çek. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül günleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsünü 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kin ve Suç 10. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Catherine Güven Truhaoğlu, Curtis Erdal Küçük Kömürcü, Melanie Gülseren Devor, Florsia Meral Erbil Babacan, Messi Şebnem Gürsumar, Richard Mehmet Atay, Zafya Asuman Bayraktar, Doktor Orhan Aral, Sekreter Emine Orhun.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. Babasını 6 yaşında kaybetti, hemen büyümek zorunda kaldı. Çünkü Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baron Abel Rostovski'nin oğlu olduğunu öğrendiği zamansa 9 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı patlamıştı. Şatonun zindanında esirdiler. Bir gece baron tüm mülkünü ve gümüş külliyesini Vladek'e bırakarak öldü. Vladek esir kampına gönderildi ama oradan kaçmayı başardı. Kendini Amerika'da, Boston'da buldu. 15 yaşındaydı. Kolundaki künyeye bakıp ona babasının adını vermişlerdi. Abel Rosnovski.

0: Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William ona karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın kocasının onunla parası için evlendiğini öğrendi, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'i evden kovdu. William'la Abel ilk kez ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel garson, William'sa önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmeye çalıştı. Kolombiya'yı bitirdi ve bir gün karşısına ünlü Richmond Otelleri sahibi Davis Leroy çıktı. Abel önce şirketin yöneticisi, sonra Richmond Otellerine ortak oldu. Davis'in kızı Melanie'yi sevdi, onunla evlenmek istedi. Melanie ise kendisine göçmen bir kız bulmasını söyleyerek onu reddetti. Aynı yıllarda William Harvard'ı bitirmişti. Bankasında genel müdür yardımcısı olmuştu. Catherine'i tanıyınca da evleneceği kızı bulduğunu düşündü. Bu arada dünya 1929 ekonomik krizi içindeydi. Her gün yüzlerce firma batıyor, intiharlar birbirini kovalıyordu. Bir akşam Davis Leroy Abel'le konuşmak için otele geldi. Borsada her şeyini yitirmişti. William'ın bankasına 2 milyon borcu vardı. O gece Davis otelin 17. katından attı kendini. Tüm hisselerini oğlu gibi sevdiği Abel'e bırakmıştı. Artık otellerin sahibi Abel'di ama William banka borcunun ödenmesi için ona sadece 30 gün süre tanıdı. Yoksa oteller satılacaktı. Ve Abel nefretle haykırdı.
1: Bay Kane, Davis'i pencereden siz ittiniz. Şimdi de beni itiyorsunuz. Ama bunu yapamayacaksınız. Gece yatağınızda beni düşünün Bay Kane. Sabah kalktığınızda da. Çünkü ben sizi bir an olsun aklımdan çıkarmayacağım. Bunu başaracağım da. Evet Bay Curtis, beni aramışsınız.
2: Bay Rosnowski, buyurun oturun. Nasıl, bir gelişme var mı?
1: Hayır. Ve yarın 4 Şubat.
2: Şimdi beni iyi dinleyin. Size güzel bir haberim var.
1: Yoksa...
2: Önce durumu öğrenmem istendi. Umarım vereceğim haberler hoşunuza gider. Otellerinize bir alıcı var.
1: Çok güzel.
2: Doğrusunu isterseniz koşullar da uygun. Bu alıcı Bay Leroy'un borcu olan 2 milyonu tümüyle veriyor. Ayrıca yeni bir şirket oluşturulacak. Buna kendisi %60, siz de %40 ortak olacaksınız. Sizin sermayeniz bu yeni kurulan şirket tarafından size borç olarak verilecek. Eğer borcunuzu 10 yıl içinde öderseniz, o zaman diğer hisseleri de satın alıp otellere tümüyle sahip olacaksınız.
1: Bay Curtis, söyledikleriniz gerçek mi?
2: Evet. Ayrıca otellerin tüm işletmesi sizin kontrolünüzde olacak.
1: Tanrım, inanamıyorum.
2: Mali konularda benimle temas edeceksiniz. Yalnız alıcı kimliğini açıklamak istemiyor. Asıl işiyle otelcilik bağdaşmıyormuş. Sizin onun kimliğini öğrenmek için hiçbir girişimde bulunmamanızı rica ediyor. Koşulları düşünmeniz için de 4 gün süre tanıyor. Lütfen bir şey söyleyeyim Bay Rosnowski.
1: Yok, beklemeye gerek yok. Tüm şartları kabul ediyorum. Lütfen benim yerime kendisine teşekkür edin. Bay Kane, Richmond Otelcilik Şirketi'nin geleceği için gereken parayı buldum. Artık otelleri satışa çıkarmanıza gerek kalmadı.
3: Durumu bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi destekleyecek birini bulduğunuz için sevindim Bay Rosnowski. Gelecekte başarılı olmanızı dilerim.
1: Ben size bunu dilemeyeceğim Bay Kane.

0: Bir gün senin o tanrının belası bankanı satın alacağım. Sen de Davis Leroy gibi bir otelin 17. katından kendini aşağı atmak isteyeceksin.
1: Buyurun Bay Rosnovski.
0: Bana Harry Osborne'u bağlayın.

0: Benimle yıllardır görüşmedin Melanie. Mektubunu alınca epey şaşırdım. Ama çok sevindim. Yine güzelsin.
1: Sen de iyi görünüyorsun Abel. Herkes Richmond otellerini yeniden nasıl yarattığını, krizi atlatıp bu konuda ne denli başarılı olduğunu konuşuyor.
0: Baron otelleri Melanie.
1: Ya adı değiştirdiğini bilmiyordum.
0: Evet, tüm borcumu ödeyince geçen yıl değiştirdim.
1: Uygun bir ad.
0: Tatlı ne alırsın Melanie?
1: Yok, başka bir şey istemiyorum Abel. İstersen benim eve gidelim.
0: Ya peki Melanie. Melanie fazla kalamam. Yarın çok işim var.
1: Yok, hemen kaçıp gitmek yok Abel. Çok güzel bir akşam geçirdik. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yanıma gelsene.
0: Bilmem ki. Senin yanına yaklaşabilir miyim?
1: Bırak artık eskiyi Abel. Hadi gel yanıma.
0: Melanie, çok güzelsin. İlk defa sabah işime geç kalıyorum.
1: Seni geçireyim canım. Baron otellerinin gelişmesini bambaşka bir ilgiyle izleyeceğim. Büyük başarı kazanacağından kuşkum yok.
0: Teşekkür ederim Melanie. Unutulmaz bir gece ve kahvaltı için.
1: Yakın bir gelecekte yine görüşürüz diye düşünüyorum.
0: Bunu ben de isterim. Hadi hoşça kal. Seni erkenden uyandırdığım için de kusura bakma.
1: Ya inan çok mutluyum. Ben senden sonra yine uyurum. Ne tuhaf, sanki kocasını işe gönderen bir ev kadını gibi oldum. Nasıl bir kadınla evleneceğini merak ediyorum Abel.
0: Kararı verdiğimde senin önerilerini dikkate alacağım Melanie.
1: Ne gibi?
0: Bir zamanlar dediğin gibi. Kendime benimle evlenecek sevimli bir Polonyalı kız bulacağım.
2: Tebrikler William, bir oğlun oldu. Kate de çok iyi.
3: Oh tanrım.
2: Adını ne koyacaksın?
3: Richard Higginson Kane.
2: Umarım Richard'ın ilk çocuğunu dünyaya getirecek kadar uzun yaşarım William. İçeriye girebilirsin.
3: Kate, sevgilim. Nasılsın canım? Oh, bu çirkin şeyin güzel annesine benzeyen tek tarafı yok.
1: William, çok güzel bir bebek.
3: Kate, seni hastaneye apar topar getirmeleri yüzünden bir şey söylemeyi unuttum.
1: Nedir o?
3: Seni çok seviyorum canım.
0: Çok teşekkür ederim Zafya. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bana dünyalar güzeli bir kız verdin.
4: Abel, gemide Amerika'ya gelirken böyle bir şey düşünebilir miydik? Hayat ne tuhaf.
0: Seni çok seviyorum sevgili karıcığım.
4: Ama kızını bana tercih ediyorsun değil mi?
0: Aa evet, ona bayılıyorum. Sana anlatmıştım. Bir ablam vardı. Bilsen ne tatlı şeydi. Sonra bir gün o askerler geldi ve...
4: Onlar artık geride kaldı Abel. Üzme kendini artık. Tanrı bize çok güzel bir kız verdi. Biraz çıkıp dolaşmak ister misin?
0: Harika bir fikir. Gel bakayım babana canım. Seni öylesine yetiştireceğim ki hiç derdin tasan olmayacak. Baron İmparatorluğu'nun yıldızı olacaksın. Hadi Zafya, çıkmıyor muyuz?
4: Yo, ben evde oturup bir şeyler dikmek istiyorum.
0: Zafya lütfen bırak bu işleri. İstediğin en lüks yerden istediğini alıp giyinebilirsin. Ne demek dikmek?
4: Abel, ben öyle lüks şeylere kendimi alıştıramadım bir türlü, biliyorsun. Bırak ben istediğim gibi yaşayayım. Fazla lüks...

0: rahatsız ediyor.
1: Pekala, nasıl istersen. Bay Curtis, gazeteyi okudunuz sanırım.
2: Neyi Bay Rosmowski?
1: Hani şu ünlü Leicester Bankası'yla Kane ve Cabot Bankası'nın birleştirilmesi olayını. Genel müdür William Kane olmuş. Yani New York'a, buraya taşındı demek artık.
2: Evet Bay Rosnowski.
1: Şimdi sizden çok önemli bir şey istiyorum Bay Curtis. Leicester Kane Cabot Bankası'nın hisseleri kimde öğreneceksiniz? Satıp satmayacaklarını ve ne istediklerini.
2: Ne yapmak istiyorsunuz?
1: Bankanın hisselerini ele geçirmeye çalışacağım. Belli olmaz, belki de bankacı olurum Bay Curtis.

0: William, ne o canım? Canın mı sıkıldı?
1: Boş ver Catherine. Kızlar nerede?
0: Jenny neredeyse gelir. Susan da arkadaşıyla sinemaya gitti. William, lütfen söyle canım, neden canın sıkkın?
1: Bugün bir haber aldım Kate. Abel Rosnowski bankanın hisselerini toplamaya çalışıyormuş.
0: Seninle ilgili olduğunu sanmıyorum sevgilim. Onunla kişisel ilişkinizin üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçti.
1: İşin içinde Henry Osborne olunca ne yapmak istediklerini tahmin etmek güç değil. Biliyorsun otellerinin genel müdürü yaptı onu. Öyle sahtekar bir adamla nasıl çalışabiliyor anlamıyorum. Bankayı tehlikeye sokamam. Abel Rosnowski ile konuşacağım.
0: Pekala ama kendini üzme sevgilim. 2 gün sonra Richard geliyor Noel için.
1: Çok iyi. Bir an önce Harvard'ı bitirse, bankada göreve başlasa çok sevineceğim.
2: Bir dakika, yerinde mi bakayım efendim?
3: Buyurun. Ben Rosnowski.
4: Bay Rosnowski.
3: Sizin için ne yapabilirim Bay Kay?
4: Lester'deki hisseleriniz beni kaygılandırıyor Bay Rosnowski. Karşılıklı oturup niyetinizi öğrenmenin zamanı geldi kanısındayım. Ayrıca bilmenizi istediğim özel bir konu var.
3: Sizinle buluşup konuşmamıza hangi koşullar altında olursa olsun imkan yok Bay Kane. Geçmişle ilgili mazeretlerinizi dinlemek istemiyorum. Çünkü hakkınızda yeterli bilgiye sahip bulunuyorum. Gözlerinizi yeteri kadar açık tutsanız bile niyetimi anlayamazsınız Bay Kane.
4: Bay Rosnowski.
3: Bir gün otellerimin birinin 17. katından kendinizi aşağı atacaksınız. Çünkü banka tüzüğüne göre sizi genel müdürlükten atabilmem için sadece %2 hisseye ihtiyacım kaldı. Belki o zaman Davis'in neler çektiğini anlarsınız.
4: Duygularınızı anlıyorum Bay Rosnowski. Yine de konuşmamızda yarar olduğunu sanıyorum. Farkında olmadığınızı sandığım birkaç nokta var.
3: Henry Osborne'un 1 milyon dolarını dolandırdığınız gibi bir şey mi?
4: Hayır. Konuşmak istediğim konunun o beyle ilişkisi yok. Bu olay yalnızca sizi ilgilendiren özel bir konu. Yine de Osborne'u asla dolandırmadığımdan emin olmanızı isterim.
3: Henry öyle demiyor. Annenizin ölümünden sizin sorumlu olduğunuzu anlatıyor. Davis Leroy'a olan tutumunuzdan ötürü buna inanmamak elde değil.
4: Bay Rosnowski, sizin seçeceğiniz bizi kimsenin tanımayacağı bir yerde buluşup bu yanlış anlamalara bir son verelim.
3: Sizinle görüşmeme hiç gerek yok. Cehenneme kadar yolunuz var Bay Kane.
5: Oh, merhaba babacığım, bugün nasılsın?
6: Çok keyifli görünüyorsun.
3: Öyle canım. Yıllardır yapmayı düşündüğüm şeyi başarmak üzereyim. Sen nereye gidiyorsun?
5: Bugün anneme uğramak istiyorum baba. Neden sanki birlikte değilsiniz?
3: Florsia, bu konuda hatalı olduğumu sanmıyorum yavrum. Annem bir türlü gidişimize ayak uyduramadı. Kendisi istedi ayrılmayı biliyorsun. Sonra da sen çıktın başıma, ayrı evde oturacağım diye.
5: Oo, evimi bir harika döşetmişsin babacığım. Ne lüks ne lüks.
3: Tabii, her şeyim sensin. Bana tüm yaşamımda mutluluk veren tek varlıksın sen.
5: Babacığım, sanırım birkaç ay içinde benim için moda evini açabilirsin. Mağazada müşteri satıcı ilişkilerinde çok şey öğreniyorum.
3: Hiç aklım almıyor. Benim güzeller güzeli kızım bir mağazada çalışmak yerine benimle...
5: Yo baba yo. Ben işimden çok memnunum. Hadi hoşça kal.

0: Bugün eğer yine gelirse onunla sen ilgilen Florsia. 3 gündür gelip bir eldiven alıp gidiyor. Belki benden randevu istemeye çekiniyordu.
1: Bak işte geldi. Hadi.
0: Baksana ne kadar yakışıklı.
2: Size yardımcı olabilir miyim efendim?
3: Bir eldiven almak istiyordum.
2: Nasıl bir şey isterdiniz efendim? Burada çeşitleri var, buyurun.
3: Bilmem ki.
2: Neden onu gezmeye davet etmiyorsunuz? Kabul edeceğinden eminim.
3: Ha? Yok, hayır. Anlamıyor musunuz? Gezmeye götürmek istediğim kişi o değil. Sizsiniz.
2: Nasıl?
3: Bu gece benimle yemek yer misiniz? Lütfen.
2: Peki.
3: Evinizden kaçta alayım?
2: Yok, restoranda buluşalım. Geç kaldığım için özür dilerim.
3: Önemli olan gelmeniz. Beni çok sevindirdiniz. Özür dilerim, isminizi bilmiyorum.
2: Jesse Kovacs. Ya sizinki?
3: Richard Kane.

ve suç. Oyunumuzun 10. bölümünü sunduk.

Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan, eylerim bahtı siyahımdan fegan. Nalevü feryaddır kârım heman, eylerim bahtı siyahımdan fegan. Rifat Bey'in Şehnaz makamındaki eserini Metin Everest'ten dinledik. Eserin başında da Neyzen Salih Dede'nin Şehnaz Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programıyla yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız bu gecede. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece programımızda Şehnaz ve Eviç makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Şehnaz eser Tamburi Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Nigar Hanım'a ait, Sabite Turgül Erman'ın yorumundan dinliyoruz. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, efsus ki gamdan beni azat edecek yok.

Sırada Delalzade'nin Şehnaz eseri var. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Etmedin bir lahza ihya hatırı viranımı, ömrümün varı sana kurban ederken canımı.

Sıradaki Şehnaz eserimiz Fehmi Tokay'ın bir bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var. Binlerce elem çizgisidir bilse bakanlar. Onlar bana sırdaştır, onu anlayan anlar. Bir çizgi ve bir gözyaşıdır şimdi kalanlar.

Güftesi Necati Tokya'ya, bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Şehnaz eseri de Koray Safkan'dan dinleyelim. Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler, beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler, güler yüzler. Hayatımda sana kanmak nasip olmaz ise eğer, kapansın perde, çekilsin, cihan sensiz hiçe değer.

Güftesi Hacı Mehmet Emin Zihni'ye, bestesi Kemani Nevres Paşa'ya ait Şehnaz makamındaki divan var sırada. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı.

Güftesini Enderuni Vasıf'ın yazdığı Sultan 3. Selim'in Şehnaz eserini Erol Küçükyalçın'dan dinliyoruz. Bir nevcivana dil müpteladır, hemvare kârı lütfu vefadır. Versem yoluna canım fedadır, nazik tabiat bir dil rubadır.

Programımız Eviç makamında eserlerle sürüyor. Saadettin Öktenay'ın Kanun ve Aslan Hepgür'ün kemanla yapacağı müşterek taksimin ardından Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Eviç eserini Recep Birgit'ten dinleyeceğiz şimdi. Bülbül asa ruzu şep karım neva, müptelayım, müptelayım, müptelayım ben sana. Söylesin ey gül sana bağdı sabah, müptelayım, müptelayım, müptelayım ben sana.

Güftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Artaki Candan'ın Eviç eserini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Aşkınla harap olduğumu söyleyebilsem, sevdalı başım sinene yaslansa da ölsem...

Cenap Şahabettin'in dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Eviç makamındaki bestesini İnci Çayırlı'nın yorumundan sunuyoruz şimdi size. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Güftesini Rüştü Şardağ'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Eviç şarkısını Tülin Yakarçelik'ten dinliyoruz. Vaat et bana artık bu benim son çilem olsun. Vaat et ki bütün namelerim namene dolsun.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Eviç eseri Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi, aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Karacaoğlan'ın şiirine Saadettin Kaynağ'ın Evi şarkısını Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini, görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler, gerçek mi sevdiğim, sormaya geldim.

Bugün de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden görüşmeyi diliyorum. Son eserimiz Mahmut Nedim Güntel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Eviç şarkısı. Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ. Yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Hoşçakalınız.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.22, 12 Ağustos Çarşamba bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi için önem vermemiz gereken konulardan biri de şüphesiz diş sağlığı, ağız bakımı. Birçok hastalığın kaynağı aslında ağız bölgesinden başlıyor. İyi bir bakım, uygulanan doğru tedaviler çok önemli. Sağlıklı dişler onları ömür boyu geleceğe taşıyacak. Biz de çocuklarda diş bakımından ve diş hekimi ve çocuk ilişkisinden de aslında biraz bahsedeceğiz. Bu da çok önemli çocuklarla ilgili aslında. Ağız hijyeninden konuşacağız. Doğru diş fırçalama alışkanlıklarından söz edeceğiz. Ve daha birçok konu var konuşacağımız. Uzman diş hekimi Talha Karlı bizimle birlikte olacak. Ailece başladık. Uzman diş hekimi Talha Karlı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çocuklarda diş sağlığı son derece önemli ama çocuklar çok fazla da dikkat etmiyorlar açıkçası, evet. Bu duruma. Bazen aileler çok telaşlanabiliyorlar. Bazen işte baskıyla bir takım şeyler yaptırılmaya çalışılıyor ama işte bu süreçte aslında bilmemiz gereken çok şey var. Bazı belki bildiğimiz doğru, zannettiğimiz yanlış olan şeyler var. Sizinle hepsini konuşacağız. Çocukta diş sağlığı deyince, diş bakımı denince buna ne zaman başlanmalı? Hemen dişler ilk çıktığı zaman mı? Bütün dişler tamamlandığında mı? O süreç nasıl ilerliyor? Onunla bir başlayalım.
1: Öncelikle şöyle söyleyebilirim. İlk diş, ilk fırça.
0: O kadar. Konusu, hemen başlanmalı,
1: evet,
0: yani.
1: Evet. Ya buradaki olay da aslında temel mantık beslenmeyle alakalı bir durum. Çürüğün ana düzeni şu şekildedir. Ağızda karbonhidratlı besin, evet, ne kadar beklerse çürük ihtimali de o kadar artar. Bundan kaynaklı dişler sürmeye başladığı andan itibaren, tabii ki böyle bir erişkin şeklinde değil ama böyle basit tülbentlerle, çocuk bebe fırçaları

0: dişlerin temizlenmesi faydalıdır. Bu aslında bir nevi çürüğü engellemekle beraber aslında bir eğitimdir. Çünkü çocuk yaşta alacağı bu eğitim eğer ki bir görev yerine hayatın bir parçasıymış gibi kendisine aktarılırsa çocuk ilerleyen zamanlarda bunu artık kendisine bir görev olarak bilir. Bu
1: hayatın
0: aslında
1: bir rutini olarak
0: aynen o hale
1: onda
0: gelir. Bir uyku gibi olur, bir duş gibi olur, bir yüzünü yıkamak gibi bir şey olur ve bu konuda zorlanmaz. Çünkü genel olarak en çok zorlandığımız nokta bu alışkanlığı edindirmek.
1: Değil mi?
0: Evet,
1: çok zor hakikaten. Veya işte bir şekilde o alışkanlık edindirilmeye çalışılıyor ya da dediğim gibi zorla hadi dişini fırçala, yatmadan dişini fırçala vesaire hatırlatmalardan sonra şöyle bir 15-20 saniye fırçalamış gibi yapıp bırakabiliyorlar.
0: Evet, evet.
1: Bir de böyle bir durum var. Bu nasıl aşılacak bu arada?
0: Oyunlaştırmayla olabilir. Biz yıllarca, ben de dahil olmak üzere, hep gözümüz korkutuldu. İşte dişçiye götürürüm, sana yine yapar, şöyle yaparsan böyle olur.
1: Evet.
0: Dişçi kötü bir şey, dişçi korkunç bir şey, diş fırçalamak da zor bir şey, bunu yapmamam lazım gibi bir bilinçaltı psikolojisi oluşuyor. Haliyle de insanlar bunu yapmak istemiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat bunu ailecek mesela gece uyumadan önce bir rutin haline getirip işte ailecek işte müziklerle, ne bileyim, böyle ayna karşısında bazı telefon uygulamaları var. Bunlarla beraber bir oyun haline getirilebilirse iyi olur. Ama bu dediğim gibi çocukluktan başlaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa mesela ergenlik çağında diş fırçalattırmak çok zordur.
1: Çok zor.
0: Tabii
1: ki önceden olmadıysa o yaştan sonra çok daha zorlanıyor insanlar. O yüzden küçük yaşlarda bunu oturtmak çok önemli. Peki bir diş hekimi ziyareti ne zaman yapılmalı çocukta?
0: Aslında yine benzer şekilde diş çıktığından itibaren yapılabilir. Fakat burada aileler hep şunu söylüyor. Ya bir yaşındaki çocuğa, iki yaşındaki çocuğa diş hekimi ne yapacak?
1: Evet.
0: Bu aslında bir tedavi değil. Biz her zaman temel tıp tıpta ve diş hekimliğinde, sağlık alanlarında her şeyi tedavi olarak görüyoruz. Aslında koruyucu diş hekimliği,
1: çok daha
0: koruyucu tıp dediğimiz bir şey var. Bu nedir? Bir şey olmadan, bir hastalıkla karşılaşmadan bununla ilgili önlemi almak. Bir yaşındaki çocuğu diş hekimine götürmenin en büyük faydası öncelikle aile bilinçlenmesi. Aile bir konuyu anlayacak öncelikle. Ailenin anlaması gereken nedir? Birincisi çürük nedir? Mekanizması nasıl oluşuyor?
1: Evet.
0: İki, süt dişleri kaç yaşına kadar çıkıyor? Kaç yaşından sonra karışık dişlenme başlıyor? Kaç yaşından sonra da artık ağızda daimi dişler oluyor? Çünkü aile diyor ki ya bu süt dişi diyor, ama hayır, daimi dişler gelmeye başlıyor. Veya nasıl olsa düşecek mantığı, zaten bunu ayrıca konuşuruz,
1: evet,
0: tekrar.
1: Evet.
0: Bu hatalı olmasıyla beraber daimi dişi, süt dişi zannediyorlar.
1: Daimi çünkü diş azı dişleri aslında daimi
0: azı
1: mi?
0: Azı dişi de oluyor, büyük öndeki keser dişler de oluyor. Yani ortalama 6 ile 15 yaş arasında diyelim, yeni nesilde birazcık dişler geç çıkıyor, karışık dişlenme dönemi oluyor. Bu karışık dişlenme döneminde ağızda hem süt dişleri var, hem de daimi gerçek dişler var.
1: Evet.
0: Bunlar karışık olduğu için aile bunların hangisi düşecek, hangisi devam edecek, bunları bilmiyor. Haliyle de çürüyenin süt mü olduğu, normal mi olduğu da belli olmuyor. Dolayısıyla çürükler artıyor. 6 yaşında mesela çocuğun ağzında eğer normal sürecinde ilerlediğini düşünürsek 4-4-8-4-12 tane daimi diş çıkıyor.
1: Evet.
0: Bu 12 tane daimi dişin yanında da süt dişleri varken ağız içi çok karman çorman bir hal alıyor. Bunun için de ailenin rutin kontrollerde çok basit bilgileri öğrenip mesela çocuğun ağzını kontrol etmesi gerekiyor. Hangi sıkıntılar varsa diş hekimine başvurmalı. Rutin evdeki düzenlemeleri, kontrolleri nasıl olmalı? Bunlar hakkında aslında bir eğitim olacak.
1: Yani diş hekimine gittiğinizde size bu konuda bilgi verecek
0: aynen,
1: aslında.
0: Aynen, ebeveyn eğitimi.
1: Evet, burada önemli olan bu. Çünkü dediğiniz gibi zaten çok küçük bir yaşta ne yapabilirsiniz ki?
0: Tabii.
1: Çocuğa tabii ki durup dururken diş çekecek haliniz yok vesaire. Burada aslında doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Çünkü artık çok fazla bilgi kirliliği de var.
0: Evet,
1: her
0: evet.
1: Yerden herkes uzman gibi bilgi vermeye başladı ve hangisi doğru bilemiyoruz. O yüzden bir uzmana danışmak çok önemli.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Ya bu konuda özellikle flor çok son zamanlarda revaçta olan bir konu. Hatta bazı sosyal medya influencerları diyelim bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Fakat bu konunun uzmanı tabii ki diş hekimleridir.
1: Değil mi?
0: Çünkü yani olayın arka planında sağlıksal açıdan bu konu çok derin bir konu. Bugünün beslenme şartları

0: hakkında flora ihtiyacımız var. Bundan 1000 yıl önce, 2000 yıl önce flora ihtiyacımız yoktu. Çünkü rafine gıdalar yoktu, topraktan çıkanı yiyorduk,
1: Evet.
0: hayvandan kesileni yiyorduk. Fakat şimdiki beslenme düzeniyle yine ne kadar doğal beslenirsek beslenelim, ister istemez diş çürükleri hızlı gelişiyor. Bunu engelleyecek tek bir malzeme var, flor. Tamam, mesela diyebilirler, tamam floru kullandık ama flor zararlı bir malzeme. Evet, zararlı bir malzeme, fakat bu öyle düşündüğünüz gibi emilip de hemen insanı şu hale getirecek, işte sıkıntılar yaratacak bir malzeme
1: Ne
0: değil.
1: kadarı zararlı bir de? Yani diş fırçalarken
0: Zararlı
1: kullandığımız
0: değil.
1: o ufacık bir diş macunu zararlı mı
0: Değil.
1: mesela?
0: Çünkü
1: Evet.
0: onların içinde çok düşük oranlarda oluyor
1: Evet.
0: ve zaten çok hızlı bileşik yapan bir malzeme.
1: Hı.
0: Bundan kaynaklı da ister istemez o mesela Naziler üzerinde kullanılan, yani çok şeyler var internette, gereksiz bilgiler
1: Ya
0: var.
1: evet, hakikaten. Ya o kadar çok felaket tellalığı, o kadar çok sanki her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyoruz ve
0: Evet.
1: hepsinde bir felakete
0: Doğru var.
1: sürükleniyoruz bakış açısı var
0: Evet.
1: ki.
0: Ha mesela buna alternatif olarak yeni şeyler
1: Evet.
0: çıktı. Süt proteinleri, CPP, ACP denilen,
1: Hı.
0: birazcık maliyet olarak yüksek bir diş macunu. Özellikle bazı mineralizasyon, yani aslında şey, çocuğun dişine baktığınızda kahverengi ve sarı odaklar görürsünüz. Bu mineralizasyon bozukluğuna tekabül eder. Bunların tedavisinde kullanılıyor. Flora alternatif olduğu düşünülüyor. Fakat yani flor her zaman bu konuda baş tacıdır. Ondan sonra bu süt proteinleri kullanılabilir. CPP, ACP'li piyasa isimlerini tam bilmiyorum
1: Hı
0: ama
1: hı.
0: böyle diş macunları da var. Fakat 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 ve 12'den sonra gibi 4 kategoride kullanılacak florlu macunlar var.
1: Orada nasıl tercih yapacağız? Mesela daha küçük yaşta dediğiniz gibi 0-3, 3-6 nasıl tercih edilmeli?
0: Öncelikle bu konuda kesinlikle diş hekimine danışılmasını tavsiye ederim.
1: Hı
0: Çünkü
1: hı.
0: her hastada çürük düzeni farklı olabiliyor. Yani şey gibi düşün, bir ağrı kesici birisinin baş ağrısını geçirmezken birisininkini
1: Evet.
0: geçirebiliyor. Onun
1: Hı.
0: için flor ihtiyaçları da değişebiliyor. Bundan kaynaklı diş hekiminizin yönlendireceği şekilde o 0-3, 3-6, 6-12 ve 12 yaşından sonraki yaş grubu için belli flor aralıklarındaki macunlar kullanılmalı. 0-3 yaş aralığında pirinç tanesi kadar bir macunla, 3-6 yaş arasında atıyorum bezelye tanesi kadar bir macunla dişler fırçalanabilir. Ama genelde 0-3 yaş arası florsuz macun da olabilir ya da çok düşük dozlu
1: Evet,
0: bir
1: o bayağı küçük bir yaş çünkü.
0: flor da
1: Evet.
0: olabilir ama 3 yaşından itibaren, çünkü artık ek gıdaya başlıyor çocuk burada.
1: Tabii.
0: Ek gıdada ne kadar, yani sonuçta bunlar da paketli gıdalar, ister istemez çürüğe de yatkın oluyor. Hocam ben ek gıdayı bal, pekmez, meyveyle veriyorum. Çok güzel, çok iyi. Fakat onun içindeki şeker de çürüğe neden olabilir. Onun için mesela günde bir kere fırçalatın, gece uyumadan fırçalatın.
1: Hı
0: İki
1: hı.
0: kere yapabiliyorsanız çok güzel, kesinlikle. Ama gece mesela şekerli ballı biberonu verip ondan sonra çocuğu uyutursanız
1: Evet.
0: o çürükler
1: Bu çok
0: artar.
1: yapılan yanlışlardan biri değil mi? Küçük
0: Tabii.
1: yaşlarda biberonla uyuması, sürekli ağzında o biberon
0: Tabii.
1: varken uykuya
0: Ya şimdi
1: dalması.
0: aileye de hak veriyoruz. O da yorgun, o da
1: E
0: çocuğun
1: tabii.
0: uyumasını istiyor ama günün sonunda ona aslında kötü bir miras bırakıyor olabiliriz. Çünkü nasıl söyleyeyim, bundan 50-60 yıl önceki çocukların dişleriyle şimdiki çocukların dişleri arasında çok ciddi farklar
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Bu bence en temelinde beslenme yatıyor. Gitgide bilinçleniyoruz. Gitgide hekimlere danışıyoruz artık. Koruyucu tedavilerin önemini anlıyoruz. Fakat şey yapmıyoruz artık. Beslenme konusunda aynı şeyimiz yok. Standartımız yok.
1: Ne yazık
0: Geriye
1: ki.
0: gidiyoruz.
1: Evet, o konuda o yüzden beslenmeyi çok iyi ayarlayamadığımız için bari korumayı iyi yapalım diye düşünerek o
0: Evet.
1: yolda ilerlememiz lazım aslında. Bu diş macunu seçimlerinden bahsettik ya, dediniz bir doktora danışmanı çürük vesaire, ama hiç diyelim ki çürük yok, sadece düzgün ve doğru bir diş macunu seçmek istiyoruz. Orada direkt üzerinde yazan o yaşlar bizim için belirleyici mi,
0: Evet.
1: yoksa başka bir şeylere mi dikkat etmemiz lazım?
0: Ya flor oranı en önemli kriterlerden bir tanesi.
1: Hı.
0: Bir diğer faktör de son zamanlarda gördüğüm çok fazla diş macunu çıktı.
1: Evet, en
0: Bu
1: pahalısı en iyisi mi? Yani
0: evet,
1: gibi mesela.
0: burada en eskisi en iyisi diyebilirim. Benim görüşüm. Tabii ki farklı görüşler var ama bu da şuradan köken alıyor. Bir ürünle ya da bir malzemeyle ilgilenen bir firmanın argesi iyidir. elinde bunlarla ilgili uzun dönem

0: sonuçları vardır.
1: Evet.
0: Ve bunlardan kaynaklı da o işi iyi yapıyordur diyebiliriz. Bundan kaynaklı uzun yıllardır piyasada bulunan markaları kullanmak, açıkçası ben kendim bu şekilde ilerliyorum. Tabii ki diğer markalar da iyidir ama içeriğine bakmak, bununla ilgili hekimimize danışmak en iyisidir. Mesela macunun üzerinde 0-3 yaş için diyorsa onu tercih edelim. Gidip de erişkin macununu
1: Ya tabii ki.
0: kullanmayalım. Ya da 6-12 yaş için diyorsa 0-3 yaş arasındaki bir kişi için kullanmayalım bunu. Bu konuda da yine diş hekiminizin yönlendirmesi en önemli. Çünkü burada verilen bilgilerin birçoğu aslında genel geçer
1: Genel,
0: bilgiler.
1: tabii.
0: Yani mesela şu an internete girseniz birçok bilgi alırsınız ama hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastalık her hastaya göre tekrar revize edilmelidir, durum değerlendirmelidir. Mesela bir flor oranı 6 yaşındaki 5 farklı çocuk için 5 farklı kategoride değerlendirmelidir. Dediğiniz gibi birisinin belki hiç flora ihtiyacı yokken birisinin florlu macuna ek olarak profesyonel diş hekiminde
1: Belki.
0: işte
1: Evet.
0: flor uygulamasına ihtiyacı vardır. İşte yeni çıkan dişlerin üzerindeki çukurların kapatılması, pit ve fissür örtücü diyoruz buna. Dişlerinin çürüye daha hızlı korunmasının ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunlardan kaynaklı diş hekimine danışılıp o hasta nezdinde tekrar bir revize edilmeli.
1: Hiçbir problem yoksa bile her sene bir diş hekimine gitmesi gerekir mi bir çocuğun? Her
0: Evet.
1: sene ya da 6 ayda bir, bilmiyorum ne
0: Evet,
1: kadar.
0: koruma çok önemli. Çünkü günün sonunda artık olduktan sonra olmuştur.
1: Evet.
0: Buradan sonra artık koruyucu tedaviyi konuşmayız. Bundan sonra tedavi konuşuruz ve hiçbir zaman tedavi dişin orijinalinden iyi değildir. Her zaman dişin orijinalini korumakta fayda vardır.
1: Evet. O yüzden yılda bir mi
0: Yılda bir
1: dersiniz?
0: idealdir ilk başlarda. Tabii ki baktık çocuğun çürük oranı çok
1: O
0: fazla.
1: zaman
0: Burada
1: ayrı tabii
0: çok
1: ki.
0: basit bir endeks vardı. Çocuk 6 yaşında ağzındaki çürük, dolgu, çekilmiş diş sayısı yaşından büyükse bu çocuğu daha sık götürmek
1: Evet.
0: gerekiyor. Mesela 6 ayda bir, 4 ayda bir şeklinde.
1: Peki diş hekimi korkusunu nasıl yenebiliriz bir çocukta ve büyükte?
0: Büyük.
1: Hatta çünkü bu zaten
0: Evet.
1: çocuklukta temeli atılan bir şey oluyor
0: Evet.
1: genelde ve o büyüyerek devam ediyor ve işin sonunda hakikaten diş hekiminden kaçan, mümkün olduğunca en son noktaya kadar gitmeyen yetişkinlerle son buluyor. Çocuklukta bu işi çözmek için neler yapılabilir?
0: Yine ilk söylediğimiz gibi ağrı olmadan gitmek, sorun olmadan gitmek. Çünkü kafada yine psikoloji şöyle olacak çocuğun. Ya dişim ağrıyor, gidiyorum. Orada o da
1: Canım
0: olacak, bu da
1: acıyacak.
0: olacak, canım
1: Evet.
0: acıyacak. Yani hani kediler veterinere gideceğini anlayıp
1: Evet.
0: strese girerler ya, çocuklar
1: Evet.
0: da bir ağrı olduğunda zaten stresli. Diş hekimine gidince bir daha stres olacak ve bundan dolayı da korku tetiklenecek. Hiçbir sorun olmadan giderse orada koltuğa oturup sadece hekimin ailesiyle sohbet ettiğini, dişlerinin sayıldığını, dişlerinin fotoğrafını gördüğünü, böyle bir tiyatro havasında bu aktarılırsa o zaman bu onun için bir oyun parkı gibi bir şeye gelecek ve ileride korkmayacak. Ki bizim hastalarımızda da var. Bazısı var kesinlikle ağzını açmaz, kaçar, ağlar, ortalığı yıkar. Bazısı ya biz şaşırıyoruz yani erişkin bile bu şekilde durmuyor diye. Çünkü ailesi çok güzel bir şekilde yönlendirmiş. Zamanında gitmiş olduğu diş hekimleri çok güzel davranmış. Çocuk iğne yapılacağını biliyor. Saklamaya gerek yok ve
1: Evet.
0: mutlu bu konuda ya. Tamam diyor, yapılabilir diyor.
1: Evet, biraz mizaç da etkiliyor bunu.
0: Tabii
1: Tabii
0: ki.
1: ki ne yaparsanız yapın bazen bazı çocuklar ne kadar doğru da yaklaşsanız o tepkiyi verebiliyorlar ama
0: Evet.
1: elimizden geldiğince en azından doğru yaparsak bu korkunun üzerine eklememiş oluruz
0: Evet.
1: ve
0: Bir
1: belki
0: ara not,
1: geriletiriz.
0: ailede çok telaşlı olmamalı.
1: Ha, bir de o var değil mi?
0: Evet.
1: O kaygı zaten çocuğa
0: Tabii.
1: direkt
0: Ya
1: geçiyor
0: bu
1: hakikaten.
0: zaten çocuk gelişiminde de var. Çocuk düştüğünde anne koşuyorsa o çocuk ter düştüğünde ağlar.
1: Evet, doğru.
0: Diğer türlü mesela bazen bazı seanslarda aileyi çıkarmamız gerekebiliyor. Ama aile bu konuda bilinçli ise çocuk da bilinçli ise bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ama aileye de burada yük düşüyor. Sadece çocuğun mizacı yeterli değil.
1: Evet. Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocukta diş sağlığı ile ilgili sohbetimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Uzman diş hekimi Talha Karlı ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Çocuk diş sağlığından bahsediyoruz. Şimdi bizim ülkemizde hakikaten çocuklarda da diş çürükleri çok fazla. Büyüklerde de olabiliyor. Daha küçücük bir çocukta çok fazla diş çürüğü görebiliyoruz mesela. Neden sizce?
1: Birçok faktör var. Tabii ki biz her zaman genetik demeyi çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki genetik faktör de ayırt edilemez. Ama bu genetik faktör işte tükürüğün kıvamı, tükürüğün içindeki iyonlar gibi birçok faktöre bağlı. Ama temelde bizim için önemli olan ve benim de yıllar içerisinde hekimlik süresince görmüş olduğum konu çocuklar yemek yemeye başlaması için anneler babalar ağızlarında yemiş olduğu yemekleri ağızlarında yumuşatıp çocuğun ağzına koyuyorlar. Ya da kaşığın içerisinde ağzına alıyor, çıkarıyor, çocuğun ağzına koyuyor ve belki hiç yerleşmeyecek bir bakteriyi ya da yerleşecek ama o etkide olmayan bir bakteriyi şöyle anlatayım. Her grip hastalığı herkeste aynı değildir.
0: Tabii.
1: Kimisinde daha şiddetli geçirir, kimisinde daha hafif. Çürükler de böyledir. Diş eti enfeksiyonları, diş eti rahatsızlıkları da bu şekildedir. Mesela babanın ağzında bir diş eti rahatsızlığı var ve bu çok ciddi bir durumda. Fakat yemeği ağzında böyle lapa haline getirip çocuğun ağzına verdi 2 yaşında. Hızlı bir şekilde artık o çocuk o bakteriye sahip oluyor. İnfektivite pencere

0: Penceresi deniyor buna. Ebeveynler tarafından çocukların ağzına erken sürede bakteri transferi diyebilirim buna kısa sürede. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocuğunuza eğer ki katı besin verecekseniz bunu kesinlikle temiz bir şekilde vermeniz
1: Evet,
0: lazım. Yani
1: tabii ki.
0: yediğiniz içtiğiniz bardaktan vermeyin. Yediğiniz içtiğiniz kaşıktan vermeyin. Kesinlikle o çocuğun kendi özel temiz bir kaşığı çatalı bardağı olsun ve onu kullansın. Bundan dolayı da ben açıkçası çürüklerin arttığını düşünüyorum. Bir diğer faktör tabii ki beslenme
1: Evet.
0: alışkanlığı.
1: Paketli gıdalar
0: Paketli
1: vesaire.
0: gıdalar, fırçalama alışkanlığı, gece uyumadan diş fırçalamamak. Bunların hepsi tabii ki gün sonunda topyekün olunca bir anlamlı hale geliyor. Tabii ki değiştiremeyeceğimiz faktörler var ama yani diş çürüğü kaderdir, işte babasının çürük, kardeşinin çürük,
1: O da
0: onunki de
1: çürüyecek
0: çürük
1: illaki gibi bir
0: değil.
1: düşünce yok.
0: Değil. Yani yine ben kendimce bazen böyle hastalarıma soruyorum. Anne babalarını soruyorum ve çocuklarını soruyorum. Çok farklılar.
1: Evet.
0: Yani herkesinki farklı oluyor. Bu demek değil ki bütün aile çürük çürük olacak. Hayır. Siz belli bir yerden sonra belli koruyucu tedavileri alıp düzenli diş hekimi kontrollerine götürürseniz orada belki kırabiliriz bu çürük eğrisini.
1: Diş fırçalama, diş hekimi kontrolü tamam. Onun haricinde nasıl korunabilir bu çürüklerden beslenme açısından bakıldığında vesaire?
0: Beslenmede standart yapay gıdaları bırakarak meyve tüketerek özellikle lifli gıdalar iyi olur. Protein içerikli beslenmeler, peynir, yumurta,
1: Süt
0: süt ürünleri
1: ürünlerinin
0: de olur.
1: etkisi nedir?
0: Hepsi gayet kullanılabilecek şeyler fakat yine günün sonunda mesela bal yedi, pekmez işte bundan dolayı dişi çürümez. Hayır, yine çürür. Üzüm yedi. Orada da meyve şekeri var. Anlatabiliyor muyum? Diğerinde yapay şeker var, orada meyve şekeri var. Bundan dolayı yine fırçalamaya önem vermek gerekiyor. Temel prensip, karbonhidratlı yiyecekler ağızda uzun süre beklemeyecek. Mesela çocuk tatlı tüketmesin. Hayır, tüketecek. Siz bir çocuğa çikolatayı yasaklayamazsınız. Tatlı bir şeyi yasaklayamazsınız. Ama sıklığını
1: Evet,
0: denetleyebilirsiniz.
1: kesinlikle.
0: Özellikle tatlıyı ara öğünlerde yemek yerine yemeğini yedi, karnını doyurdu, tatlısını yesin, çikolatasını yesin, ara öğün boş kalsın. Çünkü çürüğün oluşması için ağzın hep asidik bir formda, asidik bir halde kalması gerekiyor. Ve her çikolata yediğimizde ağız tekrar asidik hale geliyor. Bunu günde 3'e de düşürebiliriz. Ana yemeklerden sonra tatlı yiyebilir, bütün gün boyunca da tatlı yiyebilir. Sürekli ağzına hadi oğlum simit diye hop simiti koydun, ağız asidikleşti. Ondan sonra hadi şu çikolatadan ısır, ısırdı, ağız asidikleşti. 24 saatin 16 saati asidik. 365 günün 300 günü şey 365 günün 300 günü asidik. Ne olacak haliyle? Çürükler artacak. Bundan dolayı tatlı tüketsin fakat ana öğünlerin ardına tüketsin ve dişlerini temiz tutsun.
1: Evet, demek ki en önemlisi
0: Tabii.
1: aslında bu temizliğe çok önem vermek çocuklar
0: Tabii.
1: açısından. Bunu da dediğiniz gibi belki oyunlarla artırmak lazım. Belki
0: Evet.
1: yine anne babanın bu konuda örnek olması lazım. Çok kısa bir vaktimiz kaldı ama sizin gözlemlediğiniz, bizim çok doğru diye düşündüğümüz belli yanlışlar var mı diş bakımı konusunda?
0: Diş bakımı ve diş sağlığı konusunda diyelim, öncelikle diş fırçalamaya çok geç başlamak bir hata.
1: Evet.
0: İkincisi, süt dişi nasıl olsa düşecek demek bir hata.
1: Evet.
0: Çürük süt dişiyle sağlıklı daimi diş aynı ağızda bulunursa ikisi de çürür.
1: Değil mi? Sanki bir
0: Evet, evet.
1: çürük elmanın diğer
0: Aynen
1: sağlam
0: öyle.
1: elmayı çürütmesi
0: Mesela
1: gibi.
0: elma çürükse ne yapıyoruz? Çürük kısmını ayırıyoruz, kalan kısmı devam ediyor. Orayı tüketiyoruz. Bu da bu şekildedir. Onun haricinde ya çocuk kendi kendine dişini fırçalıyor, nasıl olsa iyidir demek. Hayır. Çocuğun el göz koordinasyonu iyi değildir.
1: Evet.
0: Ailece bunu denetlemeliyiz. Yine çocuk yapmalı ama fırçaladıktan sonra bir bakmamız lazım. Bir diğeri, aileler çürükleri çok geç fark ediyor. Belli aralıklarla haftada bir, ayda bir çocuğun bütün dişlerine bir bakmak gerekiyor. Opak beyaz lezyonlar varsa, kahverengi siyah oluşumlar varsa, dişte madde kayıpları varsa, kızarmış diş etleri varsa kesinlikle diş hekimine gösterilmeli.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
0: Bizler de
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederiz.
1: Uzman diş hekimi Talha Karlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çildi. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki programı sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1960'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen olimpiyatlara 83 ülkeden 5338 kişi katıldı. Türkiye'yi oyunlarda 52 sporcu temsil etti. Millilerimiz atletizm, binicilik, futbol, güreş, yelken ve yüzme branşlarında mücadele etti. Ülkemizin tüm madalyaları güreşçilerimizden geldi. Serbest stil güreşte 52 kiloda Ahmet Bilek, 63 kiloda Mustafa Dağıstanlı, 79 kiloda Hasan Güngör ve 87 kiloda İsmet Atlı altın madalyaya uzandı. 73 kiloda İsmail Okan, 87 kiloda Hamit Kaplansa gümüş madalyanın sahibi oldu. Greco-Romen güreşçilerimiz önemli bir başarıya imza attı. 62 kiloda Müzahir Sillep,

0: 73 kiloda Mithat Bayrak ve 87 kiloda Tevfik Kış altın madalyaya uzandı. Ay Yıldızlılar Greco-Romen'de ilk kez 3 şampiyon birden çıkardı. 1956 ve 1960'da altın madalya alan Mithat Bayrak, Greco-Romen'de 2 kez olimpiyat şampiyonu olan ilk güreşçimiz oldu. 83 ülkenin katıldığı 1960 Roma Olimpiyatlarında Türkiye 7 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 9 madalyayla 6. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateş gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasında ise güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde yapılacak. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül tarihleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik uyarınca, eski lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde

yayında açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasında ise güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerini atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile ise yeni il başkanı atandı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül günleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik uyarınca eski lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde esecek. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, zamanla 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyi yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıkları 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Üner Karabıyık. Üner Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Sizi ve bizi dinleyenleri saygıyla, hürmetle selamlıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Üner Bey, bu modern zamanlara mı bağlamak lazım bunu? İnsanda da ciddi bir değişim var. Yani fıtraten bozulma.
2: Evet.
1: Ve onun kötü yansımaları. Biraz bu konuya temas edelim bu sabah isterseniz.
2: Tabii ki. Mevcut gelişmişlik paradigması doğum oranlarını aşağıya çekiyor. Büyük şehir hayatı, büyük şehrin bireyselleşmeyi daha ön plana çıkartan iklimi insanı zaten olumsuz etkiliyor, ama bunun yanında dış faktörler var.
1: Neler bunlar?
2: Neden bahsediyoruz burada? Burada bir mesela Shanna Swan adında epidemiyolog bir hanımefendi Countdown diye bir kitap yazdı ve kitabında şu hususları tespit etti. 2045'te doğurganlık sıfır olacak. Kadınlarda ve erkeklerde. Yani 2045 yılına geldiğimizde
1: 20 sene sonrasından bahsediyoruz.
2: 20 sene sonra 18 yaşına gelen gençlerimiz veya 20'li yaşlarına gelen gençlerimiz hemen evlenip hemen çocuk sahibi olmak isteseler bile çocuk sahibi olamayabilecekler. Buna dikkat çekiyor.
1: Bu neden? Yani
2: bu
1: nasıl?
2: Tamamen biyolojik etkilerle erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta sayısının sıfıra inmesiyle ilgili bir durum. Bununla ilgili de tespiti, sorunun kaynağını kimyasallar olarak tespit ediyor. Hmm. Peki biz bu kimyasalları nereden alıyoruz? Bu evet. Kimyasalları hızlı tüketim malları dediğimiz, market raflarında gördüğümüz paketlenmiş gıdalar, temizlik, kozmetik ürünleri.
1: Aynen öyle. Aynen.
2: Bütün bunları, bir de Gazze sebebiyle boykot ettiğimiz markaların da bu hızlı tüketim mallarının büyük bir kısmını ürettiğini tespit ederek ilerleyelim. Bunun yanında bir başka faktör daha var. Cinsiyet bükücü kimyasallar.
1: Çok önemli bu gerçekten.
2: Şimdi bu konuda da yazılmış makaleler var. Gender Bending Chemicals olarak geçiyor literatürde. Bu literatürdeki tespit şu. Bu cinsiyet bükücü kimyasallar erkek çocukları dişil hale getiriyor. Yani ne onlardaki korkunç. Östrojen seviyesini yükseltiyor.
1: Ne korkunç bir şey bu.
2: Bunun üstüne bir de cinsiyetsizleştirme propagandasını ve dayatmasını eklediğinizde tablo iyice bir vahamete doğru
1: gidiyor. Evet, o bunların birbirine bağlı olduğunu düşünüyorsunuz ister istemez.
2: Evet ve batıya baktığınızda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün bunları birbirine bağlayıp birlikte değerlendirdiğinizde Amerika Birleşik Devletleri'nde 97-2004 doğumlu gençlerin %22.3'ünün kendini eşcinsel olarak tanımladığını görüyorsunuz. Yani neredeyse her 4 gençten birisi. 2040 yılına geldiğinizde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu trend böyle devam ederse nüfusun 3'te 2'sinin eşcinsel olduğunu

0: olduğu bir tablodan bahsediyoruz.
1: Korkunç bir
0: bu gelişme. Nüfusun tamamen çöküşü anlamına
1: tabii,
0: geliyor.
1: Tabii tabii tabii.
0: İnsanlığın varoluşuna yönelen demografik tehditleri bir tarafta tutuyoruz. Üstüne bir de insanın doğasının, fıtratının bozulduğu bu etkileri koyduğunuzda tamamen tablo daha da vahim ya, bir evet. hale.
1: Üçüncü cinsten bahsetmek, bunun propagandasını yapmak korkunç
0: evet.
1: gerçekten.
0: Ve bu tablonun batıdan ülkemize doğru da hızla gelmekte olduğunu görüyoruz. Yani bu dalga öyle bir hızla geliyor ki buna karşı gerekli tedbirleri almazsak eğer bizim çocuklarımızı da önüne katıp götürecek. Ve bu dalga geldiğinde hiçbirimizin dünya görüşünü sorgulamayacak.
1: Aynen.
0: Siyasi görüşümüze bakmayacak. İnanç farklılıklarımıza bakmayacak. Hepimizin çocuklarını önüne katıp götürecek.
1: Hatta şöyle tuhaf sorular da çıkacak karşımıza. Kur'an'a uygun mu?
0: Bu soruların hepsi anlamsızlaşacak işte o dalga ha,
1: evet,
0: geldiğinde.
1: Belki ona gerek kalmayacak o soruya. Fena evet. geliyor çünkü.
0: Çok daha basit bir şey. Çocuklarınızı sizden alıp götürecek. Bakın dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk dedi ki ben çocuğumu bu dalgada kaybettim. Zengin olmak da kurtarmıyor sizi.
1: Tabii canım. Tabii.
0: Ve bu noktada şunu görüyorsunuz. Bu küresel cinsiyetsizleştirme projeleri, akımları iş dünyasından sanat dünyasına, spor dünyasına, akademiye ve medyaya uzanan kollara sahip.
1: Hele hele sanat dünyasına. Çünkü maalesef. Bunlar maalesef bizim ülkemizde sözü dinlenen, sözüne itibar edilen adeta kutsal kişilikler haline getiriliyor.
0: Ama bunu yapan da bir mekanizma var. Sanat endüstrisi.
1: Doğru, doğru.
0: Sanat endüstrisi sanatçıyı ve sanatı toplumun kendi beğenilerinin ötesinde algoritmaların dalgası üzerinde yükseltiyor. Yani çok sizin doğru. iyi sanatçılarınız sanat dünyasında kendine yer bulamıyor. Algoritmaya uygun sanatçılar bir anda en beğenilen, en çok izlenen.
1: Aynen öyle.
0: Bu işte popüler kültürün köksüz bir sanat anlayışı ve sanatta da belki bizim milli egemenliği kaybettiğimiz, sanatın egemenliğini de sermayeye kaptırdığımız yeni bir döneme işaret ediyor.
1: Doğru.
0: Ve sermayenin sanat üzerindeki tahakkümü bizim genç nesillerimizin zihinlerini şekillendiriyor.
1: Maalesef.
0: Gençlerimize aynen. yönelen bir zihin işgalinden bahsediyoruz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bu zihin işgali öyle bir noktaya ulaştı ki 11 Haziran 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim merkezinde Amerikan bayrağı indirildi. Yerine bu cinsiyetsizleştirme projesinin paçavrası asıldı.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynı 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde yönetim merkezinden bizim bayrağımızın indirilip yerine işgalcinin bayrağının asıldığı
1: maalesef,
0: gibi.
1: Maalesef, maalesef. Bir müzik arası verelim müsaade ederseniz ve devam edelim. Bir Erzincan türküsü Ali Ekber Çiçek seslendiriyor. Yandı yürek yar elinden. Buyurunuz.

0: Öner Bey, tabii insanın bu bozulmasında sistemin de payı olsa gerek. Muhakkak. Ama sistemi de insanın kendisi kuruyor, yaratıyor. Enteresan şey var.
1: Şöyle bir durum var. İnsanı bozduğunuzda ve bu, yani insanın doğasına müdahale edip o doğayı bozduğunuzda, ne dedik? Amerika Birleşik Devletleri'nde her 4 gençten birisi kendisini eşcinsel olarak tanımlıyor. Şimdi bu gençlerin sistemden talepleri başlıyor. Sistemi bozan husus da tam burada karşımıza çıkıyor. Şöyle birazcık hafızamızı geriye saralım. Paris 2024 olimpiyatlarını bir hatırlayalım. O olimpiyatların açılış töreninde yaşanan rezaleti.
0: Evet,
1: tüm dünyanın gözü önünde.
0: Evet.
1: Ama bir başka husus var orada. İtalyan kadın boksörün karşısına Cezayirli biyolojik erkek boksör çıktı.
0: Evet, doğru.
1: Ve kadın boksöre bir erkek boksör aynı ringde şiddet uyguladı ve muhtemelen onun alacağı madalyayı gasp etti elinden. Birleşmiş Milletler raportörleri bu konuda raporlar hazırladılar ve toplumsal cinsiyet ideolojisi sebebiyle 900 kadın sporcunun madalyasının elinden alındığını raporlara geçirdiler. Şimdi bize toplum

0: toplumsal cinsiyet eşitliği diyerek konuyu kadın erkek eşitliği gibi takdim etmek istediler. İstanbul Sözleşmesi tartışmaları zamanını hatırlarsanız toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları genelde kadın hakları savunucularıydı. Ama İtalyan kadın boksörün karşısına Cezayirli erkek boksörü çıkartan şey tam da bu toplumsal cinsiyet ideolojisi.
1: Evet, bir de şu var, üçüncü cins bir haktır.
0: Bunu eşcinsellik edenler, doğal bir durumdur, insan doğasından gelir diyenlerin ülkemizde propagandası öyle bir karşılık bulmuş ki biz bununla ilgili bir saha çalışması yaptık. Gençlerimizin 18-24 yaş grubundaki gençlerimizin %46.7'si buna evet diyor. Bir üst yaş grubunda bu oran %17'ye düşüyor. İşte o yüzden biz diyoruz ki bu propagandanın önüne geçmek zorundayız. Bu propagandayı yasaklamak zorundayız. Bunu neresi yapıyor? İşte toplumsal cinsiyet diyerek iş dünyası yapıyor. ESG puanlaması diyor. ESG üzerinden, yani Environment Social Governance dedikleri sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerinden, sürdürülebilirlik denetimi raporlaması üzerinden iş dünyasına diyorlar ki toplumsal cinsiyet uygulamalarını bize listele, sana puan vereceğiz. Buradan aldığım puanlar sayesinde de düşük faizli kredi, düşük maliyetli kredi vereceğiz.
1: Nereden nereye?
0: Yani siz LGBT projesini desteklediğinizde puan alacaksınız. O puanla da düşük maliyetli finansmana erişeceksiniz. Rekabette öne geçeceksiniz.
1: Korkunç bir şey ya.
0: İşte bu yüzden İstanbul Aile Vakfı olarak biz diyoruz ki sürdürülebilir kalkınma amaçları arasına 18. amaç olarak sürdürülebilir ailenin korunması ve güçlendirilmesi eklensin. Bu eğer eklenirse birileri cinsiyetsizleştirme projeleriyle puan toplarken bizim firmalarımız aile dostu projelerle puan toplayıp rekabette geri kalmazlar.
1: Evet,
0: örneğin MÜSİAD Aile Bakanlığımızla bir protokol imzaladı ve aile dostu iş yeri projesini başlattı. MÜSİAD üyesi iş yerleri çalışanlarına aile kurma süreçlerinde ve yeni çocuklarının doğum süreçlerinde destekler uygulayacaklar. Biz de inşallah MÜSİAD'la beraber bu projenin etkisini analiz edip bunu çalışacağız. Her soruna bir çözüm üretmek mümkün. Ama tabii, önce tabii, sorunu tabii. Doğru tespit edip kök nedenleri bulup tabii, sonra doğru, da doğru, el birliğiyle doğru. Çözüm için çalışmak.
1: Doğru. Bize de yani ortada ciddi manada bir her zaman olduğu gibi iyi kötü savaşı var hakikaten. Ama bunu durdurmak mümkün. Yapılabilir şeyler var Üner Bey.
0: İyiler de kötüler kadar cesur ve birbiriyle dayanışma içerisinde
1: aynen
0: olmak zorunda.
1: Olmak
0: tek yapmamız gereken
1: kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. Peki siz bu kadar çaba gösteriyorsunuz vakıf olarak. Ufkunuz ne bu konuda? Neler görüyorsunuz Üner Beyciğim?
0: Biz burada çok ümitliyiz. Çünkü 2022 yılında faaliyete başladı vakfımız. 2020'de kuruldu ama kuruluş aşamaları bilfiil sahaya inmesi 2022 idi. Büyük aile buluşmalarını büyük aile platformuyla beraber koordine ettik, organize ettik ve toplumda LGBT propaganda ve dayatmasına karşı çok ciddi bir farkındalık oluştu. Şu an Türk toplumunun %74'ü bu cinsiyetsizleştirme projesini bir dayatma olarak görüyor, aile yapısına tehdit olarak görüyor. Bakın %52'lik kutuplaşma, siyasi kamplaşma eşiğinin çok üstünde bir orandan bahsediyoruz. Demek ki toplumun tüm kesimi diyor ki benim çocuklarımı bundan koruyun.
1: Evet.
0: Onun için de yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Bu yasal düzenlemeler LGBT aktivizmi adı altında yürütülen çalışmaların engellenmesi.
1: Bir şey aklıma geldi ama program sona ererken geldi. Bahsettiğiniz %70'lik oran yine de Türkiye için çok iyi değil. Asıl %30'luk oran benim gözümü korkuttu. Bunda
0: yok,
1: siyasi
0: %30 değil orası. O %18 fikrim yok diyor.
1: Anladım.
0: %6 sadece orada.
1: Anladım.
0: Destekçi konumunda.
1: Üner Bey çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Allah razı olsun. Allah sonumuzu hayır eylesin diye.
0: Amin.
1: Efendim Üner Karabıyık beyefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanında güneş, Ağustos sabahının sıcaklığıyla yeniden doğuyor. Dağların serinliğinden, ovaların bereketine, deniz kıyılarından yaylalara kadar her köşede yeni bir gün, yeni bir umut başlıyor. Ağustos, emeğin olgunlaştığı, toprağın cömertliğini sunduğu, hasadın sevince dönüştüğü aydır. Aynı zamanda tarihimizin dönüm noktalarını hatırlatan, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren anlamlı günleri de içinde taşır. Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe güvenle yürürken, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmenin kıymetini bir kez daha hissederiz bu aylarda. Yeni başlayan bugünün sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, bizleri dinleyen bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. TRT Erzurum Radyosu'nda hazırlanan Günaydın Türkiye programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programının yapımcısı Azer Yılmaz Aydın. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sevilen bir türküyle programımıza başlayalım. Elif Buse Doğan seslendiriyor. Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım.

Sevgili dinleyiciler, bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer vereceğimizi paylaşalım sizinle. İlk olarak sağlık köşesinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeynep Karaca Ural konuğumuz olacak. Hidradenitis suppurativa, halk arasında köpek memesi hastalığı olarak bilinen cilt hastalığı üzerine bir söyleşimiz olacak. Ardından Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği üyesi ve Erzurum Yenikent Anaokulu Müdürü Sevnur İçyar'la okul öncesi eğitimin önemi üzerine konuşacağız. Bu önemli sohbetlere şarkılar ve türküler de eşlik edecek. Şimdi gelin Levent Yüksel'e kulak verelim. Zalim.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada sevilen sanatçı Seda Gökkadar var. Sana küstüm diyecek sanatçı.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza bir konuğumuzla devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Zeynep Karaca Ural stüdyo konuğumuz. Sayın Ural, hoş geldiniz programa.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba, bugün sizinle inatçı kıvrım absesi hastalığını konuşacağız. Köpek memesi hastalığı olarak da adlandırılıyor. İnatçı kıvrım absesi nasıl bir hastalıktır, nasıl tarif edersiniz?
1: İnatçı kıvrım absesi, tıbbi literatürdeki ismi Hidradenitis suppurativa olarak biliniyor. Halk arasında ise köpek memesi hastalığı olarak biliniyor. Ancak köpek memesi hastalığı güzel bir isimlendirme değil. O yüzden bu isimlendirmeyi de ben bugün hiç kullanmamaya çalışacağım. Daha çok inatçı kıvrım absesi ve Hidradenitis suppurativa üzerinden gideceğiz. Aslında sık görülen ancak bilinmeyen bir hastalık. Ne demek sık görülen? Bugün ben bir hastayla konuştuğum zaman, toplumdan biriyle konuştuğum zaman, sedef hastalığı dediğim zaman ya da vitiligo, ala hastalığı dediğim zaman, eklem romatizması, romatoid artrit dediğim zaman herkesin kafasında bir şeyler canlanıyor. En azından bir kere görmüşler ya da bir fikirleri ve bir bilgileri var. Hidradenitis suppurativa'da, inatçı kıvrım absesi de bunlar kadar sık görülen ancak bilinmeyen bir hastalık. Neden bilinmiyor? Çünkü saklanıyor, utanılıyor, çekiniliyor ve tedaviye başvurulmuyor ya da çok geç zamanlarda başvuruluyor. Ben şimdi inatçı kıvrım absesi dediğim zaman acaba bu ne diye açıp internetten baktıkları zaman çok kötü tablolar görecekler. Yani merak edip bakarlarsa. Ancak bunlar çok çok ileri evreler, çok erken evrelerde tanı konulabilen, aslında erken evrelerde tanı konulduğu zaman tedavi edilebilen, bilinmeyen ancak sık görülen önemli bir hastalık.
0: Sayın Ural, peki belirtileri nelerdir? Dinleyicilerimizin zihninde canlanması açısından da biraz tarif edebilir misiniz? Hı hı. Nasıl bir şekilde ortaya çıkar?
1: İnatçı kıvrım absesi aslında kıl folikülünün olduğu her yeri etkileyebilen, her yeri tutabilen kıl folikülünün kronik inflamatuvar bir hastalığı. Yani böyle kabaca tarif edersek kıl kökünün romatizması gibi tarifleyebiliriz. Kıl kökü vücudumuzun her yerinde olduğu için her yerde görülebilir. Ama en sık yerleşmeyi sevdiği yerler kıvrım bölgeleri. Nereler buralar? Koltuk altı, kasıklar, meme altı, göbek çevresi. Bu bölgeler ya da anal bölge, gluteal bölge. Bu bölgeler en çok yerleşmeyi sevdiği yerler. Nasıl ortaya çıkıyor? Bu bölgede tekrarlayan abseler, tekrarlayan kıl kökü enfeksiyonu gibi düşünülen şişlikler şeklinde karşımıza çıkıyor. Eğer bir kişinin koltuk altında, kasıklarında ya da bu bahsettiğim yerlerin herhangi birinde yılda özellikle 6 ayda 2 kereden daha fazla devam eden, 3 aydır varlığını devam ettiren ya da iyileşirken yerinde iz bırakan kıl kökü iltihabı olduğunu düşündüğü abseleri, şişlikleri varsa bu hastalara biz HS tanısı, yani Hidradenitis suppurativa tanısı koyuyoruz. Bu hastalık ilerleyen zamanlarda en başta böyle tekrarlayan abselerle beraber ortaya çıkıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda bu abseler dışarıya doğru ağızlaşıyorlar. Kronik akıntılar, sürekli akıntılar, şiddetli ağrılar. Daha sonra bu abseler içeride birbirleriyle birleşiyorlar. Sinüs trakları, yani bir yol oluşturuyorlar, birbirleriyle ilişkili hale geliyorlar ve daha şiddetli akıntılar. Daha sonra da koltuk altı, kasıklar gibi bölgelerde o dokular bir şekilde yapışıp büzüşüp iz bırakacak şekilde kol hareketlerini, evet, büyük doku hasarlarına yol açıyor. Sadece doku hasarı değil, beraberine çok şiddetli ağrı, akıntı, kötü koku, bunlarla beraber karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Sayın Ural, peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Yani özellikle erken teşhisten bahsedelim, evet, ama gecikmiş hastalar için de bahsedelim lütfen.

0: Anladım.
1: Şimdi bizi dinleyen insanlar fotoğraflara baktıkları zaman genellikle geç tanıları görecekler ve belki de korkacaklar ve ürkecekler. Ancak hastaların birçoğuna biz bu evrede tanı koymak istemiyoruz. Evet, o evde tedavimiz var. O evde de hastalara tedavi veriyoruz. Ancak daha erken tanı koymak istiyoruz. Ama yapılan çalışmalar göstermiş ki aslında bu hastalar ortalama 7-10 yılda tanı alıyorlar. Yani bir hastanın tanı alması 7-10 yılı buluyor. Doktorlara gidiyorlar. İşte ya bunlar kıl kökü iltihabı zannediliyor, boşaltılıyor. Bazen işte kıl dönmesi ameliyatları yapılıyorlar. HS hastası oldukları halde. Böyle tekrarlayan süreçlerden sonra 7-10 yılda hani doktora başvurmuş olmalarına rağmen dermatolojiye başvurmuş olmak gerekiyor. Çünkü bazen tanınmayabiliyor. 7-10 yıl sonra tanı alabiliyorlar. Erken tanı burada oldukça kıymetli. Tanısını nasıl koyuyoruz? Tamamen gözle koyuyoruz. Ultrasona başvurabiliyoruz. Tekrarlayan koltuk altında zaten o ileri evre bakınca direkt tanısı konuluyor ama erken evrede yılda 6 ayda 2'den daha fazla çıkan apse varsa 3 aydır devam ediyorsa ve iz bırakıyorsa bu bizim için tanı için yeterli.
0: Evet, bu anlamda erken tanının önemini konuşurken tabii dinleyicilerimizin dikkatli olması gereken bir hususa da özellikle dikkat çektik. Burada inatçı kıvrım absesini konuşurken tedavi yöntemlerinden de biraz bahsedelim. Cerrahi müdahaleye kadar gider mi? Sadece ilaçla mı tedavi edilir?
1: Önce başlamadan tedavi kısmına başlamadan önce inatçı kıvrım absesi sadece bir cilt hastalığı değil. Sadece bir cilt hastalığı olarak değerlendirirsek hata yapmış oluruz. Çünkü beraberinde metabolik sendromun bir parçası gibi davranıyor. Kardiyovasküler hastalık riski artıyor. Serebrovasküler yani beyin damar ile ilişkili olan hastalıkların riski artıyor. Romatolojik hastalıkların riskini artırıyor. Beraber eşlik etme ihtimali artıyor. Ve hastaların birçoğunda da depresyon. Çünkü çok zor bir hastalık, hayat kalitesini çok çok düşüren, hayat kalitesini en fazla azaltan hastalıklardan bir tanesi olarak seçilmiş, gösterilmiş. Hayat kalitesini çok düşürdüğü için çok ciddi depresyon, sosyal ilişkilerde problemler, aile içi ilişkilerde problemlerle beraber karşımıza çıkabilen bir hastalık. O yüzden biz hastalara yaklaşırken sadece bu deliği değil, bir bütün olarak tüm metabolizmayı hedefleyen tedaviler aslında istiyoruz. Bunun yanında işte tüm metabolizma kilo vermesini istiyoruz. Kilo çok fazla tetikler. Sigara içiyorsa ki birçoğu sigara içerek geliyor. Sigara en büyük düşmanlarından bir tanesi. Sigarayı bırakmasını istiyoruz. Sonrasında medikal tedavilerimiz geliyor. Medikal tedavilerin başında önce antibiyotikler, işte burayı kurutucu losyonlar, temizleyici ürünler. Daha sonrasında biyolojik ajan dediğimiz daha üst seviye tedavilere geçiyoruz. Ve ilerleyen evrelerde de mutlaka cerrahiye. Aslında erken evrelerde de hafif cerrahiler, ilerlemiş hastalarda ise daha ileri cerrahilerle beraber buradaki dokunun çıkarılmasını istiyoruz. Ancak dokunun çıkarılması yetmiyor. Bu tedavinin ömür boyu devam etmesi gerekiyor. Bir diğer kısım ise genetik bir hastalık. Genetik bir yatkınlığı var diyelim. Direkt genetik değil, genetik yatkınlığı olan bir hastalık. Bazen şöyle olabilir ki bizim öyle bir ailemiz var. Öyle takip ettiğimiz bir hasta ailemiz var. Babaanne, baba ve iki oğul hastalar. Babaanne ve baba için geç evredeyiz. Ancak onlar tedaviye ulaşabildikleri için oğulları şu an erken evrede tanı aldı ve tedavi almaya başladı. Şu an onun için çok ümit varız. O yüzden kendisinde olan kişiler de mutlaka çocuklarını, yakınlarını bu konuda uyarıp yönlendirmeleri gerekir.
0: Gerekiyor. Bir de kadın erkek ayrımı var mı? En çok hangi grupta görülüyor? Çocuklarda görülür mü? Hangi yaş grubu diye sorayım.
1: Özellikle 20-40 yaş arası yani gençlik çağında daha fazla görülüyor. Ama her yaşta karşımıza çıkabiliyor. Ama 20-40 yaş arası daha çok bu hormonların aktif olduğu dönemde en sık gördüğümüz dönem. Literatür bize kadınlarda daha fazla olduğunu söylüyor. Kadınlarda daha fazla ama erkeklerde daha ağır seyirli. Ama ülkemizde yapılan çalışmalardaki veriler erkekleri daha sık bulmuş. Muhtemelen kadınlar daha utanan, daha çekinen ve daha atlanan gruptalar. Belki de klinikleri daha hafif olduğu için ama daha atlanan grupta kadınlar.
0: Evet. Burada erken tanının önemini bir kere daha vurgulayalım ve röportajımızı bitirelim.
1: Erken tanı, bugün dinleyen bir kişi bile erken tanı alsa hedefimize ulaşmış olacağız. Çünkü gerçekten ilerleyen aşama

0: zaten. Buradaki işte kolun hareketlerini etkileyecek, kalçadaki işte bacak arasındaki kısımlarda hareket kısıtlılığı, ağrı vesaire bunları yapacak. Ciddi doku bozukluğu yapacak. Ama onun dışında tedavisiz kalan hastalarda deri kanserleri dahi gelişebilir. O yüzden tedavisiz bırakmıyoruz. Bizim böyle deri kanseri gelişen, daha sonrasında bize başvuran hastalarımız mevcut. Şu an bizim üniversitemizde kronik hastalıklar polikliniğimiz var, cildi anabilim dalı bünyesinde. Ve belli başlı kronik hastalıkları bu polikliniklerde düzenli olarak takip ediyoruz. Hidradenitis suppurativa için de bir polikliniğimiz var. Tüm hastalar buraya başvurarak düzenli takiplerini buradan yaptırabilirler. Çok az ilde bu şekilde hidradenitis suppurativa polikliniği ve takibi var. Biz de bu şekilde şikayet olan hastalarımızı mutlaka erkenden gelip başvurmalarını istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Zeynep Karaca Ural stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle inatçı kıvrım absesini konuştuk. Programımıza müzikle devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Sevcan Orhan'dan sonra Musa Eroğlu'na kulak verelim. Ben bugün yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, sinem ataşlara yandı gidiyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği üyesi ve Erzurum Yenikent Anaokulu Müdürü Sayın Seyinur İçer konuğumuz. Sayın İçer, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum.
0: Okul öncesi eğitimin önemini konuşacağız bugün sizinle Sayın İçer. Önce okul öncesi eğitimden bahsedelim. Okul öncesi eğitimle ilgili olarak dinleyicilerimize neler söylersiniz? Biz tabii kreş olabilir, anaokulu olabilir ama neyi kapsar, hangi yaş aralığını kapsar, genel hatlarıyla bilgi alalım sizden.
1: Okul öncesi eğitim, diğer adıyla erken çocukluk dönemi eğitimi, 36 ayla 72 ayları kapsayan çocukların eğitim öğretim kademesini kapsıyor. Ve zorunlu eğitime, yani ilkokula geçmeden evvel verilen bir eğitim öğretim kademesi. Çocukları beden, zihin ve duygu gelişimini en iyi alışkanlıkları kazanmasını sağlamaları, onları ilk öğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir iletişim ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Bu okul öncesi eğitimin genel amaçları arasında sayılabilir. Evet.
0: Tabii genel amaçları sıralarken biraz da Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği'nden bahsedelim. Bu alanda Türkiye'de özellikle ebeveynin bu konuyla alakalı olarak bir çekincesi mi var? Yani biraz belki derneğin kuruluş amacından da bahsetmek istersiniz.
1: Tabii ki, elbette. Derneğimiz 10 Şubat 1967'de kurulmuş, çok eski köklü bir dernek.
0: Evet.
1: Okul öncesi eğitim alanında ilgili bakanlıklarla ve gönüllü dernekler başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak için kurulmuş. Ve bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz Bakanlar Kurulu'nun 0905-1970 gün ve 663 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılan bir dernektir. Aynı zamanda derneğimiz 11 Eylül 1972 tarihinden itibaren Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonu'nun Türkiye Milli Komitesi olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. 1948 yılında kurulan OMEP, 70 ülkede erken çocukluk haklarını savunma ve teşvik etme sorumluluğunu da taşımaktadır. Ve Birleşmiş Milletler, UNESCO ve ECOSOC'ta da

0: özel danışmanlık statüsüne sahiptir derneğimiz.
1: Evet. Şimdi tabii biz özellikle çocukların gelişimi açısından okul öncesi eğitimi vurguladık, bununla ilgili olarak konuştuk. Biraz öneminden bahsedelim dinleyicilerimize. Niçin önemli bir çocuğun illa okul öncesi eğitimden faydalanması gerekir mi?
0: Şimdi Hande Hanım, yapılan araştırmalar ilkokula başlayan çocukların, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuklarla faydalanmayan çocuklar arasında bir inceleme yapılmış, bir araştırma yapılmış. Okul öncesi eğitim almış çocuklar ilkokula başladıklarında hazır bulmuşluk düzeylerinin daha iyi olduğu gözlemlenmiş. Hayata, biz buna 21. yüzyıl becerileri de diyoruz aynı zamanda. Yaşama karşı problem çözme becerisi yüksek, akranlarıyla sağlıklı iletişim kurma konusunda yetenekli bireyler yetiştiriyoruz. Evet. Okul öncesi eğitimin en temel amaçlarından biri de öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmesidir. Çocuğun tek başına çatal bıçak tutabilme becerisini geliştirmesi, nezaket kurallarını kullanabilmesi, özür dilemeyi, teşekkür etmeyi, kapı çalarak içeriye girebilmeyi, bunları okul öncesi eğitimde çocuk kazanır. Ve ilkokula geldiğinde de ilkokuldaki akademik başarısıyla da bu öz bakım becerilerini birleştirir ve topluma daha faydalı, daha sağlıklı bireyler yetiştirilmesine de sebep olur. Evet. İlkokula hazırlık aynı zamanda yaşama da hazırlıktır. Yani okul öncesi eğitimden faydalanmış çocuklarla faydalanmamış çocuklar arasında çok önemli bir fark gözlenir.
1: Akranlarından öğrenmesi biraz daha kolay oluyor zannediyorum.
0: Elbette.
1: Ki değil mi?
0: Ve oyunla. Oyunla, okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri de çocukları yaşama hazırlarken bunu oyun çok keyifli, yani yetişkinlerin bile keyifle oynadığı bir şey. Oyunla öğrenmeyi yaşıyor çocuk okul öncesinde ve bunu da hayatına entegre ediyor. İşte evcilik oynarken evin kurallarını, eskiden bilirsiniz ilkokulda hayat bilgisi derslerimiz vardı. Hayat bilgisi dersinin amacı da ilkokulda hayata hazırlamaktı çocukları. İşte nezaket kuralları, yeme içme kuralları, kapı çalıp içeri gibi, bunların hepsi bize hayat bilgisi dersinde öğretilirdi. Artık erken çocukluk dönemi, yani okul öncesi eğitim kurumlarında veriliyor ve bu açıdan misyonumuzu ben işte basit topluma çıkarma işlemleri yapması, işte kendini doğru ifade edebilecek doğru bir Türkçe kullanması, bunlar elbette ki önemli, yani akademik becerileri, ama biz daha çok topluma faydalı bireyler olmaları açısından iletişim becerilerini güçlendirilmesini önemsiyoruz. Okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk topluma karşıda, yani sosyolojik anlamda da daha faydalı bireyler oluyor.
1: Evet. Şimdi burada bunları konuşurken Sayın İçer, özellikle sizin anlattıklarınızla ilgili olarak şunu düşündüm. Şimdi okul öncesi eğitimi alan bir çocukla okul öncesi eğitimi almayan bir çocuk arasında ciddi farklılıklar var diyorsunuz.
0: Evet.
1: İlkokula gelindiği zaman bu iki çocuğun birbirine uyum sağlaması konusunda yaşanan zorluklar neler olabiliyor? Yani belki biraz teşvik etmek amacıyla da bunu sormak gerekiyor. Çünkü o pek çok nezaketli davranışı öğrenmiş olarak gelen bir çocukla belki bunlardan bir haber olan bir çocuğu yan yana getireceksiniz, evet, ve aynı sınıfta eğitim görecekler.
0: Biz de buna dolaylı öğrenme diyoruz işte eğitimde. Dolaylı öğrenme şudur, zaten eğitimin temel amacı da budur. Dezavantajlı bölgelerde de olan, yani sosyal devlet ilkesi gereği ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereği dezavantajlı bölgelerden gelen çocuklarla avantajlı bölgelerde yetişmiş, işte okul öncesi eğitimden faydalanmış çocuklar aynı ortamda eğitim öğretim gördüklerinde birbirlerinden de dolaylı olarak bazı davranışları öğreniyorlar. Burada ilkokul öğretmenlerine büyük bir şey düşüyor tabii, görev düşüyor elbette. Hatta bu ilkokul öğretmenlerinin işini de kolaylaştırıyor. İşte okul öncesi eğitimi almış bir çocukla almamış bir çocuğu sıra arkadaşı yaparak, onların davranışlarını pekiştirip örnek davranış olarak sınıfta lanse ettiğinde zaten diğer çocuklar da dolaylı olarak o davranışları öğrenmiş oluyor.
1: Şimdi tabii biz genel anlamda okul öncesi eğitimi, özel kreşler var, devletin imkan sunduğu kreşler var, genel olarak bir para verilebilir yerler olarak bakıyoruz, ama mesela siz Erzurum Yenikent Anaokulu Müdürü olarak programımıza geldiniz. Devletin imkanlarından da faydalanabilir aileler aslında. Burada bir yönlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz?
0: Evet.
1: Dezavantajlı bölgelerden bahsettiniz ya, yani bulunan her alanda anaokulu bulunuyor mutlaka.
0: Evet,
1: ki
0: tabii.
1: Devlet okullarında.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir ülke ve bu okul öncesi eğitim alanında da ciddi anlamda yol kat etmiş bir ülkedir. Yaygınlaşması açısından da oldukça yaygınlaştı artık. Birçok anne bu bilinçte. Ve Milli Eğitim Bakanlığımız artık adres kayıt sistemini de okul öncesi eğitim kademelerine getirdiği için her veli bağlı bulunduğu ilçede, her anne babanın bağlı bulunduğu ilçe, mahalle

0: İşte nerede ikamet ediyorsa zaten çocuğunu kaydettirebileceği bir devlet anaokulu muhakkak vardır. Orayı e-devletten işte girip çocuğunun taratarak, sorgulayarak hangi okulda olduğunu bulması yeterli. O okula gidip kaydını yaptırabiliyor. Valilik tarafından belirlenmiş taban ve tavan aylıkları, yani şu an 700 TL alıyoruz maksimum aidat olarak. Bu aidatı da ödeyerek çok cüzi bir miktarla çok kaliteli Milli Eğitim Bakanlığı'nın program ve müfredatına uygun bir okul öncesi eğitim öğretiminden geçebiliyor çocuklar. Elbette ki özel kreşler, gündüz bakım evleri, bunlar da bizim yükümüzü hafifleten kurumlar. Onları da çok önemsiyoruz elbette. Ama önceliğimiz tabii ki devlet kurumlarından yana. Çünkü devlet kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun bir eğitim öğretim sunulduğu için ilkokula hazır bulmuşluk açısından daha etkili bir eğitim öğretim sunuyoruz diyebilirim.
1: Evet. Sayın Hıçar, burada özellikle konuştuğumuz konu bakımından siz söylerken şunu düşündüm de biraz çocuklarımızın eğitimiyle alakalı olarak, şimdi aileler tabii ki her şeye yetişemiyorlar. Elbette. Ya da yetmiyorlar. Biraz pedagojinin de gerekli olduğu alanlardan biri. Bir çocuk anaokulundan mezun olduğunda, bu okul bittiğinde hangi donanımlarla mezun olur? Biraz bunlardan bahsedelim mi?
0: Elbette, tabii ki. Biz buna kazanım ve gösterge diyoruz müfredatta. Bazı davranışta, yani bir çocuk okul öncesi eğitimi sona erdiğinde artık kendini birey, bir birey olma yolunda kendini gerçekleştirmiş, kendini tanıyan bir çocuk olabiliyor. İşte ne istediğini bilen, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, düzgün bir Türkçeyle, işte öğretmenimize susadığında su isteyebilen. Şimdi bunu ilkokula geldiğinde hepimiz geçtik. Ben de siyah önlüklü dönemlerde ilkokul okuyan biri olarak söylüyorum. İşte ilkokul birinci sınıfta su ve tuvalet ihtiyacımız olunca bunu öğretmenimize söylemekte tedirgin olurduk. Hani telaşlanırdık. Ama anaokuluna gitmiş bir çocuk bunu zaten okulda öğrendiği için, işte tuvalete gitmek için izin almak, su içmek için izin almak, örnek veriyorum. İşte kişisel bakımı ve ihtiyaçlarını, öz bakım ihtiyaçlarını gidermek için kat ettiği o yolu zaten entegre ediyor ilkokulda çocuk. Bir kere bu donanımlara sahip oluyor. Beri taraftan işte matematik alanında basit toplama çıkarma işlemlerini yapabilir düzeyde oluyor. Fen etkinliklerinde artık doğayı tanıyor. Sınıf dışı, okul dışı etkinlikler diyoruz. Doğayla iç içe bilimsel deneyler yaparak fen alanında bir donanıma sahip olarak ayrılıyor çocuk. Ve biz deneyleri çok önemsiyoruz. Uygulamalı laboratuvar etkinliklerini yani. Beri taraftan sanat etkinlikleri en çok sevdiğim alanlardan biri. Sanatın iyileştirici gücüne de inanan bir eğitimci olarak şunu üstüne basa basa söylüyorum. Özgürce kendini ifade edebilecek sanat etkinlikleri ortaya koyarken çocuklarımızın küçük kaslarını da geliştirecek. Yani küçük ve büyük kaslarını geliştirecek, işte parmak kaslarını örnek veriyorum. İşte bedenini kullanmak, dik oturmak vesaire. Buna benzer küçük ve büyük kaslarını da geliştirebilecek etkinliklerden de biri oluyor sanat etkinliği. Aynı zamanda ruhuna da iyi geliyor elbette.
1: Evet. Bu yönüyle tabii anaokulunu değerlendirmek oldukça önemli.
0: Uygulamalı hareket eğitimi, çok özür diliyorum, kaba kaslarını, yani genel kaba kaslarını geliştirmek için de uygulamalı hareket eğitimi, yani ilkokuldaki beden eğitimi dersi gibi düşünelim. İşte basit jimnastik hareketleri, esneme, dans, işte koreografik danslar vesaire, rondlar, bunlarla da uygulamalı hareket eğitimi veriyoruz. Ve tabii ki ana dil etkinlikleri, masal okuma, masal dinleme, masal tamamlama, yaratıcı öyküler oluşturma gibi, ki okul öncesi eğitimin en önemli, benim için en önemli amaçlarından birisi de çocuğun yaratıcılığının desteklenmesidir. O yüzden motomoto etkinliklerden daha çok, yani ezbere dayalı etkinliklerden daha çok ona yaratıcılığını destekleyecek bir ortam yaratıp, işte hikayenin başlığını verip onun kendi öyküsünü yazmasını teşvik etmek temel amacımızdır bizim. Her alanda yaratıcılığın desteklenmesini önemsiyoruz okul öncesi.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği üyesi ve Erzurum Yenikent Anaokulu Müdürü Sayın Seymur İçer'le konuştuk. Okul öncesi eğitimin öneminden kendisi bize bahsetti. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Geldiğiniz için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ekin Uzunlar söylüyor, Hüznün Gemileri.

Daha yeni günaydın demiştik oysa. Zaman nasıl geçti anlamadan bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonlarımızdan yükselen her sözün gönüllere ulaşması, türkülerimizin ve şarkılarımızın gününüze umut katması dileğiyle selamladık sizi. Biz keyif aldık sizinle olmaktan. Gününüze bir nebze olsun güzellik kattıysak ne mutlu bize. Program yapımcınız Azer Yılmaz Aydın, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel bir

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklamlar.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kaçırmayın. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklamlar.
4: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Libya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarında Türkiye'nin tek Libya politikasını vurguladı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Perseid meteor yağmuru olarak bilinen gökyüzü olayı Türkiye'nin dört bir yanında takip edildi. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İstanbul'da bugün fırtına ve sağanak bekleniyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in soykırım politikalarını Birleşmiş Milletler verileriyle anlattı. Sadece 2026 yılında yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle 3800 Filistinlinin yerlerinden edildiğini hatırlattı. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlaması için gerekli koşulların bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.
2: Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
1: Erdoğan, Filistin'e destek için başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası topluma çağrı yaptı. Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı.
2: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini vurguladı. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin Filistin'e desteğinden dolayı teşekkür etti. Libya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarında Türkiye'nin tek Libya politikasını vurguladı. Temasları sonrasında yaptığı değerlendirmede Bakan Fidan, yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum, Libya'dan iyimser ayrılıyorum dedi.
3: Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem battaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Dolayısıyla ben buradan açıkçası bir iyimser ayrılıyorum. Bazı engeller var. O engellerle ilgili şimdi hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz.
1: Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son olarak iki kişi yaralandı. Daha önce hayatını kaybeden bir kişinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana katledilenlerin sayısı 1259'a yükseldi. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da da zulmü derinleşiyor. Beyt-i Lohim güneyindeki Masara köyünde Filistinlere ait 3 katlı bir binanın yıkılmasıyla 3 aile evsiz kaldı. Cenin kentinde de ticari ve endüstriyel yapılar yıkıldı. Filistinli yetkililer yaklaşık 40'a yakın iş yerinin iş makineleriyle yıkıldığını belirtti. Soykırımcı İsrail, Filistinlerin ibadet hakkını da ihlal ediyor. İsrail unsurları El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni Yahudiler için özel olan bir günü bahane ederek ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat saptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasında ise güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. Perseid meteor yağmuru olarak bilinen gökyüzü olayı Türkiye'nin dört bir yanında takip edildi. Perseidler kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların oluşturduğu akıntının içerisinden geçmesi sonucu meydana geliyor. Atmosfere yüksek hızlarla giren parçacıklar yanarak gökyüzünde meteor olarak görülen parlak izler oluşturdu. Zaman atlamalı çekim tekniğiyle kaydedilen görüntülerde gökyüzünde kısa süreli parlayan meteor izleri dikkati çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu yıl gökyüzü gözlem etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bin başvuru arasından 1500 kişinin programa katılmaya hak kazandığını ifade etti. Etkinlik boyunca Perseid meteor yağmurunun gökyüzüne oluşturduğu görsel şöleni hep birlikte tanıklık etme imkanına sahip oluyoruz dedi. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. AK Parti 25. yaşını kutluyor. AK Parti tanıtım ve medya başkanı Faruk Acar, 14 Ağustos'ta yüz binlerce katılımcıyla kucaklaşmaya hazır olduklarını ve bunun için özel bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. Acar, bugün Cumhurbaşkanımızın milletle buluşmasının başka bir anlamı olacak dedi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu ve gelecek yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Banka bir önceki raporda tahmin aralığı iletişimine ara vermişti. 2026 yılı için enflasyon ara hedefini %24 olarak açıklamıştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 düzeyinde belirlenmişti.

0: Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayınlanan karar uyarınca motorinde özel tüketim vergisi kademeli olarak artırılacak. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül tarihleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği uyarınca ömrünü tamamlamış lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Böylece lastiklerin gelişigüzel toplanması ve kayıt dışı şekilde işlem görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlıktaki yetki almış gerçek ve tüzel kişiler yetkili toplayıcı olarak kabul edilecek. Bu işletmeler her yıl toplanan miktarı Mart ayı sonuna kadar bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak. Ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması da karayolu taşımacılığına uygun araçlarla yapılacak. Araç kasasının A ve branda ile kapatılması, uyarı levhası ve yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Libya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarında Türkiye'nin tek Libya politikasını vurguladı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Perseid meteor yağmuru olarak bilinen gökyüzü olayı, Türkiye'nin dört bir yanında takip edildi. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İstanbul'da bugün fırtına ve sağanak bekleniyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Beşiktaş yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı. Siyah beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Sırp golcü Dusan Vlahovic dün akşam İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yeni sezon öncesinde dünya futbolunun tanınan golcülerinden Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Bugün resmi sözleşme imzalaması beklenen Belçikalı Yıldız, yıllık 5+1 milyon euro garanti ücret alacak. Galatasaray Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Metin Oktay Fair Play ödüllerinde Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili konuşan Özbek, alkış almak için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da oynanacak Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Üstündağ, Daniele Santrelli'ye inandıklarını belirtirken kendisiyle uzun yıllar devam etmek istediklerini de ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu,

0: Marmara'nın doğusu Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 32, İstanbul, Düzce, Rize 30, İzmir, Muğla, Siirt 38, Kastamonu, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Van 29, Çanakkale, Hatay, Eskişehir, Konya 33, Antalya, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: O4 Anadolu Otoyolu'nda Kandıra Kavşağı'yla Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları yapılmakta olup TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Van Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Sürücü davranış biçimini sizce en fazla ne etkiler? Trafik kazasına karışmak olabilir mi? Araştırmalar uzun vadede trafik kazasına karışan sürücülerin davranış biçimlerinin çok da fazla değişmediğini gösteriyor. Ancak araştırmalar sürücülerin fayda gördüğü şeyler sonucu davranışlarını değiştirdiğini gösteriyor. Örneğin aşırı hız yapmayı ele alalım. Aşırı hız yapan bir sürücünün yavaşlaması için yavaşlama sonucu bir kazanç, bir fayda elde etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda aşırı hız yapan sürücülerin davranışlarını değiştirmek amacı ile aşırı hız yapmanın kazanç ve kayıplarını listeledim. Paylaşıyorum. Aşırı hız yapan sürücü gideceği noktaya biraz daha erken varır. Ancak bu uygulama yanında yüksek stres ve tansiyon, yakıt tüketiminde artış, etrafındaki sürücüleri agresif sürüşe teşvik etmek, yayalara çarpma ihtimalinin yükselmesi ve son olarak genel anlamda trafik kazasına karışma ihtimalinin yükseltmesini getiriyor. Aşırı hız yapmanın bedeli gördüğünüz gibi çok yüksek. Aşırı hız yapmamanın kazançları nelerdir? Trafik kazasına karışma ihtimalinin düşmesi, hız ihlal cezası alma ihtimalinin düşmesi, sürücü üzerinde düşük stres ve tansiyon ve yakıt tasarrufundan elde edilen kazanç. Aşırı hız yapmak artıları ve eksileriyle masaya yatırılınca gerçekten aracı hızlı kullanmanın hiçbir avantajı olmadığını görüyoruz. Aşırı hız yaparak zaman kazanmak da esas da büyük şehirlerin dur kalk trafiğinde gerçekçi değil. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 13 Ağustos Perşembe ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etti. Hürmüz Boğazı'nın petrol fiyatlarına etkisi sürüyor. Petrol piyasasındaki son gelişmelerden ayrıntılar. Türkiye'nin nüfus stratejilerinin belirlendiği Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından yansıyanlar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Gündemde şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesi bugün amacımız bölgesel istikrar manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkul Avsat gazetesine Mekke anlaşmasını anlattı. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Filistin insanlığın ortak sorumluluğu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı dün resmi törenle karşıladı. Erdoğan Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda

en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz, dedi. İstanbul şantiyesi, Türkiye genelinde 2012 yılından bu yana 2,7 milyonu aşan bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdi.

yıkım ve moloz taşıma maliyeti yaklaşık 500 bin lirayı buluyor. Motorinde ÖTV Ağustos'ta sıfırlandı. Bu haberi de Milliyet gazetesinden aktaralım. Motorinde ÖTV düzenlemesi ve Eşel mobil uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Libya'dan sonra durak Kahire. Libya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan bugün Kahire'ye geçecek. Fidan gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulayacak. Hürriyet gazetesi bazukalı ucuz roman manşetiyle çıkmış bugün. İsrail 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryoyla ABD'yi oyuna getirdi. İran, başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. ABD'yi dünyanın diline düşürdü. Yalan bilgi yaydılar. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre geçen ay Ankara'da yapılan NATO zirvesine katılan Trump ülkesine dönmek için hazırlık yaparken İsrail'den bir istihbarat geldi. İsrail istihbaratında İran'a bağlı bir tim Etimesgut Havalimanı'nda Trump'ın uçağını omuzdan atılan füzelerle hedef alabilir denildi. Başka kanallardan da ABD'lilere benzeri istihbaratlar iletildi. Türkiye'nin istihbarat İsrail'in aldatmacası olabilir şüphesine rağmen ABD'liler fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimesgut yerine pisti yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. İsrail bu planla Türkiye'yi zayıf ve güvensiz, kendisi Trump'ı koruyan kahraman gibi göstermek ve ABD-İran müzakerelerini baltalamak istedi. Filistin davası gönüllerde hep büyüyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında. Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı Erdoğan. İşgal sindirme politikalarına rağmen Filistin halkının dimdik ayakta olduğunu söyledi. HSK'dan telefon dinleme kararı, bu haberi de Hürriyet'ten aktaralım. Hakimler Savcılar Kurulu telefon dinleme, HTS kaydı, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, kamera kaydı, takip ve içeriğin kaldırılması ile ilgili kritik bir karar aldı. HSK kararıyla bu gibi durumlarda artık tek hakimin karar vermesi yeterli olacak. Karar, yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Kimi yargı mensupları telefon dinleme gibi kararlar için birden fazla hakim yetkiliyken Hakimler Savcılar Kurulu'nun tek hakimi yetkili kıldığını, bu durumun geçmişte olduğu gibi sıkıntılara yol açabileceğini belirtti. Geçiyoruz Sabah gazetesine. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız manşetiyle çıktı bugün Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın tokalaştığı bir de fotoğraf yer alıyor ilk sayfada. Harabe kışladan doğdu, dünya birincisi oldu. Atıl durumdaki tarihi kışladan dönüştürülen halkın hizmetine açılan Rami Kütüphanesi Türkiye'nin gururu oldu. Kütüphane, çevre dostu yaklaşımı ve yeşil altyapısıyla dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçildi. Ve Yeni Şafak gazetesi, Filistin halkı dimdik ayakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi Mekke anlaşmasından hemen sonra sürpriz şekilde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. Yerleşimci terörüne dikkat çeken Erdoğan, egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır dedi. De milletimiz de evet diyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye ile tarihin en önemli süreçlerinden birisinin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş konuk olduğu Anadolu Ajansı editör masasında şu değerlendirmeyi yaptı. Meclise büyük bir çoğunlukla 467 milletvekili bu yasaya evet demiştir. Milletimizin de kahir ekseriyetinin buna evet dediğini biliyoruz. İnşallah bundan sonrası hiçbir

0: aksamaya mahal vermeden sıkır sıkır işleyecektir. Anlaşma yok, bir ateşkes daha. ABD ve İran'ın 16 Haziran'da ilan ettiği mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci 17 Ağustos'ta sona eriyor. Arabuluculuk yapan Pakistan'dan iki tarafın ateşkesi uzatma kararı aldığı haberi geldi. Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili yaşanan anlaşmazlık ise devam ediyor. Türkiye gazetesi, demokratikleşmede yeni adım, ikinci paket kayyım için. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine artık kayyım atanmayacak, yeni başkanı belediye meclise seçebilecek. Diyarbakır'dan reise teşekkür haberini de Türkiye gazetesinden aktaralım. AK Parti Diyarbakır yönetimi mecliste kabul edilen süreç yasasını, Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı Kürtçe "Reis çok teşekkürler" pankartıyla selamladı. Başkan Trump, Hürmüz'ün tam kontrolü bizim elimizde. ABD Başkanı, İran işi iyi gidiyor. Hürmüz Boğazı'nı artık tamamen sadece biz kontrol ediyoruz. Ülkemiz açısından her şey harika gidiyor dedi. Ahbap'ın kasasından altın yerine ilaç çıktı. TGRT Haber, Ankara temsilcisi Fatih Atik, Ahbap'ın bir rezaletini daha ortaya koydu. Buna göre Gazze'ye yardım denilerek kasadaki paranın bir kısmı dövize çevrildi. Ancak önceki gün açılan kasadan döviz yerine ilaç kutusu çıktı. Ve Akşam gazetesi, Ahbap'ın kasasından para yok ilaç var haberini manşetine taşımış, milyon dolarlık vitamin başlığıyla çıkmış bugün. Ahbap Derneği 44 milyon liralık Gazze bağışını altına çevirdi, ancak derneğin kasasından sadece ilaçlar çıktı. Hayal kırıklığım çok büyük, Ahbap soruşturmasında ifade veren Farah Zeynep Abdullah, olanlar hayal kırıklığımı artırdı açıklamasında bulundu. Türkiye modeli dünyaya örnek, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un çerçeve yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekiyor. Çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelimenin olmadığını söyledi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bu haberde Akşam gazetesinde yer alıyor. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Kredi mevduat oranındaki seyir ezber bozuyor manşeti var bugün nasıl bir ekonomide. Uzun dönemli ortalamanın altında kalsa da mevduatın krediye dönüşüm oranında büyüme trendi gözleniyor. Kredi mevduat rasyosu Aralık 2023'teki dip seviyesinden 12 puana yakın artışla Haziran sonunda %93'e yaklaştı. Ayrıca artışta tasarrufların önemli bir bölümünün mevduattan daha yüksek getiri sağlayan yatırım fonlarına kayması da dönüşüm oranını yukarı çekiyor. Nakit sıkıntısı fondan çıkışı erteletti. Repay, Downtown AVM, GYF'nin Ocak-Mart talimat dönemine ait katılma payı iade taleplerini bir yıl süreyle erteledi. Repay, portföy yönetimi AŞ kurucusu olduğu Downtown Gayrimenkul Yatırım Fonu'ndan satışları geri alım taleplerini karşılayamadığı için bir yıl süreyle erteledi. Şirketten kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada katılma paylarının fona iadesi için yeterli likidite sağlanamadığından 1 Eylül'e kadar karşılanması gereken fon katılım payları geri alım taleplerinin azami bir yıl ertelendiğini duyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Reklamlar.
9: Zaman geçiyor.
10: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
9: Zaman geçiyor.
10: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
9: Zaman geçiyor.
10: Dünya kendi etrafında dönerken...
9: Olup bitenleri...
10: Geçip gidenleri...
9: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
10: Üzüntüleri...
9: Sevinçleri...
10: Hayatı dinleyin. Radyodan.
9: Gündem.
10: Hayatın içinde sizinle.
11: Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 8'i 8 dakika geçiyor. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer stüdyomuzda. Sayın Tümer, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
12: Günaydın, iyi sabahlar. Merhaba.
11: Merhaba. Birçok başlığımız var sizinle konuşacağımız. Başka konuklarımız da olacak. Telefonla bağlanacaklar programımıza. Şimdi terörsüz Türkiye sürecini siz yakından takip ettiniz. Yakından takip eden gazetecilerdensiniz. Dolayısıyla öncelikle bir terörsüz Türkiye sürecini konuşalım. Mevcut yasayı konuşalım. Yasanın kapsamını siz de bir değerlendirin istiyoruz biz. Bir koşul var esasında. Bu koşulun da topluma çok daha fazla anlatılması gerektiği kanaatindeyim ben. Bu koşullar ancak gerçekleştiğinde 6 aylık bir süresi var yasanın. Ancak o zaman yasada hayata geçecek. Bunu biliyoruz. Rekor bir katılım, rekor bir oylamayla yasa hayata geçti, kanun teklifi. Sizin izlenimlerinizi ve sürecin sonunda yasayı nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz.
12: Şimdi 2 yılın sonunda sürecin bir de yasası oldu diye ben özetliyorum aslında. Birçok şey oldu bu 2 yıl içerisinde. Hatta nasıl geriye baktığım zaman ben şöyle bir tablo görüyorum. Mesela ilk başlama noktalarımızdan bir tanesi, gerçekten ortada bir süreç var mı sorusuyla başlamıştık. Ondan sonraki aşamalardan bir tanesi, Abdullah Öcalan çağrı yaptı ama PKK onu dinleyecek mi? Onun çağrısına uyacak mı sorusuna cevap aramıştık mesela.
11: Evet.
12: Fesi kongresi yapıldığı zaman tamam kongre yaptı, feshetti ama bu hiçbir şey demek değil demiştik. Sonra sembolik silah yakma töreni olmuştu. O bile kimseyi ikna etmemişti.
11: Evet.
12: O kadar silah yaratan onlar mı, işte bu kadar mı silah vardı ellerinde tartışmalı oldu. Sonra bir takım sınamalar geçirildi. Suriye sahası sınaması gibi, İran savaşındaki sınama gibi. Dolayısıyla aslında bir yandan baktığınızda süre çok uzunmuş gibi geliyor ama diğer dünya örnekleriyle kıyasladığınızda kimi zaman hatta kat ettiğiniz mesafeden geri dönüş bile olan örnekler var. olduğunda

0: aslında çok da uzun bir süre değil. Yasa aşamasıysa ben şöyle görüyorum. Bu mu yani diyenler var. Ortaya çıkacak olan bu muydu? Hani bunun içerisinde beklenen diğer unsurlar diyenler var. Kimilerine göre de çok geniş, hatta af niteliği taşıyan bir düzenleme. Dolayısıyla uçlarda tartışılıyor konu yine her zaman olduğu gibi. Benim baktığım yerde ise bu bir başlangıç adımı. Burada hiçbir şey bitmiyor yasayı çıkarmakla. Asıl dün Sayın Numan Kurtulmuş da ifade etti. Bizim pratiğimiz de bunu gösteriyor. Asıl bundan sonra bu yasanın nasıl uygulanacağı. Önümüzde hala sınamalar var. Siz söylediniz bir takım, dün Numan Kurtulmuş çok bence güzel ifade etti. Emniyet sübapları, evet. Sübapları var dedi. Üç tane kademeli olarak. Hala önümüzde atlatılması gereken bir takım eşikler var. Mesela silahların bırakılması. Kaç kişinin silah bırakmaya gönüllü olacağı artık fiiliyata geçiriliyor çünkü. Sembolik bir törenden bahsetmiyoruz. Artık gerçek anlamda bir uygulamadan bahsediyoruz. Kaçının örgüt üyelerinin bırakma konusunda istekli olacağı, bunların kayıt altına alınacağı, devletin ilgili organlarının, kurumlarının burada tecrübeleriyle bunu kayıt altına alacağı ve bir kanaat oluşturacağı, yeterli bulduğu aşamada ancak devleti, Milli Güvenlik Kurulu'nu, hükümet organlarını bilgilendirip bir yeni başlangıç açacağı bir dönem var. İnsanlar şöyle düşünebiliyorlar benim gördüğüm izlenimlerden. Mesela kaç kişi gelecek gibi. Bu süreçte de göreceğiz. Kimilerine göre bu süreçte gelenlerin sayısı az olacak. İşte örgüt bitmedi denecek. Kimilerine göre hani başka isimler nerede onlar? Asıl örgüt ele başlar. Mesela ben kişisel olarak örgütün üst düzey yöneticilerinin zaten geleceği kanaatinde değilim. Türkiye tarafından istendikleri kanaatinde de değilim zaten. Yani Türk toplumunun hassasiyetleri var. Türkiye toplumunun hassasiyetleri var. Dolayısıyla bu hassasiyetlerin hala yönetilmeye devam edeceği uzun bir süreç var önümüzde.
1: Evet, evet.
0: Bunu bir kere kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Böyle bir de anda hazmedilebilecek değil. Bazı aşamalar bundan sonra hazmede ilerleyeceğimiz aşamalar olacak. Şunu dinleyenlerin bilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Yasa çıktı hemen başladı diye bir şey yok. Asıl bu geri dönüşler, yasanın getirdiği bir takım erteleme, soruşturma ve kovuşturma ertelemesi kararları var. Bunlar ancak Milli Güvenlik Kurulu'na dan bir karar çıkmasından sonra yasanın süresi başlayacak. Bu tamamen tahmin olarak söylüyorum. Bu Ekim ayı da olabilir, Kasım ayı da olabilir, Eylül ayı da olabilir belki. Hani belki daha emin olmak, her şeyi kontrol etmek anlamında Ekim ayı en erken tarih olabilir. Ondan sonra örgüt üyelerinin işte Türkiye sınırlarına girişi, Türkiye'ye gelişi veya yurt dışındaysa, Avrupa'da bir ülkedeyse, oradaki işte ilgili büyükelçiliklere, konsolosluklara başvurusuyla onlar için yeni bir aşama başlayacak. Bu yavaş yavaş bir silahın bırakıldıktan sonra siyaset üzerinden sorunların, taleplerin, beklentilerin dile getirildiği bir sürecin başlangıcı olacak. İyi yönetilmesi gerekiyor, her şey bitmiş değil. Dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü dünya örneklerinde yine birçok hani provokasyonlar söz konusu olabilir. İtidalin elden bırakılmaması gerekiyor, temkinliliğin. Ve bu şekilde ilerleyecek. Yani ben önümüzde bir 8 aylık kadar, 8-9 aylık kadar maksimum bir işleyiş uygulama süreci göreceğimiz bir dönem olduğunu düşünüyorum.
1: Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'nin de açıklamaları vardı. Mecliste kabul edilen Milli Dayanışma Yasası'na cesur adım olarak nitelendirdi ve kalıcı barışla istikrar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Herkesi yasayı desteklemeye çağırdı. Biz

0: Suriye konusunu, SDG'nin entegrasyonunu sıklıkla konuştuk ve hatta bizim terörsüz Türkiye sürecimizle birlikte konuştuğumuz en önemli konulardan biriydi. Çünkü sadece içeride değil, bölgede de terörün bitmesi gerekiyordu. Ancak bizim bu terör belasından kurtulmamız için ve Suriye konuştuğumuz gibi Irak'a da konuşmamız gerekiyor ve şimdi Irak'taki de Irak'ta bulunan terör mevzilerinin de boşaltılması, işte teröristlerin ellerindeki silahları, mühimmatları bırakması gerekiyor. Yani bu sürecin bir de Irak ayağı var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı'nın böyle bir desteği çok önemli. Ne dersiniz?
1: Sürecin aslında en başından beri destek verdiler. Sadece bir taraf da değil, yani Irak bölgesel yönetimi de parçalı bir yapı en nihayetinde. Destek verdiler ve bunu sadece sözde bırakmadılar. Attıkları bir takım adımlarla. Ben silah yakma sembolik tör önüne gittiğim zaman orada KDP ile KYB arasındaki her ne kadar anlaşmazlık noktaları olsa da bu sürece verdiği destekleri karşılıklı olarak gösterdiklerini, hazırladıkları lojistiği, işte kolaylaştırıcı unsurları tanıklık ettim. Bunu yetkililerden de dinledim. Neden? Çünkü bir kere bu süreci analiz ederken şunu bilmek gerekiyor. Artık PKK gibi tarihin bir noktasına çakılı kalmış silahlı bir örgütün bunu devam ettirmesine uygun koşullar yok. Yani bir amaca ulaşamadı. Birçok kayıpları oldu. Bunun dışında dönüşmesi gerektiğine karar veren bir yapı var. Ama aynı zamanda bu savaş çatışma hali nedeniyle, yani bölgede sadece PKK değil başka örgütler aracı, başka ülkeler tarafından kullanılması amacıyla bölgenin kalkınması geriledi. Ve sürekli gerilim alanları oluştu. Bundan bölgesel Kürt yönetimi de şikayetçi. Bakın, ben bundan birkaç hafta önce Cizre'de bir toplantıya katıldım ve bölgesel yönetimin ticaret odaları başkanları da geldi. Onlardaki istekliliği de gördük. Çünkü kendileri de ekonomik kalkınmayı, bölgenin kalkınmasını sağlamayı istiyorlar ve bunun için de çatışma ortamının olmaması, bir güvenlik içerisinde sürekli en üst düzeyde tedbirlerin alındığı bir ortamda, sürekli gerilimin bir yerlerde silahların patladığı, bombaların patladığı bir ortamın olmaması gerekiyor her şeyden. Yani buna bağlı. Ayrıca yeni bir vizyon var. Yani bölgede barışı her anlamda sağlamaya dönük bir gayret var. Elbette bu kolay değil. Bakın, en başta fiştekleyici diyebileceğimiz, sabote edici unsur olarak İsrail gibi bir yapı var.
0: Evet.
1: Ama bu bölgeye uzanan bir takım eller de geçtiğimiz 2 yıl boyunca, özellikle de Suriye'de yönetimin değişmesinden bu yana, bölgede ellerini eskisi kadar uzatamıyorlar. Ya da başka şekilde eli uzatıyorlar, öyle söyleyelim. Yani bundan 3 sene 4 sene önceki Suriye'deki Rusya'nın pozisyonu, İran'ın pozisyonu artık konuşulmuyor. Bir değişim ve dönüşüm var. Bütün bir bölgenin kalkınması için Irak, Suriye, Körfez bölgesi entegre bir yapı oluşturulmaya çalışıyor. Biraz daha yukarıdan bakıldığında bunun bir gereklilik olduğu ve destekleyenlerin bu anlamda, yani ticaretin gelişmesi, güvenli bir ortamda olunması, artık gerilimlerin azaltılması, başka şeyleri konuşmaya geçme aşamasına bir zihnen hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Önemli olan bunun kalıcılaştırılması. Daha her şey bitmiş değil, dediğim gibi.
0: Kesinlikle.
1: Aynı zamanda o açıklamanın arkasına şuna bakmak lazım. Bundan sonra o sizin söylediğiniz silahların bırakılması, bakın, Türkiye'de örgüt üyelerinin kalmadığı düşünülüyor. Yani Türkiye sınırları içerisinde barınamaz hale getirildikleri için. Neredeydi bunlar? En çok Suriye'deydi, değil mi?
0: Ve
1: Ve
0: Irak'ta,
1: Irak'taydı. Suriye'de bir entegrasyon süreci yürütülüyor. Devam eden bir süreç var orada. Kendi içerisinde ayrı bir örnek olarak devam ediyor. Şimdi bir de bunun Irak ayağı var. Saydığımız bugüne kadar Kandil, Gara ve benzeri birçok noktanın, Sincar, bunlar nerede? Irak'ta. Dolayısıyla bu silah bırakma, Bundan sonraki uygulamalar

0: uygulama teslim aşamalarının yürütüleceği yer de orası. Dolayısıyla Türkiye bu konuyla ilgili girişimlerini yaptı. Onlar da bu işi destekliyorlar ve bu süreçte bence bu ikinci aşamada da, yani yasa sonrası aşamada da önemli bir rol üstleneceklerini düşünüyorum. Onları da göreceğiz. Önümüzdeki dönemde daha iyi algılayacağız. Değişici bir dönüşüm sağladı zaten. Bakın, Türkiye'nin bölgesel yönetimde KDP ile ilişkileri iyiydi ama KYB ile arasında bir mesafe vardı. Türkiye Süleymaniye'ye uçuş yasağı getirmişti, hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz dönem içerisinde bu uçuş yasağının kaldırıldığını gördük. Temaslar yapılmaya başladı. Karşılıklı gidişler gelişler olmaya başladı. Fotoğraflar verilmeye başladı. Dolayısıyla dönüşen bir bölgesel yönetimin diğer unsurlarıyla dönüşen bir ilişki de var. Dolayısıyla onlar da aslında artık hem kendi zorluklarını ve bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyorlar, hem de bölgede yeniden kalkınmanın yolunu açacak bir ortamın, bir iklimin oluşması konusunda istekli davranıyorlar. Şu aşamada gördüğümüz o.
1: Peki, devam edeceğiz Sayın Didem Özel Tümer'le gündemi yorumlamaya. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfkart.

0: Müthiş. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Ütü deyince vatan.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim de bizimle birlikte. Sayın Mustafa Yetim, hoş geldiniz.

0: programımıza.
1: Günaydın Sinem Hanım, teşekkürler.
0: Biraz önce Sayın Didem Özel Tümer'le terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeleri, kabul edilen yasayı konuştuk. Şimdi bu yasayı konuşuyoruz ve bir yandan baktığımızda Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında. Bu gelişmelerin ardından baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etti ülkemizde. Dışişleri Bakanı'nın diplomasi trafiği sıklaştı. Libya'daydı, bugün Mısır'da olacak 2 gün boyunca. Bu gelişmeler çerçevesinde aslında gündemi değerlendirmenizi isteyeceğiz. Zira Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla katılımcının da eklenebileceğini ifade etti. Ve aslında bölgedeki her ülkenin bu ittifakta olabileceğini ifade etti. Bu ne demek oluyor? Bir de bunu da konuşalım istiyoruz.
1: Tabii yani Sinem Hanım, hepsi birbiriyle çok alakalı şeyler. İç siyasette yaşanan gelişmeler de bölgedeki yaşanan kaostan, istikrarsızlıktan ayrı bir durum değil. Yani içeride işte birliği, bütünlüğü sağlama adına bazı adımlar atılıyor. Ve dışarıda da çünkü çok kaotik bir ortam var. Bölgesel iklimde özellikle İran'daki savaş, işgal süreci, Lübnan, Filistin, Suriye'de yaşananlar, İsrail'in işgalci yayılmacılığını hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Yemen meselesi ortada, Libya meselesi ortada. Körfez, uzun yıllar istikrarıyla bilinen Körfez muazzam bir saldırı altında. Bu durum Suudi Arabistan'ı biliyorsunuz farklı arayışlara yönlendirdi ve en nihayetinde bir süredir devam eden dörtlü toplantılar Mısır'ın da oldu. Nihayetinde bir ittifak anlaşmasıyla, yani bunun adı bir ittifak anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında. Tabi genelde bölgede bu ittifak anlaşmasını işte NATO gücü Türkiye, ekonomik güç Suudi Arabistan ve nükleer güç Pakistan şeklinde ciddi bir caydırıcılık oluşturma ve bölgesel sorunları kendi aktörleri üzerinden çözebilme, yani bölge aktörlerinin. Orta Doğu'nun uzun yıllar şikayet ettiği en önemli nokta kendi sorunlarını kendi çözememesi olmuştur. Ve bu anlamda da tabii ki pek çok bölgesel aktörde kuruldu. Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Ligi, İslam İşbirliği Konferansı sonrasında farklı isimler. Ama bunların hiçbiri bölgede bir çözüm üretici mekanizma olmaktan ve kendilerini de koruyabilmekten, caydırıcılık inşa edebilmekten çok uzak oldu. Fakat bu son minvalde, son adımda gelen işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki ittifak gerçekten bu anlamda benzersiz bir özelliğe işaret ediyor. Yani NATO'nun o 5. maddesi, meşhur 5. maddesini kendisine kıstas edilmiş, işte birine yapılan saldırı diğerine yapılacak gibi ad edilen ve tamamen sert güç unsurlarını birleştirmeye yönelik, tabii ki sadece sert güç unsurları değil diğer unsurlarla da ortaklaşa bir ortaklaşmaya da beraberinde getirecek ciddi bir mekanizma oluşturuluyor. Tabii başarılı olduğu sürece, devam ettiği sürece, işte kökleştiği sürece böyle bir gerçeklik karşımıza çıkıyor. Tabii bunun açıkçası her ne kadar belirtilmese de bu tür ittifak anlaşmasının kime yöneldiği veya hangi aktörlere yöneldiği aşikar. Yani şöyle ki tabii bölgede saldırgan olan aktör belli. Hani Türkiye tabii ki bu anlamda İsrail'in saldırganlığını uzun dönemdir, yani Gazze soykırımından beri durdurmaya çalışıyor. Keza yani her ne kadar İran işgal altında olsa da, İran bir şekilde burada Amerikan ve İsrail işgaline maruz kalsa da burada şimdi Körfez'e yönelik saldırılar söz konusu, bu işgal saldırı sürecinde hem İran'dan hem İsrail'de. Suudi Arabistan'ın benzer hassasiyetleri var. Ama diğer taraftan işte yapılan açıklamalarda diğer bölge ülkelerine açık vurgusu, tabii bunun Körfez'deki diğer

0: ülkeler olabilir veya Mısır olabilir, farklı farklı. Cezayir olabilir. Biz şimdi Kuzey Afrika'ya Libya meselesini söylediniz. Belki onunla birlikte bir temas edebiliriz. Cezayir de bölgenin en merkezi aktörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hani bu tür Filistin konusundaki hassasiyeti çok yüksek aktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla hani Cezayir gibi ülkelerin de buraya katılması buranın caydırıcılık mekanizmasını çok ciddi seviyelere getirir. Yani bu bir realist ittifak. Bir tehdit unsuruna karşı kurulmuş bir ittifak. Evet, tehdidin ismi belki yazılmamış olabilir ama bölge çözülüyor. Bir dönemde çözülüyor. Bölgedeki merkezi devletlerin içi boşaltılıyor. İstikrarsızlığa sürükleniyor.
1: Evet.
0: Ve bu durum işgal rejimlerini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu tür bir ittifakın kendi sınırlarını, kendi merkezi yapılarını, kendi toprak bütünlüğünü korumak gibi bir anlayışın ötesinde bölgedeki çözülmeye de bir set çekebilme ve bir caydırıcılık mekanizması tesis edebilme durumu da var. Tabii sinemanın bunun bir de Doğu Akdeniz boyutu var. Oradaki bloklaşmalar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, işte İsrail arasındaki falan, bu pek çok alanda kökleştiği takdirde, işte başarılı olduğu takdirde farklı sonuçları beraberinde getirecektir. Keza Mahmut Abbas'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte bu ittifakın çok başarılı olduğu, Filistin sorununda da önemli yansımaları olacağını ifade etmesi asıl bölgenin işte bu tür çözülmelere zeminini de oluşturan İsrail'in işgalini durdurma, caydırma konusunda bir etki yaratabileceğini açıkçası ifade edebiliriz.
1: Şimdi bir de dün Sayın Hakan Fidan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile bir de fotoğraf paylaştı. Orada evet. Sayın Hakan Fidan'ın fotoğrafında bir plaket var ve plakette Mescid-i Aksa'nın anahtarı, harita üzerinde de Kudüs işaretlenmiş vaziyette. Haritada İsrail diye bir devletin olmadığı gözlemlenmekte. Bir de mesaj veriliyor bu tür fotoğraflarla. Biz çok alışık değiliz aslında. Biz pek yapmayız bu tür mesajları ama bu mesaj ne anlama geliyor?
0: Ya şimdi tabii yani orada 100 yılı aşan bir işgal rejimi var. İsrail işgali. Ve bu rejim son dönemde barbarlık, saldırganlık boyutunu ciddi bir seviyeye ulaştırdı. Yani bu gerçekten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir barbarlık seviyesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu barbarlık seviyesinden en fazla rahatsız olan merkez aktörlerden biri de Türkiye. Hem Filistin'e hassasiyeti hem de bölgedeki dengeler açısından. Ve bu anlamda Filistin'e tabii ki Birleşmiş Milletler, işte uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, kurumlar nezdindeki Filistin'e eşit, adil, yaşanılabilir bir devlet sunma konusunda Türkiye'nin artık ciddi inisiyatif almaya başladığına şahit oluyoruz. Yani uluslararası işte bu barış kurulu veya diğer mekanizmalarla ki Gazze barış planındaki gelinen aşamada Türk askeri konuşulan bir şey, biliyorsunuz bir süredir oradaki uluslararası istikrar gücünde Türkiye'nin oynayacağı rol. İsrail buna direniyor. Nereye kadar direneceğini göreceğiz ama en nihayetinde Türkiye buradaki barışın ve istikrarın Filistinlerin özgür, adil, eşit bir şekilde yaşayabileceği günlerin anahtar ülkelerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Muhtemelen verilen mesajlardan en önemli mesaj bu. Bu anahtar tabii ki çok gecikti. Evet, Filistinler açısından da zor, çok zor günler yaşandı. Ama bu sürecin bitmesi ve tersine çevrilmesi ve bahsettiğimiz haklara kavuşma anlamında işte Türkiye'nin anahtar rol oynayabileceği bir süreci işaret edebilir. Libya'da tabii aynı zamanda işte doğuyla ve batıyla da Türkiye'nin temasları söz konusu. Ve bu anlamda Mısır'a da geçmesi buradan, Mısır ki Libya'da en önemli aktörlerden bir tanesi ve geçmişte yaşadığımız krizlerin ana nüvesini oluşturuyordu Libya. Bugün işbirliğinin ana nüvesini oluşturan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki bunlar birbiriyle çok alakalı, birbiriyle çok ilişkili, hiçbirbirini ayırt edemeyeceğimiz sorunlar. Ve tabii işte Mısır'ın bu ittifak sürecinde dahil olmamasına ilişkin pek çok

0: pek çok yorum var.
1: Evet.
0: Buna rağmen Mısır'la her farklı konuda çok ciddi işbirliğini geliştiriyor Türkiye. Libya meselesi ve Libya'nın Filistin konusuna dahili ve işte diğer meselelere dahili Dışişleri Bakanımızın Mısır ziyaretinde de ele alınacak konulardan bir tanesi olacaktır İzaki Sinema'nın.
1: Hı hı. Bölgenin dikkat çeken bir haberi daha var. Kısaca bu haberle ilgili de sizden bir değerlendirme almak isterim. Lübnan'da idam cezası kaldırıldı. Ocak 2004'ten bu yana infaz yapılmıyordu. Ancak idam cezası mevcutta vardı. Bu cezanın kaldırılmasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ağır çalışmayla değiştirildi bu ceza. Ve Suriye'ye baktığımızda da Suriye'den bir idam kararı var. Devrik lider Beşar Esad ve yakınlarıyla ilgili idam kararı geldi Suriye'den. Bu iki farklı gelişme ile ilgili bir de değerlendirme almak isteriz.
0: Ya evet, Lübnan'da tabii ki şey var. Lübnan'da farklı mekanizmalar var, farklı mezhepsel dengeler var, farklı kurumsal yapılar var, parçalı yapılar var. Dolayısıyla zaten işlevsiz kalan bir şey. Hani ben de açıkçası idam cezasının uygulandığını çok duyduğum bir ülke değil. İşlevsiz kalan bir şeyi süreçten tamamen pasifize etmeleri beklenir bir şey. Yani bu adımı atma. Bu konuda çünkü birlik var yani Lübnan'daki taraflar arasında. Suriye meselesine gelince oradaki durum tamamen farklı. Yani idam cezası 2024'te devrim olduktan sonra uygulanmadı. Yani hani şu ana kadar uygulanan bir şey değil, yürürlükte olan bir şey olmasına rağmen. Ama tabii işte bu Esad ailesi, Esad'ın kuzeni ve işte çevresi, biliyorsunuz bunlar çok ciddi savaş suçlarıyla ilişkili kişiler. Ve dolayısıyla hani burada idam kararının çıkması ve uygulanması beklenmedik bir durum değil. Yani bunun Beşar Esad ve diğer işte ilgili kişilere nasıl uygulanacağı ayrı bir konu olmakla birlikte, orada işte Guta saldırısı, işte Doğu Guta saldırısı veya diğer işte savaş suçları, farklı farklı şehirlerde Hama'da, Humus'ta uygulanan insani kıyımlar, katliamlar, bunlar Suriye yasalarına göre idam cezasını gerektiren şeyler. Tabii ki yani uygulanma sürecini beraber takip edeceğiz ama muhtemel bu tür kararlar önümüzdeki günlerde de farklı o rejimin, kanlı rejimin üyelerine karşı gelişecektir Sinema Hanım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Çok teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: İyi günler. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mustafa Yetim bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Ve stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer var. Sayın Tümer'le devam ediyoruz. Sayın Tümer, bölgedeki gelişmeleri bir de sizden değerlendirmenizi isteyeceğiz. ABD-İran Savaşı'nı biraz sonra konuşacağız ama Mekke Anlaşması'yla, savunma anlaşmasıyla birlikte aslında ortaya çıkan bir süreç söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı'nı burada ağırlaması çok kıymetli. Bir de Dışişleri Bakanı'nın diplomasi trafiği, Mısır ziyaretinden ne tür sonuçlar çıkmasını bekliyorsunuz diye size sormak isterim.
2: Şimdi biz bir yandan kendi içinden geçtiğimiz süreçle ne kadar bölgenin ilintili olduğunu konuştuk birinci bölümde.
1: Evet.
2: Bunun bir başka açılım yaptığı noktada işte İsrail saldırganlığı, İran'la Amerika arasındaki gerilim, İran'ın bu çatışma döneminde Körfez ülkelerine bedel ödetmesi, Hürmüz krizi gibi etkenler bize şunu gösteriyor. Aslında pandemiden beri devam eden bir yeniden bu bölgede enerji hatlarının, lojistik hatlarının iç içe geçmişliğinin nasıl diyelim, test edildiği bir aşama oldu. İşte Hürmüz'ün kapanması bütün dünya ticaretini etkiledi. Bakın uçak biletlerinin fiyatlarının inanılmaz ölçüde artması, bazı ülkelerin turist sayılarında azalma olması bile oradaki çatışma ile ilgili. Şimdi bizim bu bölge için konuştuğumuz özellikle de iki tane ülke kaynaklı sorun demeti diyelim ve birbirini etkileyen konu Akdeniz'in güvenliğinden bağımsız değil.
1: Evet.
2: Eninde sonunda buna ilgili Libya'da, Mısır'da, Gazze'de, Suriye'de, Türkiye'de Akdeniz'e açılan pencereleri, sahilleri kıyıları olan ülke.

0: Dolayısıyla ben Sayın Hakan Fidan'ın Libya, sonra bugün işte Mısır'da gerçekleşecek olan temaslarını bunlardan bağımsız olarak görmüyorum. Bölgedeki barış unsurunun yerleştirilmesi, ülkelerin kendi iç bütünlükleriyle çatışma ortamları olmadan ilerlemesi ve bölgesel Türkiye'nin son birkaç yıldır özellikle bölge sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi dinamiğine uygun pekiştirici görüyorum. Mekke Anlaşması'nı konuştunuz ilk bölümde. Yaklaşık 2 yıldır altyapısının hazırlandığını gördüğümüz, bir takım tartışmaları takip ettiğimiz bir meseleydi. Dolayısıyla orada bir başlangıç yapıldı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına baktığınız zaman bunun sadece 3 ülkeyle sınırlı kalmasının beklenmediği, mümkünse bölgenin tüm ülkelerinin gireceği bir pakt oluşturulma gayreti olduğunu görüyoruz. Şimdi bu anlaşmalara bakarken bence bir noktayı birazcık geride bırakıyoruz. O da şu, sanki hep saldırı olduğunda şey
1: Harekete
0: yapmak, harekete
1: geçecek.
0: geçmek gibi bir açıdan bir refleksle yaklaşılıyor. Halbuki böyle paktların altında buluştuğunuz zaman siz zaten bir gerilim olmamasını da garanti altına almış oluyorsunuz. İşin bu yönünü biraz az konuşuyoruz. Yani sadece kendimizi bir takım ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı koruma ya da bir ülkenin karşılaştığı sorunda onun yanında yer alma olarak değerlendirmemek, arka tarafta bir birliğin çatısı altındaysanız orada daha az sorun çıkması için ya da sorunların orada çözümlenmesi için bir gayret, bir iradeyi de en baştan ortaya koymuş oluyorsunuz.
1: Bir güvenlik şemsiyesi gibi düşünebiliriz.
0: Hem güvenlik şemsiyesi ama aynı zamanda

0: çatışma olmasın diye önden alınmış, kurulmuş bir mekanizma olarak. Şimdi bakın, biz geçtiğimiz yıllarda burada da çok fazla Türkiye'nin Suudi Arabistan'la arasındaki gerilimi konuştuk. Türkiye'nin Mısır'la arasındaki gerilimi konuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili gerilimleri konuştuk. Ama bunlar zaman içerisinde dönüştüler. Ve şimdi ondan sonra yaşanan aşamalarda, özellikle de bu son yıllarda İsrail saldırganlığı, İran'la ilgili bölgede kaynaklı problemler, yani bu değişim dönüşüme uyum yönünde bir çaba var. Türkiye zaten Birleşik Libya, bütünleşik tek bir Libya politikasına destekliyor. Bununla ilgili adımlar var. Hakan Fidan'ın Libya temaslarına bakarken hem Trablus hem Bingazi ayağı olduğunu, hı hı, ikisi arasında bir uyum yerleştirilmeye çalışıldığını, bir kere bir tarafta, aklımızın bir tarafında tutmamız gerekiyor. Şimdi Mısır, mesela Mısır bu ittifak, Medine ittifakı içerisinde neden olmadığı şu anda tartışılan bir ülke. Ama Hakan Fidan'ın yine açıklamalarından gördük ki ileride olabilir. Yani ülkeler kendileriyle ilgili bir takım, tabii ki kendi pozisyonlarına, siyaset dış politika tercihlerine, ekonomik bağlantılarına göre bir süreç yönetimi yapmak istiyor olabilirler. Mısır şu anda böyle bir süreçten geçiyor olabilir. Çünkü başka ülkelerle başka ilişkileri var. Ama hep bir ittifakın altında olmasa da, çatısı altında olmasa da potada tutabilmek gerekiyor ülkeleri.
1: Evet.
0: Yani bakın, bölgede bir tek İsrail'in saldırgan tutumu nedeniyle başı ağrımayan ülke neredeyse yok.
1: Evet.
0: Türkiye ile gerilimli, Suriye ile gerilimli, Lübnan ile gerilimli. Dün ajanslara düşen haberlerde görmüşsünüzdür. Lübnan'da ormanlar yakılıyor. O sedir ağaçları, ülkenin kendi bayrağıyla bütünleşmiş sedir ormanları yakılıyor.
1: Evet.
0: Şimdi nasibini almayan yok. Filistinliler zaten bunu, yani
1: tarım alanlarına bile göz dikmiş bir İsrail. Yani, oraları dahi zehirliyor.
0: Dolayısıyla böyle bir tane ülkenin bile bütün çevresindekileri sürekli tetikte tuttuğu bir coğrafyada olabildiğince çok halkayı genişletmek, evet, olabildiğince çok ülkeye ile dayanışma içerisinde olabilmenin anlamı var. Mısır çok önemli bir ülke. Şu anda bir kendince değerlendirmeler yapıyor olabilir ama belki ileride Libya'da kendi sorunlarını tam anlamıyla çözebildiği zaman bunun içerisinde olacaktır. Bunları da etkileyen bir silsile var ve bence aslında Akdeniz üzerinde de bakmamız gerekiyor. Yarın bir gün bu konuşacağımız Akdeniz'in güvenliği, hı hı, ve dinginliği, bu sürecin, bütün bu süreçlerin, yürütülen süreçlerin önemli bir bileşeni. Ben Sayın Fidan'ın temaslarına bu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de sözü bağlamak istediğim yer Mahmud Abbas'ın ziyareti. Hı hı. Şimdi Mahmud Abbas'ın ziyareti, evet, önemli. Yanında gelenlere bakmak lazım. Kalabalık bir heyetle geldi. Biliyorsunuz sekteye uğrayan İsrail tarafından bir Gazze'nin barış yeniden imar süreci var. Hala orada sıkıntılar var. Ama önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok önemli başka bazı gelişmeler var. Bence Mahmud Abbas'ın seyahatinde, bu ziyaretinde biraz göz ardı, biraz geri planda kalmış. Şu anda çok öne çıkmamış mesele. Aslında mesajlar verildi. 28 Kasım'da 20 yıl aradan sonra Filistin tekrar seçimlere gidiyor. Seçimler yapılacak. Bu çok önemli bir aşama. Aynı zamanda İsrail'de Ekim ayında seçimler var. Yani önce İsrail seçimleri olacak. Ondan sonra Filistin'de 20 yıl aradan sonra tekrar bir seçim olacak. Burada Hamas'ın durumu, Filistin'in geleceği, bütünlüğü meselelerini önümüzdeki haftalarda bence daha çok konuşacak. Ben bu ziyarette de bu konuların Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde ele alındığını ama ayrıntılarını belki biraz daha sonra öğrenebileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası

0: Kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoka Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.50'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii takip ediyoruz ABD-İran arasındaki ilişkileri. Hürmüz Boğazı kilit konu haline geldi ABD-İran geriliminde. Bir de ateşkes son bulacak 17 Ağustos itibariyle. Acaba ateşkes tekrar 60 gün süreli uzatılacak mı, bu mevzu var. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da var İran'a hedef alan. Ve şimdi TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan detayları dinlemek istiyoruz. Sayın Aykaç, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk. Evet, dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Anadolu Ajansı bir açıklama yaptı. Açıklamada Washington ve Tahran ateşkesi uzatma dedi. Ancak her iki ülke tarafından henüz net olarak resmi açıdan açıklanmadı. Bir beklenti var. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakatı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta son buluyor. Aslında bu ateşkes içerisinde de çok defalar ihlaller yapıldı. Karşılıklı füze atışları, dronlar ve yakın yıkım faaliyeti sürdü. Ama netice itibariyle bir kaygın olması her şeye rağmen yine daha ciddi felaketleri önlemesi açısından iyi. Yani öyle. Yine Trump'ın yaptığı açıklamalar var. İşte diyor ki İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil. Hürmüz'de tüm kontrol bizde. Bu şekilde bir iddiası var. Öte taraftan İran'a güvenmiyorum. İran'a güvenecek bir kişi varsa o en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Kontrol onlarda değil, bizde. Aslında bu ifadeler bir yönüyle birkaç gün önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin verdiği kararlara da ters. İşte birinci madde olarak bir kere İran'a ve İran halkına hakaret edilmesin diye Trump yine bunu sürdürüyor. Öte taraf

Kazakistan ABD ordusu bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale ettik dedi. Bu Panama bandıralı ve bayraklı bir gemiydi. Hı hı. Bizim koymuş olduğumuz kuralları çiğnemeye kalktı. Dolayısıyla biz vurduk. Yine dedi işte 59 tane ticari gemi rotasını değiştirdi. 2 gemiye el koyduk. 3 tanesini devre dışı bıraktık. Bu şekilde bir açıklaması var. İran ise Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ABD'nin tümüne bağlı olduğunda ısrar ediyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Yine İran Meclisi bu bağlamda bir hazırlık içerisinde Hürmüz Boğazı ile ilgili. Bu düzenlemenin içerisinde düşman ülkelerine ait hiçbir geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne

0: giriş yapamayacağını öngörecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Tabii bu yasa metni hazırlandığında biz bu gerçekliği tam net olarak göreceğiz. Öte taraftan Pakistan'ın arabuluculuk çalışmaları sürüyor. Nakavi gelmişti buraya, İçişleri Bakanı. Başta Abbas Arakçı'yla, daha sonra da yine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian'la bir araya geldi ve hem ikili meseleleri hem bu Amerika Birleşik Devletleri ile
1: ilgili dediniz.
0: Yakın komşu ülkelerle ciddi akraba, ciddi toplantılar düzenleyerek, telefonlar açarak işi halletmeye çalışırken Avrupa'yla da görüşüyor. Fransa'yla da görüştü. Arakçı artık Avrupa ikiyüzlülüğü bırakmalı dedi. Fransa gibi ülkeler dünyaya insan hakları ve uluslararası hukuk hakkında vaaz vermeyi bırakmalı. Bu ikiyüzlülük ve apaçık utanç verici bir şey dedi. Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına ve İran'a yönelik saldırgan eylemlerine verdiğiniz destek, sahip olduğunuzu sandığınız tüm ahlaki duruşu yok etti diye de Avrupa'yı bu şekilde bir uyarı yapma noktasında kendisini vazifeli olarak gördü ve dolayısıyla hakikaten Avrupa bu son yıllardaki tutumuyla ciddi manada işte dünya ülkelerinin kendisine insan hakları bağlamında bel bağlamasının boş olduğunu tavırlarıyla gösterdi. Bu da Batı medeniyetine yüzünü dönenler için de aslında bir hayal kırıklığı. Bakalım süreçte Batı nasıl toparlanacak? Yeniden o günlerine gelecek mi? İran ile Amerika arasındaki bu Hürmüz Boğazı meselesi, bu düğüm nerede çözülecek? Onu hep önümüzdeki süreçte göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgi.

0: kaynaklara baktığımızda Hürmüz Boğazı İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacak ifadesi de var Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Yani Hürmüz Boğazı eksenli söz düelloları devam ediyor. Ateşkes uzatılacak mı? Pakistan kaynakları uzatılabilir ama süre net değil diyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Bir gazeteci olarak siz nasıl gözlemliyorsunuz? Neler söylersiniz?
1: Benim bu meselede gördüğüm şey, planlanmadan girişilen bir saldırıda yenişememenin bize bıraktığı bakiye.
0: Evet.
1: Eğer kısa süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri sonuç alabilseydi, bugün bunları konuşmuyor, başka bir şey konuşuyor olabilirdik İran'la ilgili. Fakat Amerika Birleşik Devletleri hesapsız, İsrail'in kışkırtmasıyla kitapsız bir şekilde saldırıya geçti. Sonuç alınamayacağı konusunda, beklediği hızda ve şekilde sonuç alamayacağı konusunda uyarıldığı halde buna girdi. Hı hı. Aslına bakarsanız bence bu, hani arada derede, bir arafta bir hal. Yani bir yandan ateşkes var. Ateşkes boyunca ihlal edilen bir ateşkes, ama bir yandan da varlığı teyit edilmeye çalışılan bir ateşkes. Şu anda biz 17 Ağustos'tan sonra ateşkesin uzayıp uzamayacağını konuşuyoruz. Halbuki ortada fiilen çatışma devam ediyor.
0: Evet, zaten
1: bakıyorsunuz defalarca saldırmış var. Vesaire. Dolayısıyla bunu konuşuyoruz. Dürüst olmak gerekirse ben ara seçim baskısı altındaki Trump'ın çok daha önce ki başka konulara odaklanacağını, ajandasını değiştireceğini ve burayı da böyle işte dondurulmuş bir çatışmaya bırakıp kendi ajandasına döneceğini düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Benim anladığım ve İranlı yetkililerin açıklamalarından da bu görüşümün teyit olduğunu düşündüğüm, Amerika artık içeriden bir çökertmeye oynuyor. Bunun koşullarını oluşturmaya çalışıyor. Yani baskıyı, İran üzerindeki baskıyı sürdürerek içeride süre uzadıkça İran'ın zaten yıllardır yaşadığı kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle güçlükleri vardı. Bu ortamda onları arttırmayı ve içeriden dinamikleri harekete geçirmek suretiyle,
0: tıpkı savaşın başında aslında
1: en başında konuşulanı şimdi kendi doğal akışı içerisinde yapmaya çalıştığı, evet, kanaatindeyim ben. O zaman mental bir hazırlık yoktu. Ülkede o saldırganlıkla farklı kesimler bile, İran'ın içerisindeki muhalifler bile kenetlenmişti. Hatırlıyorsunuz, biz yurt içinde ve yurt dışında konuşmuştuk. Şimdi daha doğal bir akışta, daha doğal zorluk akışı içerisinde sonuç almaya çalıştığını, bunun üzerine oynadığını düşünüyorum. Hali hazırda bir süredir konuşulan, biliyorsunuz, güneyden bir kara harekatı düşüncesi de var. Şartlar oluşursa bunu yapmak için irade gösterebilir diye anlıyoruz.
0: Peki. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özel Tümer bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz bu bölümde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bütün konu başlıklarını değerlendirmeye çalıştık. Saat 9 itibariyle de haberler var ve haberlerin ardından reklamlar. Biz yine sizinle olmayı sürdüreceğiz gündemde. İkinci bölümde tekrar görüşene dek diyoruz. Şimdi noktalıyoruz.
2: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi

Bazılar lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'da yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'deki önemli temaslarda bulunduktan sonra da Türkiye'nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'daki 28. düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bine yakın başvuru yapıldı diyen Kacır, 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Masaki Ogisi ile bir araya geldi. Görüşmede sağlık alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliği imkanları değerlendirildi. AK Parti 25. yaşını kutluyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 14 Ağustos'ta yüz binlerce katılımcıyla kucaklaşmaya hazır olduklarını ve bunun için özel bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. Acar, bugün Cumhurbaşkanımızın milletle buluşmasının başka bir anlamı olacak dedi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ömrünü tamamlamış lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yanı sıra sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Giresun'un Görele ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hazzedilmiş çalıntı kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change Araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde askeri bir helikopter düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Saat 9'u 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın. Ve bu bölümün ilk konuğu Gaziantep Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rüstem Yanar telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yanar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
3: Merhabalar Sinem Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi biraz önce yorumcularımızla konuştuk, değerlendirdik. Bu gerilim devam ediyor. Bir yandan da ateşkes acaba sürecek mi, sürmeyecek mi tartışmaları da var. Zira Pakistanlı kaynaklar ABD ve İran'ın anlaştığını 17 Ağustos itibariyle de ikinci kez bir ateşkes yapılacağını ifade ediyor. Hoş bir ateşkes olsa dahi bu ateşkes sürekli bozuluyor ABD ve İran tarafından. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürdüğü sürece de biz petroldeki dalgalanmayı konuşacağız. Bu dalgalanma, bu süreç ve ekonomik anlamda ülkelerin dar boğazdaki durumu ne kadar daha sürecek? Bizi nasıl bir dönem bekliyor, ne dersiniz?
3: Evet, biz daha önceki program 17 Haziran'dan sonra yapmıştık. 17 Haziran'da Boğaz'ın açılacağına dair bir mutabakat imzalanmıştı. Çok güçlü bir beklenti oluşturmuştu. Ama tüm çabalar o dönemde de çok hızlı bir düşüş yaşandı. Fakat mutabakatın devam ettirememesi yüzünden tekrar ciddi anlamda bir yükseliş gerçekleşti. Aslında bugün... temel problemi şu olduğunu söyleyebiliriz. Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinin onda biri kadar tanker geçiyor. Ama petrol fiyatları bu krizden azı beklendiğinden çok daha düşük oranda etkilendiğini söyleyebiliriz. Şu an 90 dolar civarında ve daha önce evet bu tür

0: mutabakata ilişkin haberlere daha hızlı tepki veriyordu piyasalar. Ama şimdi mutabakat haberlerine biraz daha temkinli karşılık verdiğini söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Aslında burada benim dikkat çekmek istediğim nokta buradaki fiyatlardaki sükunet biraz beklenilin daha düşük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yani savaş öncesinde 130 gemi geçiyordu Hürmüz Boğazı'ndan. Bugün ancak 8-15 geminin geçtiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda ciddi anlamda bir geçiş azalması var. Daha önceki yıllarda dönemlerde olduğu düşündüğümüz zaman aslında çok ciddi bir fiyat artışı beklenmesi gerekiyordu. 120-130 doların ama şu an 90 dolarlar seviyesinde. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında talep yönlü gerileme. Bugün de zaten talebe bağlı olarak petrol fiyatlarından çok kısmı ile olsa bir dolarlık bir gerileme yaşandı. Hı hı. Buradaki en büyük faktör de tabii Çin. Çünkü Çin ithalatını Haziran ayında 7.1 milyon varili indirdi günlük. Yani bu da bir önceki yıla göre baktığımız zaman yıllık %41 gerileme. Yani şu şöyle bir durum söz konusu. Çin en büyük alıcı ve daha önceki stoklarının işte fazla olması, yaklaşık 104 günlük stok olduğu söyleniyor. Tabii kesin tahmin, bunlar tahminler, kesin rakamlar değil ama 1.2 milyar varil ve bu stok ciddi anlamda petrol fiyatlarının artmasını engelliyor. Bunun da geçici olduğunu söyleyebiliriz tabii, yani bu açıdan bakıldığı zaman. Bugün stoklardan OECD stokları da en dip seviyelere gerilediğini düşünürsek ve Çin'in petrol rezervlerinin de yaklaşık 104 günlük bir rezerv olduğunu düşünürsek buradaki bizi bekleyen en büyük tehlike de bu sürecin önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde tamamlanmaması durumunda da petrol fiyatlarının 100 dolardan üstüne çıkmasını bekleyebiliriz.
1: 3 aylık bir süre neden peki?
0: Şu anki petrol stoklarından, yani burada aslında kısa vadede 3 senaryodan ben burada bahsedebilirim. Birinci senaryo en iyimser senaryo. Eğer yumuşama söz konusu olursa, yani burada bir mutabakat söz konusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde bir normalleşme söz konusu olursa ateşkes sonrasında boğaz açılır. Hem ertelenmiş OPEC üretimi dünya petrol piyasasına kadar bu anlamda petrol fiyatları 60-70 dolarlar civarında bir düzeylerde seyreder. Buradaki bazı senaryo, yani beklenen senaryo kırılgan, yani kısmi geçişlerin olduğu, zaman zaman mutabakata yaklaşıp tekrar kırılganlıkların olduğu, yani 2-3 aylık dönemde yaşadıklarımız. Burada da 80-90 dolarlık bir dalgalı petrol fiyatlarından bahsedebiliriz. Ama temel ya da en kötü senaryo da şu: eğer biz önümüzdeki 3-4 aylık süreç içerisinde bu özellikle Çin petrol rezervlerinin de azalmaya başlamasıyla birlikte bu bir mutabakat yapılamazsa, burada özellikle İran ihracat altyapısında saldırıların devam etmesi, özellikle Babil Mendebi'nin kapanmasıyla birlikte burada petrol fiyatlarının 130-200 dolarlara tırmanması gibi bir kötümser senaryo da söz konusu bu açıdan bakıldığı zaman.
1: Şimdi yeni bir veri var. 12 Ağustos'ta yayınlanan OPEC'in günlük ham petrol üretimi Temmuz'da 1,66 milyon varil arttı diyor. Ve ülkelerin Haziran-Temmuz ayları arasındaki petrol üretiminin değişimini de gözlemlediğimiz bir veri. Bu veriye göre baktığımızda benim en çok dikkat çektiğim Irak mesela 1.957.000 varilden 2 milyon 621 bin varile çıkarmış Haziran'dan Temmuz'a ham petrol üretimini. günlük varili. Baktığımızda Irak en yüksek olan ve ardından Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan da üretimini, yani üretimini artıran ülkeleri söylüyorum en yüksek olarak. Suudi Arabistan dikkat çekiyor. 6 milyon 762 bin varilden 7 milyon 352 bin varile çıkarmış ki Suudi Arabistan'da yeni bir döneme girdi diyebiliriz. Şimdi bu tür değişimleri nasıl yorumlamak lazım ve Kuveyt'in de fazlaca arttığını, petrol üretiminin arttığını gözlemliyoruz. Bu tür bölge ülkelerinin petrol üretimlerini artırması, ancak Hürmüz Boğazı'ndaki dar boğazında çözülemeyişi bize hangi mesajları veriyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Suudi Arabistan ve şu günümüzdeki Irak bir Arap tarafından dengeleyici ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu anlamda petrol fiyatındaki artışı arzı arttırarak dengelemeye çalışıyor. Fakat burada tabii Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber alternatif rotaların geliştirilmesi, alternatif petrol akışının sağlanması durumu da söz konusu. Az önceki söylediğim, yani fiyat artışını kısıtlayan faktörlerden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yandan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçen yaklaşık 5'te 1'lik petrol akışından bahsediyoruz. Bunu alternatif rotalar üzerinden nasıl aktaracaklarına dair yeni stratejiler geliştirmeye başladılar. Bunlar tabii hemen olmasa bile uzun vadede bir değişim, alternatif oluşturmaya başlayacak. Bu önemli bir faktör açısından baktığımız zaman. Yani bu fiyatlar üzerindeki arzın artması fiyatlar üzerindeki baskılayıcı bir unsur. Ama petrol piyasasında uzun vadede etkileyen şey tabii ki güven ve geleceğe ilişkin beklentiler. Bu da buradaki krizin çözülmesine bağlı baktığımız zaman. Bunlar evet geçici olarak bir anlamda palyatif olarak sorunun büyümesini ya da fiyatların artışını kısmen engelleyebilir, ama uzun dönemde güven sorunu ve mutabakat imzalanmadığı sürece ciddi bir fiyat artışı beklenebilir. Bu açıdan fiyatlar bastırılıyor. Özellikle hem şu an talepteki yani azalmadan dolayı ve hem de bu tür kısmi üretim artışları nedeniyle. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Aslında Çin'de özellikle burada elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber petrol talebinde de bir azalma baskısının olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Aslında piyasalar bir anlamda kendi kendini dengeliyor, otomatik olarak dengelediğini söyleyebiliriz. Petrol piyasasındaki bu tür dalgalanmalar ve ciddi artışlar petrole alternatif modellerin de gelişmesini, hem stratejik olarak petrol akışlarının hem de petrole alternatif enerji kaynakları konusundaki çalışmaların da arttığını bize gösteriyor.
1: Evet, her bir aslında zorlu sınav yeni bir çıkışı, yeni bir hamleyi beraberinde getiriyor. Siz de söylediniz, petrole alternatif yollar tercih edilmeye başlandı Çin'de. Daha çok Çin'de diyebiliriz. Yine Avrupalı ülkelerde de bunu gözlemliyoruz. Ve şimdi baktığımızda petrol fiyatlarındaki bu görünüm, yeni alternatif yolların ortaya çıkmasıyla birlikte de aslında değişikliğe uğruyor. Bir de Hürmüz Boğazı'nda devam eden aksaklıklar küresel petrol stoklarında ciddi düşüşe de yol açıyor. Ve petrol akışları normale dönene kadar, stoklar yeniden doldurulana kadar da fiyatların yüksek seyredeceği öngörülüyor. Şimdi kalkınma yolu projesini biraz sizinle konuşmak isteriz. Türkiye açısından önemini bir değerlendirin isteriz.
0: Kalkınma
1: yolu projesi neden önemli diye sormak istiyorum, ancak telefon bağlantımızda bir problem oldu anladığım kadarıyla.
0: Alo, geliyor mu sesim?
1: Evet Rüstem Hocam geliyor.
0: Yani şimdi kalkınma yolu projesiyle ilgili şunu söylemek mümkün. Yani
1: Belki bu ekonomik darboğazda bir çıkış kapısı olabilecek nitelikte bir proje. Bu açıdan değerlendirmek lazım.
0: Yani
1: Irak ve Türkiye arasında da yeni ekonomik ilişkilerin açığa çıkmasına neden olacaktır elbette.
0: Evet, yani şey açısından bakıldığı zaman bölgesel

0: anlamda Türkiye'nin özellikle Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ndeki yaşanan sıkıntılarla beraber zaten Türkiye-Irak arasında hem petrol akışının daha önce yıllardan beri olan petrol akışının hızlanması ve Irak Türkiye'den önemli bir ihracat kanalı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden birisi. Bu anlamda şeyde Temmuz ayında bu anlamda yapılan işte görüşmeler Türkiye'nin yeni bir stratejik ortak olarak ön plana çıkmasına yol açıyor ve yani Basra Körfezi'ndeki sıkışıklığı bu anlamda Irak Türkiye arasındaki ilişkileri arttırarak belki bir anlamda bir alternatif bir rota oluşturması durumu da söz konusu olabilir.
1: Türkiye'yi de rahatlatacak bir proje olarak öngörülüyor elbette.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kolaylıklar dileriz. Teşekkürler. Gaziantep Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Rüstem Yanar bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Petrol fiyatlarındaki bu değişkenliği, Hürmüz Boğazı krizini ve esasında önümüzdeki süreci değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Saat 9.24'ü gösteriyor. Şimdi ise Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Oğuz Karadeniz bizimle birlikte. Sayın Oğuz Karadeniz, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
4: Hoş bulduk Sinem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Nüfusun kendini yenileyememesi konusu uzun vadeli ve kapsamlı politikalar gerektiren küresel bir sorun haline geldi. Buna dikkat çekti Sayın Cevdet Yılmaz. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Veriler paylaştı. Örneğin doğurganlı kızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu tek ilin Şanlıurfa olmasının, 76 ilde ise doğurganlı kızının 2,1'in altında seyretmesinin düşüşün ülke genelinde ulaştığı boyutu ortaya çıkardı Sayın Cevdet Yılmaz. Bu veriler ve önümüzdeki dönemde iş piyasasını da konuşacak olursak eğer, bu veriler ne anlama geliyor?
4: Doğurganlı kızı pek çok anlamda çok önemli. Birinin altına düşmemesi gerekiyor. Kendini yenileyebilmesi için hangi anlam önemli? Ekonomik büyüme anlamında önemli. İşte ekonomik büyüme oranı anlamında önemli özellikle. Ardından sosyal güvenlik sistemi açısından önemli. Çünkü çalışanlardan aldığınız primlerle yaşlılara yaşlılık aile veriyorsunuz, emekli aile veriyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada. Diğer taraftan tabii nüfus çok önemli, politik anlamda, jeopolitik anlamda bir güçsüz. Bu noktada nüfusu kendini yenileyebilmesi çok kritik önem arz ediyor. Bu aynı zamanda hani bir milli güvenlik meselesi de. O yüzden çok kritik bir konu. Şimdi 1.4'e 1.42'ye kadar geriledi. Gerçekten de çok düşük bir orana doğru indik. Bu rakamlar 2.2 civarındaydı 2000'lerin başında. Tabii bunda pek çok etmen var sinemanın baktığımız zaman. Sadece bizde değil, dünyada da nüfusta çok ciddi doğurganlık oranlarında bir azalma gözlemliyoruz. Afrika'yı dışarıda bırakırsak bir tanesi bunlardan tabii evlilik ve doğumlar ertelendi. Çünkü eğitimli nüfus artıyor. Eğitimli nüfus daha geç iş gücü piyasasına giriyor. Sonuçta aile kurma, ilk doğum

ileri yaşlara kayıyor. Yani Türkiye'de de benzer durum var. Evet. Özellikle 2 sene 3 sene. Bu arada Türkiye çok büyük esasında zoru başardı. Dünyada en fazla yüksek öğretim nüfusu arttıran ülkeyiz. Ülkelerden bir tanesiyiz. Kadınlarda yüksek öğretim mezunlarının sayısı oranı, okullaşma oranı daha doğrusu %52'lere ulaştı. Erkeklerde %41'lerde bu oran. Yani kadına erkekleri geçti. Bu çok önemli bir konu. Ama tabii daha geç evlenme, daha geç çocuk sahibi olma, bunlar bu sefer ortaya çıkıyor. Tabii özellikle gençlerin konut maliyetleri dünyada çok ciddi bir sorun. Türkiye'de yapılmış bir çalışma bununla ilgili yok. Ama yüksek kira, konut fiyatları gençlerin bağımsızhane kurmasını engelliyor diyor literatür bize. Bizim ülkemizde de esasında Nüfus Politikaları Kurulu'nun yaptığı açıklamada, Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Özellikle yeni evlenen gençlerin düşük faizli, geri ödemesiz, %60'ı geri ödemesiz, daha doğrusu düşük sıfır faizli konuta erişimi artıyor. Bununla ilgili kolaylıklar sağlanıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Diğer iş aile yaşam dengesi çok kritik. Mesela İsveç'te, Norveç'te, kuzey ülkelerinde doğurganlık hızı Türkiye'den daha yavaş diyor.

0: önlemeler var. İşte ebeveyn izinleri, doğum izinlerinin uzaması. Bizde doğum izinleri uzadı. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: İşte 6 aya çıktı mesela, bu harika bir şey. Ebeveyn izni 10 güne çıktı. Bunun biraz daha belki babalık izninin 10 güne çıkması önemli, ama bunun gene belki kadınla eşit kullanılacak şekilde veya belli bir kısmını erkeğin kullanılacak şekilde uzaması ilerleyen süreçte olabilir. Kamu kurumların kreş açması noktasındaki yükümlülükleri arttırıldı. Özel sektörde ve benzer esasında konularda desteğe ihtiyaç var, özellikle kreşler konusunda. Bu da tabii ciddi anlamda baktığı zaman çocuk kararını olumlu yönde etkiliyor. Tabii ama halen sinemanın işte Türkiye Zaman Kullanımı araştırması yayınlandı TÜİK tarafından. Hala kadınlar, çalışan kadınlar 2,5 saatlerini günde hane bakımına ayırıyorlar. Yani çocuk bakımına, yaşlı bakımına ayırıyorlar. Evet. Erkekler de bu oran bu dakika ne kadar, bu zaman süresi 47 dakika. Peki
1: dakika dediniz sonuçta... zaten ben burada böyle bir yıkıldım sayın hocam.
0: Yani şimdi Sinem Hanım radyoda çalışıyor, eve gidiyor, evde bir daha bir iş başlıyor. Aynı şey benim ilişkim için. Şimdi içeride beni dinliyor, o da öğretmeyesi. Ama hani ben bu işlere en fazla kafa yoran insanlardan bir tanesiyim. Ben bile evde işte bu 2 saati yakalayamıyorum. Yani ciddi bir sorun bu. Bir kere burada önce erkeklerin de kafayı değiştirmesi gerekiyor. Sadece yani eşit iş lazım. Evde beraber çalışmak gerekiyor. Yani ne kadar doğurganlık hızını arttırman iyi politikalar olsa da evde işi eşit paylaşmak gerekiyor. Evet. Bunun için belki bizim ilkokullara, ortaokullara, liselere aile eğitimi dersi koymamız gerekiyor. Evlilik okulları açmamız gerekiyor. Evlenmeden önce biz insanlara işte kan testi yapıyoruz da kanı uyuşuyor mu diye. Hani acaba bu iki insanı bir araya getirdiğimiz zaman nasıl ev yönetecekler? Ev ekonomisi nedir? Ya bunları anlatmak gerekiyor gerçekten.
1: Evet.
0: Yani burası çok kritik. Belki işte Aile Bakanlığı'nın bu konuda bir takım çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz, ama bunları hızlandır. Kuşaklar açısından önemli. Bugün aldığınız bir, çünkü tek bir 20-30 sene sonra ancak etkisini gösterebiliyor. Hemen baktığınız zaman bütün bu aktif pasif dengeleri, sosyal emeklilik sistemindeki işte aktüeryel dengeler, iş güç piyasası politikaları bir anda şekillenmiyor. Bugünün kararları geleceği sonuçta şekillendiriyor diyebilirim.
1: Evet, çünkü aile kurma ve çocuk sahibi olma kararı ekonomiden konuta, çalışma hayatından eğitime, sağlıktan kültürel iklime kadar pek çok etkenin birlikte belirlediği kararlar. Dolayısıyla şimdi evet, ekonomide çok önemli diyoruz, konut çok önemli diyoruz, sağlık önemli diyoruz, ama işte eşlerin birbirine yardım etmesi konusuna da siz değindiniz. Gerçekten çok önemli. Bu iş yaşamını ve toplumsal yaşama

0: bir tanesini oluşturuyor. Hı hı. Geçen sene İsveç'te yapılan bir sosyal güvenlik sempozumunda İtalyan meslektaşım bir sunum yaptı. Tüm dünyada doğurganlık oranları düşüyor. Neden? Hani diye. Tabii bazı yerlerde baktığınız zaman kreş destekleri, çocuk destekleri işe yararken iş aile yaşamının uygunlaştırması İsveç gibi bazı yerlerde de yaramıyor. Yeni kuşak yaramıyor diye bir esasında hipotez ortaya koydu. Neden diye salona sordu. Sonra cevabını kendisi verdi. Gençlerin zorluklarla mücadele kapasitesi azalıyor. Yani bu çok kritik bir konu. Ne demek bu? Gençler daha fazla boş zaman istiyorlar. Daha fazla sosyal medyada zaman harcıyorlar. Mesela sosyal medyanın 2007-2008'den sonra hayatımıza girmesiyle beraber ciddi oranda insanların sosyal medyaya veya platformlardaki bir takım işte dizilere daha fazla zaman harcaması baktığınız zaman evlilik kararlarını, çocuk kararlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Daha rahat, daha fazla boş zaman istiyor gençler. Ya bunu mesela sürdüler. Bu konuda tabii Türkiye'de de daha fazla çalışması yapılıyor. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Yani bizim çalışma sosyolojisi ana bilimlerindeki hocalarımızın, sosyologların, çalışma psikologlarının, sosyal güvenlikçilerin daha fazla, demografi çalışanların daha fazla, özellikle gençler üzerine bu alanda farklı eğitim seviyelerine sahip, farklı demografik değişkenlere sahip gençler üzerine daha fazla alan çalışması yapması gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii yine dünyada yapılan bazı çalışma, Birleşmiş Milletler nüfus fonunun yaptığı çalışmalar da var. Orada da yani insanların esasında 50 yaşına geldikleri zaman önemli bir kısmının istediği çocuğu yapamadığını görüyoruz. Yani orada da ekonomik etmenler çok önemli. İşte geleceğe ilişkin bazı belirsizlikler, işte pandemi mesela olumsuz etkileyebiliyor. Evlilikleri işte doğum oranlarını bir anda düştüğü dönemi olarak görebiliyoruz pandemi döneminin dünyada. Tabii ki bunun dışında yani özellikle cinsiyet eşitliğini, kadının üstündeki bakım yükünü almak çok önemli. Çünkü kadına ciddi bir eğitim yatırımı yapıyorsunuz. Bu ekonomik büyümeyi de çok olumlu etkiliyor. Ama işte kadınların Türkiye'de son yıllarda artış var ama %18-19'u idareci pozisyonunda. Halbuki işte kariyerlerini ne yapıyorlar? Aksatmak durumunda kalıyorlar. Dünyada da benzer durum var. İşte o yüzden çalışma yaşamında eşitlik politikalarını destekleyen daha fazla esasında bir takım programlara, stratejilere ihtiyaç var. Sendikalara çok büyük bir görev düşüyor. Evet. İşte bugün Türkiye İşçi Sendikal Konfederasyonu beraber bir çalışma yürütüyoruz. Oradan biliyorum kadın ve aile dostu sendika ve toplu sözleşmesi kavramını ortaya koydu ve işte toplu sözleşmelerde ebeveyn izinlerini arttıran işte iş yaşam dengesini gözeten politikalara önem vermeye çalışıyor. Hak iş aynı şekilde benzer çalışmalar yapıyor. Peki. Disk aynı şekilde yapıyor. Ama bunların daha sistematik olması gerekiyor. Her şeyi de bu noktada devletten beklememek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Yayın yapıyorum.
1: Teşekkürler. Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Oğuz Karadeniz bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını değerlendirdik. Programımızı noktalıyoruz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Feyyaz işleyen, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1969-70 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Eskişehirspor 5-0'lık Altın Ordu galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla 7 kez buluştuğu Eskişehirspor Göztepe karşılaşması en gollü maç oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 44 puanla zirvede bitirdi. Eskişehir 37 puanla ikinci, Altay 36 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Trian Ionescu yönetimindeki Sarı Lacivertliler 30 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 31 kez havalandırdı, kalesinde 6 gol gördü. Eskişehirspor 46 golle sezonun en skorer takımı oldu. Topu rakip kaleye 33 kez gönderen Göztepe ikinci sırada yer aldı. Sezonu 22 puanla tamamlayan Gençler Birliği ile 17 puanla tamamlayan Altın Ordu alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1969-70 sezonunda 240 maçta toplam 419 gol atıldı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Eskişehirspor'dan Fethi Heper gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Mikros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: Reklamlar.
7: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
8: Kin ve Suç 11. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseren Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar, anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemmy Bilge, Vladek Serhat Dalbantoğlu, Florsia Meral Erbil Babacan, Richard Mehmet Atay, George Oytun Şanal, Lassie, Şebnem Gürzumar, Steve, Erdal Küçükkömürcü, Hostes, Asuman Bayraktar, Uşak, Orhan Aral, Şoför, İstemi Betil.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. 6 yaşında babasını kaybetti ve hemen büyümek zorunda kaldı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baron Abel Rosnowski'nin oğlu olduğunu öğrendiği zamansa 9 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı patlamıştı. Şatonun zindanında esirdiler. Bir akşam baron tüm mülkünü ve gümüş künyesini Vladek'e bırakarak öldü. Vladek esir kampına gönderildiyse de oradan kaçmayı başardı ve kendini Amerika'da Boston'da göçmen olarak buldu. Kolundaki gümüş künyeye bakarak ona Abel Rosnowski adı verilmişti. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti ve sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın kocasının onunla parası için evlendiğini öğrendi, fenalaşarak bebeğiyle birlikte öldü. William o gece Henry'i evden kovdu. Bu sıralarda Abel ünlü Plaza Oteli'nde garsonluk yapıyordu. Davis Leroy'u orada tanıdı, sonra da onun ünlü Richmond Otelleri'nde önce yönetici, sonra ortak oldu. Ama dünya 1929 ekonomik krizine girmişti. Bir akşam Davis Abel'e geldi. William Kane bankasına olan 2 milyon borcu yüzünden otellerine el koymuştu. O gece Davis intihar etti. Ve banka borcunun ödenmesi için sadece 30 günlük bir süre tanıdı Abel'e. Bu sürenin sonunda oteller yok pahasına satılacaktı. Abel nefretle Davis'in ölümünden sorumlu tuttuğu William'dan öç almaya yemin etti. Tanınan sürenin bitmesine bir gün kala banka müdürü Curtis iyi bir haberle geldi. Adını açıklamak istemeyen bir alıcı hem borcu ödüyor hem de Abel'e ortaklık öneriyordu. Abel kurtulmuştu ve bir tek amacı vardı artık: William'ın bankasını ele geçirmek. Bu sıralarda Henry Osborne'u tanıdı. Henry de William'dan en az Abel kadar nefret ediyordu. Abel, Baron Otelleri adını verdiği otellerine onu genel müdür yaptı. Bu arada William evlenmiş, bir oğlu, iki kızı olmuştu. Oğlu Richard o yıl Harvard'ı bitirecekti. William bir an önce oğlunu bankada görev başında görmek istiyordu. Abel de Zafia ile evlenmiş, bir kızı olmuştu. Karısıyla ayrı yaşıyordu. Çok sevdiği kızı Florcia ise bir moda evi açmak istiyordu. Bu yüzden de müşteri satıcı ilişkilerini öğrenmek için büyük bir mağazanın kozmetik bölümünde Jesse Kovats adıyla çalışıyordu. Orada biriyle tanıştı, Florcia. William Kane'in oğlu Richard Kane.
1: Babam ne diyecek bu işe?
2: Zor dostum. Hele Ellen Lloyd'un yeğeni evlenmek için seni beklerken.
1: Jesse ile öylesine anlaşıyoruz ki çok seviyorum onu. Ama yine de babama Blooming'de kozmetik bölümünde çalışan Polonyalı bir kızla evlenmek istediğimi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hadi Steve, ben çıkıyorum. Bugün Jesse'ye bir sürpriz yapmak istiyorum. Akşam buluşacağız ama onu mağazadan almak istiyorum. Hoşça kal.
3: Jesse birkaç dakika önce çıktı Richard. Belki koşarsan ona yetişirsin.
1: Peki Mercy, hoşça kal. İşte orada. 5. caddeye doğru gidiyor. Chanel'e giriyor. O lüks mağazada ne işi var? Yaklaşıp vitrinden bir bakayım. Satıcı kızlar nasıl da saygılı davranıyorlar. Sanki tanıyorlar. Aldığı elbise nefis. Para da ödemedi. Tanrım, kim bu kız? Kapıcı da saygıyla eğildi önünde. En iyisi izlemek onu. Şimdi de bir kitapçı dükkanına girdi. Bir sürü kitap seçti. Çek veriyor. Burada da tanıyorlar. Çıktı. Beni görmemeli. şu öndeki arabayı izleyin lütfen.
4: Hey, parayı vermeyi unuttun ahbap.
1: Buyurun, üstü kalsın. Bir dakika. Asansöre ben de binebilir miyim?
5: Richard.
1: Kimsin sen?
5: Richard, bu akşam her şeyi anlatacaktım sana. İnan fırsat olmadı.
1: 3 aydır bana anlatacak fırsatı bulamadın ha?
5: Gel Richard.
1: Artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldi sanırım. Bu evde yaşıyorsun ha? Tanrım, şuraya bak. Harika. Kim ödüyor buranın parasını?
5: Nasıl böyle konuşursun? Defol evimden. Yo, gitme. Özür dilerim. Bağışla beni. Seni çok seviyorum. İnan hayatımda senden başka kimse yok. Olmadı da. Dinle. Her şeyi anlatacağım sana.
1: Özür dilerim Jesse. Ben de kendimi kaybettim. Anlatacaklarını dinlemeden önce sana bir şey söylemek istiyorum. Benimle evlenir misin? Demek böyle Florsia. Evet, onlara gerçeği anlatacağız. Birbirimizi nasıl sevdiğimizi söyleyeceğiz. Şunu bil ki hiçbir şey bizi engelleyemez.
5: Biraz beklesek.
1: Neden? Baban seni benimle evlenmekten vazgeçirsin diye mi?
5: Hayır sevgilim, asla. Ama onları oldu bittiye getirmeyelim. Belki bir çözüm yolu buluruz. Ne de olsa ikisi de bizim babalarımız.
1: Yumuşayacaklarını hiç sanmıyorum. Babam duyunca öfkeden deliye dönecek.
5: İyi ya işte. Biraz beklersek ne yapmamız gerektiğini daha iyi buluruz.
1: Seni seviyorum Jesse.
5: Florsia.
1: İşte alışmam gereken bir şey daha. Seni seviyorum Florsia. Bak, bir ay geçti, değişen hiçbir şey yok. İnan en iyisi onlarla konuşmak Florsia.
5: Peki sevgilim. Babam dün akşam Washington'dan döndü. Bu akşam konuşsam olur değil mi?
1: Uzat parmağını Florsia.
5: Richard. Böyle sokakta.
1: Evet sokakta. Artık beklemek istemiyorum. Bir saniye bile. Şimdi doğru babana gidecek, konuşacaksın. Ben de babama gidiyorum. Bir saat sonra senin evde buluşuruz. Tamam mı Florsia?
5: Peki sevgilim. Baba.
6: Florsia, bu ne güzel sürpriz. Gel yavrum.
5: Nasılsın baba?
6: Çok iyi. Ya sen? Artık senin mağazaya en iyi kat sorumlusunu kaybedeceklerini söylemenin zamanı geldi. Jesse Kovacs'ın asıl görevi artık ünlü Kanas Baron Oteli'ni açmak. Arkadaşlarım duyunca kim bilir ne kadar şaşıracaklar.
5: Baba, sana bir sürprizim var. Çok sevineceksin. Bak elime.
6: Nişanlandın mı? Bu çok ani değil mi Florsia?
5: Bir süredir tanıyorum onu ve hemen evlenmeyi düşünüyoruz.
6: Ben tanıyor muyum?
5: Hayır.
6: Adı ne? Nereli? Sonra ailesi kim? Polonyalı mı?
5: Adı Richard Kane baba.
6: Ne? William Kane'in oğlu mu?
5: Evet.
6: Onun oğluyla mı evleneceksin? O adamın bana neler yaptığını bilmiyor musun? En yakın dostumun ölümünden o sorumlu. Beni iflasa sürüklemeye çalıştı. Eğer biri çıkıp da beni kurtarmasaydı mahvolmuştuk Florsia. Bunları hiç düşündün mü?
5: Düşündüm baba.

0: ikimizin arasındaki nefret karşısında dehşete kapıldım. Aradan 20 yıldan fazla zaman geçti. Artık hepsi geride kaldı.
1: Yok, hiçbir zaman geride kalamaz. Onunla hesaplaşacağım. Er ya da geç. Böyle bir şey asla olamaz.
0: Şimdi Richard da babasıyla konuşuyor.
1: Tamam. William Kane'in aklını kaçıracağını söyleyebilirim. O değerli şey Mıymırtı oğlunun seninle evlenmesine asla izin vermeyecektir. Sen bu işi aklından çıkar küçük hanım.
0: Çıkaramam baba. Birbirimizi seviyoruz. Bize yardım etmeni istiyoruz.
1: Şimdi beni iyi dinle Florsia. O oğlanı görmeni yasaklıyorum. Duydun mu?
0: Duydum baba. Ama onu göreceğim. Sen babasından nefret ediyorsun diye ben Richard'dan ayrılamam. Artık 22 yaşındayım. Çocuk değilim.
1: Olamaz. Bu evliliğe asla izin vermem. Benim kızım beni William Kane'in uğruna terk edemez. Anlaşıldı mı?
0: Eğer isteseydim sana haber vermeden onunla kaçardım baba. Richard'la evleneceğim. Lütfen anlayış göster. Onu bir kez tanır, neden sevdiğimi anlayacaksın. Lütfen baba.
1: Evime girmesine asla izin vermem. Asla.
0: O halde seni terk etmek zorundayım baba.
1: Eğer onunla evlenmek için beni terk edersen seni mirasımdan mahrum ederim. 5 parasız kalırsın. Anlaşıldı mı? Florsia, ne olur mantığını kullan kızım. Daha gençsin, unutursun. Seninle evlenmek isteyen kimler var?
0: Ben başkasını istemiyorum baba. Neden anlamak istemiyorsun? Evleneceğim erkeği buldum. Baba, seni çok seviyorum. İzin ver ne olur.
1: Yoksa bebek mi bekliyorsun?
0: Yok, hayır. Ama olabilir.
1: Demek onunla bu kadar yakın olabildin ha? Defol git buradan. Bir daha gözüm görmesin seni. Yemin ederim ki adını bile anmayacağım.

0: beni mirasından mahrum edeceğini söyledi. Paralarına değer vermediğimizi ne zaman anlayacaklar? Yardımcı olması için anneme rica ettim. Anneme böyle davrandığını hiç görmemiştim. Annem ağlıyordu. Babamın cümlesi bitmeden fırladım.
1: Ondan ilk kez tokat yedim. Eğer bizi birlikte bulursa seni öldürür Richard. Buradan hemen gitmeliyiz. Çok korkuyorum.
0: Korkmana gerek yok sevgilim. Bu gece gidiyoruz. Artık eve dönemem. Sen eşyanı topla, hemen çıkarız. Üzerimde $100 kadar para var. $100 bir adamla evlenmek sana nasıl duygular veriyor?
1: Benim de $112 var. Demek ki bana $12 borçlanıyorsun sevgilim. Hadi bana yardım et, toplanalım. Peki ama nereye gideceğiz?
0: Amerika haritası üzerindeki en uzak yere gideceğiz canım. San Francisco'ya. Belki oraya ulaşamazlar. Şimdi çabuk olalım. Yapacak bir işimiz daha var.
2: Kemerlerinizi bağlayınız. 5 dakikaya kadar San Francisco Havalimanı'na inmiş olacağız. Teşekkürler.
1: Geldik.
0: Evet.
1: Sizi ne kadar sevdiğimi biliyor musunuz Bay Kane?
0: Evet, biliyorum galiba Bayan Kane.
3: Gitmiş George. Gitmiş.
4: Ama nereye? New York'tan gitmiş olamazdır.
3: İşte bak, orada bir zarf var.
1: Sevgili babacığım, beni bağışla baba. Ama Richard'ı gerçekten seviyorum. Eğer ona bir kötülük yapacak olursan bir daha beni göremez. Bu düşmanlığa son vermediğin takdirde buraya dönmeyeceğiz. Baba, seni anlayamayacağın kadar çok seviyorum. Benim için yaptıklarını hayatımın sonuna kadar sevgiyle anacağım. Ama fikrini değiştirmezsen beni

0: arama.
1: Oh Tanrım.
2: Abel, kendine gel lütfen. Benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Evet var. Kızımı geri istiyorum. Bu evliliğe engel olmalıyım. Ne

0: Evde olup olmadığına bakayım efendim.
1: Ben William Kane.
2: Abelli, Rosnowski.
1: Öyle mi? Kızını oğluma vermeyi ne zaman planladın? Sanırım bankamı iflas ettiremeyeceğini anladığın zaman, değil mi?
2: Böylesine saçma bir söz duymadım. Bu evliliği engellemeyi en azından senin kadar istiyorum. Kızıma olan sevgim sana olan nefretimden daha büyük. Onu kaybetmek istemiyorum. Buluşup onlara engel olabilmek için bir şeyler yapamaz mıyız?
1: Hayır. Size bu soruyu ben yıllar önce sormuştum. O zaman bana cehenneme kadar yolum olduğunu söylemiştiniz.
2: Eskiyi bırakalım şimdi. Çocukların nerede olduğunu biliyorsan belki onları durdurabiliriz. Bunu sen de istiyorsun Kane. Yoksa oğlunun kızımla evlenmesine seyirci kalacak kadar

0: Hoş geldin Abel. İşler nasıl? Yolculuk nasıl geçti?
1: Florsiyasız hiçbir şeyin tadı yok. Dünyanın her yanında her şeyin var ama neye yarar? Gerçekten sevdiğim tek varlığa artık William Kane'in oğlu sahip.
0: Abel, kızmazsan sana haberlerim var.
1: Çabuk söyle. Gel, gel oturalım şöyle. Anlat hadi.
0: Onları bulduk. Zafiye ile konuştum. Evlenmişler. San Francisco'da küçük bir dairede kalıyorlar.
1: Evet.
0: Richard Kane'e babası yüzünden kimse iş vermek istememiş. Kızdırmak istemedikleri için. O da küçük bir bankada veznedarlık bulabilmiş. Onun gibi biri için çok kötü bir durum.
1: Ya Florsia?
0: Columbus adlı bir moda evinde müdür yardımcılığı yapıyor. Bankadan borç almaya çalışmış ama alamamış tabii.
1: Neden? Başı dertte mi?
0: Hayır, kendi moda mağazasını açmak istiyormuş. Küçük bir dükkan için 30 bin dolara ihtiyacı varmış.
1: Parayı almasını sağla George. Sakın kendi bilmesin. Kabul etmez yoksa.
0: Yalnız kötü bir haberim de var Abel. Henry Osborne borçlanmadığı yer kalmamış. Yine borç istiyor. Senin hakkında bazı imalarda bulunuyormuş.
1: Hiç yasa dışı bir işim olmadı ki. Dert etme.
0: Elindeki belgelerden söz ediyor. William Kane'in banka hisselerinin alınmasıyla ilgili.
1: Yarın onunla konuşurum. Onu susturmanın zamanı geldi sanırım. Sahtekar adam. Her neyse. Bu arada Florsia ile ilgili haberlerin hemen bana ulaştırılmasını istiyorum. Önemsiz olsa da.
2: Kin ve suç. Oyunumuzun 11. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'da yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslar da bulundu. Fidan, Türkiye'nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da 28.si düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl gökyüzü gözlem etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20.000'e yakın başvuru yapıldı diyen Kacır,

0: 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. AK Parti 25. yaşını kutluyor. AK Parti tanıtım ve medya başkanı Faruk Acar, 14 Ağustos'ta yüz binlerce katılımcıyla kucaklaşmaya hazır olduklarını ve bunun için özel bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. Acar, bugün Cumhurbaşkanımızın milletle buluşmasının başka bir anlamı olacak dedi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ömrünü tamamlamış lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yanı sıra sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Giresun'un Göreli ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haczedilmiş çalıntı kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Metis. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla

0: Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.

0: fast food ürünlerin yaratabileceği riskler nelerdir? Gıda mühendisi Hilal Şahin Aydoğdu'ya sorduk.
1: Fast food ürünler hızlı hazırlanması, kolay ulaşılabilir olması, düşük maliyetli olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi besleyicilik özellikleridir. Fast food ürünler yüksek sodyum içeriğine sahip, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip ve yüksek enerji içeren, rafine karbonhidrat oranı yüksek olan ürün grubundadırlar. Bunlarla beraber lif, vitamin ve mineral değerleri de oldukça düşüktür. Teknik açıdan bakıldığında fast food ürünlerde kullanılan kızartma yağlarının defalarca kullanımı trans yağ oluşumuna ve oksidatif bileşiklerin artmasına da neden olur. Bu durum uzun vadede kardiyovasküler hastalık risklerini arttırır ve yüksek sodyum içeriği de hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Tüm bunların yanında kullanılan yağlardaki oksidatif bileşenler kanser gibi hastalıklara da neden olabilmektedir. Ayrıca fast food üretiminde ne yazık ki sıcaklık ve zaman kontrolü bulunmamaktadır. Bu açıdan büyük bir risk grubu altındadırlar. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt içeren gıdalar uygun koşullar sağlanmadığında salmonella, kampylobakter, escherichia coli, listeria gibi patojen mikroorganizmaların üremeleri için uygun ortam sağlar. Ve bu bakteriler de insan vücudunda çeşitli hastalıklara, hatta körlüğe, hatta ölüme kadar uzanan sonuçlara neden olabilir. En kritik nokta gıdaların tehlike sıcaklık aralığı da olarak tanımlanan 5 ile 60 derece arasında uzun süre bekletilmesidir. Bu aralıkta bakteriler çok hızlı çoğalırlar. Fast food işletmelerinde pişmiş ürünlerin servis öncesi uzun süre sıcaklık kontrolü olmadan bekletilmesi ve çapraz bulaşma riskinin de yüksek olması riskleri ciddi şekilde arttırmaktadır. Bu nedenle fast food tüketiminde sıklığı azaltılmalı, porsiyonlarda daha kontrollü yapılmalıdır. Ve yine herhangi bir şekilde tavuğun içerisinde kullanılan etin ya da köftenin ana bileşenine nereden alındığını sorgulayabildiğiniz firmalardan fast food tüketmek sizleri her zaman daha korunaklı alanda tutacaktır.
2: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Soframıza gelen gıdalar gerçekten güvenli mi? Doğal etiketi taşıyan her ürün gerçekten doğal mı? Üretimden hasada, taşımadan depolamaya ve mutfağımıza ulaşıncaya kadar gıdaların geçtiği her aşamada güvenliği nasıl sağlanıyor? Programımızın ilk bölümünde tarladan sofraya uzanan bu yolculuğu tüm yönleriyle değerlendirecek, güvenilir gıdayı nasıl ayırt edebileceğimizi, tüketici olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Cem Erdoğan'la konuşacağız. Teknoloji hızla değişiyor. Yapay zeka hayatımızın birçok alanında yer alıyor. Peki bu değişim çalışma hayatını ve meslekleri nasıl etkileyecek? Geleceğin meslekleri neler olacak? Hangi yetenekler daha fazla önem kazanacak? Bugün yapay zeka ve yetenek çağında geleceğin mesleklerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet, yaşamın ritminin ilk konuğunu bekletmeyelim. Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Cem Erdoğan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın hocam, hoş geldiniz programa.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey davetiniz için.
0: Nasılsınız sayın hocam?
2: Teşekkürler, çok sağ olun. Umarım siz de iyisinizdir.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Bugün yine hepimizi ilgilendiren oldukça önemli bir mevzu, güvenilir gıda. Tabağımıza gelen her lokmadan bahsediyoruz aslında sayın hocam. Sağlık ve hayat demek bildiğiniz üzere. Ancak tabir yerinde ise tarladan sofraya gelinceye kadar yiyeceklerimiz ne kadar güvenli sorusunu soruyoruz. Bugün de sağlığımızı doğrudan etkileyen görünmez tehlikeleri, doğru mutfak alışkanlıklarını ve güvenli gıdaya ulaşmanın yollarını soracağız size. Dilerseniz böyle başlayalım. Gıda güvenliğinin ne olduğuyla başlayalım isterim sayın hocam. Nedir gıda güvenliği? Gıda güvenliği deyince biz ne anlayacağız?
2: Şimdi tabii gıda güvenliği esasında son derece önemlidir. Bunlar halk sağlığı ve tek sağlık açısından da büyük önem teşkil etmektedir. Hı hı. Gıda güvenliği dediğimiz zaman biz gıdamızın bizim sağlığımıza zarar vermeyecek şekilde mikrobiyolojik risklerden, bunlar bakteriler gibi, hı hı, gözle göremediğimiz kimyasal kalıntılardan, alerjenlerden ve fiziksel yabancı maddelerden açısından bizim sağlığımıza zarar vermeyecek bir gıdayı hedefliyoruz. Gıda güvenliği bu anlama gelmektedir.
0: Hı hı. Yani şunu da öğrenmek istiyorum aslında. Halk sağlığı açısından önemini soracağım size ama bu gıda güvenliği kavramı sadece gıdanın temiz olması mıdır, yoksa tarladan sofraya kadar geçen tüm süreci mi kapsıyor?
2: Burada yerden göğe kadar haklısınız. Esasında bir yanılgı üzerinde kalıyoruz. Yani gıdanın yalnızca besleyici veya lezzetli olması değil, güvenli olması da önemli. Çünkü gıda kaynaklı hastalıklarda özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha ağır sonuçlar meydana geliyor. gıda güvenliğini de tek bir aşamaya indirgemek doğru olmaz. Tarladan sofraya yaklaşımını belirtmemiz lazım. Hı hı. Çünkü artık tohum ve üretim alanında başlıyor gıda güvenliği. Sizin sulama suyunuzun kalitesi, kullanılan girdiler, yapmış olduğunuz hasat, depolama koşullarınız, bunların lojistiği, taşınması, işlenmesi, satışı ve evdeki mutfağa gelene kadar bir süreç var. Evdeki mutfağa geldikten sonra da mutfakta da yaptığımız hatalar oluyor tabii ki.
0: Hı hı. Peki gıda zehirlenmesini sormak istiyorum. Nasıl anlaşılıyor? Belirtiler ne zaman başlıyor? Ya da hangi durumlarda mutlaka doktora gitmek gerekiyor?
2: Şimdi şöyle, tabii yaz aylarında özellikle çok hızlı kere şu hatayı yapıyoruz. Hı hı. Pişirdiğimiz bir yemeğin en geç en fazla 2 saat içerisinde buzdolabına koymamız, soğuk zincir içerisine almamız gerekiyor. Şimdi soğuk zincir özellikle et, süt, yumurta,

0: balık gibi ürünlerde son derece önem arz eden bir uygulamadır. Hı hı. Ve bu taşınma sırasında mutfağımızda aslında bizim de market alışverişinde en sona bırakmamız gereken alışveriş kısmıdır. Özellikle bu yaz sıcak aylarında alır almaz hemen de koruyucu bir çanta içerisine, termal çanta içerisine koyup hızla evinize getirip tekrar 18-18 santigrat derece ise dondurulmuş gıdaysa dondurulmuş bölüme, ise eğer buzdolabında kalması gereken bir gıdaysa oraya almamız lazım. Şimdi bazen çiğ etle kullandığınız bıçağı da salata yapımında kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız mutfaktaki hazırlama alanı çok farklı. Bu soğuk kırılıp taşıma sırasında da yaşanabiliyor. Örneğin market buzdolabı fırınca inç doludur, yeteri kadar soğutamamıştır. Veya bir tüketici almıştır, kasaya gelmiştir, vazgeçip bırakmıştır. O arada ne kadar süre dışarıda kaldı, bu kırılma nasıl meydana geldi bilemiyoruz. Özellikle tavuk gibi ürünlerde yaz aylarında bunu çok sık yaşıyoruz. Bir de tabii sulardan kaynaklanan bir sıkıntı meydana geliyor. Siz bu yiyeceği yedikten sonra çok kısa bir sürede, yani çok uzun bir zaman geçmiyor, birkaç saat içerisinde kendinizde rahatsızlıklar hissetmeye başlıyorsunuz. Genellikle diyare oluyorsunuz, kusma meydana geliyor bu çok sık meydana geliyor. Eğer aynı yemeği yiyen kişilerde de aynı belirtiler görülüyorsa bir gıda zehirlenmesinden şüphelenmekte fayda vardır. Bu durumda da hiç vakit kaybetmeden hastaneye giderek gerekli ilk yardım tedbirlerini almamız gerekir ki hastane bu konuda bizler için en güvenli yerdir.
1: Peki Sayın Hocam, şunu merak ediyoruz. Doğal gıdayla güvenilir gıda aynı şey midir? Yani organik ürünler, güvenilir gıda, doğal gıda, bunlar birbirine karıştırılan kavramlar gibi geliyor bana. Ne dersiniz bu konuda?
0: Burada da çok haklısınız. Maalesef şu anda bir kavram karmaşası içerisindeyiz. Doğal gıda, ekolojik gıda, yerel gıda, köy ürünü, organik ürün gibi birçok kavram birbiriyle aynı anlamda kullanılıyor ama bunların hepsi aynı anlamda değil. Yani bir şeye doğal ifadesi demek, genellikle tüketicide ürünün daha az işlem gördüğüne ve geleneksel yöntemlerle üretildiği algısını meydana getirir. Bu ürünün doğal olması ise tek başına güvenli olduğu anlamına gelmez. Çünkü güvenlik ürünün hijyenik koşullarda üretilmesi, doğru saklanması, gerekli kontrollerden geçmesi, insan sağlığı açısından risk taşımaması ile ilgilidir. Yani doğal görünen bir üründe tekrar etmek istiyorum. Biz gözümüzde göremeyiz. Mikroorganizma, toksin veya başka bir riski taşıyor olabilir. Bu nedenle sadece doğal demek de ürün güvenli olmuyor. Organik tarım son derece kıymetlidir. Üretim aşamasında izleme yapılır ve sertifikasyon kuruluşları tarafından izlenerek ürünün organik olduğu anlamına gelen bir organik tarım sertifikası verilir. Etiketinde de yer alır. Ancak burada da şöyle bir hata olabilir. Siz aldığınız bu organik ürünü doğru bir şekilde yıkamazsanız veya uygun olmayan koşullarda bekletirseniz evinizde veya depolama aşamasında yine bir mikrobiyolojik riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani burada ürünün baştan itibaren çok güvenilir bir zincir içerisinde üretilip tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması daha önem kazanıyor.
1: Peki tarımsal ilaç kalıntıları hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Hocam? Örneğin pazara gittiğimizde elma alıyoruz, üzerinde etiketi var. Evde gelip yıkadığımız zaman böyle üzerinde yapışkan ya da kaygan bir katman görüyoruz. Bu bir ilaç kalıntısı mıdır yoksa normal bir şey midir? Ne dersiniz bu noktada?
0: Şimdi şöyle, tabii tarım ilaç kalıntısı meydana geliyor. Burada şunu açıkça söylememiz lazım. Yani bu oran düşünüldüğü kadar yüksek bir oran değil. Bakanlık denetim raporlarında bunu açıklıyor. Bu biraz yurt dışından dönen ürünlerde de konu oldu. 1000 tır ürün ihraç edilmiş, 1 tır dönmüş. Öyle bir oran var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İlaçlama yaptığınız zaman her ilaca özgü etiketinde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bir süre vardır. Bu attığınız ilaca özgüdür ve o ilacın etiketinde muhakkak yer alır.

0: Eğer buna uyarsanız kalıntı riskini ortadan kaldırırsınız. Ama buna uyulmadığı takdirde bu risk ortaya çıkmaktadır. Şimdi sizin elma örneğinizdeki örnekte de depolama sırasında ürünün biliyorsunuz bu tip ürünlerde hani bir çürük meyve bir torba meyveyi mahveder deriz ya. Hı hı. Şimdi olgunlaşma hormonu salgılar bu meyveler. Bu olgunlaşmayı yani hızlandırır ve hızlandığı için de çok olgun olan bir meyve diğer meyvelerin de çabuk çürümesine neden olur. Bunu önlemek için, bu gaz çıkışını önlemek için depolarda bir uygulama yaparlar. Bu mumsu bir tabaka bırakır elmanın üzerinde. Bizim evde genellikle yıkadığımızda sizin söylediğiniz hani bir tabaka daha karşımıza çıkıyor dediğiniz olay bundan kaynaklanıyor. Yani esasında normal olarak diğer ürünleri de hızla çürümeye neden olmasın diye depolama koşullarında kullanılan bir uygulamadır. Ürünün raf ömrünü uzatmak için. Ama tabii bu kalıntı konusunda özellikle bildiğimiz yerlerden alışveriş yapmak, güvenilir satış noktalarını tercih etmek, mevsiminde olan ürünleri tüketmek ve ürün çeşitliliğini oluşturmak son derece önemlidir. Bol akan su altında yıkayalım ama şunu lütfen yapmayalım. Genellikle ben duyuyorum dezenfektan maddeler, işte çamaşır suyu, sabun gibi kimyasal maddelerle muamele ediliyor. Bu ise oldukça tehlikeli oluyor. Esasında kurtaralım derken üzerinde bir başka kimyasal risk meydana geliyor. Bu yüzden örneğin yapraklara ayrılan marulları yaprak yaprak ayırıp yıkayalım. Böyle elma gibi, patates gibi rahatlıkla elimizle hafifçe ovalayarak yıkayabileceğimiz meyveleri yine bol su altında, bu suda içme kalitesine yakın olan su altında yıkayalım, yani musluk suyumuzda. Yapabileceklerimizi yapalım. Gerekirse de çok içinize sinmiyorsa kabuğu soyulabilen meyveleri kabuğunu soyarak tüketelim.
1: Hı hı. Sayın Hocam, aslında sosyal medyada bununla ilgili çok büyük de bir kirlenme var. Ben de sizin gibi birkaç kere denk gelmiştim. Farklı yıkama teknikleri, yani doğru yıkamayı siz anlattınız şimdi ama meyve ve sebzeleri farklı yıkayan kişiler de vardı. Şimdi ambalajlı ürünlerden biraz bahsedelim Sayın Hocam. Yani etiketlerden, aslında etiketten bahsediyorum. Bir tarihi geçen gıdalar kimi zaman hiç dikkat etmeden alıyoruz. Ve bunları tüketiyoruz. Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı da sormak istiyorum size. Hangisi tehlikeli sizce?
0: Bu konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü bayağı bir gündem oldu. Maalesef yapılan araştırmalar ülkemizde tüketicilerin %72 civarında bu konuyu son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de gıda israfı da meydana geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Hı hı. Bunu şöyle açıklamak isterim. Şimdi son tüketim tarihi gerçekten et, süt, balık gibi son derece kolay bozulan ürünlerde görürüz. Ve bu ürünün tarihi geçmişse bizim bu ürünün görünüşü normal de olsa, kokusu normal de olsa tüketmememiz gerekir. Bu kesin. Son tüketim tarihi diyor zaten. Ama tavsiye edilen tüketim tarihinde şöyle bir nüans farklılığı var. Bu konu daha çok ürünün tat, koku, aroma, kalite özelliklerini koruduğu süreyi ifade ediyor. Nedir bu ürünler? Bastiyat, makarna, bisküvi, kuru gıdalarda bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürünün ambalajı sağlam, görünümü, koku, tadı uygunsa çöpe atmak doğru değil bunu. Ancak ciddi bir şüpheniz varsa kokusunda, görünüşünde, o zaman tabii tüketmeyin lütfen. Ama şu kesin ayrımı yapalım. Hiçbir zaman hiçbir gıdanın ambalajında son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi aynı anda bulunmaz. Yönetmelik gereği birinden birinin bulunması gerekir. Az önce söylediğim gibi kolay bozulan ürünlerde son tüketim tarihi, özellikle dayanıklı ürünlerde kuru bakliyat gibi tavsiye edilen tüketim tarihi yer alır. Burada da kesin ayrım şu, son tüketim tarihi geçen ürün kesinlikle tüketilmemesi gerekir.
1: Hı hı. Peki açıkta satılan gıdalardan bahsedelim biraz da Sayın Hocam. Yani süremiz artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Bir 5-6 dakikamız var. Farklı konulara da değinmek istiyorum. Şimdi semt pazarlarına gidiyoruz. Hepimiz de seviyoruz pazarlarda gezmeyi. Açıkta satılan gıdalar var. Şimdi hangi riskler taşıyor bu gıdalar acaba? Yani gerçekten açıkta satılan gıdalar ne kadar güvenli?
0: Şunu tabii netleştirelim. Ürün açıkta satıldığı zaman pazara ben de gidiyorum bu arada. onu da belirtmek istiyorum. Açıkta satılan ürünlerde takdir edeceğiniz gibi toz olsun, böcek olsun, çevredeki kirlilik olsun ya da hava çok sıcak, bu sıcakta bekliyor. Biz de tabii ki hep tüketicinin şöyle bir şeyi vardır. Eliyle bir temas edip kontrol etmek. Elle temas gibi riskler ortaya çıkıyor.
1: Hı hı.
0: Burada dikkat edeceğimiz husus yine özellikle et, süt ürünü, hazır yemek, tatlı ve kolay bozulan ürünlerde sıcaklık kontrolü çok önemli. Yani orada ürün açıkta mı bekletiliyor, bir soğuk zincir var mı, buna bakabiliriz. Her zaman da bu ürünler güvensiz dememiz de doğru olmuyor. İş yerinin temizliği, ürünün korunma biçimi, çalışan kişinin hijyeni, yani el hijyeni bile son derece önem sağlıyor. Saklama sıcaklığına da dikkat etmemiz lazım. Ama şuna da gözümüzle baktığımız zaman, eğer üzerinde açıkta toz varsa, güneşte bekliyorsa, sinek ve böcekleri üzerinde uçuştuğunu görüyorsak ya da soğukta tutulması gereken bir ürünü biz tezgahta görüyorsak, o zaman bu ürünle ilgili bir risk olabileceğini her zaman göz önünde bulunduralım.
1: Hı hı. Şimdi risk demişken evde gıda güvenliğine de ben değinmek istiyorum. Biraz az önce siz biraz bahsettiniz ama evde gıda güvenliğini nasıl sağlayacağız Sayın Hocam? Mutfak hijyeni nasıl olacak? Mesela çapraz bulaşma olabilir, buzdolabının yerleşimi nasıl olmalı ya da dondurulmuş gıdalar nasıl çözülmeli ya da plastik kaplar gıdaya zararı verir mi? Sürekli de artık konu konuyu açıyor, sürekli aklıma sorular geliyor bununla ilgili. Ne dersiniz bu noktada? Şöyle bir özetleyelim.
0: Vallahi yine bence harika bir soru geldi. Şimdi evde tabii çok hata yapıyoruz ve esasında belki de doğru üretilerek evimize kadar getirdiğimiz bir ürünü evde yaptığımız hatayla israf ve kaybediyoruz ki bu son derece acı bir durum. Çünkü bu ürünün üretiminde müthiş bir emek, ter ve su, bir sürü enerji, maliyet var. Bir sürü insan bu alanda görev alıyor. Şimdi ki et, tavuk ve balık gibi ürünlerin buzdolabında diğer gıdaların üzerine koymayalım. Yani yaptığımız hatalardan biri bu oluyor. Veya üst rafa koyuyoruz. Telli bir rafımız varsa üründen sızan sıvılar aşağıdaki yiyeceklerin üzerine bulaşabiliyor. Hazır tüketilecek gıdalara da bulaşabiliyor. Ki hayvansal ürünler özellikle ciddi kapalı sızdırmaz kaplarda mümkünse buzdolabının alt raflarında saklayalım. Kısa sürede pişirecektir. Yok eğer bunu daha uzun sürede pişireceksek tabii ki dondurulmamız en sağlıklı yöntemdir. Bir diğer konu, az önce de demeye çalıştım, pişmiş yemeğin çok uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesidir.
1: Hı hı.
0: Yemekler mümkün olduğunca, ki buna bir şöyle şey verebiliriz, en fazla 2 saat içerisinde buzdolabıyla, soğuk zincirle buluşması gerekiyor. Şimdi bu pişirdiğimiz yemekten biz ertesi gün tekrar tüketmek istediğimizde tüm tencereyi alıp ısıtıyoruz. Yine içinden bir tas çorba içiyoruz. Geri kalanı yine kalıyor. Tekrar dolaba gidiyor. Yani ısıtıyoruz, soğutuyoruz. Isıtıyoruz, soğutuyoruz. Bu doğru yöntem değil. Eğer sadece bir kap, bir tas çorba içeceksek o kadarlık bir ürünü alıp ısıtmamız faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra buzdolabımızı da aşırı doldurmak, kapısının açık kalması, bunlara dikkat edelim. Sıcaklığı kontrol etmemek risk meydana getirebiliyor.
1: Hı hı.
0: Artan yemekleri de hani mümkünse çok kısa sürede, ertesi günde tüketelim. Çok uzun süre bekletmeyelim. Bu arada ürün bize şimdi çözdürmeyi söylediniz. Hı hı. Bu çözdürme konusu da son derece önemlidir. Burada bizim gözümüzde göremediğimiz için özellikle mikroorganizmaların çok

0: fazla ürediği bu çiğ et, tavuk, balık, süt ürünlerinde, sütte. Buna lütfen çok dikkat edelim. Sadece pişireceğimiz kadar, hani kısım kısım ayırarak dolapta donduralım. Sadece pişireceğimiz kadar bir eti çözdürüp yemekte kullanalım. Yani tüm eti çözdürüp sadece içerisinden 100 gram, 200 gram, 500 gram et almak yerine bunları belki 100'er gramlık ayrı ayrı dondurup sadece ihtiyacımız olan kadarını alarak çözdürüp yemeğimizi yapabiliriz. Bu arada pişme sıcaklığı da son derece önemlidir. Ürünlerin özellikle iç sıcaklığının dışını tamam görüyoruz ama iç sıcaklığının da istenen düzeye, arzu edilen düzeye çıkması gerekir. Bazı ürünlerde 72 santigrat dereceye kadar bu çıkabiliyor. Bunun için de içinin de tam pişmiş olmasına
1: dikkat etmek gerekiyor.
0: Kontrol etmeye yani çalışalım. Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun bir mevzu. Uzun uzun da konuşabilirim Sayın Hocam. Yani saatlerce program yapabilirim bununla ilgili sizinle. Fakat diğer konuğuma davet etmem gerekiyor artık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, Doçent Doktor Cem Erdoğan konuğumuzdu. Güvenilir gıdayı konuştuk. Şimdi kısa bir ara, ardından yapay zeka ve yetenek çağında geleceğin mesleklerini Profesör Doktor Dinçer Atlı ile konuşacağız.

10.37'yi gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı konuğumuz olacak.

0: Bugün kendisiyle geleceğin mesleklerini konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz programa.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler efendim?
1: Sağ olun, ben de çok iyiyim. Teşekkürler.
0: Peki. Evet, geleceğin mesleklerini konuşacağız. Yapay zeka çağında elbette. Bu çağda işler biraz değişiyor değil mi Sayın Hocam? Makinelerin düşündüğü ve aslında verilerin dünyayı yönetmeye başladığı bir çağın eşiğinde miyiz diye aslında sorabilirim size. Çoğumuzun aklında da endişeli bir soru var. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Yoksa insan yeteneği makinelerin ötesine mi geçecek? Ne dersiniz? Sizce de öyle mi?
1: Şöyle bir değerlendirmeyle başlamak isterim öncelikle. Dünyada hakim ekonomik sistem kapitalizm ve kapitalizmin sürekli kendini güncellemesi için bir yaratıcı yıkım sürecine ihtiyaç var. Bu konuyu da ilk dile getiren 1940'larda Schumpeter isminde bir ekonomist var. Hı hı. Diyor ki eski iş yapış biçimleri yok olmak durumunda ve yeni iş yapış biçimleri, yeni teknolojiler, yeni inovasyonlarla birlikte ancak kapitalist sistem ilerleyebilir. Ve yapay zeka bu yaratıcı yıkım süreçlerinden en sonuncusu şu an karşımıza çıkan. Ve tabii ki şirketler açısından, çalışanlar açısından ciddi bir değişim, dönüşüm süreci yaşanıyor bu süreçte. Onun için sizin de dile getirdiğiniz bazı sorular herkesin aklında. İşte işimizi mi kaybedeceğiz ya da şirketler için yapay zeka tehditler mi getiriyor diye. Ben birkaç veriyle sorunuzu yanıtlamak isterim aslında. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025'te yayınlamış olduğu bir raporda diyor ki 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak yapay zekanın olanakları ile birlikte. 92 milyon iş ise ortadan kalkacak. Bu veri şunu gösteriyor. Yeni iş alanları açılıyor aynı zamanda. Evet, rutine dayalı işler büyük ölçüde ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Fakat yeni ortaya çıkacak işler, meslekler daha fazla. Şu an adını bilmediğimiz yeni meslekleri yapacak önümüzdeki yıllarda işte meslek tercihinde bulunacak kişiler. Ve var olan bazı mesleklerde ciddi dönüşüm geçirecek. Tekrara dayalı işler, kol gücüne dayalı işler ise ortadan kalkacak.
0: Sayın Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Evet, sizi duyabiliyorum. Peki. Siz duyabiliyor musunuz?
0: Tamam, şimdi sesiniz geldi. Aslında teknolojinin iş gücü piyasasındaki yıkıcı ve yaratıcı etkisini de anlamış olduk böylelikle. Yapay evet. Zeka insanı tamamen işsiz mi bırakacak yoksa yeni alanlar mı açacak? Şimdi bir de tabii diplomanın yerini alan bir beceri odaklı yeni bir düzeni açıklamak için bir soru sormak istiyorum. Yetenek çağı diye bir şey evet. Var Sayın Hocam. Tam olarak ne anlama geliyor?
1: Yetenek çağı şu demek aslında, bilginin, becerinin, yaratıcılığın ve hayal gücünün önemli olduğu ve şirketleri, kurumları öne çıkaran yetenekli insanların katkılarının ön plana çıktığı yeni bir dönem. Aslında yapay zeka bu süreci de hızlandırıyor. Hı hı. Her ne kadar yapay zeka işte işlerin verimliliğini artırsa, bazı işleri değiştirse, dönüştürse, yok etse de halen insanların belirli alanlardaki uzmanlıkları ve o uzmanlıklara yapay zeka desteğini de alarak kattıkları değer halen çok kıymetli. Örneğin bir kavramdan da bahsetmek isterim. T tipi kariyer, T tipi profesyonel. Buna tam da uyuyor. Bu ne demek? Dikeyde bir derin uzmanlığı olan kişi, yataydı ise farklı disiplinlerle etkileşim içinde olup bağlantılar kurabilen, kendi yaratıcılığını, hayal gücünü ortaya katabilen profesyoneller bunlar. Yani diyelim ki işte pazarlamayı çok iyi biliyor dikeyde ama veri işlemeyi, iletişimi, yaratıcılığı ve farklı disiplinlerle bağlantı kurmayı da çok iyi biliyor. Yani yatayda da dikeydeki uzmanlığını genişletebiliyor.
0: Böyle yani buna hibrit insan diyebilir miyiz hocam? Teknoloji ve insan yeteneklerini aynı anda kullanan çalışan profili olabilir mi?
1: Evet, yani bu da dahil. Uzmanlık artı geniş bir beceri seti aslında T tipi profesyonelin sahip olduğu nitelikler. Derin uzmanlık,

0: artı geniş bir beceri setini içeriyor.
1: Hı hı.
0: Bugün tabii artık yapay zeka olmadan herhangi bir işi yapıyorsa bir uzman, yapay zeka kullanan kişiye göre geri kalıyor. Bu yaptığı iş her ne olursa olsun, muhasebeci olsun, işte hukukçu olsun, hatta tıp alanında çalışan bir kişi olsun, bir doktor olsun, yani rakiplerinden geri kalıyor. Yapay zekayı da günümüzde sadece bir chatbot gibi düşünmemek lazım. Hı hı. İşleri hızlandıran, verimliliği artıran, hatta kişinin yaptığı işi dönüştüren bir şey olarak düşünmek lazım.
1: Hı hı.
0: Yani şöyle bir veri daha geliyor aklıma. Yakın zamanda yapılmış bir araştırma bu. Çalışanlar yapay zekayı aslında kullanıyorlar. Örneğin bu Ernst & Young'ın 2025'te yapmış olduğu bir araştırma, geniş kapsamlı da bir araştırma. 29 ülkeden 15 bin çalışan katılmış. Çalışanların %88'i yapay zekayı kullanıyor, ancak işini dönüştürecek şekilde kullananların oranı %5. Bu rakam çok önemli. Yapay zekayı chatbot gibi kullanmaktan ziyade her ne iş yapıyorsa kişi, bu işi dönüştürecek şekilde kullanması önem kazanıyor aslında. İşte değer burada ortaya çıkıyor. Bir şirkete, bir firmaya, bir kuruma değer katma, o işi yapay zekayla değiştirip dönüştürebilecek noktada ileri derece bir kullanımla mümkün aslında. Ve bu şekilde yapay zekayı işinde kullanabilen insanlar daha yüksek ücretlerle çalışabiliyor. Nitekim yapay zeka nitelikleri, özellikleri aranan işlerde de ücret paketleri çok daha yüksek oluyor.
1: Hı hı.
0: Onun için işleri yok etmekten ziyade yapay zekanın yeni işleri ortaya çıkaracağını, mevcut görevleri değiştireceğini,
1: hı hı,
0: söylemek mümkün. Ve burada da şunlar da çok önemli. Yapay zekayı kullanan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişimci ve adaptasyon yeteneği yüksek insanlara ihtiyaç var. Halen bakın insan becerileri burada çok önemli. İnsan yetenekleri çok önemli. Her ne kadar yapay zeka işlerinin içine girse

0: işle adapte edip değer yaratabilen az sayıda insan var. İşte bu insanların değeri, kıymeti daha da artacak. Onun için yetenek çağı dediğimiz şey bu az sayıdaki insanın yapmış olacağı katma değerli işleri kastediyoruz aslında.
1: Gelecekte Sayın Hocam insani kalmak ve yani makinelerin yapamayacağı temel becerilerin olmasını ben de istiyorum. Yani insan faktörünün değer kazanmasını istiyorum aslında bir yönden de. Fakat siz meslekler dönüşecek dediniz, bazı meslekler de ortadan kalkacak dediniz.
0: Doğru.
1: Sizce hangi meslekler önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen yok olacak?
0: Şöyle aslında burada meslekleri tabii teker teker sayabiliriz ama rutine dayalı işler bunlar. Yani bir veri girişi yapan bir elemanın yaptığı iş, işte bir çağrı merkezinde şu anda çalışan kişilerin yaptığı işler.
1: Otomasyona dayalı işler buna dahil midir Sayın Hocam?
0: Aynen öyle. Tam da ona da değinecektim biraz önce. Pardon. Yani robot teknolojisi çünkü yani otomasyona dayalı, kol gücüne dayalı rutin işleri yine ortadan kaldıracak. Bu sebeple tekrara dayalı üretim ve rutin işlerin hemen hemen hepsi ortadan kalkacak. Yani artık çok fazla işte ne bileyim rutin muhasebe işi, rutin işte finans işleri, rutin içerik üretimi, tekrara dayalı her şeyi bu yapay zeka agent mantığı içerisinde çalışan unsurlar ortadan kaldıracak. Hatta geçen gün bir yapay zeka agentlarıyla kurulmuş bir reklam ajansını inceleme fırsatım oldu. Bir reklam ajansında reklam yazarı olur, işte müşteri ilişkileri uzmanı olur, tasarımcı olur, en basiti bunlar olur. Bir agent metin yazıyor, bir agent tasarım yapıyor, bir agent müşteri buluyor ve yani hiç çalışan olmayan, sadece bu agentlarla iş yapan girişimcileri de görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde daha fazla göreceğiz hatta. Yani girişimcilerin de önünü çok açacak bir yapı bu yapay zeka agentları. Çünkü bu rutine dayalı işleri yapay zekadaki bu agentlar sizin bir çalışanınızmış gibi düzenli bir şekilde yapabiliyor. Yani müşteri arayışı için mailler atıyor, onların geri dönüşlerini inceliyor ve gerçekten ciddi gördüğü potansiyel müşterileri size iletiyor ve sizin onlarla görüşme yapmanızı sağlıyor. Ya da müşteri ilişkilerinizi dönüştürebilirsiniz. Yani çağrı merkeziniz tamamen yapay zeka üzerinden yönetilebilir. Ben bir tanesine şahit oldum. Bir otomobil almak için bir şey yapmıştım, bir firmayı aramıştım. Sonra beni geri aradılar. Yani emin olamadım beni arayan kişi bir insan mı, bir yapay zeka mı konuşuyor diye. Yani sonrasında küçük farklılıklar var yani yapay zeka olduğunu anlayabileceğiniz. Konuştuk. Daha sonra benim hani daha ileri sorular sormam sebebiyle beni bir insan müşteri temsilcisine ulaştırdı. Yani eskiden tamamı insan müşteri temsilcilerinden oluşan bu telesatış ekipleri, çağrı merkezi ekipleri bugün çok az insanın çalıştığı ancak sadece ciddi müşterilerle görüşme yapabilen bir yapıya doğru gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok daha az çağrı merkezi çalışanı göreceğiz. Çok daha az işte mavi yakalı, rutin, otomasyona dayalı işlerde çalışan kişi göreceğiz. Veri girişi işleri tamamen kaybolacak. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama şey de çok ilginç. Mesela işte elektrikçi, su tesisatçısı gibi henüz işte yapay zeka ve robotiğin o alanlara girmekte zorlandığı meslekler ise önemini korumaya devam edecek. Enteresan bir şekilde su tesisatçısına da bir tehlike gözükmüyor şu anda Hakan Bey.
1: Şimdi yapay zeka demişken bir sürü de aslında yeni meslek ortaya çıkıyor bununla birlikte Sayın Hocam. Ben geçenlerde incelemiştim. Mesela algoritmaların adaletini ve ahlaki sınırlarını korumak için yapay zeka etiği uzmanı gibi. Evet. Ya da işte yığınla bilgi içerisinde doğru ve anlamlı bilgiyi seçen veri dedektifleri ya da veri küratörleri olabilir. Hı-hı. Robot psikoloğu ya da gerçeklik, sanal gerçeklik.

0: tasarımcısı, deneyim tasarımcısı gibi bu şekilde yeni mesleklerle karşılaşmıştım. Oldukça şaşırmıştım da. Yani biyoteknoloji ve yapay zekayı artık biliyoruz. Onun birleşiminden oluşan sağlık ve teknoloji ortaklığı da var tabii. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yeni meslekler ve alanlar hakkında?
1: Size katılıyorum. Şu anda hatta görüşmemizin en başında ifade etmiştim. Adını bilmediğimiz çok sayıda meslek ortaya çıkacak. Tıpkı 20 yıl önce olmayan mesleklerin şu anda bir meslek olarak var olması, bu alanlarda kariyer yapılıyor olması gibi. Yani içerik üreticisi, web geliştiricisi gibi meslekler yoktu. Çok çeşitli meslekler çıkacak bu noktada. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Hatta Yükseköğretim Kurulu bu sene içerisinde yeni meslekler ortaya çıkması noktasında yeni açılımlar yaptı. Hatta eski bildiğimiz mesleklerin yanına yapay zeka adını ekledi. Çok çeşitli meslekler olacak. Yani bunlar işte sizin dediğiniz gibi mesela gen teknolojisi de çok gelişiyor. Evet. Özellikle gelişmiş ülkelerde bebek tasarımcılığı, böyle bir meslek ortaya çıkması çok muhtemel. İşte
0: çok da ilginçmiş gerçekten, bebek tasarımcılığı ilginç.
1: Evet. Evet. Çünkü daha doğmadan anne karnında yani o bebeğin neye benzeyeceği, işte ne kadar boyunun ne olacağı, kaşının gözünün ne renk olacağı, yani bunu tasarlatmanın mümkün olacağı bir çağa doğru gidiyoruz. İşte yani çok sayıda işte şu an dronları konuşuyoruz. Dronların güvenliğiyle ilgili çalışacak dikey uzmanlıklar karşımıza çıkacak.
0: Peki bu süreçleri biz nasıl hazırlanacağız Sayın Hocam? Ülke olarak da sorabilirim bunu. Yani çocuklarımızı mesela geleceğin dünyasına hazırlamak için ne türlü önlemler almalıyız? Okullarda dersler ya da hangi yetenekler verilmeli? Hayat boyu öğrenme bir zorunluluk haline getirilmeli mi mesela? Yani çocuklarımıza şimdiden hangi becerileri öğreteceğiz ki eğitim ve beceri dönüşümünü tam olarak tamamlayabilelim? Nasıl yapacağız bunu?
1: Şimdi yani bir kişi, bir çocuk kendisinin doğuştan yatkın olduğu alanlar nelerse, onları belirlemişse şayet çok şanslı. O alan çerçevesinde öncelikle bir uzmanlık kazanmak gerekiyor. Hatta o alanda işte seçili tüm kaynakları okumak, o konuda bir tecrübe, deneyim elde etmek çok önemli. Onun dışında da yapay zeka olanaklarıyla donanmak, işte kendini yeniliklerle geliştirmek ve farklı disiplinlerle de iletişim içerisinde, ilişki içerisinde olmak çok önemli. Yani bir dikey uzmanlık alanını diğer uzmanlık alanlarına bağlayarak ilerlemeyi ben özellikle tavsiye ediyorum. Ve İş tecrübesi çok önemli. Sadece teoride kalmamak lazım. Bir iş en iyi yaparken öğreniliyor. Onun için staj, gönüllü çalışma, proje çalışmaları, bunlar çok önemli. Nitekim üniversiteler de dönüşüyor. Artık yeni nesil üniversiteler teorik bilginin ağırlıkta olduğu yerler olmaktan daha çok iş dünyasıyla bağlantının arttığı, öğrenmenin, deneyimin önem kazandığı yeni nesil üniversitelere doğru dönüşüyor.
0: Sözlerimizi tamamlayalım Sayın Hocam. Artık süremizin sonuna geldik.
1: Son birkaç şey söyleyeyim. Mesela üniversitelerde öğretim üyeliği mesleği de artık mentörlük yapan bir role doğru gidiyor. Onun için yeni nesil üniversiteler, yeni nesil öğrenciler, yeni nesil çalışanlar görmek zorundayız. Bunu, bu değişimi, dönüşümü yapamayan kişiler de maalesef geri kalacak.
0: Peki.
1: Ve iş dünyasının fırsatlarını kaçırma durumunda olabilecekler.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun bir konu, iş yaşamı ve toplumsal etkisini de konuşabilirdik süremiz yetseydi. Ama maalesef süremizin sonuna geldik Sayın Hocam. Değerlendirmeleriniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Malum kış hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Dondurucuya sebze meyve koymanın tam zamanı. En önemli ayrıntı, poşetlere koyduğumuz besinlerin dondurucu kokusu almaması için pipetle havasının çok iyi bir şekilde çekilip paketi o şekilde kapatmaktır. Peki sebzeleri dondurucuya atarken renklerini ve lezzetlerini nasıl ilk günkü gibi tutabiliriz? Mesela bezelye en pratik sebzelerden bir tanesi. Olduğu gibi dondurucu poşetlerine koyabilirsiniz. Hiçbir işleme gerek yok. Ama taze fasulye ve patlıcanı mutlaka bazı işlemlerden geçirmeniz lazım. Fasulyeyi önce kaynar sıcak suya daldırıp sonrasında buzlu suya koyarsanız hem rengini korur hem de dondurucu kokusu olmadan çok lezzetli pişer. Ancak tabii ki öncesinde ayıklayıp yıkadıktan sonra doğrayarak hazırlayacaksak doğradıktan sonra fokur fokur kaynayan tuzlu suyun içine koymak gerekiyor. Fasulye

0: hiçbir şekilde çiğ saklayamazsınız dondurucuda. Ya közleyerek saklamanız gerekiyor ya da patlıcanı kızarttıktan sonra bu şekilde dondurucu poşetlerine koyarak saklamanız gerekiyor. Peki patlıcanı dondurucuya koyacaksak yağ çekmemesi için öncesinde ne yapacağız? Fırında kızartmayı deneyebilirsiniz. Ancak benim size tavsiye edeceğim başka bir yöntem var. Patlıcanları dilediğiniz şekilde doğrayın. Sonra içine şöyle 1-2 kaşık tuz ilave edilmiş, 1-2 kaşık şeker ilave edilmiş ve yine 1-2 kaşık sirke ilave edilmiş suyun içine patlıcanları yatırın. Üzerlerine bir ağırlık koyun ki patlıcanlar suyun yüzüne çıkmasınlar. Sonrasında yıkayın, kurulayın. Patlıcanlar bu şekilde çok fazla yağ çekmeden kızarırlar. Ancak patlıcanları derin yağın içinde çok harlı ateşte kızartın. Ya da patlıcanları eğer böyle karnı yarıklık gibi hazırlayacaksanız terletme yöntemiyle kızartın. Terletme yöntemiyle kızartıyorsanız derin yağa ihtiyacınız yok. Çok az sıvı yağ ilave edilmiş teflon tavaya kuruladığınız patlıcanları sık sık dizin, kapağını örtün. Çok ağır ateşte patlıcanların bir yüzü kızarınca diğer yüzünü çevirin. Bu şekilde kızarttığınız patlıcanlar dondurucuya konmak üzere hazır. Kışın çıkartıp karnıyarık olarak tüketebilirsiniz. Efendim sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'da yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslarda bulundu. Fidan Türkiye'nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün de Mısır'da. Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun 2. toplantısına başkanlık edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da 28.si düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bine yakın başvuru yapıldı diyen Kacır, 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. AK Parti 25. yaşını kutluyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 14 Ağustos'ta yüz binlerce katılımcıyla kucaklaşmaya hazır olduklarını ve bunun

0: için özel bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. Acar, bugün Cumhurbaşkanımızın milletle buluşmasının başka bir anlamı olacak dedi. Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler bölgede büyük kamusal yapılarla dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ömrünü tamamlamış lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Giresun'un Görele ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunması ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hazzedilmiş çalıntı, kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change Araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat saptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfkart

0: Altis.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Ailenin sesinde bugün.
4: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün sağlığı yalnızca bireysel bir mesele olarak değil, ailece taşınan bir kültür olarak düşünmek istiyorum. Bazı ailelerde sağlık herkesin kendi başına ilgilendiği bir alan gibidir. Kim ne yiyor, ne kadar uyuyor, hangi yükün altında eziliyor çok da konuşulmaz. Oysa aile, insanın yalnızca aynı evi paylaştığı değil, birbirinin hayatına eşlik ettiği yerdir. Bu eşlik sağlık söz konusu olduğunda daha da kıymetlidir. Birbirine sağlık için eşlik eden aileler şunları yapabilir. Kontrolleri hatırlatır ama azarlamaz. Dinlenmeyi destekler ama suçluluk üretmez. Sağlıklı seçimleri birlikte kolaylaştırır, hastalığı olanı yalnız bırakmaz ama onun yerine yaşamaya da kalkmaz. Bazen bir yürüyüş daveti, bazen sofrada yapılan küçük bir değişiklik, bazen de bugün iyi görünmüyorsun, istersen biraz dinlen cümlesi çok şeyi değiştirebilir. Ailece sağlık kültürü kurmak, mükemmel yaşamak değildir. Birbirini daha çok fark etmek, İhmal edilen yorgunlukları görmek, sadece kriz anında değil, gündelik hayatta da özenli olmaktır. Çocuklar için de bu güçlü bir örnektir. Onlar sağlığın ancak hastane kapısında hatırlanmadığını, hayatın içindeki küçük tercihlerle korunduğunu görür. Bir ailede herkes kendi bedenine ve ruhuna biraz daha saygılı davrandığında o evin iklimi de değişir. Yorgunluk azalmasa bile taşınma biçimi değişir. İnsan yalnız olmadığını hisseder. Bugün sağlık için birbirine eşlik eden bir aile olmanın neden bu kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Belki bazen en iyi bakım karşımızdakine ne yapması gerektiğini söylemek değil, yanında durarak ona eşlik etmektir. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugün'den, sağlığın tek başına taşınacak bir yük değil, birlikte korunacak bir emanet olduğunu hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
3: Ailenin Sesinde Bugün.

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
1: Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Tuğçe Bilgin, Servet Sever, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Güneş hep yerinde olsa da gökyüzü her zaman aydınlık ve berrak olmuyor. Bazen bulutlar güneşin önüne geçiyor, rüzgarlar sertleşiyor, gece çöküyor. Hayat da böyle. Önümüze türlü sınavlar çıkarıyor, kimi zaman yoruyor, kimi zaman yaralıyor. Yine de içimizde karanlıktan ışığa çıkma, düştüğünde yeniden ayağa kalkma gücü var. Taşıdığımız bu güç ve kurduğumuz bağlar birbirimizi de iyileştirmemizi sağlıyor. Bir kişinin kaygısı, yalnızlığı ve umutsuzluğu topluma yansıyabildiği gibi dayanışma ve umut da çoğalarak hepimizi güçlendirebiliyor. İyileşmek, iyileştirmek, yaraları büyütmek yerine sarmak, karanlıkta birbirimize ışık olmak mümkün. Biz bugün umudu arayanların, birlikte büyütmek için çabalayanların peşine düşüyor, karanlıkta çalınan ıslıklara kulak vererek yönümüzü buluyoruz. Güne bakan başladı, hoş geldiniz.
0: Bakanın görmediği, kimsenin fark etmediği.

0: Bireylerin psikolojik esenliğini şekillendiren birçok etken var. Bu etkenlerden birindeki bozulma önce bireylerin ardından da toplumun genel esenliğini etkileyebiliyor. Ülkemizde insanların yaşam memnuniyeti ve psikolojik esenlik düzeylerinin özellikle son yıllarda gerilediğini gösteren çok sayıda veri bulunuyor. Ekonomik eşitsizlik, güvencesizlik, toplumsal ve kurumsal güven kaybı, siyasal gerilim, yalnızlaşma ve gelecek belirsizliği gibi unsurların stres, kaygı ve olumsuz duyguları arttırmasıyla birlikte yaşam memnuniyetinin gerilemesiyle de ilişkili olduğu düşünülüyor. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Nebi Sümer ve Profesör Doktor Zafer Yenal, Türkiye Toplumsal Psikolojik Esenlik Raporu adlı çalışmalarında bu konudaki bulguları ve ortaya çıkan tablonun toplumsal nedenlerini birlikte inceliyor. Bu tabloyu oluşturan koşulların ayrıntılarını ve ülkemizin psikolojik esenlik durumunu konuşmak üzere Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Nebi Sümer ve Profesör Doktor Zafer Yenal telefon hattımızın diğer ucundalar. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Sümer.
1: Merhabalar.
0: Ve Sayın Yenal, siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhaba.
0: Evet, şimdi böyle radyo aracılığıyla konuşunca seslerin kime ait olduğunu saptamakta güçlük çeker miyim diye bir kaygım olur her zaman. Eğer karıştırırsam bağışlayın lütfen diyerek tekrar İyice. Katılımınız için teşekkür ediyoruz öncelikle.
2: Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: Evet, çok değerli bir rapor, çok önemli bir rapor, çok önemli veriler içeriyor. Türkiye'de psikolojik esenlikle ilgili biraz da kaygı yaratıyor galiba. Galiba böyle kaygı zaten bulaşıcı bir şey, gittikçe çoğalan bir şey toplumda bir bireyde başlayınca. Ama tabii ki bunun nedenleri, sebepleri ve koşulları da iyi kavramak gerekiyor. Öncelikle bu raporun hazırlanmasıyla ilgili niyeti, neden böyle bir rapor hazırlamaya niyetlendiğinizi konuşalım dilerseniz. Kiminle başlayalım?
1: Ben Nebi Sümer. Ben hızlı konuşan Nebi diye düşünebilirsiniz.
0: Tamam. O zaman sizinle başlayalım Nebi Hocam. Evet.
1: Tabii ki. Aslında şöyle, İstanbul Politika Merkezi yıllardır düşünüyordu bunu ama sistematik bir rapor yapmıyorduk. İki tane neden var aslında en belirgin. Bir tanesi artık hem Uluslararası Çalışma Örgütü OECD hem Birleşmiş Milletler psikolojik esenliği, iyilik halini gelişmişlik göstergesi olarak kabul ettiler 2011 yılında ve ülkelere bunu izlemek için görev verdiler. Bu böyle bir sorumluluk aslında, birincisi.
0: Yani ülkelerin gelişmişliğinin temel göstergelerinden biri psikolojik esenliği.
1: Evet. Yani gayri safi milli hasıla gibi. Bunun hatta ondan daha önemli olduğuna ilişkin tartışmalar vardı zaten. İnsanların ne kadar kendisini iyi hissettiği, mutlu hissettiği bir gelişmişlik göstergesi. Bunun izlenmesi için bir görev vardı. Bu birincisi. İkincisi de bir sürü neden aslında psikolojik sağlıkla ilgili. Yani bizim bağışıklık sistemimizden tutun da genel iyilik halimiz, psikolojik esenliğimiz olarak tanımlıyoruz. Bu artık dünyada bütün ülkeler bunu izliyorlar. Özellikle Birleşmiş Milletler'in dünya

0: raporu başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş düzenini ülkede sıralandırıyor bunu izleyerek. Türkiye'de biliyorsunuz TÜİK bizim kurumumuz 2001 yılından başlayarak Türkiye Memnuniyet Anketi diye bir ankette bunu takip ediyor. Çok sayıda bizim de yaptığımız araştırmada bu izleniyordu. Ancak bunlar sistematik bir rapor haline gelmiyordu. Biz bunu yaptık. 2025 yılından başlayarak ilk raporumuzu kapsamlı yayınladık. Bundan sonra her yıl bunu devam ettireceğiz. Bütün bu uluslararası, ulusal, bilimsel, güvenilir, saygın kaynaklardaki raporları nesnel olarak inceleyip dökeceğiz dökümümüz, halimiz budur diye kamuoyuna.
1: Verileri de karşılaştırma olanağı bulabileceksiniz bu yolla tekrarlarsak bu raporun hazırlanmasını. Aynen. Nasıl bir çalışma sistemi üzerinde ilerledi? Raporun hazırlanması sürecinden de belki Zafer Yenal hocamız bahseder bize.
2: Tabii ki. Yani bu çalışmayı hazırlarken Nebi hocamız liderliğinde bu konuda yapılmış dünyadaki bir takım araştırmalara baktık. Önde gelen araştırmaları. Bu araştırmaların zaman içerisinde nasıl değiştiğini, ne tür skorlar aldığını Türkiye'nin saptamaya çalıştık. Ve bu araştırmalar içerisinde Gallup'un araştırması da var, OECD'nin araştırmaları var ya da farklı Birleşmiş Milletler nezdinde olsun, özel kurumlar nezdinde olsun bir takım araştırmaların birbiriyle karşılaştırılabilir hale ve tarih içerisinde, zaman içerisinde izlenebilir hale getirdik. Ve böylece Türkiye zaman içerisinde esenlik anlamında nasıl bir değişim geçirdi, dönüşüm geçirdi, bunları saptamaya çalıştık. Ve aynı zamanda bu verilerimizi Türkiye'deki biraz önce Nebi Hoca'nın bahsettiği gibi TÜİK'in, kendi kurumumuzun çalışmalarıyla ne kadar paralel gidip gitmediğini şey yaptık ve büyük ölçüde de aslında bütün bu araştırmalarda birbirine paralel sonuçların özellikle gündeme geldiğini gördük ve bu sonuçları tartıştık raporumuzda.
1: Evet, o zaman biraz raporun içine girelim dilerseniz. Psikolojik esenlik nedir, nasıl ölçülür, esenliğin kaynağı psikolojik midir, bağlamsal mıdır gibi bir takım başlıklar var ilk bölümde. Ve ortaya çıkan tablo da tabii ki çok önemli. Türkiye'de işte 50 yıldır bu psikolojik esenlik meselesiyle ilgili nereden nereye gelindi. Bugün gelinen noktadaki sonuçlar nelere bağlı? Biraz konuşalım.
0: Evet, tabii ki isterseniz ben biraz anlatayım nedir bu esenlik. Evet. Nereden nereye gidiyoruz diye. Evet. Şimdi psikolojik esenlik, psikoloji bilimlerinde en basit haliyle şöyle tanımladı. İnsanların bir gün içerisinde yaşadıkları olumsuz duyguları, yani kızgınlık, öfke, işte üzüntü gibi olumsuz duyguların olumlu duygulardan, yani gülme, eğlenme, dinlenmiş, neşe, özellikle ne kadar oranı ne olduğu, eğer olumsuz duygular olumlu duygulardan fazlaysa biz buna öznel iyilik hali diyoruz. Bu insanlar mutsuz diyoruz. Olumlu duygular fazlaysa mutlu diyoruz. Bir gösterge bu. İkincisi de bundan beraberken insanların kendi öznel, yani subjekt söyledikleri yaşam memnuniyeti. Ne kadar hayatınızda memnunsunuz? Örneğin TÜİK bu şekilde soruyor. Ne kadar memnunsunuz? Bir hiç memnun değilim, beş çok memnun şeklinde. Bunlar indekslerinden oluşuyor. Buna biz öznel diyoruz. Çünkü insanların kendi değerlendirmesi, algıları. Bir nesnel iyilik hali var. Bu da tamamen objektif, yani evinin koşulları, geliri, diğer yaşam standartları gibi nesnel gözlenebilir koşullar, ama uluslararası alanda psikoloji bilimde öznelin daha iyi yansıtıyor. Yani insanlar nasıl algılıyorsa öyledir diyor. Daha çok raporda duygular öncelikli, yaşam memnuniyeti öncelikli, yaşam doyumu öncelikli. Biz bunlara diyoruz. Şimdi baktığımızda en temel göstereyim bir tanesi benim yıllarda takip ettiğim Birleşmiş Milletler'in desteklediği Dünya Mutluluk Raporu. Her yılın Mart ayında yayınlanır. Örneğin 2025 yılında biz yazdığımızda bunu 146 ülke arasında 92. sıradaydık. Bayağı durumumuz kötüleşmişti. 60'lardan son 15 yıl içerisinde 92'ye gerilemiştik. Bu yıl, onu da yazacağız bu yıl sonunda, 2026 yılında 94 olduk. Biraz daha düştük aslında.
1: Biraz daha düştük.
0: 2020'de düştük. Buna paralel olarak Zafer Hoca'nın da söylediği gibi diğerlerinde, işte OECD'nin endeksinde, diğer endekslerde de aynı şekilde düzme var. çok güzel bir soru sordunuz. Ne kadar psikolojik, ne kadar bağlamsal diye. Biz bağlamsal faktörlere de baktık. Örneğin ülkedeki demokrasinin kalitesi, gelir eşitsizliğinin durumu, diğer olan şeyler, özellikler nasıl etkiliyor?
1: Evet, bunlarla bağlamsal dediğimizden de ne anladığımızı biraz açabiliriz ki anladık biraz. Yani biraz evet, ülkenin evet. genel durumu, ekonomik ve sosyal genel evet. durumu, kişisel evet. şeylerden çok, sebeplerden çok ülkenin durumuyla evet. ilgili. Evet.
0: Evet. Yani bunlar çünkü... Buyur Zafer Hocam.
1: Buyurun.
2: Bu tür bağlamsal faktörler hakikaten insanların biraz önce Nebi Hocanın söylediği gibi kendini nasıl hissettiğini çok ciddi şekilde etkiliyor. Bakın, evet. bakın bütün dünyada aslında baktığınız zaman bu ortalamada negatif duyguların daha yükseldiğini görüyoruz. 2006'da %24 civarındayken bu 2025'te %31'e çıkmış. Bütün dünyada, yani baktığınız zaman 20 senede fakat Türkiye'de olduğundan daha da fazla olumsuz duyguların arttığını görüyoruz. Ve peki ne oldu bu dönemde dünyada olsun, Türkiye'de olsun diye baktığınızda karşınıza hemen net bir takım eğilimler çıkıyor. Bir, siyasal belirsizlik çok artmış vaziyette. Birçok ülkede, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok demokratik kurum aslında tam layıkıyla işleyemiyor. Bunun getirdiği bir belirsizlik hali insanların muhtemelen kafasını kurcaladığı için çok da mutlu olamıyorlar.
1: Demokrasi güvencesinin azalması diyebiliriz belki, değil mi özetle?
2: Çok doğru Ebru Hanım. Yani bu mesele demokratikleşmeyle ve demokratik kurumların bunun içerisinde yargı bağımsızlığından tutun da medya ne kadar hakikaten çok sesli bir şekilde işliyor, ne kadar işleyemiyor varıncaya kadar aslında demokrasiyi sadece seçimlerden ibaret değil, aynı zamanda birçok kurumuyla işleyen bir süreç olduğunu bize hatırlatan çok ciddi, hem küresel hem de maalesef ülkemize dair ciddi eğilimler söz konusu. Ve bununla beraber aslında bu bağlamsal faktörlerle beraber insanların gündelik hayat içerisinde kendilerini ne kadar huzurlu, ne kadar mutlu hissedip hissetmediği, birbirlerini gördüğü zaman ne kadar selamlayıp selamlamadığı, gülümseyip gülümsemediği de çok ciddi şekilde değişiyor haliyle.
0: Evet. Aslında bir örnek verelim bu şeye. Örneğin OECD'nin esenlik göstergelerine baktığımızda bu bahsettiğim negatif duygu pozitifliğine ne kadar büyüktür ortalamasında 100 en yüksek, en kötü, 0 en iyi diye düşündüğümüzde örneğin OECD'nin 40 ülke biz de üyesiyiz. Ortalaması 12.7 iken bizim 32.1, tam 3 kat daha fazla ortalamada.
1: Ciddi bu bir yüksek. Evet.
0: Özellikle Gallup'un araştırması son 5 yılda özellikle bazı duygular, özellikle kaygıda, streste ve işte gülümsemede Zafer Hocam dediği dünyanın en dipteki 5 ülkesinden biri göründük. Bu raporu yazanlar şöyle bir not düşmüşler. Yani Türkiye'ye gidenler aslında bunu anlamayabilirler. Çünkü öyle görünmüyor. İstanbul'u gezenler öyle görmediler. Ama neden biz Afganistan'la, Lübnan'la aynı kategoride görünüyoruz?
1: Evet. Kimler var diye soracaktım ben de. Yani bizimle aynı
0: bizden
1: kategoride.
0: Sonra gene Afganistan maalesef. Biz Lübnan ve Afganistan negatif duyguda.
1: Çok çarpıcı veriler. 2025 yılında 144 ülke arasında negatif duygular açısından en stresli 5, öfkede 29, üzüntüde 41, evet. endişede 62. sırada yer almaktayız Türkiye
0: evet.
1: olarak.
0: Evet, aynen. Gallup'un bu çok popüler araştırması, işte duygu barometresi denen bir çalışması
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet.
0: Bu aslında hakikaten garip, Türkiye için bir uyarı aslında. Bu yani neden insanlar bu kadar kendini kötü hissediyorlar ve kötü hissetme 2017 yılından sonra derinleşmeye başlamış. Bunun raporunuzunu çok net ortaya koyuyor. Başka gösterge, bu yılda biz çalışıyoruz, yıl sonunda yayınlanacak. Daha ayrıntılı baktık buna. Yani 2017 yılından sonra Türkiye'nin psikolojik esenliğinde belirgin bir gerileme var ve bu gerileme sürdürülebilir bir gerilemeye dönüşmüş durumda maalesef.
1: Yaşlara göre bir böyle sınıflandırma yapılabiliyor mu mesela? Çok daha çok
0: güzel bir soru bu. Biz bir yapmadık. Yani ileride bunu düşünüyoruz. İşte gençler için özel bir şey yapmak evet. özellikle bir amacımız ama yaşlar konusunda raporumuzda yok. Ancak bu 2026 yılı Dünya Mutluluk Raporu'nu Birleşmiş Milletler gençliği ve yaşı öne çekti ve bir analiz yaptı. Özellikle sosyal medya kullanımı nedeniyle gençlerde büyük risk ve psikolojik esenlik düşüşü. Özellikle Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da, Kanada'da ve dünyanın en mutlu ülkesi kabul edilen bu İskandinavlarda ciddi bir risk olduğu raporun ana teması oldu 2026'da. Bizim raporumuzda bunlar yok. Onu bakmadık. Yaşa Türkiye için.
2: Evet. Ama bizim raporumuzda gene bu tür yani yaşa dair bir rakamları daha iyi anlamamıza yarayacak bir takım ipuçları var diyeyim Ebru Hanım.
1: Evet.
2: Nedir bunlar? Mesela Türkiye'de ne istihdamda ne eğitimde olan genç nüfus oranı çok yüksek.
1: Hı hı.
2: Bu ne demek? Birçok genç aslında işsiz. Bitirdiği halde okulunu iş bulamıyor.
1: Evet.

0: Şimdi ne beklersiniz bu gençlerden? Mutlu olması biraz zor. Evet. Gelecek kaygısıyla, iş kaygısıyla yaşayan ciddi bir oranda genç nüfustan bahsediyoruz aslında. Ya da emekliler, gene bizim raporda gösteriyor. Birçok araştırmaya baktık. Sadece psikolojik araştırmalara değil, bu konuda yapılan sosyolojik araştırmalarda emeklilere baktığınız zaman insanlar evet erken emekli oluyor belki ama daha sonrasında çalışmaya devam ediyor. Şimdi yani istihdam meselesi Türkiye'de çok önemli. İşsizlik çok yüksek boyutlarda. Dolayısıyla bu hem daha genç nüfusu hem daha yaşlı nüfusu etkiliyor.
1: Kaygılandırıyor.
0: Ama Nebi Hoca'nın da dediği gibi kaygılandırıyor. Buna dair önümüzdeki yıllarda umuyoruz ki daha belirgin bir takım rakamlar vermeye çalışacağız.
1: Evet.
0: Bu konuşmamız mevzuyla ilgili başka bir konuyu daha gündeme getirmek isterim. Türkiye'de gene raporumuzda bahsediyoruz. Herkes de konuşuyor bunu bugünlerde. Siyasetçisiyle, gazetecisiyle. Türkiye'de doğum oranları çok düşmüş vaziyette. Ve buna bakıldığı zaman genellikle biz işte aile, efendim toplumsal cinsiyet vesaire gibi konularda çok düşünüyoruz. Halbuki bir yandan baktığımız zaman aynı dönemde Türkiye'de gelir eşitsizliği çok ciddi artmış vaziyette.
2: Evet, evet, evet.
0: Şimdi gelir eşitsizliğinin bu kadar arttığı bir toplumda ve yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığı bir yerde yine takdir edersiniz ki birçok hanede çocuk dünyaya getirmek ve çocuğun geleceğini bir şekilde sağlamak ciddi bir soru işareti haline geliyor.
1: Evet.
0: Belki de buralara bakmak gerekiyor. Hakikaten neyin ne olduğunu anlamak için.
1: Çok önemli veriler bunlar. Sağlıkla ilgili de sanıyorum yine aynı şekilde yaşam koşulları ve sağlıkla ilgili de bazı kaygılar var bu bu kaygılı durumu, bu mutsuz durumu ortaya çıkartan.
2: Evet. Ya ilgili bir bölüm baktık. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ilaç kullanım verileri ve diğer göstergelere göre özellikle antidepresan kullanımında dramatik bir artış var bu dönemde. Bu da bir gösterge tabii ki ve özellikle ve psikiyatri ve psikiyatri ile ilişki hastalıkların toplam sağlık harcamaları içerisindeki yeri ilk defa Türkiye %8'i geçmiş durumda. Hiç olmamış tarihte böyle. Genel sıralamada da bu artış %120'nin üzerinde. Buna bağımlı bağımlılıklar konusu, özellikle madde bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığında Yeşilay Derneği'nin ve diğer bilimsel işte güvenilir kaynakların rakamlarında gerçekten orada bir ziller çalıyor. Yani %184 artışta bir şey var. Bunlar toplumun miralımız gereken konular ama bu bağlamsal gösterge Zafer Hoca'nın söylediği iki konuya bir rakamla karşılık vermek istedim. Bir tanesi bu ne işte ne eğitimde olan genç nüfusta özellikle kadınlarda 18-25 yaş kadınlarda Türkiye Güney Afrika'dan sonra en kötü durumda %29'da. Yani bu çok ciddi bir sorun. Buna işte ev genci diyoruz, başka şeyler diyoruz ama üretimden dışlanmış grup. Üniversite mezunu işsizliğine baktığımızda da özellikle geniş tanımlı işsizlikte %25. Bu da çok yüksek oran. Biz bunlara kurumsal dışlama, dışlanmışlık diyoruz. Bu bağlamsal bir kalıcı faktör. Verimden, üretimden dışlanan insanların öz saygısı da düştüğü için mutsuzluğu çok derinleşiyor. Değersizlik duygusu artıyor. Çok ciddi bir şeyler. Bunların yansıması aslında antidepresan kullanımında artışlar ve psikolojik rahatsızlıklar. Bunların biraz çarpan etkisi olarak da yorumlanabilir.
1: Göç, çıkış beklentileri ve aidiyet krizi başlıklı bir bölüm var. Bu da çok önemli bir mesele. Bu da bir ölçüt aslında değil mi? Yani Türkiye'de yaşamaktan vazgeçmek hep bir yurt dışına gidiş yolu aramak.
2: Evet, evet. Yani bu beyin gücüyle de ilişkili olduğu için çok önemli bir aslında sosyal sermaye kaybı aynı zamanda.
0: Evet.
2: Beyin, özellikle beyin göçü, şimdi Türkiye'nin bir Almanya hikayesi vardı biliyorsunuz. Ben babam da ilk gidenlerden 62 yılında Almanya'ya ama daha çok emek göçüydü
1: emek
2: o.
1: Göçüydü.
2: Yani Türkiye'de özellikle eğitimsizlerin işte göçüydü madenlere, diğer alana ama şimdi beyin göçü hakikaten yani eğitimli kişi, özellikle doktorlar arasında ayrılma en yüksek oranda. Bu tarihte olmadığı kadar yüksek bir ama dünyada da beyin dolaşımı arttı. Bunu dikkat almak lazım. Çünkü uluslararası çalışma şartları değiştiği için onun da bir faktörü var. Ama Türkiye'yi diğerle karşılaştırdığımızda Türkiye'de nitelikli gidiş çok fazla, niteliksiz giriş de çok fazla. Bu çok önemli bir asimetrik Türkiye için aleyhine bir durum oluşmaya başladı. Biz bunun da kısa bilgilerini verdik raporda.
1: Evet. Şimdi 146'da 94 gibi bir sıralamada olduğumuzdan bahsettik Birleşmiş Milletler verilerine göre. Bir şeyi de merak ettik. Mesela üst sıralarda kimler var? Hangi ülkeler?
2: 10 yıldır Finlandiya. 10 yıldır Finlandiya.
1: 10 yıldır Finlandiya en üst sırada mı?
2: Evet, yani genellikle şeyler. Ama şöyle, gerçi burada 5 tane alt boyut var. Bu alt boyutların bir tanesi de aslında gelir de var, sosyal destek var, cömertlik var, özgürlük algısı özellikle. Kadar insanlar kendi kararlarını vermede özgür hissediyorlar. Önemli bir endeksi. Türkiye en çok buradan puan kaybediyor baktığımızda. O yüzden çok geliyor. Örneğin bizim sağlıkta, eğitimde, altyapıda durumumuz çok fena diye raporda bunu çok ayrıntı anlattık. Hatta iyi durumdayız bazı köy ve iyi gelişmiş durumdayız. Ama kişisel özgürlükler alanında, demokrasi alanındaki gerilelerimiz nedeniyle buralardan çok puan kaybediyoruz. Ama kültürel faktör de var. Örneğin Costa Rica çok gelişmiş ülke değil ama kültürü çok pozitif kültür, ilişkileri çok iyi. O yüzden hep Costa Rica ilk 20'dedir. Şimdi hatırlamıyorum bakmadım ama yine yukarılarda olabilir son 10 yılda. O yüzden bu Akdenizlilik, işte Latin Amerikalılık gibi bazı faktörlerde kültür olarak aslında olumlu özellikler. Türkiye'nin öyle avantajları da var. Yani Anadolu kültürü aslında pozitif bir kültür. Bunun çok farkı var.
1: Üstelik biz Türk toplumu olarak mizahi gücü olan bir toplumuz. Neşesi olan bir toplumuz. Hoca Nasreddin'i çıkarttık biz bu topraklardan.
2: Aynen, değil mi? Ben bunu söyleyecektim. Çok güzel söyleyecektim. Yani özü aslında pozitif olan bir kültür, toplum. Neden böyle oluyor da belki başkaları konuşur yazar. Biz de toplumuna girmedik.
0: Evet, yani burada tabii sizin söylediğiniz, ben de bir ekleme yapayım Nevi Hoca'nın söylediklerini. Yani buradaki şey çok net aslında. Yani hani bu hani altyapı sağlam diyebiliriz. Mutluluğa yönelme, neşeli olabilme, potansiyel olarak Türkiye'de aslında hakikaten ciddi bir potansiyel var mutlu bir toplum olma açısından. Ama eksik olanlar ne diye baktığımız zaman ya da geliştirilmesi gereken noktalar nedir diye baktığımız zaman çok net bir şekilde karşımıza duran birkaç tane başlık var. Bir tanesi gelir eşitsizliği, ikincisi yoksulluk meselesi, üçüncüsü demokratikleşme ve demokratikleşmeden geri adımlar meselesi. Bütün bunlarda aslında ileri gidebilirsek, olduğumuzdan daha yukarıya çıkabilirsek dolayısıyla insanların mutlu olma kapasitesi de var olan potansiyellerim çok daha fazla artacak.
2: Evet. Ve çok hızlı artar. Öyle araştırmalar da var. Yani ülkede böyle bir değişim gösterdiğinde iyiye dönüş, sıçramalı bir dönüşüm oluyor. Birkaç yıl içerisinde bu kendini gösterir böyle bir değişimden sonra.
1: Diliyoruz ki bu artışı hep birlikte görebilelim. Çok değerli İnşallah. Bir araştırma. Araştırmaya ulaşmak isteyenler bu rapora nasıl ulaşabilirler diye soralım size. Türkiye Toplumsal Psikolojik Esenlik Raporu'na.
2: Çok sağ olun. Bunu Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sayfasında açık kaynak olarak verilmiş durumda. Oradan İPC ya da İPM Sabancı Üniv diye girilirse ya da rapor ismi doğrudan belirtilirse çıkacaktır. Açık kaynak olarak yayınlıyoruz. Bu yıl 2025'te biraz geç kaldık. Mart'ta yayınladık ama şimdi Zafer Hoca'yla konuştuk asistanlarımızla. Evet. Aralık'ta yayınlamayı planlıyoruz.
1: Kendimiz de
2: her yıl yapacağız bundan sonra. Yıllık rapor 2026 dökümünü kendimizin de yaptığı bir araştırmayı katarak, yolu temsili bütün Türkiye'ye yapan bir araştırmayı katarak Aralık sonunda yayınlamayı planlıyoruz. Yine aynı kaynaktan açık kaynak olarak verilecek. İstanbul Politikalar Merkezi'nden ulaşılabiliyor.
1: Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi aracılığıyla dijital olarak internet üzerinden ulaşmak mümkün. Türkiye Toplumsal Psikolojik Esenlik Raporu'na ve devamı da gelecek. Biz de takipte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli sohbet için.
0: Ebru abi çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Bitirirken sadece bir not.
1: Yani, tabii ki.
0: Çok güzel şeyleri söylediniz. Nasreddin'den bahsettiniz. Evet. Ondan sonra çok önemli. Hem Nasreddin'i hatırlamak hem de günümüzün Nasreddin'lerine sahip çıkmak, toleranslı olmak Türkiye'yi mutlu yapacak.
1: Kesinlikle çok doğru.
0: Esenliğe götürecek.
1: Farklılıklara, farklı düşüncelere, farklı renklere, renge, her düşünceye açık olmak, biraz da hoşgörülü olmak bu toplumun o hoşgörü kültürünü yeniden canlandıracaktır. Çok haklısınız. Çok yerinde bir uyarı oldu.
0: Teşekkürler.
1: Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Profesör Doktor Nebi Sümer ve Profesör Doktor Zafer Yenal'la söyleştik. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, Sabancı Üniversitesi'nde hazırlanan Türkiye Toplumsal Psikolojik Esenlik Raporu adlı çalışmaları üzerine.

0: herkes konuşur. Çoğu iyi bilir. Biri yapar.
1: Geleceğe umutla bakamıyor ve yaşadığımız zorluklarla baş edemiyorsak iyi hissetmek de mümkün olmuyor. Bazen de insanı yoran, içinde bulunduğu hayat değil de geride bıraktığı ve hiç yaşayamadığı ihtimaller olabiliyor. Pınar Yorgancıoğlu ilk uzun metrajlı filmi Karanlıkta Islık Çalanlar'da emeklilik sonrası boşluğa düşen Melih, ideallerini gerçekleştirememiş Suzan ve umutsuz geleceğinden kaçan Toprak üzerinden yalnızlık, hayal kırıklığı, gelecek kaygısı ve anlam arayışını anlatıyor. Doğaüstü ve kara mizah unsurlarıyla örülü hikaye, farklı kuşakların kendi hayatlarıyla ve gerçekleştiremedikleri ihtimallerle yüzleşmelerini konu ediyor. Film dünya premierini 56. Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Birçok festivalde gösterilen ve 45. İstanbul Film Festivali'nde İnci Sefa Cingöz'e en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren Karanlıkta Islık Çalanları konuşmak üzere yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ebru Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz, nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: İlk uzun metrajlı filminiz Karanlıkta Islık Çalanlar. Öncesinde neler yaptı Pınar Yorgancıoğlu? Kısaca bahsedelim dilerseniz sizden.
2: Öncesinde kısa filmlerim olmuştu. Daha doğrusu daha erkenden başlayayım. Bilkent Üniversitesi'nde iletişim tasarım okudum.
1: Evet.
2: O zaman çektiğim çeşitli egzersizler vesaireler vardı. Sonra bir noktada sinema üzerine odaklanmak istediğime karar verdiğimde yurt dışında bir master yaptım Columbia Üniversitesi'nde. O sırada çektiğim iki kısa film vardı. Nebile Hanım'ın Solucan Deliği, çok sevgili Nazlı Eray'ın bir öyküsünden.
1: Evet.
2: Ve Şafak Vakti diye ikinci bir kısa filmim vardı. Onlardan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir yandan sinema sektöründe olan bir sürü insan gibi hani yönetmenliğin yanında başka işlerde yaparken kurgu işi, çoğu filme, reklama vesaire kurgu işleri yaparken bir yandan da kendi projem üzerinde çalışmaya başladım. Karanlıkta Islık Çalanlar o dönemde çıktı ortaya.
1: Ne kadar sürdü filmin çekilmesi?
2: Filmin çekilmesi, yani sette geçirdiğimiz süre 4 haftaydı. Fakat o aşamaya gelmemiz pandemiye denk gelen projelerden bir tanesiydi. İlk projelendirme aşaması 2018 sonunda Venedik Bienali'nde kalıp diye bir workshopunda başladı. Ben bundan sonra hızlıca biter, 2019'da da keşke isterken pandemi başladıktan sonra
1: araya pandemi girdi. Dayan,
2: evet. Projelerden bir tanesi oldu. Biz 2023 senesinde çektik.
1: O anlamda yani çekim aşaması 4 hafta olsa da düşünsel aşama epey uzun sürmüş.
2: Evet.
1: Senaryo siz ve Emre Gülcan imzalarını taşıyor.
2: Evet.
1: İki kişiye ait senaryosunda birlikte Emre Gülcan'a. Aynı zamanda Türkiye, Bulgaristan ve Almanya ortak yapımı bir sinema filmi.
2: Evet, doğru.
1: Hiç kolay değil bu destekleri bulmak. Bunun için de herhalde o geçen sürede boş durmadınız filmi hayata geçirmek adına.
2: Evet, bizim açımızdan hani filmi yeni, bizim kafamıza çok uygun, bizim gibi çoğunluğu kadın olan bir ekibimiz var, gençlerden oluşan. Aynı şekilde benzer yerlerden gelen, yine kariyerin göreceğiyle baş ortalarında yer alan ortak yapımcılarımız dahil oldu. Buna çok inanan, benim için büyük bir şans oldu bu.
1: Evet.
2: Onun dışında bir yandan da Emre'yle ve oyuncularımızla o süreci olabildiğince projeyi detaylandırarak, derinleştirerek gitmeye çalıştık.
1: O zaman biraz oyunculardan da bahsedelim, oyuncu seçiminden de söz edelim dilerseniz.
2: Tabii.
1: Melih karakterinde Müfit Kayacan'ı görüyoruz. Baba.
2: Evet.
1: Melih değil mi? Bir aile var ve işte az önce bahsettik, emeklilik sonrası yaşamına belki başka bir boyut kazandıran ya da kazandırmaya çalışan Melih karakterinde Müfit Kayacan var. Onun eşi, anne karakterinde Hülya Gülşen'i görüyoruz. Devlet tiyatrolarının çok usta oyuncularındandır hakikaten Hülya Gülşen de.
2: Evet.
1: Toprak karakterinde İnci Sefa Cingöz, ki az önce bahsettik, 45. İstanbul Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı bu rolüyle.

0: Evet.
1: Melis Efacın Göz, nasıl seçtiniz? Daha çok böyle Ankara kadrolu bir film ve zaten çekimler de galiba Ankara'da daha çok yapılmış.
0: Çekimler de Ankara'da oldu.
1: Evet.
0: Biraz ya ilk film olduğu için mi ya da benim kafam öyle çalıştığı için mi bilmiyorum. Hani olabildiğince elimdeki imkanlarla da çekebileceğim bir şey olsun istedim. O yüzden işte babaannemlerin evini kullandık. Onlar filmi çekerken vefat etmişlerdi. Hani evi elden çıkarmadan önce filmi çektik.
1: Biraz oldu. Böyle gerçeklik var yani o filmin içinde.
0: Evet evet. Hatta toprağın odasındaki fotoğraflardan bir tanesini arka planda biz onu kaldırmamışız. Benim küçücük fotoğrafım.
1: Gerçekten mi? Çünkü filmde de ablasını kaybediyor değil mi? Müfit Kayacan'ın canlandırdığı
0: evet.
1: Melih karakteri.
0: Evet.
1: İşte o ev boşalıyor ve o evle ilgili hem böyle işte bir iz sürüyor hem de satmak, kiralamak ya da işte ne yapacağıyla ilgili kararsızlıklar yaşıyor. Orada zaten başlıyor gelgitler.
0: Evet. Bir şekilde oyuncularımız yani farklı oyuncularla görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde oyuncu seçimini Ebru Hanım biz şey gibi şekillendirdik. Bütün karakterleri birbiriyle deneyerek aslında yani Suzan ve Toprak opsiyonlarımızı birbiriyle tanıştırarak bir iki taneyi deneyerek Melih ve Suzan opsiyonlarımızı aslında orada hani oyuncu seçmekten ziyade iki oyuncunun arasındaki enerjiyi dinamikleri seçerek ilerledik diyebilirim. Mesela farklı Toprak ve Suzan denemeleri yaptıktan sonra öyle bir şey enerji oluştu ki İnci ve Hülya'nın arasında tamam dedik yani bu iki karakterin arasındaki dinamik bu. Dolayısıyla yani oyuncu seçiminden ziyade dinamik seçimi gibi.
1: İlişki seçimi gibi yapmışsınız. Bu da önemli ve böyle bir yöntem de var mı? Oyuncu seçiminde aslında
0: ya vardır eminim ki hani şeylere bakmak oyuncuları birbiriyle karşılaştırarak tanıştırarak hani şey seçimleri o şekilde şekillendirmek bizde bir şekilde en doğrusu o geldi öyle söyleyeyim yani başka bir şekilde ilerlesek bizim projemiz için doğru olmazdı çünkü 3 ana karakter ama üçünün birbirlerinin ayaklarına ne kadar bastığıyla alakalı film.
1: Evet.
0: Kendi yollarında giderken. O yüzden o benim için önemliydi.
1: Ve seyircide şunu uyandırıyor, seyirciye şunu düşündürüyor. Aslında hepimizin evinde bu o kadar çok yaşanıyor ki o ailelerin içinde. Hepimiz birbirimizin ayağına basarak ya da basmamaya çalışarak değil mi hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Farklı kuşaklar bir evde. Az önce bahsettik ama yine de hikayeyi şöyle biraz özetlemek istiyorum. Doğa Tarihi Müzesi'nden emekli oluyor değil mi Melih Bey?
0: Evet.
1: Ve emeklilik hayatına işte uyum sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da bir boşluğa düşüyor sanki. Yani uzun yıllar çalışan pek çok kişide olan bir boşluk o.
0: Evet.
1: Biraz orta yaş bunalımı.
0: Aynen. Hem ablasını kaybetmiş
1: evet.
0: Aslında hani zamanın acımasızlığı yavaş yavaş gelmeye başlıyor Melih'e diyebiliriz.
1: Evet. Kendi merakları var işte uzaya meraklı. Onları yeniden canlandırmaya çalışıyor vesaire.
0: Evet.
1: Eşi Suzan da bir hemşire ama böyle ameliyatlara falan giren bir hemşire. Bayağı yoğun çalışan bir hemşire. Onun da var belki geçmişe yönelik böyle biraz acaba şöyle olsaydı daha farklı olur muydu diye hayatını sorguladık.
0: Vardı. Biz aslında bütün karakterler için çok fazla arka plan çalışması yaptık. Hülya'nın yaptığımız çalışmada da sonra bazı sahnelerimiz ritim vesaire dolayısıyla kesildi. Kesilen sahnelerimizden bir tanesinde geçen bir bilgi vardı aslında. Hülya'nın da hep o şekilde hazırlandı rolünü. Zamanında Kayseri tıbbı kazanmış. Fakat annesini yalnız bırakamadığı için gitmemiş. Sonra
1: doktor olamamış tıp fakültesinde.
0: Evet. Ve hani hemşire meslek okuluna devam edip aslında ameliyat hemşiresi de çok hani ileri bir şeydir. Zor gelinen bir yerdir. Ameliyat hemşireliğine kadar yükselmiş. Ama tabii ki hani onun içinde de acabaların gölgesi var.
1: Var.
0: Yani
1: bu arada ameliyat sahneleri var filmde. Hakikaten hali de böyle net ve zorlayıcı sahneler onlar.
0: Tabii.
1: Onları nasıl çektiniz? Nerede çektiniz?
0: Onları Memorial Hastanesi'nde çektik. Memorial Hastanesi'nde izinlerimizi aldıktan sonra benim babam cerrah.
1: Evet.
0: Bir yanımda eski ve usta bir oyuncu olarak rolünü

0: düzgün hazırlanmak istedi tabii ki. Bir gün önceden babamla onlar şey çalıştılar, ameliyat çalıştılar.
1: Evet ama yani bir oyuncu için çok önemli oranın hakkını vermek gerçekten.
0: Evet ve hani Hülya'nın bu arada el işleri anlamında yani kendisinin çok iyi bir şey yeteneği var işte. Eli iğnede tutar, dikiş yapar.
1: Becerili, el becerisi
0: var. O yüzden ameliyat iğnesini güzel kavradı diye.
1: Ve kızları Toprak. Toprak da böyle işte o cibinliğinin içinde odasında çok da böyle simgesel şeyler var tabii. Oturan, kendi sorunlarıyla meşgul olan, bir taraftan işte yazan bir kitabı var, hazır yayınlatmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Çok da güzel eğitimlerini tamamlamış. Bir yurt dışı gitme olasılığı var. Çok da hikayeyi böyle tamamen anlatmak istemiyorum. Sürprizleri de kaçırmak istemiyorum çünkü. Az önce biraz konuştuk Türkiye'deki böyle işte gelecek kaygısı, gençlerin özellikle gelecek kaygısı ile ilgili yaşadıklarından. Tam da evde kalan gençliği simgeliyor yani. Evet. Evde kalan derken yanlış anlaşılmasın. İş imkanları ile ilgili evet. sıkıntılar yaşayan, eğitimini tamamladıktan sonra evde ailesiyle olmak zorunda kalan bir genç kesim var Türkiye'de. Tam da onu simgeliyor Toprak gerçekten.
0: Evet. Yani bütün karakterler o anlamda hani Melih de Suzan da benden parçalar taşıyor ama Toprak hani benim gibi Y kuşağı olduğu için o anlamda paralellik daha belirgin, biraz daha bildiğim yerden yazabildim diyeyim. Sonuçta büyüdüğümüz koşullar, sosyal ekonomik gerçekliklerimiz, hayal kırıklıklarımız çok benzer. O yüzden hani orada birazcık da köşeli bir karakter. Yani bir yandan hani bizim kuşak, en azından ben ve benim çevremdeki hani arkadaşlarım hep böyle hani dünyayı bir gün sizler yöneteceksiniz. İyi niyetli, sabırlı, esnek, çalışkan, dürüst olursanız dünyada hiçbir sorun kalmaz gibi şeylerle hani bunlar söylendi ve bu şekilde büyüdük. Şimdi bunları düşünmek bile saçma geliyor. Hani bu inancın üzerine bir hayat kurduğun zaman tabii ki hem kendine hem dünyaya karşı biraz kızgın ve kırgın olabiliyorsun. O anlamda köşeli bir karakter.
1: Çok güzel anlattınız. O kadar net oldu ki bu ifade hakikaten o nasıl büyütüldüğünüz ve sonra nasıl bir dünyaya bırakıldığınızla ilgili yaman bir çelişki ve o çelişkiyi Toprak da yaşıyor filmde. Bir taraftan da böyle işte absürt ögeler var filmde. Zaten filmin adı mesela Karanlıkta Islık Çalanlar. Örneğin bir güvercin var. Onun zaman zaman sesini, zaman zaman bir ıslığı, bilmiyoruz onun ıslığı mı, sürprizlerini, bazı anlara tanıklıklarını görüyoruz izleyici olarak.
0: Güvercin öğesi, bir yandan hayaletler var röportaj veren.
1: Evet.
0: Aslında bunlar birbiriyle bağlantılı öğeler olarak biz kullandık. Benim için şey önemliydi yani bir şekilde insan faktörü ve hayat ve yani genel olarak karakterlerimizin dünyevi dertleri ve o dertlerin dünyevi dertlerin arkasındaki daha varoluşsal sıkıntıları gözlemlemek önemliydi. Çoğu zaman insan nasıl söyleyeyim üç tane karakter şey yapıyoruz ya takip ediyoruz. Üçü birbirinden aslında çok farklı görünüyor.
1: Evet.
0: Ama dışarıdan baktığımızda aslında sizin başta söylediğiniz gibi hayal kırıklıkları, olamamışlıkları veya işte gerçekleştirilememiş potansiyeller, bu konuları çok benzer şekilde yaşayan üç karakter. Tabii bu benzerlikleri çoğu zaman aynı çatı altında kendi yalnız dünyalarında yaşadığı zaman insanlar bu benzerliği dışarıdan görmek zor olabiliyor ya da içeriden görmek, içindeyken bunu anlayabilmek zor olabiliyor. Çok yalnız hissedebiliyorsun kendini. Sanki bu sıkıntıları yaşayan bir tek sen varmışsın gibi. Dışarıdan bir göz bu anlamda bizim için önemliydi. Yani bu üç karakteri aslında birleştiren, o kadar da yalnız olmadıkları, en azından yalnız yaşadıkları bu problemlerin ne kadar ortak olduklarını anlatabilecek bir üst perspektif kullanmak benim için önemliydi. O anlamda bir dış göz, onları yukarıdan, tepeden gözetleyen bir güvercin, onların dışarıdan dertlerini gözlemleyip buna dair bir şeyler söyleyebilen hayaletler ve onlarla yapılan röportajlar bizim başvurduğumuz çeşitli yapısal öğeler oldu diyeyim.
1: Evet evet, çok da farklı kılmış bir anlamda filmi onların varlığı.
0: Evet, bir yandan yani o absürdite ve kara mizah zaten hani röportajlar veren hayaletler çelişkisi doğal olarak böyle evet. bir ton veriyor. Biraz da melankolik temalarla uğraştığımız için melankoliyi biraz bir şeylerle dengelemezsen bayabildiğinden ötürü bu hani benim için biraz öyle absürt ve mizahi
1: tarafı da evet evet. Mesela hayalet avlı arayan bir dedektör var değil mi? Hayalet bulmaya yardımcı olan filan. Çok hoş şeyler var. Filmin dünya premieri Hindistan'da gerçekleştirilmiş. 56. Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde.
0: Evet.
1: Yani hiç kolay değil o kadar uzak coğrafyalara ulaştırmak filmi. Bu nasıl oldu?
0: Bizim bir şekilde festival yolculuğumuz başladıktan sonra haberler gelmeye başladı. Yani Hindistan bizden dünya premierimizi istedi.
1: Aa, ne kadar güzel.
0: O noktada da biz biraz ilk yönetmen sabırsızlığı da olabilir bilmiyorum. Ben hani olabildiğince hızlı bir şekilde seyirciyle şey yapmasını istedim.
1: Buluşmasını.
0: Hı-hı. Bir yandan şu benim için çok ilgi çekiciydi. Yani gerçekten Hindistan'da yani Hindistan seyircisinin bu filmde ne göreceği, nasıl algılayacağı. Çünkü mizah her zaman aynı şekilde çevrilemiyor diye farklı dil ve kültürlere. Hı hı. Bunu görmek de benim için ilginçti. Bir yandan da hiçbirimiz Hindistan'a gitmedik. Bir daha da gider miyiz bilmiyorduk o sırada.
1: Film gösterilirken de orada değildiniz anladığım kadarıyla.
0: Yok biz gittik Hindistan'a. Ve dedik ki gidelim. Filmle beraber biz de Hindistan'a gidelim.
1: Aa, ne güzel, ne güzel. Vesile olmuş bu anlamda.
0: Evet, gerçekten bizim için çok güzel bir yolculuktu. Aynı zamanda filmin ne şekilde algılandığını görmek de çok güzeldi. Hani uluslararası bir karşılığı olduğunu anlamak, bu kadar Türk aile yapısına dair bir film yapmışken.
1: Nasıl izleyiciyle buluştu gerçekten? Nasıl bir karşılık aldı izleyiciden orada?
0: Şu ilginçti. Mesela mizahi kısımlarının gerçekten insanlar hani benim mizahi bulduğum yerlerde güldüler. Hiç beklemediğim yerlerde güldükleri de oldu. Hı hı. Mesela benim için daha kalp kırıcı kısımlarda gülündü. Hı. Sonradan fark ettim ki birileriyle konuşurken ya böyle birileri üzücü kalp kırıcı veya gergin bir şey izlerken aslında hani gül vermek istiyor. Bir şey olsa da rahatlasam gibi.
1: Evet, evet.
0: Şeyinde gülecek bir yer kolluyor oluyor genelde. O yüzden benim için ilginçti.
1: Yani herkesin gülmeye ihtiyacı gülmek var. Evet.
0: Evet.
1: Başka festivallerde de gösterildi sanıyorum İstanbul Film Festivali dışında.
0: Evet. Amerika'da San Francisco Film Festivali'nde yarıştık. Hı hı. Onun dışında Şangay Film Festivali'ndeydik.
1: Harika. Bundan sonra devam edecek mi festival yolculuğu?
0: Edecek. Henüz açıklanmayan, o yüzden söyleyemeyeceğim festivallerimiz var. Ama festival yolculuğumuz devam ediyor. Avrupa, Güney Amerika çeşitli yerlere.
1: Harikasınız.
0: Önümüzdeki aylarda.
1: Yolunuz açık olsun. Filmin de yolculuğu uzun ve açık olsun yolu. Biz de takipte olacağız ve Pınar Yorgancıoğlu'nun da bundan sonraki filmlerinde takipte olacağız. İlk uzun metraj Karanlıkta Islık Çalanlar, eminim bundan sonra da devamı gelecek yine başka projelerin. Biz çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Bu değerli sohbet için de teşekkürler tekrar.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: Karanlıkta Islık Çalanlar filmini konuştuk yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'yla ve bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonundayız bizlerde. Tuğçe Bilgin, Servet Sever, Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru, kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

kelimenin peşinden gel. Bugünün kelimesi mahzun. Söyler söylemez belki içine hafif bir sessizlik çöktü. Aklına boynu bükük bir duruş, uzaklara dalan bir bakış geldi. Bazı duygular

Mahzun, Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kelime. Arapçadaki mahzun sözcüğü, üzülmek ve kederlenmek anlamlarıyla ilişkili hüzün köküne dayanır. Üzgün, hüzünlü ve kederli demektir. Hüzün bir duygunun adıysa, mahzun bu duyguyu yaşayan ya da üzerinde taşıyan kişiyi ve hali anlatır. Dilimizde mahzun olmak, üzgün duruma düşmek ve boynu bükülmek anlamına gelir. Mahzun bakmak ya da mahzun mahzun bakmak dediğimizde ise üzüntünün bakışlara yansıdığını anlatırız. Kelime yalnızca insanlar için kullanılmaz. Mahzun bir yüzün yanında mahzun bir ses, mahzun bir ev ya da mahzun bir manzaradan da söz edilebilir. Böyle kullanımlarda insanın duygusu çevresindeki yerlere ve eşyalara taşınır. Mahzun şiir ve şarkılarda da sıkça karşımıza çıkar. Orhan Veli İstanbul türküsünde "Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama" der. Burada mahzunluk yalnızca üzülmek değildir. Gurbette olmanın, yalnızlığın ve insanın derdini sevdiklerinden saklama isteğinin taşıdığı sessiz kederdir. Mahzunluk çoğu zaman gözyaşından önce bakışta, cümleden önce susuşta fark edilir. Her üzüntü kendini açıkça göstermez. Bazen insanın sesine, yüzüne ya da oturduğu yere ince bir gölge gibi yerleşir. Bugün çevrendeki insanların yalnızca söylediklerine değil, sustukları yerlere de dikkat et. Belki mahzun görünen bir yüz, anlatamadığı bir kırgınlığı taşıyordur. Bazen insanı anlamak için ona ne olduğunu sormaktan önce yüzündeki sessizliği fark etmek gerekir. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
7: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

0: Şükrü Oral hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Torul İsmail bizimle. Torul Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dünyada yaşanan gelişmelere ayrıntılarıyla göz atacağız ama epeydir konuşmadığımız bir alanı konuşalım istiyoruz. Hazar'dan bahsedeceğiz. Hazar artık bir sınır mı, yeni bir Avrasya bağlantı merkezi mi? Son dönemde çeşitli anlaşmalarla gündeme geliyor. Neden bu kadar önemli diye soracağız.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii ki Hazar her zaman önemli olmuş. Bazen tarihte Karadeniz'e de Türk Gölü diyorlar ama Hazar gerçekten Türk Gölü, hem isim olarak yani Türkçesi Hazar Türkleri. Aynı zamanda Rusçası Kaspi. O Kaspiler de Türk boylarının ismidir. Yani sürekli o. Tabii ki çeşitli isimler olmuş Hazar'ın. Ama dikkat ediyorsunuzsa yani Hazar etrafındaki devletler şu anda bu coğrafyada Avrasya'nın merkezinde önemli devletlerdir. Yani belki Türkiye'mizin direkt bağlantısı, sınır bağlantısı olmasa böyle, ama etnik bağlantı Türk dünyasının direkt bu konuyla ilgili var. Dolayısıyla son yıllarda da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini dikkate aldığımızda, Türk Devletleri Teşkilatı'na da dikkate aldığımızda, yani Türkiye açısından da daha önce de önemliydi her zaman ama son yıllarda daha da önemi artmaktadır. Son yıllarda aynı zamanda Hazar bölgesinde hem Hazar'ın statüsüyle ilgili olarak hem de bu bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da bazı kararlar alınmış. Hazar etrafındaki beş devletin aldığı kararlar bu çerçevede Hazar'ın bir nevi böyle diyelim paylaşımı konusunda da sorunları ortadan tamamen olmasa da büyük çoğunlukla kaldırmıştır diyebiliriz. Öte yandan enerji projeleri veya ulaşım projeleri çerçevesinde de Hazar'ın tarihen önemi vardır. Daha önce de Azerbaycan, Kazakistan veya Türkmenistan bağlantıları Hazar üzerinden gerçekleşiyordu. Roro gemiler üzerinden tren hatlarının. Aynı zamanda burada şunu da unutmamak lazım. Son yıllarda enerji hatlarının da artışıyla ve Türk Merkez Asya, Türk Cumhuriyetlerinin veya Türkistan coğrafyasında diyebiliriz. Merkez Asya biraz daha geniş kavram. O açıdan söylüyorum. Bağlantıda, enerji bağlantısında bu bölge çok önemlidir. Hatta uzun yıllar daha önce Trans-Hanar enerji boru hatları üzerine de tartışmalar söz konusuydu. Son yıllarda da tabii ki kuzeyde yaşanan bu Ukrayna-Rusya savaşı, güneyde İran-Amerika-İsrail savaşı tekrar bu koridorumuzun, böyle bu merkezin ne kadar güvenli ve istikrarlı olduğunu bir daha ortaya koydu. Bu açıdan önem gittikçe artmakta. Daha önce de birkaç yıl önce, bir yanılmıyorumsa hatta birkaç yıldan daha çok da olabilir, Avrupa'daki toplantılarda, diğer yerlerde de ben de yazılarımda artık sadece Hazar değil, Karadeniz Hazar havzası jeopolitiği üzerinden değerlendirme doğru oluyor. Çünkü günümüzde de eğer dikkat ediyorsa bu savaşlar bir nevi artık Karadeniz akvatorundasından, yani çerçevesinden Hazar'a da sıçramış durumda ki en son Ukrayna'nın Hazar'da bir İran gemisinin vurulması meselesi de, veyahut Rusya'nın daha önce Hazar'dan Suriye veya yine başka bölgelere füzeler fırlatması, diğer şeyler de bölgenin ne kadar hassas olduğunu ortaya koymuştur. Yani aynı zamanda enerji, bu İran'ın bölgedeki hak iddiaları, daha önce Türkmenistan Azerbaycan arasında sorunlar çok şükür o kalktı. Ama devam ediyor. Yani Hazar her zaman önemli olmuştur bu açıdan. Kapalı gözükse de ama direkt bağlantı da var. Volga-Don kanalı üzerinden Karadeniz'e çıkış, oradan dünyaya açılım var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Azerbaycan'ın Hazar Denizcilik şirketinin, hatta Hazar'a girmeyen çok sayıda gemiler de vardır. Onu da söyleyeyim. Yani bu bir Sovyet döneminden kalma mirastır. Yani hazırda kendi gemiciliği o ayrı, nehir, deniz gemileri, onların evet. kapasitesi 3000-5000 ton. Hı hı. Ama bunun üzerinde Hazar'a girmeyen genel itibariyle gemiler de söz konusudur. Çok sayıda gemisi de vardır. Evet.
0: Şimdi tabii o kadar önemli başlıklar var ki söylediklerinizin arasında bir orta koridoru konuşuyoruz. Ama artık yalnızca demir yolu üzerinden konuşmuyoruz. Konteyner taşımacılığından ibaret bir hat değil anlattığımız. Enerji ve ticaret ağlarını da içine alıyor. Şimdi Financial Times'da yakın zamanda şöyle bir paylaşım yapılmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası demir yolunun da ne kadar önemli olduğu, Almanya'nın Polonya'ya, Macaristan'a çıkan hatlarını ivedilikle onardığı, çünkü askeri mühimmat taşıma ulaştırma noktasında buralara çok ihtiyaç duyulabileceği konuşuluyordu. Belki bir benzeri bu hareketlilik için, Hazar çevresindeki hareketlilik için de ya da orta koridordaki hareketlilik için de gündeme gelebilir. Şimdi Hazar ayırıcı deniz olmaktan çıkıp artık bir bağlayıcı alan haline geldi desek, katılır mısınız bu değerlendirmeye?
1: Hazar, yani tabii ki Hazar'ın sahilinde büyüdüğünler için Hazar ayrıcı değil, birleştiricidir. Yani Karadeniz gibi, yani evet. Karadeniz'de Türkiye'yi aslında kuzeyden ayırmıyor. Bağlantısı vardır. Tarihen de bu bağlantılar var. Yani Osmanlı'nın bile zamanında Volga Don kanalı, böyle diyelim de, Volga ile Don nehirlerini birleştirerek Hazar'a çıkma planları vardı. Yani evet. bunlar bugünün düşüncesi değil. Öte yandan Hazar üzerinde denizciliğin gelişmemesinin sebeplerinden biri de İngiliz-Rus rekabeti. Yani bu da önemli. Yani bunlar neredeyse 16. 17. yüzyıllara kadar gidiyor. Yani eski Vikinglerin Volga Don üzerinden, yani Kuzey Baltık Denizi'nden düşünebiliyor musunuz? Ta 10. yüzyılda Hazar'a gelerek oradan ta Berde'ye, yani Kafkas Albanya'sının o taraflara kadar girerek yürüyüşleri yaptığı da bilinmekte. Öte yandan Rusların bu bölgelere gelip buradaki limanları Deli Petro döneminde ünlü bir meseledir. Hatta 1724-22-24 yıllarında da bu bölgeleri işgal etmiştir. Yani Hazar her zaman önemli bir konum. Türkler açısından da önemli. Yani gerçi Türkler bunu karasal olarak hem kuzeyden hem güneyden rahatlıkla aşmışlar. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Hazar özellikle son yıllarda petrolün de bulunmasından bu bölgede ayrıcıdan daha ziyade bir nevi iş birliğiyle birlikte rekabetin, çıkarların, diğer bağlantıların da önemli noktalarından biri. Son yıllarda bu mesele daha da gündeme gelmekte. Çünkü dünya düzeni değişti. Yani Soğuk Savaş'ın bitimiyle Sovyet coğrafyasının, böyle de demir perdenin, sınırların ortadan kalkmasıyla yeni coğrafya ortaya çıktı. Tabii ki Amerika bu bölgeye ilgi gösteriyordu. Batılı devletler ilgi gösteriyordu. Türkiye'nin de ilgisi var. Ama stratejilerin o dönemde çok da nasıl diyeyim, ileri yönelik olduğunu ilk başta, mesela 90'lı yıllarda söylemek çok zor. Herkes lokal. Tabii Türkiye açısından da bir hamle vardı o dönemde. Türk dünyası, hatta başkanların görüşmesi, diğer şeyler, ama dikkat edin sonraki dönemlerde büyük rekabetin ve güçlerin oyunu ile bu biraz nasıl diyeyim, daha zayıf hale geldi. Ama günümüze gelen hız artmakta. Çin de bölgeye hakim olmakta. Rusya'nın azalan gücü, batılı devletlerin orada oyunu, diğer şeyler de çok önemli. Yani Merkezi Asya ile Güney Kafkasya ve Anadolu tarihen bir bütün olmuştur. Yani bunu 1000 yıldan çoktur böyledir.
0: Elbette.
1: Yani bu bilinen bir meseledir. Tabii ki Türkiye'de Osmanlı denince akla hemen Orta Doğu, Balkanlar geliyor, ama Osmanlı'nın bağlantılarını özellikle Kırım bölgesi, Kuzey Kafkaslar, Azerbaycan, Azerbaycan diyen de bugün sadece Azerbaycan Cumhuriyeti değil, coğrafi anlamda yani İran'ın bir hissesi de biliyorsun tarihen Azerbaycan'dır. Tabii. Aynı zamanda İran da bir coğrafi isimdi o dönemlerde. Yani bu bölgede de Türkiye'nin, Osmanlı'nın da ondan önce Selçuklu'nun, Moğolların, diğerlerinin bağlantıları bir bütün olmuştur. Yani güç buradan doğar. Dikkat edersinizse mesela ben bir uzman olarak

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Haber yorumla karşınızdayız. 13 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün programı.

0: anda Türk hanedanının İngilizler tarafından devrilerek bilinçli şekilde Fars kökenli bir hanedanın gelmesini de ileride oluşacak bir Türk birliğini engelleme amaçlı olduğunu
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: ki.
0: Daha sonra tabii
1: Tabii
0: ki
1: ki.
0: bir İslam tırnağarası devrimi ve rejimi getirilerek tamamen kopuş var. Çünkü bu coğrafya bir bütün olduğunda tahmin edebilirsiniz. Yani İran coğrafyası, Azerbaycan, Türkiye, Merkez Asya bir bütün hale gelir. Ve bu ciddi bir hem enerji gücü, hem koridor gücü,
1: Hem
0: ulaşım
1: siyasi.
0: gücü, hem siyasi birliktelik ve dolayısıyla buraya herhangi bir gücün girmesi imkansız. Tarih bunu
1: Evet.
0: kanıtlanmıştır. Her
1: Evet,
0: zaman
1: evet.
0: böyledir. Şimdi bu açıdan da günümüzde da tarihen de taşımacılığın mesela gemi taşımacılığı Avrupalılar ortaya çıkarınca belki kara taşımacılığı arka plana geçti ama bu rekabet her zaman vardır.
1: Tabii.
0: Dünyanın en güçlü devletleri artık kara devletler olmaya başlıyor. Yani Amerika tabii ki güçtür. Ada gibi böyle her iki tarafı okyanus olmasına rağmen belki avantajlı bir durumda ama ticaretin en önemli noktası Avrasya coğrafyasıdır. Şimdi Afrika'da gelişiyor. Bunlar bir bütündür. Yani burada karasal bir gücü elde etmek oldukça önemli. Türkiye'nin aslında bir avantajı var. Yani üç tarafı denizle kaplı. Aynı zamanda bir nevi ön Asya olarak da tüm coğrafyaya, Avrupa'ya da açılabilme potansiyeli var. Fakat maalesef biraz da kendimize öz eleştiri yapalım. Biz Karadeniz taşımacılığını geliştiremiyoruz. Yani son yıllarda hamle yaptık. Mesela Bakü Tiflis Kars Demiryolu böyle önemli adımlardan biri ama
1: Evet.
0: kapasite böyle tabii ki biz uzman olarak daha çok istiyoruz. Bunun
1: Elbette,
0: arkasında
1: elbette.
0: şeyler vardır. Yani tabii ekonomik güç, diğer şeyler ama şunu Rusya-Ukrayna savaşı bir daha bunu gösterdi ki bu güzergah, alternatif güzergah, daha doğrusu alternatif değil, ana güzergah tarihen de böyle olmuş. Çok önemlidir ve bunun önemini daha dikkatli incelememiz ve araştırmamız var. Dikkat ediyorsunuz en küçük Zengezur koridoru ne böyle? Zengezur koridoru üzerinde Trump böyle heyecanla oradan bir pay koparmaya çalıştı.
1: Adını bile Trump
0: Trump
1: koridoru
0: koymaya
1: koyacak
0: çalıştı.
1: kadar.
0: Yani 42 kilometre yer. Yani
1: Tabii ki.
0: Sovyetler bilinçli şekilde
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: bölgeyi kopararak Azerbaycan'ı işgal ettikten Ermenilere hibe etmişler. Ve bu da stratejik bir hamledir. Yani bunun küçük bir koridorun üzerinde oyunlar
1: Böylesi
0: İran'ın bir
1: hesaplar.
0: tabii ki
1: Tabii ki.
0: Rusya'nın
1: Tabii ki.
0: İran'ın digin hatta Çin'in bugün böyle ok bölgeyle ilgilendiğini de söyleyebiliriz yani.
1: Elbette. Şimdi Hazar özelinden açılmışken konu Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Hazar'a sınırı olan ülkeler. Kazakistan'a biraz daha yakından bakalım mı? Petrolünü daha fazla Hazar-Bakü-Ceyhan hattına yönlendiriyor. İki farklı görüş var. Bir tanesi çeşitlenme diyor buna. Çünkü enerji meselesinde bu çeşitlilik olmadığında ülkelerin ne sıkıntılar yaşayabileceklerini gördük. Fakat başka bir bakış açısı Rusya'dan uzaklaşma olarak yorumluyor. Hangisine katılırsınız?
0: Ya şimdi her ikisine de katılmak mümkün. Yani Rusya'dan uzaklaşmadan daha ziyade Rusya'nın şu anda başlattığı bir savaş söz konusu. Bu Kazakistan'da Rusya'nın uzun yıllar hem sınır komşusu hem müttefiki. Ama bununla birlikte ciddi bu savaştan dolayı o da ciddi sorunlar yaşamakta. Hatta bu Hazar Karadeniz üzerinden bir taşımacılık sistemi var, GPG dediğimiz. Bu sistem böyle hedef altında şu anda. Ona göre daha önce de Kazakistan'ın zaten alternatif yaptığı bir mesele vardır. Bakü Tiflis Ceyhan üzerinden kendi petrolünü taşımaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Çin meselesi de var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani zaten sadece Rusya değil. Yani Kazakistan'ın son yıllarda politikası, daha doğrusu son yıllar değil. Ya yani ilk kuruluşundan diyebiliriz. Belki ilk başta Nazarbayev döneminde biraz daha ihtiyatlı, daha tedbirli bir dış politika takip ederken bugün daha biraz kendine güvenen, ayaklar üzerinde daha sağlıklı durabilen bir Kazakistan söz konusu ve bu açıdan da biz şunu söyleyebiliriz. Yani Kazakistan alternatif olarak görüyor. Ama aynı zamanda Rusya'daki o siyasilerin baskısı, diğer meseleler de Kazakistan daha ihtiyatlı. Yani Rusya'yı

0: Yani Rusya'dan tam kopma anlamında değil ama Rusya'nın direkt müdahil olamayacağı, baskı yapmayacağı bir sistemde oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Rusya son yıllarda müttefikten daha ziyade bir imperyal zihniyet üzerinden politika takip etmeye çalışıyor. Bu da tam doğru bir politika değil. Yani Rus siyasetçilerinin, hatta iktidara yakın siyasetçilerin bile Kazakistan devlet olarak tanımaması, hatta Putin'in bile açıklaması vardı bununla ilgili. Kazak topraklarına iddia etmek, Kuzey Kazakistan'ı birleştirmeye çalışmak, kendi arazisi olarak görmek gibi meseleler de söz konusudur. Tabii ki bu nedenle Kazakistan hem şöyle diyelim, enerji hatları konusunda, ulaşım konusunda, aynı zamanda da siyasi tercihler konusunda da alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ha, hataları bazen var mı? Var. Mesela Avrupa Birliği'ne yapılan anlaşmalarda bazı meselelerde Türkiye hassasiyetini dikkate alamadığını da görüyoruz.
1: Özellikle
0: ama
1: Kıbrıs'la
0: ilgili olarak. Ama şu da bir unutmamamız gerekiyor. Tabii ki bu hata diyebiliriz ama Avrupa Birliği'nde uzun süre bununla ilgili anti-Türk politikasını da unutmamaya çalışıyor.
1: Tabii ki.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Kazakistan belki bu belgelere imza attı diyebiliriz. Ama işin gerçeğinde Kazakistan Türkiye ile politikada emelde çok da Türkiye karşıtı bir politika yapacağını da düşünmüyorum. Yani bunu da unutmamak lazım. Bu hassasiyet geçit döneminde böyle hatalar olabilir. Yani bu hassasiyetleri dikkate alınmamak olabilir. Burada bizim de biraz fazla çalışmamız gerekiyor. Yani çok o hassasiyetleri doğru bildirmemiz açısından. Yani bu konuda tabii ki Kazakistan'a aynı zamanda destek verilmesi gerekiyor. Yani şimdi biz Türkiye'deyiz. Türkiye uzun yıllar bağımsız bir devlet. Osmanlı'nın devamı, varisi, güçlü orduya sahip, NATO üyesi. Bir de düşünün Kazakistan'ı, Türkiye'den uzak. Özel bir coğrafyada, güçlü, henüz orduya sahip değil. Evet. Ekonomi tam böyle güçlü değil. Bir taraftan yani şu anda dünya gücü olmaya çalışan Çin var. Diğer tarafta nükleer güç Rusya var. Ki dünya ülkeleri, Amerika bile Rusya ile bugün hesaplaşmak zorunda, o nükleer güce uygun şekilde. Bayağı askeri güç olarak da çok güçlü Rusya. Zayıfladı doğru ama yani bitmiş değildir. Yani evet, bu güç de var. Tabii böyle bir iki... Çok yaşlısın, sağ ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle bir iki gücün arasında Kazakistan tabii ki ilk olarak kendi dengelerini düşünmesi gerekiyor. Bizim de bunu doğru hesaplamamız ve doğru çalışmamız gerekiyor. Yani evet, bu hassasiyetler önemli meselelerdir. Yani burada hataları savunmuyorum asla ve asla. Ama
1: çok
0: her iki tarafında daha hassas, daha dikkatli davranacağına da inanıyorum diye düşünüyorum.
1: Peki, o zaman Azerbaycan'a da bir bakmamız gerekiyor. Rolü transit ülke olmaktan Avrasya'nın mimarı olmaya mı evriliyor sorusu var kafalarda. Daha büyük iddialar da var. Azerbaycan'ın artık yalnızca Hazar'ın batı kıyısında bulunan bir transit ülke değil, Orta Asya ile dış pazarlar arasındaki bağlantının siyasi ve ekonomik mimarlarından biri haline geldiğini belirtiyor bu iddia. Özellikle Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım alanlarında derinleşmesi bu dönüşümün altyapısını oluşturuyor deniyor. Peki son günlerde Nahçıvan'ın ulaşım merkezi haline getirilmesi, demiryolu altyapısının geliştirilmesi, Avrupa'ya elektrik ihracatı gibi hedefleri de bu tabloya eklersek nasıl bir Azerbaycan var karşımızda?
0: Çok teşekkür ederim. Tabii ki bu önemli konu. Azerbaycan Türkiye'nin bir müttefiki. Yani şu anda Şuşa Beyannamesini unutmamak gerekiyor. Önemli meselelerden biri. Yani ben de bu konuda şunu söyleyebilirim. Tabii ki bugünlerde, dün galiba yanılmıyorumsa, hata yapmayayım, dün Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Nahçıvan ziyareti var. Orada verilen açıklamalar da bu yönde. Özellikle bölgenin gelişimi, Türkiye ile ilişkiler, öte yandan Zengezur koridoru meselesi, hazırlığı, Türkiye ile bağlantılar. Yani şöyle ifade olarak, yani Azerbaycan'a şu çerçevede söyleyebiliriz. Yani bölgesel güç Güney Kafkasya'nın siyasi, ekonomik ve

0: askeri dengelerini belirleyen temel aktörlerden biridir Azerbaycan şu anda. Bu gerçek anlamda onu diyebiliriz. Aynı zamanda jeostratejik bir güce dönüşüyor Azerbaycan. Doğu Batı ve Kuzey Güney ulaştırma koridorlarının merkezinde bulunan Avrasya'nın kesişim noktalarından veya noktasındaki devlet de diyebiliriz. Aynı zamanda enerji gücü, yani bunu zaten son yıllarda daha açık şekilde ortaya koyuyor. Petrol ve doğal gaz kaynakları sayesinde Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik rol oynayan ülke. Tabii ki buna Merkez Asya ülkelerinin de enerji meselelerini de dikkate aldığımızda çok önemlidir. Orta Koridor'un kilit ülkesi diyebiliriz Azerbaycan'a. Trans-Hazar ve Orta Koridor projelerinin vazgeçilmez merkezidir aynı zamanda Azerbaycan. Türk dünyasının stratejik merkezi de diyebiliriz. Türkiye ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde aslında Türk Devletleri Teşkilatı'nın entegrasyonunda öncü ülkedir. Aynı zamanda çok ilginç, Azerbaycan Karabağ sorunu ile birlikte uzun yıllar bir denge kurucu aktör haline de gelmeyi öğrenmiştir. Türkiye, Rusya, Batı, Çin, İran arasında çok yönlü dış politika yürütebilen, bölgesel denge oluşturabilen devlet. Aynı zamanda da orta güç kavramında diyebiliriz. Uluslararası ilişkiler literatüründe mesela çabası var orta güç olmaya Azerbaycan'ın. Belki biraz erken ama buna rağmen biz şunu söyleyebiliriz. Yani bölgesel güç, jeopolitik merkez ve diğer şey. Yani burada sırada alalım mesela, bunun için çaba gösteriyor. Ama son yıllarda Türkiye ile yapılan, özellikle bu Şuşa beyannamesinden sonra artık birçok meseleler ortak görüşlerdir. Tabii bundan hoşlanmayanlar var. Yani ister Rusya'sı olsun, ister Avrupa'sı olsun, ister Amerika'da bu konuda, özellikle Demokratlar döneminde çok böyle şey davranıyordu, sert davranıyordu. Ama realite, gerçeklik gerçekliktir. Yani Avrupa bir parlamentosunun, dikkat edersiniz, Türkiye ve Azerbaycan'a aldığı kararlar bile çok benziyor birbirine.
1: Tabii.
0: Haksızlık dediğimiz şeyler açık şekilde ortada. İşte işgalci Ermenistan'a hiç zaman işgalci demedi. Ama Azerbaycan Karabağ'da, yani kendi topraklarında hakimiyetini oluşturdu.
1: Evet.
0: Ermenilere yaşama hakkı tanıdı. Buyurun kalın. Hepsi göçtü. Buna etnik temizlik diye bir karar aldı. Ama diğer yandan çok ilginç, Avrupa Parlamentosu biliyorsun siyasi bir oluşum. Ama
1: Kesinlikle.
0: komisyonlar daha pratik. Hepsi de Azerbaycan'la iş yapıyor. Hepsi
1: Evet.
0: Türkiye ile iş yapıyor.
1: Evet.
0: Yani
1: Çok doğru.
0: Avrupalı'nın tam böyle nasıl diyelim, içini gösteren bir şey. Yani
1: İkiyüzlü
0: para çıkar,
1: politikasın.
0: ikiyüzlü değil aslında, şunu gösteriyor. Yani Avrupalılar niye sömürgeci olduklarını gösteriyor. Niye Amerika'da yerleri yok ettiğini gösteriyor. Afrika'da insanları köle yaptıklarını gösteriyor. Yani
1: Evet.
0: Avrupalılar için insani değerler lafta güzeldir, kendi
1: Tabii
0: ülkeleri
1: ki.
0: olunca. Ama
1: Tabii
0: dış
1: ki.
0: ülkeler olunca çıkarlar her şeyin ötesindedir. Yani parası için her şeyi satarlar. Hatta birbirlerinden böyle savaşırlar. Şimdi savaşmamak için de bir araya gelmişler. Avrupa Birliği oluşturmuşlar ama içindeki o hırs, para hırsı, ne bileyim çıkar falan hala da geçmiş değil. Yani buna göre tamam, demokrasi, insan hakları iyidir ama bizim ülkeler için bununla birlikte aynı zamanda kendi çıkarlarımız doğrultusunda Batı'nın ve dış güçlerin bize yapabileceği meseleleri de unutmamak
1: Tabii ki.
0: gerekiyordu. Ben o açıdan da, ben de çalışmalarında genel olarak Türk merkezli bakarım. Yani benim için milletimin, devletimin meseleleri her şeyden önde geliyor. Ha, ondan sonra kim iyidir, kim dosttur, kim kardeştir, onu değerlendiririz.
1: Peki,
0: Kim
1: o
0: müttefiktir?
1: değerlendirmeyi ufak bir soluklanalım, bir reklam arası verelim. Onun ardından yapalım, İran'ı
0: Tabii
1: konuşacağız
0: ki.
1: çünkü. Kısa bir ara.
2: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklamlar.
5: Haber yorum. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
6: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Toğrul İsmail stüdyo konuğumuz. Hazarla başladık konuşmaya. 5 ülke özelinden aslında dünyada yaşanan gelişmeleri yorumluyoruz. Kazakistan'a baktık, Azerbaycan'a baktık. Önce bir Rusya cephesine bakalım çok uzaklaşmadan. Ardından da İran'a göz atalım istiyoruz. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki enerji altyapısına yansıması meselesi var bir taraftan. Yine Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Hazar'a kadar uzanan enerji ve ulaştırma hesaplarını değiştirmesi var. Bir jeopolitik bağlılık kavramı var. Klasik ittifak var. Blok kavramı var. Bunlar üzerinden nasıl okuruz Rusya'nın durumunu?
7: Şimdi Rusya'ya geçmeden önce bu Azerbaycan'la tam fikrimizi de tamamlayalım. Evet. Şöyle bir şey de söyleyelim. Aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sanel İlham Aliyev Nakhçıvan'da şöyle bir şey söyledi aynı zamanda. Dev enerji projesinin de hazır olduğunu duyurdu. Yani Azerbaycan'dan Türkiye yeni enerji koridoru. Biz çoğu zaman enerji derken herpen aklımıza petrol ve doğalgaz geliyor. Hı-hı. Ama elektrik enerjisini unutuyoruz. Tabii, tabii. Bu da önemli. Çok. Onu da söyleyeyim ki dostluk yanılmıyorumsa dostluk köprüsü olarak Türkiye-Azerbaycan ki zamanda bununla ilgili yazmıştık. Hı-hı. Ve Gürcistan Avrupa'ya elektrik enerjisi de satmak ticaretini yapıyorlar. Yani şimdi bu koridor da aslında eğer Zengezur koridoru işe düşerse Azerbaycan artık bu elektrik enerji koridorunu da hazırlamış durumda ve Nakhçıvan üzerinden Türkiye'de nakli söz konusu olacak. Bu da yeni bir hat. Yani evet. Dikkat edebiliyor musunuz? Yani bu çok önemli mesele. Tabii ki bu tür meseleler Rusya'yı da ilgilendirecek.
6: Çok doğru.
7: Ona göre dediğiniz konuya geçelim. Yani Rusya önemli bir ülke. Komşumuz. Avrasya'nın en büyük ülkesi diyebiliriz ama Türkiye'de şu algı var. Rusya'da Avrupalılarda özellikle algı var. O Türkiye'de geçmiş. Şöyle Rusya deyince akla Rus geliyor. Öyle değil. Yani Rusya dediğiniz zaman bir federasyon aklınıza evet. gelmesi lazım. Yani Rusya Federasyonu çok sayıda çeşitli devletlerden oluşan bir devlet. Orada çok sayıda Türk ve Müslüman topluluğu var. Yani tabii. dolayısıyla bizim için Rusya bir Avrupa'nın baktığı Rusya'dan çok farklı. Biz Rusya, ben bunu Avrupalılardan da tartışırken şöyle siz niye yaptırımlara katılmıyorsunuz? Niye hava sahanızı kapatmıyorsunuz? Dedim bir kere siz Rus olarak görüyorsunuz ama biz bir parçamız olarak görüyoruz. Bizim için bu değerler çok önemli. Yani ben kardeşimin orada yaşayan bir Tatar kardeşimin, başka Türk yani. Kardeşimin veya Müslüman kardeşimin Kuzey Kafkaslar'da Türkiye arasında Kafkas Savaşı'ndan kurtulmuş, o katliamdan, soykırımdan kurtulmuş çok sayıda Kafkas kökenli var. Onlar kendi tarihi topraklarına nasıl evet. ulaşamasınlar, akrabalarıyla nasıl görüşemesinler, vatanlarına bağlantı nasıl kuramasınlar tarih vatanlarıyla. Burası da vatan ama orada tarih vatanları.
6: Tabii.
7: Öte yandan diğer soydaşlarımız var. Yani düşünün saha Türklere, bugün Türkiye'de eğitim görenler de var. Onlar nasıl buraya gelemezler, biz oraya gidemeyiz, Kazan Tatarlarını, Başkırtları, Çuvaşları, diğerlerini söylemiyorum. Yani bunlar ciddi meseleler. Yani bizim için Rusya farklı bir ülke.
6: Hemen burada küçük bir mola isteyebilir miyim sizden? Hattımızda bir konuğumuz var. Tam da dediğiniz yerden o kadar güzel bağlanacak ki konu oraya. Şimdi Rusya'ya Avrupalı bakış açısıyla baktığımızda onları Rus olarak değerlendiriyoruz dedik ya. Yıllarca bize de Osmanlı bakış açısıyla baktıklarından o düşmanlığı, o eski hesapları bir türlü kapatamadık ya. İşte o kapatılamayan yerlerden bir tanesi Libya. Bizim için Trablusgarp'tır. Bizim için Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hakan Fidan'ın Libya ziyaretini soracağız. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Nebahat Tanrıverdi'ye. Sayın Tanrıverdi merhaba.
4: Merhabalar efendim, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Libya tarih boyu bizim için çok önemliydi. Bu önemini de korumaya devam ediyor. Yeni bir güç paylaşımı arayışından söz ediliyor Libya'da. Hakan Fidan'ın Trablus ve Bingazi'yi kapsayan ziyareti bu arayışın neresinde duruyor diye soralım size.
4: Evet, isterseniz size böyle kısaca nedir bu devam eden süreç, onu özetleyerek başlayalım.
6: Lütfen buyurun.
4: Özellikle Nisan ayından itibaren hızlanan bir tek Libya siyasi ve askeri bütünleşme süreci var. Bu Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump yönetimi altında özel temsilcisi Bulos'un başlattığı bir süreçti. İlk hedefi daha çok finans kurumlarını birleştirmek üzereydi. Ama süreç ilerledikçe bu sürece işte Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın ve Türkiye'nin de dahil olduğu ve desteklediği daha geniş kapsamlı, işte üzerinde aslında bölgesel uzlaşının da olduğu bir bütünleşme süreci yaşanıyor şu anda. Bunun tabii bazı sebepleri var. Çünkü Libya biliyorsunuz 2019 ve 20 arasında oldukça yıkıcı bir iç savaştan geçti ve Türkiye'nin müdahalesiyle 2020 Haziran gibi bir ateşkes ve bugün artık bir çatışmasızlık içerisinde. Fakat neredeyse 5 yılı aşkın bir süredir de bu çatışmasızlık kalıcı bir çatışma sonrası düzene geçmiş değil. Yani ülke hala doğusunda ayrı, batısında ayrı olmak üzere siyasi ve askeri yapılar arasında bölünmüş durumda. Ve çeşitli girişimlere rağmen bu yapılar birleştirilememiş durumda. Aslında biraz bunu aşmaya yönelik bir uluslararası arenada da bölgesel düzlemde de bir fikir birliği var. Çünkü bu nasıl denir, bu parçalanmış yapının önümüzdeki dönemde artan özellikle bölgesel düzen üzerindeki bu artan rekabet nedeniyle yeniden çatışmaları körükleyeceği kaygısıyla birlikte yani bir bu süreci artık hızlandıralım, bir çatışma sonrası düzen kuralım, bunu da seçimler üzerinden değil mevcut aktörler arasında gücü, siyasi formülasyonu yeniden düzenleyerek yapalım şeklinde bir uzlaşı var. Bu son olarak zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürdürülen süreçten bahsettim. Türkiye bu süreçte de özellikle askeri kanatta ciddi katkılar sağladı. Son olarak da Pakistan'ın bir 36 aylık bir önerisi oldu. Bu öneri çerçevesinde de aslında biraz Sayın Hakan Fidan'ın teması da bununla bağlantılı diyebiliriz. Yani hedef aslında dediğim gibi bu kırılgan ateşkesten alıp daha çatışma sonrası bir düzene geçiş.
6: Evet. Tek Libya vurgusunu bu söyledikleriniz üzerinden okumak faydalı olacak bizim için de. Şimdi bir tarih vardı, 2019 yılından bahsettik. O yılda deniz yetki alanları anlaşması var Türkiye ile Libya arasında. Çokça da tartışılmıştı. Bir Doğu Akdeniz meselesi üzerinden okursak bu anlaşmayı bizim için ne ifade ediyordu? Bugün yaşanan gelişmeler ışığında ne ifade eder?
4: Evet, aslında yani bugün itibariyle Türkiye'nin 5 tane bağlantılı hedefi olduğunu düşünüyorum ben. Bir tanesi bu bahsettiğim çatışma sonrası düzende Türkiye'nin bir hasım olarak değil, yani yeni kurulacak düzende bir hasım olarak değil, ortak

0: olarak kendini konumlandırması. Evet. Zaten Türkiye yaklaşık yani 2020'nin sonbaharından itibaren doğulu aktörlerle hem ekonomik ilişkiler tesis etmeye hem diplomatik temaslar yürütmeye öncelik vererek bu bugüne gelmiş durumda. Birinci hedef bu. İkincisi, sizin de bahsettiğiniz gibi 2019'da Türkiye orada bir mimari inşa etti. Bu mimari de Libya'daki işte askeri varlığı. Orada bir Türk görev gücümüz var. Hem eğitim üsleri var, hem Türk donanması orada görev yapıyor. Çok derin savunma ilişkileri geliştirildi son 5 yıl aşkın süredir. Türk-Libya denizcilik ilişkileri var. Bununla bağlı olarak enerji çıkarları var. TPO orada hem karada hem deniz açıklarında çok sayıda anlaşmalar imzaladı. Ve bununla da bağlı olarak deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının geleceği çok önemli Türkiye açısından, çok kilit. Bu tabii Doğu Akdeniz meselesi de özellikle son gelişmelerle birlikte yeniden gündemde. O nedenle Libya'nın yani geleceği, oradaki siyasi aktörlerin kimler olacağı ve doğal olarak Türkiye ile nasıl bir ilişki tesis edecekleri Ankara açısından stratejik. Bütün bu tabloda aslında Ankara hükümet, yani yeni hükümetin, Libya'da kurulacak yeni hükümetin ve yeni yapıların Türkiye'nin inşa ettiği bu mimariyi, bu varlığı tasfiye etmek yerine devralmasını istiyor. Hı hı. Aslında biz bunu birkaç yıl önce Türkiye ile Doğu Bloğu arasındaki yakınlaşma ve diplomatik temaslar gerçekleşirken şöyle bir formülasyon üzerinden okuyorduk. Türkiye Halife Haftar, işte Libya Ulusal, onu temsil ettiği Libya Ulusal Ordusu ve Kile Salih'in liderliğindeki Libya Temsilciler Meclisi ile bir ilişki geliştirirken, yani onları tanırken, karşılığında da bu deniz yetki sınırlandırması anlaşması ve savunma işbirliği anlaşmasının temsilciler meclisi tarafından onaylanması, yani üzerinden bir formülasyon konuşuluyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Bugün gördüğümüz kadarıyla bu onay beklentisinin yerine şimdi bu yeni güç dağılımında yeni yönetimin ve yeni kurumların bu anlaşmaları süreklilik esasıyla bağlı kalacağını taahhüt ederek bu devri, yani tasfiye yerine devralmasını istiyor Ankara. Böyle bir görüşme bu sürecin içinde diye düşünmek mümkün. Bir de tabii Libya'nın ekonomik yeniden imarı aslında Ankara için önemli. Türkiye tarihsel olarak Libya'daki ekonomik yapının, özellikle müteahhitlik projelerinin önemli bir parçasıydı. 2011'deki iç savaş, askeri müdahale ve daha sonrasında gerçekleşen iç savaşla birlikte aslında Türk yatırımları orada büyük bir yara almıştı. Bu son dönemde tabii yatırımların hızlı bir şekilde, Türk ekonomik varlığının ve yatırımın hızlı bir şekilde canlandığını görüyoruz. Ama özellikle Ankara'nın Doğu Libya'daki yeniden imar, altyapı, enerji ve müteahhitlik projeleriyle ilgili daha fazla rol istediğini görüyoruz. Ve bununla da bağlantılı olarak, yani bu sadece ekonominin yeniden imarıyla sınırlı değil, güvenlik kurumlarının da birleşmesiyle birlikte orada savunma mimarisinin de yeniden inşa edileceği ve modernize edileceğini biliyoruz. Ve Yazı Nefes tatbikatında Libya'nın hem doğusundaki hem batısındaki askeri yapılara ait askerlerin Nefes tatbikatına katılması, bu tatbikatta da tek Libya vurgusunun gündeme gelmesi, bu açıdan da Türkiye'ye bir rol olabileceği, yani burada da Türkiye'nin bir rol oynayacağını, Türkiye'nin buna istekli olduğunu gösteriyor.
1: Evet. Tabii konuştuğumuz ülke Libya olduğunda kendine rol biçmek isteyenlerin başında bir de Mısır geliyor. Ankara-Kahire ilişkilerindeki normalleşme ya da şu an daha stabil, daha normal düzeyde giden ilişkiler nasıl yansır Libya'ya?
0: Ya aslında halihazırda yansıdığı için biz bu momentumu görmekteyiz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, yani 2020 Haziran'ında yükselen bir gerilim vardı Türkiye ve Mısır arasında. Sirte açıklarında Sirte kırmızı çizgi olarak ilan edilmişti. Ve Türkiye-Mısır yakınlaşması ve aynı zamanda bu yakınlaşma Türkiye'nin Mısır'la sadece siyasi ilişkilerinin iyileşmesiyle sınırlı kalmadı. Biliyorsunuz orada işte savunma sanayi işbirlikleri var. Şu anda ekonomik ilişkiler çok derinleşti. Sudan'da taktiksel bir işbirliği geliştirilmiş durumda. Somali'de

0: hakeza Türkiye ile Mısır'ın belli alanlarda koordinasyon içerisinde olduğunu biliyoruz. O nedenle Libya'da da yani bu mevcut çatışma sonrasına geçiş sürecinde bu yakınlaşmanın, bu normalleşmenin katkısı var. Fakat tabii ki Mısır'ın Türkiye'nin bu yeni pozisyonuna ya da yeni hedeflerine tam anlamıyla uyumlu, stratejik bir uyum içerisinde olacağı anlamına gelmiyor. Orada ben hala Kahire'nin bazı kaygılarının olduğunu görüyorum. Burada tabii teknik olarak zaten hani hatırlarsanız yayının başında bu sürece destek veren birkaç ülke saymıştım. Bunlar arasında Pakistan, Suudi Arabistan, Katar vardı. Ama Mısır aktif olarak bu müzakere sürecinin, yani arabulucu olarak müzakere sürecinin bir parçası değil. Mısır'ın daha çok daha dışarıda kalan, bu denklemin dışında kalan aktörlerle özellikle bağlarını koruyarak daha yani stratejik dengeleme yaptığını görüyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Buna muhalif değil. Fakat kendi kaygılarını dile getirmeye çalıştığını, evet. Washington'da özellikle lobi yaparak Amerikan karar alıcılarını etkilemeye çalıştığını görüyoruz. Bu tabii hani süreci nasıl etkileyecek görmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Fakat Mısır'da Türkiye gibi hem ekonomik yeniden imar, hem işte bu bahsettiğimiz Libya ordusunun işte birleşmesi ve doğal olarak onun ardından gelecek olan yeniden imarı meselesinde kendisine bir rol almak istiyor. Fakat aynı zamanda çok fazla krizle çevreli bir pozisyona sıkışmış durumda. Hepsini yapabilecek kapasitesi yok. Bu nedenle hani çok düz bir politika izleme şansına çok sahip değil Libya'da da.
1: Peki. Gelişmeler oldukça yine fikrinize, yorumunuza başvururuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanrıverdi. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nebahat Tanrıverdi'ydi konuğumuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyaretini konuştuk. Stüdyomuzda da Profesör Doktor Torul İsmail var. Bu konuşmanın üzerine galiba şunu da sormak lazım. Libya ve Kuzey Afrika'dan Hazar ve Orta Asya'ya baktığımızda ne görürüz?
2: Yani tabii ki bunlar stratejik bağlantının bir parçaları. Yani burada Libya dediğimiz zaman tabii ki demin de Rusya dedik. Rusya'yı da unutmamak tabii gerekiyor. Ki. Yani burada belki Türkiye-Rusya çıkarları da bir nevi ilk başta karşı karşıyaydı. Çünkü Türkiye oradaki resmi hükümeti Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir rejimi desteklerken Rusya o dönem isyancı General Haftar'ı destekliyordu. Şimdi ise durum daha farklı. Tabii ki bir bütün olarak. Yani genelde yani dünya artık öyle bir küresel boyut kazanmış ki, yani teknoloji de buna fırsat tanıyor. Biz artık dünyanın bir yerinde baş veren bir olayı dünyanın başka yerindekinden daha rahat veya sakin olacağını düşünmemiz imkansız. Yani uluslararası, günümüz uluslararası ilişkilerdeki meselelerde artık tesadüf denilen bir şey yok. Oldukça sistemli düşünülmüş. Devletler de stratejik, artık stratejileri çok küresel boyutta ve düşünceli şekilde kuruyor. Yani Türkiye'nin de dikkat son yıllarda aslında yapmak istediği bu. Yani bir aktif dış politikayla birlikte ama daha ziyade bir barış misyonu, yani çatışmalardan daha ziyade tarafları bir araya getirerek bu meseleni çözmeye çalışıyor. Yani tabii ki bu ister Libya'da olsun, ister Güney Kafkasya'da olsun, ister Merkez Asya'da olsun veya başka bölgelerde olsun, Türkiye'nin bu konuda hassasiyeti çok önemlidir. Yani bunlar birbirinden bağlantılı, açık söylemek gerekiyor. Yani dünyada şimdi demin de Mısır meselesini konuştunuz, komşusu ama Türkiye'nin bakın deniz veya Akdeniz'in ayırmayıcı olduğu bir şeyi de görüyoruz. Yani Akdeniz'de de hatta Türkiye'de son yıllar Doğu Akdeniz kavramı da öne çıktı. Mesela Türkiye'nin kendi yaklaşımı var. Rusya'nın Büyük Akdeniz projesi var. Başka ülkelerin de bu şeyi var. Azerbaycan'ın böyle bağımsızlığı ilk kazandığı günlerden itibaren mesela Bakü, Tiflis, Ceyhan Akdeniz çıkan bir projedir. Yeah. Yani bu da bir bari. Bugün Kazakistan'ın oraya katılması, yani bu projede var oluşması, daha aktif olması da bu yani büyük bir projenin

0: halkalardır. Yani bunlar önemli meselelerdir ve günümüzde mesela orta kuşak, orta yol, koridor ne dersiz deyin. Yani dünya ticareti, yani eski İpek yolu olsun, günümüz ticaret yolları olsun, dikkat ediyorsunuz artık mücadele enerjiden daha ziyade bu yolların, bu kuşakların kontrolü üzerinde mücadele gidiyor. Herkes kendine has bir koridor önermeye çalışıyor. Mesela Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı, ama aynı zamanda bu sıkıntını doğru değerlendirdiğiniz zaman dikkat ediyorsunuzsa Irak hükümetiyle de Türkiye'nin yaptığı anlaşma çok ciddi bir anlaşmadır. Yani kara borularla, kara yol üzerinden enerjinin, petrolün, doğalgazın taşınması gibi stratejik meseleler oldukça önemlidir. Hem maliyeti az, hem güvenlik açıdan çok önemli. Hem de aynı zamanda alternatif güzergahtır. Yani tabii. Kazakistan'dan başladık.
1: Tabii ki.
0: Nerelere, şimdi nereye geldiğimiz ulaştık? Zaman tabii. Bu alternatifler her zaman var olacaktır.
1: Peki, yani bu alternatifler Rusya'nın gücünden azalma anlamına gelir mi? Eksilme anlamına gelir mi?
0: Ya her devletin kendi kapasitesi ve gücü vardır. Yani şimdi Rusya'nın dış politika yanlışlarından biri şu: Rusya genel itibariyle kendi ekonomisini enerji ve doğal kaynaklar ihracatı üzerine kurur. Ve Rusya doğal gazı olsun, petrol, bunun en büyük alıcıları Avrupa ülkeleriydi. Rusya bugün onlardan kriz yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani kendi bacağına sıkmış bir ülke gibi. Yani düşünün, kendi ihracatının üçte biri Avrupa'ydı.
1: Evet.
0: Zengin alıcılar, çıkarları olan, hatta neredeyse Alman üst düzey devlet yöneticileri Gazprom'da, diğer yerlerde yönetime gelmişlerdir.
1: Evet.
0: Kuzey akımı söz konusuydu. Güney akımı iddiası sonra Türk akımına dönüştü.
1: Evet.
0: O kriz sonucunda. Aslında bunlar ciddi mesele. Yani Rusya'nın da hatası. Ya Çin, ticaret Çin. Tahmin edin, bak bir örnek vereyim size. Rusya'nın doğal gaz kaynaklarından Çin'e giden mesafe oldukça uzak. Ama Avrupa çok yakın. Ama diğer yandan başka bir rekabet var. Katar doğal gazı Rusya'yı dışlıyor. Mesela Suriye Savaşı'nın çıkma nedenlerinden birinde bu rekabet olduğu söylenir. Eğer Katar doğal gazı boru hatlarıyla direkt Avrupa'ya, Türkiye üzerinden ulaşırsa maliyet yarı yarıya düşer ve Rusya orada sıkışmış olurdu. Bugün Rusya kendi kendine bu hatayı yapmış oldu.
1: Evet. Ayrıca öte yandan Çin'le bu bağımlılık ilişkisi içeride çok da hoş karşılanıyor gibi durmuyor.
0: Çin gittikçe baskısını artırıyor. Bu ittifak değil.
1: Tabii
0: Rusya kaynaklarında Çin'le olan ilişkiler stratejik yazılsa da Çin hiçbir zaman Rusya ile olan ilişkilerine stratejik demedi. Ve Rusya'nın mesela Ukrayna Savaşı'nda açık destek de vermedi.
1: Tabii.
0: Hiçbir zaman. Yani çünkü Çin çok ihtiyatlı davranıyor.
1: Çok.
0: Yani bu böyle diyelim şark bir uyanıklığı mı desek, kurnazlığı desek. Yani parası çok. Şu anda her yere parayla giriyor. Silahla değil, akıllı mantıklı olarak parayla giriyor. Yani bizim işimize yarıyor mu? Belli yerlerde yarar, belli yerlerde yaramaz. Ama bunu da doğru kullanmak gerekiyor. Fayda vardır. Yani ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani demin de dediğimiz gibi Avrupa Batı çıkarlarını güdüyorsa Çin de kendi çıkarlarını unutmuyor her
1: tabii
0: zaman
1: ki
0: bunun üzerinde.
1: Tabii
0: ona
1: ki
0: göre mesela Merkezi Asya Türk coğrafyasına, yani kendi içerisinde Türk yanaş mekanına yanaşmalar da oldukça farklı. Ya yani bazen değil, çoğu zaman yani devletimizin politikalarından da ters oluyor. Ama dış politikada biliyorsunuz hassasiyetler daha çok ikili ilişkilerin ne boyuta geleceğine bağlantılı. Bunlar çok önemlidir. Yani bu tür meseleler aslında bize bir nevi avantaj sağlıyor. Dikkat ediyorsunuzsa son yıllarda Türkiye, o demin de dediğim gibi, çatışmalara girmeden aktif bir arabulucu olarak sorunları çözmeye çalışan bir ülke konumunda. Bu da onun gücünü ve pozisyonunu artırmakta en azından İşim mesela yok. Karabağ, bana göre şahsen Karabağ Savaşı, 2. Karabağ Savaşı'ndan Karabağ'ın işgalden kurtarılışı Türkiye için bir ciddi bir prestij yarattı. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri de gelişmesi

0: Türk dünyasında hem İslam aleminde Türkiye'nin politikasının ne kadar doğru olduğunu, ne kadar akıllı olduğunu, dahi Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir müttefik olduğunu da ortaya koydu. Bunlar önemli.
1: Bir benzer mesela prestij tahıl koridoru için konuşulabilir.
0: Tabii ki.
1: Bir başka prestij İran-ABD arasında yaşananlarda Türkiye'nin yani, sağduyulu duruşu için
0: Türkiye'nin
1: konuşulabilir.
0: Türkiye'nin, düşünebiliyor musunuz? Evet. Ukrayna'nın Rusya savaşıyor. Dünyada tek ülkedir ki hem Ukrayna ile stratejik hem birliği Rusya var, hem de Rusya ile görüşebiliyor. Ama aynı zamanda Türkiye Rusya Devlet Başkanı ile de görüşerken uluslararası hukukun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu, öte yandan Montrö Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu vurgu yapıyor ve kuralları çiğnemiyor. Bu da önemli mesele. Bunlar ciddi meseleler.
1: Çok çok. 5 dakika kadar vaktimiz kaldı. İran'ı konuşmadan vedalaşmak istemiyorum. Hem Hazara kıyısı olanları tek tek ele alıyorduk. İran'da onlardan bir tanesi olduğu için konuşalım istiyorum. Hem de son dönem yaşanan gelişmeler. Bir Mekke anlaşmasına şahit olduk hepimiz yakın zaman önce. Bir İslam NATO'sunu mu konuşuyoruz diye tartışılıyor şu günlerde. Başta Mısır'ın da işin içinde olacağı konuşuluyordu ama bir Suudi Arabistan blokajıyla karşılaştığını okuyoruz. Neler söylersiniz? Mekke anlaşması üzerinden İran'ı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Aslında ABD-İran savaşı, ki İsrail'i de burada küçük ortak olarak ABD'nin yanına alalım, hiçbir zaman unutmayalım. Bir yeni bir şey ortaya koydu. Yani tabii ki ilk günden şu vardı. ABD Devlet Başkanı Trump açıklama yapıyordu. Onu yaparız, bunu yaparız ama İran yani kıyaslama belki de kötü olabilir. Ona göre Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimizden özür dilerim ama bir gerçek de var ki İran geleneksel bir devlet. Yani 1000 yıldır da Türkler yönetmiş, sonra Pars rejiminde olsa ama devlet geleneği kopmamış. Bugün İslam rejimi olsa da o geleneği devam ettirilmekte. Basit bir ülke değil. Vatan anlayışı, toprak anlayışı tamam. Kendi aralarında mesela orada çok sayıda Türkler var. Memnun değiller hayatlarından ama dışarıdan bir saldırı olduğu zaman da onlar vatan için
1: yani iç şeyi çok iyi
0: tabii bütünleşmeyi de biliyorlar. Yani siyasi görüşler farklı olsa da baskı olsa da vatan anlayışı ortaya çıkar. Bu açıdan önemli. Öte yandan tabii ki böyle savaşlar, yani İran gibi bir ülkenin kara savaşı olmadan savaşma da biraz absürde kaçıyordu. Evet. Nitekim son günlerde görüyoruz. Yani direkt savaş sonucu yok. Ya Amerika elindeki o nükleer güçle İran'ı yok etmek gerekiyor. Aynı Rusya-Ukrayna savaşı gibi. Çok mantıksız bir şey. Ama İran'ın da elinde yani doğru hesaplanmış, buna hazırlıklı olan bir şeyler var. Yani Hürmüz Boğazı olsun, yakın çevredeki Amerikan üslerine saldırılar ve o bölgedeki güven, tırnak arası güvenliğin ne kadar güvensiz olduğunu da ortaya koydu. Bunun sonucunda tabii ki özellikle Körfez ülkeler arasında, ki Saudi Arabistan da bu açıdan açık verdi. Yani bunu hemen dikkate almak zorunda kaldı. Yani bugün zaten Türkiye'nin Pakistan'la gayet iyi ilişkileri vardı. Azerbaycan üzerinden, Türk dünyası üzerinden, diğer üzerlerinden olsa da bu vardı. Ama buna Saudi Arabistan'ın girmesi, Saudi Arabistan'ın bölgede kendi açığını ve boşluğunu görmesi anlamına geliyor. Tabii ki biz bu konuda şöyle, Orta Doğu'da tekrar yeniden bir tarih oluşuyor yani güvenlik açısından. Tabii Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir devlet, askeri güç olarak bölgede olabilir ama bölgeyi bilen bir ülke olmadan bu bölgede güvenliği temin etmek imkansız. Yani savaş gidiyor ama dikkat ediyorsunuzsa İran Türkiye'ye saldırmaya ve saldıramaz da açık söylemek gerekiyor. Çok riskli kendi açısından. Çünkü kara savaşı yürütebilecek bölgede tek ülke Türkiye'dir ve bunu da yapabilir.
1: Evet.
0: O açıdan yani bu gelişmeler önemli ama en önemlisi de şu, yani ilk açıklama da şudur. Bu oluşan ittifakın, yani Mekke anlaşmasının İran karşıtı olmadığını açık ifade etmesi, hem de İran tarafından da resmi şekilde bu açıklamaların olduğu da söylenir. Bu tür anlaşmalar birilerine karşı değil aslında. Yani bunun amacı saldırıları önleme amacı taşıyor. Caydırıcılık. Yani bu Şuşa beyannamesi gibi, yani Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşma Ermenistan'a, İran'a veya Rusya karşı değil, olacak herhangi bir saldırıya karşı bir caydırıcılıktır ki bana göre başarılı anlaşmalardan biridir. İslam NATO'su demek biraz erken.

0: iyileştirmedi. Belki hiçbir ittifak da bu caydırıcılığı sağlamadı dünya açısından. Gelişmeler oldukça yine fikrinize, yorumunuza başvururuz. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim. Ben
0: ediyoruz
1: teşekkür ederim.
0: stüdyomuza
1: Sağ olun.
0: kadar geldiğiniz için. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Toğrul İsmail'di konuğumuz. Hazar'dan başladık. Hazar'a kıyısı olan devletler üzerinden dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Bugün biz ayrılan sürenin sonundayız. Yarın buradayız. Bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bekleyiniz, ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya ziyaretinin ardından 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Yılın 3. enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Adalet Bakanı Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacaktır dedi. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu.
2: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in soykırım politikalarını Birleşmiş Milletler verileriyle anlattı. Sadece 2026 yılında yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle 3800 Filistinlinin yerlerinden edildiğini hatırlattı. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlaması için gerekli koşulların bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.
2: Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
1: Erdoğan, Filistin'e destek için başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası topluma çağrı yaptı. Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı.
2: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda

0: en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini vurguladı. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin Filistin'e desteğinden dolayı teşekkür etti. Libya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarında Türkiye'nin tek Libya politikasını vurguladı. Temasları sonrasında yaptığı değerlendirmede Bakan Fidan, yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum, Libya'dan iyimser ayrılıyorum dedi.
2: Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem battaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Dolayısıyla ben buradan açıkçası bir iyimser ayrılıyorum. Bazı engeller var. O engellerle ilgili şimdi hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinin ardından 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun 2. toplantısına başkanlık edecek. Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Ziyaret marşında Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile görüşmesi de öngörülüyor. Görüşmelerin önemli başlıklarından biri bölgesel diplomasi. Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mısır'ın oluşturduğu R4 girişimi kapsamında bölgesel meselelerde ortak hareket imkanları değerlendirilecek. Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanmasına dikkat çekilecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler de ele alınacak. AK Parti 25. yaşını yarın Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamam. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak etkinlik öncesinde kameralar karşısındaydı.
3: Burada yaptığımız hazırlıklar, Cumhurbaşkanımız milletimizle buluşma istediği için çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımız buradan tüm vatandaşlarımıza, ekranları başında kendisini takip edecek olan, buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımıza da hitap etmiş olacak. Yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık. Bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak. Cumhurbaşkanımız sizin bulunduğunuz platformda çok kıymetli eşi hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte yarın doğum günü olan, 2001'de doğmuş olan, aslında bizim gibi doğum gününü kutlayacak olan 25 gencimizle oturacak.
1: Yılın 3. enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle belirsizliğin arttığına dikkat çekti. Savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Bu paralelde 2026 enflasyon hedefinin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı.
4: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz.
1: Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni karar kapsamında motorinde özel tüketim vergisi kademeli olarak artırılacak. Buna göre motorinden litre başına alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül tarihleri arasındaysa 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayındaysa 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tüketici, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısını azaltmak için bir süredir motorun fiyatlarının aşağı çekilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Daha önce de küresel çapta artan petrol fiyatlarına karşı Eşel Mobil Sistemi uygulamasına geçerek tüketiciyi koruma altına almıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz dedi. Trabzon'da konuşan Adalet Bakanı Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
5: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. İşlerinde Alihan Kuruş'un da bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı şu anda. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
1: Alihan Kuruş'un başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından soruşturma yürütüldü. Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler incelendi. Mali incelemelerde yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri belirlendi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına görevlendirme yapıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese düzenlenen operasyonda şu ana kadar Alihan Kuruş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 20 ruhsatsız silahla yüksek miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Bir kısmı yurt dışında olduğu belirtilen şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini de söyledi.
6: Şekillerde karşımıza çıkan suç ve suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyoruz. Suçun yöntemi değişse de, araçları değişse de, örgütlerin kullandığı yollar değişse de değişmeyen bir şey var. Devletin suçla mücadele iradesi. Bizler yalnızca suçun ve suçlunun değil, suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz. Çünkü suçun damarını kesmeden, bu kaynağı kurutmadan suç örgütünün nefesini kesemezsiniz. Bu bağlamda bu düzene geçit vermeyeceğiz. Elimizden geldiğince operasyonlarımıza devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Suç işleyen kim olursa olsun, nereye giderse gitsin, yaptığı yanına kar kalmayacaktır.
1: Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast teminde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası Ayşe Alanur, Karatepe ile ortak kullandığını söylediği e-posta hesabındaki gizli örgütsel yazışmalar deşifre edildi. Gizli yazışmalardan 10 yıllık firarın perde arkası ve yurt dışına kaçış planı çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler bölgede büyük

0: ölçekli kamusal yapılarla dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Bazı noktalarda kazı sürerken bazı yapılarda da restorasyon ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yenilenen yürüyüş yollarının da kısa süre içinde ziyaretçilerin kullanımına açılması planlanıyor. Bakan Ersoy, Göbekli Tepe'de kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarının eş zamanlı yürütülerek tarihi mirasın geleceğe taşındığını belirtti. Giresun'un Görele ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran'sa ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı hala kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya ziyaretinin ardından 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Yılın 3. enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Adalet Bakanı Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacaktır dedi. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralova ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Sinder yönetecek. Beşiktaş yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı. Siyah beyazların uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Sırp golcü Dusan Vlahovic dün akşam İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yeni sezon öncesinde dünya futbolunun tanınan golcülerinden Lukaku'yu kadrosuna kattı. Bugün resmi sözleşme imzalaması beklenen Belçikalı Yıldız yıllık 5+1 milyon euro garanti ücret alacak. Galatasaray Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Metin Okyay Fair Play ödüllerinde Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili konuşan Özbek, alkış almak için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İstanbul'da oynanacak Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Üstündağ, Daniele Santarelli'ye inandıklarını belirtirken kendisiyle uzun yıllar devam etmek istediklerini de ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Adana 36, Samsun, Trabzon ve Van 29, Malatya 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.

0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'den merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi 13 ana haber bülteninin ardından sizinle birlikteyiz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay, mikrofonda ben Feyza Attaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 13 Ağustos Perşembe bugün saat 13.22 ve biz bugün 3 girişimci kadın ağırlayacağız. Kendileri telefon konuğumuz olacaklar. Bilgi ve deneyimlerini girişime dönüştüren, kendi markalarını kuran 3 kadın. Doğadan ilham alıyorlar, bilimin rehberliğinde ilerliyorlar ve bu adımları yılların deneyimiyle harmanlıyorlar. Figen Yeşilli, Feride Aslan ve Didem Yenice Beynam sırayla telefon hattımızda bizimle buluşacak sevgili dinleyenler. Hem kendi markalarından, daha doğrusu ürünlerinden bahsedeceğiz. Doğal ürünler üretiyor. Sabunlar, mumlar ve bakalım daha neler neler var. Plastik ambalaj ve karbon ayak izinin önemini de şöyle bir konuşmaya çalışacağız. Kendileri için acaba girişimcilik yolculuğu nasıldı? Ürünleriyle ilgili farklılıklar neler? Hepsini programımızda sevgili dinleyenler sizlere aktarmaya çalışacağız. Ailece başladım. Figen Yeşilli telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyiz. Biraz heyecanlıyız ama iyiyiz. Teşekkür
0: güzel,
1: ederim.
0: Güzel heyecanlar bunlar hakikaten. Evet. Biz de sizinle buluştuğumuz için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Figen Hanım, önce sizi tanıyalım. Bu yolculuğa gelene kadar neler oldu hayatınızda? Sonrasında bu yolculuk nasıl başladı?
1: İsterseniz iki bölümde ele alalım. Biz kimiz ve biz ne yapıyoruz olarak ele almamı ister misiniz?
0: Buyurun tabii.

0: önce aslında siz nasıl geldiniz onu merak etmiştim ama tabii oradan da başlayabilirsiniz.
1: Biz aslında bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmiş üç kadınız. Ben Figen, Feride ve kız kardeşim Didem. Feride ile ben 30 yıllık arkadaşız. Sadece arkadaşlık değil, uzun yıllar kimya öğretmeni olarak da kendisiyle birlikte çalıştık. Meslek hayatımızda da büyük ölçüde birlikte geçti. Adana'da yaşıyoruz. Atölyemiz de Adana'da. Didem ise üçüncü ortağımız benim kız kardeşim. Kendisi bilişim alanında çalışıyor ve kalite müdürü. Kadınların kendi fikirlerini hayata geçirmeleri ve üretime katılmalarıyla uzun zamanlardır ilgileniyordu. Ve bize bu işi sağlayan, bu işi teşvik eden kişi de Didem'dir zaten. Bu işi biz pandemi sonrası başladık. Pandemi sonrasında emekli olmuştuk.
0: Evet.
1: Pandemi hepimiz için aslında birçok şey yeniden düşündüğümüz bir dönemdi. Sağlığın, hijyenin, kullandığımız temizlik ürünlerinin, alışkanlıklarımızın, hayatımızdaki yerinin daha fazla sorgulanmaya başladığı bir dönemdi. Biz bir taraftan da yıllar içinde edindiğimiz ciddi bir bilgi birikimi, mesleki birikim vardı. Üçümüz bir araya geldiğimizde baktık ki birbirimizi tamamlıyoruz ve böylece yola çıktık.
0: Şahane, böyle bir girişimcilik macerası başladı ama tabii evet. ki her zaman kolaylıklarla da ilerlemiyor değil mi? Girişimcilik evet, evet. yolunda birçok da zorluk yaşayabiliyor kişiler ve bunları da konuşmak istiyoruz aslında. İleride bu işleri yapacak kadınlara örnek olması açısından bu zorluklar daha çok hangi yönde sizi etkiledi ve siz bunları nasıl aştınız?
1: Zorluklarımız şuydu, büyük bir insan kitlesinin bize inanmamasıydı en büyük zorluğumuz.
0: Evet, evet.
1: Bu yüzden biz tahmin ediyorum 3 ay kadar bir öğrenci gibi önce dersimize çalıştık. Yani biz program yaptık. Önce bir çalışma planı çıkardık. Bir fizibilite çalışması yaptık. Bir dosya hazırladık. Her nereye gidiyorsak biz bu dosyalarla gittik. Ürünlerimizi götürdük. Bize inanmaları, güvenmeleri için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ama yine de o güveni oluşturmak çok zaman aldı diyebilirim. Bir seneye yakın bir zamanımızı aldı. Ama belli bir zaman sonunda insanlar yaptıklarınızı görünce, başardıklarınızı görünce size yaklaşıyorlar aslında. Bunu da gördük. Hani en baştaki o güvensizlik evet. yavaş yavaş yerini bir güvene bırakıyor. Onu da fark ettik.
0: Tabii ki. Ama o raddeye gelene kadar uğraşmanız gerekiyor muhakkak.
1: Çok zorlandık, çok mücadele ettik. Özellikle ticaret hiç bilmediğimiz bir alandı.
0: Evet.
1: Bizim geldiğimiz alanda böyle bir durum yoktu. Bu yüzden çok zorlandık. Ama dediğim gibi bir öğrenci gibi bizim bir çalışma dönemimiz. Kagider'in kurslarına katıldık. Birçok kursa da katıldık konumuzla ilgili. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Örneğin önce esnaf muafiyetinden yararlandık. Ondan sonra şirket kurduk. Bunların hepsi aşama aşama tabii. gerçekleşti.
0: Tabii ama sonrasında sonuç gayet güzel oluyor. Evet. Böyle güzel ürünlerle evet. siz de bir tüketici ticilerin karşısına çıkıyorsunuz ve beğenildikçe evet. de mutlu oluyorsunuz tabii ki.
1: Evet, kesinlikle çok mutlu oluyor. Çünkü verdiğiniz emeğin dönüşmesi sizi çok mutlu ediyor. Bir de üç kadınsınız. Yaptığınız şeylerin görünür olmasını istiyorsunuz. Bunun birilerine değmesi bizi çok mutlu ediyor.
0: Kesinlikle. Şimdi paylaştığınız bir videoda temizlik bol köpük, yoğun koku, evet. bembeyaz bir görüntü değildir diyorsunuz. Böyle bir evet. yanlış algı olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: O
1: evet.
0: zaman hemen aklımıza temizlik nedir sorusu da geliyor tabii evet. ki. Bir ürün gerçekten temizliyor mu? O açıdan bizi tatmin edebilecek mi? Nasıl anlarız?
1: Aslında temizlik dediğimiz şey vücudumuzda ya da cildimizde biriken bir kalıntı, kirliliğin su yolu ile uzaklaştırılması işlemidir.
0: Evet.
1: Tamamen budur. Burada baktığımız zaman köpüğün çok olması gerekmiyor. Tamamen reklam aracı olarak kullanılmış bir şey köpük. Tamam, köpük olması için biz uğraşırız. Biraz Hindistan cevizi, Hint yağını arttırdığınız zaman köpüğü fazlalaştırırız. Ama asıl temizlik bundan geçmiyor. Mesela beyazlıkla da çok fazla içselleşti.

0: getiriliyor. Bir şeyin tamamen beyaz olması onun mikroplardan arınmış olduğunu da göstermiyor.
1: Evet, evet. Çünkü bizim için psikolojik olarak o köpürdüyse sanki temizlendi gibi bir algı var ama hiç ilgisi olmadığını söylüyorsunuz.
0: Hayır, hiç ilgisi yok. Köpükle bir ilgimiz yok. Kokuyla da ilgimiz yok. Mesela o koku ne kadar çok olursa bakıyorsunuz o kadar daha
1: mis
0: fazla kullanayım, evet. Daha fazla temiz olsun. Aslında tamamen belli bir miktar o temizlik için yeterli. Biliyorsunuz son zamanlarda çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırıyorlar.
1: Çok zararlı, çok zararlı. Asla yapılmaması gerekiyor. Evet.
0: Klor gazı açığa çıkıyor. O klor gazı da öldürücü bir etkiye sahip. Bunları anlatmak lazım tabii ki.
1: Evet, kesinlikle. Siz bu arada katı sabun üretiyorsunuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, katı sabun.
1: Bu,
0: evet.
1: Buna yönelmenizin sebebi nedir? Neden daha çok katı, işte jel ve krem ürünlerden ziyade?
0: Şimdi burada önemli olan plastik ürün atığına karşıyız. Biz evet. Baktığımız zaman bir sıvı sabun kullanıyorsunuz, biri bitiyor, birini alıyorsunuz. Şampuan evet. kullanıyorsunuz. Bir sürü baktığımız zaman 6-7 tane bir kere de bir plastik atık meydana geliyor. Biz bu işe başlarken öncelikle sürdürülebilir bir ürünle çalışalım istedik. Ne olur bu? İlk katı formu sabun. Sabun çok kadim bir ürün. İnsanlar sabunu şey gibi görüyor. Böyle elimizi yıkadığımız bir temizlik ürünü. Aslında sabun tamamen bir kişisel bakım ürünüdür. Yani baktığımız zaman gliserini doğal yolla yan ürün olarak oluşturur. Siz gliserini ona eklemezsiniz. Böylelikle biz bunun bir bakım ürünü olduğunu anlatmaya çalıştık. Arkasından da her ürünün bir yüz temizleme, vücut temizleme jelleri yerine, yüz temizleme jelleri yerine, hepsinin yerine bir katı ürün kullanabilirsiniz. Peki burada nasıl bir yararımız olabilir? Bir kere katı ürün kompakt bir ürün. Seyahatlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onu yanınızda taşıyabilirsiniz. Ve bir plastik atık olmaz. Büyük bir ambalaja gerek duymaz. Sürdürülebilirliğe katkınız olur. Karbon ayak izine katkınız olur. Her konuda bizim için değerli bir üründü. Sabunla başladık. Ondan sonra dedik ki biz bundan sonra bu tip katı ürünleri, biz her şeyin, her ürünün katı formunu çalışabiliriz. Formülasyon elimizde, bilimsel bilgimiz yeterli. Bu şekilde bir süreçte ilerleyeceğiz.
1: Cildimizi daha çok kurutuyor gibi sanki katı ürünler. Bu yanlış bir algı mı? Bu tamamen içerikle mi alakalı?
0: Tamamen içerikle alakalı. Kurutmaz. Hatta ben şu kadar söyleyeyim. Siz kullandığınız sabunları saçınıza da kullanabilirsiniz. Yani fakat biz katı şampuan da ayrıca yaptık ama inanın saçınız boyalı değilse herhangi bir kimyasal maddeyle bir etkileşimde bulunmadıysa bir sabunla rahatlıkla saçınızı yıkayabilirsiniz. Kendi gliserini, doğal Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, shea butter yağı, zeytinyağı, vegan bir ürün. Bunlar çok doğal ürünler. Kesinlikle kurutma yapmaz ama siz içine çok az koyarsanız ya da sadece zeytinyağından bir sabun yaparsanız tabii ki gerilme olur.
1: Evet. Evet, tamamen yani, içeriği kontrol etmek
0: tabii
1: lazım.
0: Ki, tamamen içerik, formülasyon. Her yağın ayrı bir sabunlaşma değeri var. Tamamen formülasyon. Yani oradaki kostik eklemesi, yağların eklenmesi hepsi belli bir formülasyonda olur. Kürlenme yeterli bir zaman verildiyse kesinlikle böyle bir şey olması mümkün değil.
1: Biz nasıl peki anlayabiliriz cildimize uygun bir ürün olup olmadığını?
0: Mesela bitkiler var. Bitkiler ne bitkileri var? Çay ağacı yağı var. İşte portakal yağı var. Evet. Lavanta var. Bunların hepsi orada anlatılıyor. Mesela lavanta şuna iyi gelir. Bıttım mesela. Bıttığımız sabun var. Bıttım buna iyi gelir. Kekik buna iyi gelir. Portakal canlandırır. Biz bunun açıklamasını yaparak zaten ürünlerimize asla sentetik kimyasal olan esans koymuyoruz. Ürünü, sabunu, sabunla başladığımız için onu alayım. Hangi cilt özelliğine iyi geliyorsa onun yağını koyuyoruz. Portakal yağını kendimiz yapıyoruz maserasyon yöntemiyle. Portakal kurutuluyor kabukları. Ondan sonra toz haline getiriliyor.

0: içerisine koyuyoruz. 50-60 dereceye kadar ısıtıyoruz. Daha sonra 40 gün bekletiyoruz ve portakal yağı elimizde. Tamamen doğal yollarla kekiği de bu şekilde yapıyoruz. Lavantayı da bu şekilde yapıyoruz. Ayrıca bir esans eklemiyoruz. O da çünkü sentetik bir kimyasal. Böyle olunca mesela bir çay ağacı yağını düşündüğümüz zaman çay ağacı yağı yağlı ciltlere daha çok etkisi olan bir yağ. Tedavi edici özelliği var. Portakal yağının canlandırıcı bir özelliği var. İnsanlar kullandıkça bunu görüyor. Mesela benim kızım doktor, elleri yara içindeydi.
1: Evet.
0: Bu pandemi zamanında da çok oldu. Ben ona ardıç katranlı sabun verdim. Kokusu kötüdür aslında. Verdim ama bütün eli iyileşti. Çünkü doğal bir ürünle yıkadı. Sürekli dezenfektan kullanıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Sürekli ellerini yıkıyorlar. Bunu böyle çözdük. Hı-hı. Ama diğer ürünler kurumayı engelleyemedi sıvı sabunlar.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi siz de doğal dediniz ya, ürünlerimiz
0: evet.
1: Doğal. Bu çok fazla dile getirilen bir şey. Birçok üründe üstünde doğal yazısı görebiliyoruz. Ama
0: evet.
1: Aslında çok da doğal olmayabiliyorlar, değil mi? Bunu nasıl
0: evet.
1: Anlarız, nasıl ayırt ederiz biz tüketici olarak?
0: Aslında doğal kelimesi bugün biraz fazla, bazen de yanlış kullanılıyor. Önce şunu söylememiz lazım. Doğal olan her şey zararsız değildir.
1: Evet.
0: Kimyasal olan her şey de zararlı değildir. Biz kimyager olduğumuz için kimyasal kelimesinin kötü bir şeymiş gibi kullanılmasına itiraz ediyoruz. Çünkü etrafımızdaki her şey, biz de dahil, kimyasal maddelerden oluşuyoruz.
1: Hı hı.
0: Su, içtiğimiz su, soluduğumuz oksijen, yediğimiz tuz, hepsi birer kimyasal aslında. Dolayısıyla bir ürünü değerlendirirken sadece doğal mı, kimyasal mı diye bakmak doğru değil. Asıl bakmamız gereken hangi madde kullanılmış, hangi miktarda kullanılmış ve ürün doğru şekilde formüle edilmiş mi? Örneğin bitkilerden elde edilen maddeler yanlış kullanıldığında zarar verebilir. Örneğin uçucu yağlar. Doğal kaynaklıdır ve çok değerli bir ham maddedir. Ama bunları istediğimiz miktarda cildimize sürebileceğimiz anlamına gelmez. Aynı şekilde laboratuvarda üretilmiş bir madde de uygun saflıkta, güvenliği değerlendirilmiş ve doğru oranda kullanıldığında güvenli bir kozmetik bileşeni olabilir.
1: Evet, bunları da tabii gerçi bizim çok iyi bilmemizde galiba çok iyi bilmemiz mümkün olmayabiliyor. Biz bu
0: evet.
1: maddeleri çok iyi bilmediğimiz için bu durumda güvendiğimiz üreticilerden ürün almak sanırım daha iyi.
0: Hem öyle hem içeriğine bakabiliriz. Artık aslında bilgiye çok rahat ulaşabiliyoruz.
1: İnternetten
0: bence
1: evet.
0: Bu şansımız yoktu ama doğru bilgiye ulaşabilirsek bence içeriklere bakarak da rahatlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki Figen Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: şimdi
0: ederim.
1: Feride Hanım'la konuşacağız.
0: Tamam.
1: Biraz da ondan
0: ben
1: dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Figen Yeşilli bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, Ailece devam ediyor. Ailece devam ediyor. Feride Aslan telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Figen Hanım'dan dinledik markanızın yolculuğunu. Şimdi
2: evet.
1: de biraz sizinle konuşacağız. Sizin için bu girişimcilik süreci nasıl ilerledi? Sizin aklınızda var mıydı mesela böyle bir şey eskiden beri, yoksa bir anda mı aklınıza geldi ve cesaretle bu işe kalkıştınız?
2: Aslında Figen biraz bahsetti biliyorsunuz.
1: Hı-hı.
2: Şöyle ki öğretmenlik sürecimizde de hani laboratuvarda öğrencilerimizle birlikte çalıştığımız bazı ürünler, mesela sabun, çalıştığımız ürünler arasındaydı. Bir de Figen'le ben yıllarca öğretmenlik mesleğinde aynı okullarda da birlikte çalıştık. Şimdi orada çalışırken de ikimizin de kafası hep aynıydı diyebilirim. Şimdi laboratuvara giriyoruz, çıkıyoruz, ya şunu şöyle yapsak, işte bu çocuklar hep doğal şeyleri de hani bilebilsinler, her kimyasaldan biraz uzaklaşsınlar falan, şunu yapar mıyız falan diye bir konuşmalarımız vardı ama yine de böyle hani öğretmenlik mesleği devam ettiği için hiç böyle bir şeyde kalkışmamıştık. Sonrasında emekli olunca

0: biraz dinlenme süreci verdik kendimize. Sonra baktık ki kadınlar olarak evde iş bitmiyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Gerçekten.
1: Biz bu evden bir çıkalım dediniz. Evet.
0: Evet, biraz çıkalım dedik. Sonra Didem, işte Figen'in kız kardeşi, onunla da bir araya geldiğimiz zamanlarda onun girişimci ruhu da çok baskın, güzel bir ruhu vardı kadın girişimci olarak. Hadi biz bunu yapar mıyız, yapamaz mıyız derken, ya dedik, bizim bir şeyimiz var, yani bir bilgi birikimimiz var. En azından okuduğumuz şeyin ne olduğunu, bir etiketi okuduğumuzda içinde neler olduğunu anlıyoruz. O zaman dedik biz bu işe kalkışabiliriz. Ama Figen'in söylediği gibi tabii ki kalkışırken hadi bu oldu demedik. Birçok kurslara katılarak, hani hem şey anlamında, hani esnaf anlamında da bazı şeyleri yapmamız gerektiğini farkına vararak, çünkü memuriyetten çıktık, başka bir yola geldik. Bunları da araştırarak, bunların kurslarına katılarak neler yapabiliriz, eksiğimiz nedir, hep bunları görerek bir yol aldık. Umarım bundan sonra da daha güzel olacak, bakalım.
1: Biz de öyle umuyoruz. Siz kendiniz de mesela evde daha çok sabun mu kullanırsınız temizlik açısından bakıldığında, cilt bakımı açısından düşündüğümüzde?
0: Evet, aslında şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz kendimiz temizlik bakımı açısından sabunu kullanıyoruz. Ama kendi sabunumuzu inanın yapmadan önce aldığımız sabunları, sıvı ya da katı sabun fark etmez, İkisini de çocuklarımıza da kullandık. Ama kendi sabunumuzdan sonra inanın çocuklarımız dahil, bugün yine sabah konuştuk çocuklar yanımda. Diyorlar ki anne sizin sabundan sonra diyorlar biz başka sabun kullanamaz olduk.
1: Öyle bir bağımlılık yaptı.
0: Şu işte o evet. Doğal şeyleri Figen hocanın söylediği gibi hani o doğallığı biz içine koyduğumuz maddeleri kendimiz biliyoruz. Formülasyonunu kendimiz yapıyoruz. Artı ham madde seçiminde de şeyler vardır. İşte malzeme güvenlik bilgi formu, analiz sertifikası olan ham maddeleri seçiyoruz. Bu tedarikçilerden tedarik ediyoruz malzememizi. Kendi formülasyonumuzda yaptıktan sonra o kalite anlayışımıza uygun dediğimiz zaman kendimiz kullanmaya başladık. İnanın böyle gezmelere, seyahatlere gittiğimizde böyle bazı yerlerde kullandığımız sabunlardan artık o kadar rahatsız olmaya başladık ki ben kendimi yanımda götürüyorum artık sabunlarımı.
1: Sürekli yanınızda taşıyorsunuz.
0: Vallahi taşıyorum yani. Küçük formatta yapıyorum, götürüyorum kendi sabunumu.
1: Tabii sizin elinizde, ben yapıyorum, götürüyorum değil mi? Küçük küçük yapıyorum, yanıma alıyorum. Ne güzel bir şey aslında. Kendiniz için bile üretmeniz şahane.
0: Tabii hem vücut için kullanıyorum, hem elim için kullanabiliyorum. Böyle olunca da kişisel bakım ürünüm gibi oluyor. Yanımda taşıyabiliyorum yani. Bu nedenle aslında çok rahatladık diyebilirim kendi açımdan.
1: Ne güzel. Sizin üretiminizdeki farklılık ne sizce? Diğer sabunlara baktığınızda içerik açısından, evet dediniz, doğal ürünler koruyoruz. Onun haricinde var mı bir fark sizin üretiminizde?
0: Şimdi onun haricinde söyleyeceğim şu var. Sabunları birinci olarak bir soğuk proses yöntemiyle üretiyoruz. Doğal sabunlarda bir sıcak proses var, bir de soğuk proses var. Şimdi soğuk proses yönteminin bize kattığı faydayı söyleyeyim. İçine koyduğumuz yağlar, biliyorsunuz hani bir zeytinyağını bile çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıp ondan sonra kızartmalarda falan kullanmayın deniyor ya, ya da çok yüksek sıcaklığa uzattın, ısıttınız, ikinci defa kullanmayın. Şimdi bu yağları biz zeytinyağda kullandığımız için sabunun içerisinde, diğer yağlarda keza aynı, çok yüksek sıcaklığa çıktığı zaman bunlar özelliklerini yitiriyor. Hani bitkisel olduğu için özellik yitirme kayıpları olabiliyor. Bundan dolayı biz çok yüksek sıcaklığa çıkarmıyoruz. Soğuk proses yöntemiyle elde ediyoruz sabunu. Ve sabunun kürleşmesi dediğimiz böyle bir 30-40 günlük bekleme süresini bekletiyoruz sabunlarımızda. Hem suyunun uçması hem de o kimyasal reaksiyonun sabun laşma aşamasının tamamlanması için yapıyoruz bunu. Bir de farkımız şu, sabunlarda şimdi doğal sabun elde ederken gliserin yan ürün olarak açığa çıkar. Şimdi eğer endüstriyel bir sabunsa, herkes için söylemiyorum ama bazı ürünlerde, endüstriyel ürünlerde o gliserin alınıp başka kozmetik sektöründe kullanılmak için çekilir sabunun içinden. Şimdi bizde böyle bir kaygımız yok. Biz evet. sabunumuzu ürettiğimiz zaman gliserinimiz de içinde kalıyor. Bu da ne yapıyor dolayısıyla? Nemlendirme özelliğini artırıyor. Çünkü gliserin nemlendirici özelliği vardır.
1: Evet, evet.
0: Cildi kurutmaz.
1: Ki sabunların evet. en önemli handikapı belki de o kurutma özelliği ki demek ki burada da bu ortadan kalkıyor. Evet.
0: Aynen öyle. Ondan dolayı hem kullanılan yağlardan hem gliserin içinde kaldığı için kullanıldığımız ya da ürettiğimiz sabunlarda kuruma kesinlikle olmuyor. Yani şu ana kadar kullanan hiç kimse de benim cildimi bu sabun kuruttu demedi. Onu söyleyebilirim yani. Böyle bir farkımız var. Evet. Gliserin ve soğuk proses yöntemimiz var.
1: Şimdi dışarıda da çok fazla doğal diye satılan sabun var. Mesela herhangi bir işte tatil beldesine gittiğinizde böyle açıkta satılan durumda olabilir ya da işte pazarlarda satılabilir vesaire. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Orada herhangi bir etiket vesaire de olmadığı için bunu nasıl anlarız? Anlayabilir miyiz?
0: İnanın onu anlayamazsınız. Şunu evet. da söyleyeyim. Şimdi burada özellikle dışarıda satılan sabunlar Türkiye içerisi için konuşacak olursak çoğu sabun biz Adana'da yaşadığımız için Hatay bölgesi ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinden işte Antep yöresi gibi bu tarz yörelerde ya da Adana'da genellikle sıcak prosesle yapılan sabunlar vardır. Evet. Daha serttir. Bu sıcak prosesle yapıldığı için tabii ki sabunlaşma oluyor. Sabunlaşma çok hızlı gerçekleşip bir gece sonra o sabunu kullanabiliyorsunuz. Ama işte yağlar çok yüksek sıcaklığa maruz kalıyor. Orada bizimle onların arasındaki en büyük fark o. Kostiği çok hızlı uzaklaştırıyorsunuz reaksiyondan. Bizde bekletme, kürleme vardır. Yani dışarıda gördüğünüzde çok sert bir sabunsa sadece bunun sıcak proses olduğunu anlayabilirsiniz. Hani soğuk prosesler o kadar sert sabunlar değildir. Yani serttir ama o kadar değil, öyle söyleyeyim.
1: Peki.
0: Bunun dışında anlayamayız diyeyim.
1: Peki Feride Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bir de Didem Hanım'la konuşacağız şimdi. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Başarılarınızın devamını dileriz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Feride Aslan bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.
2: Ailece devam ediyor.
1: Son olarak Didem Yenice Beynam bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum.
1: Nasılsınız Didem Hanım?
3: İyiyim, çok teşekkürler sizler.
1: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Bu fikrin hayata geçirilmesinde en önemli adımlardan biri sizin tarafınızdan atılmış ve cesaretlendirici kısım sizdeymiş galiba. Değil mi?
3: Evet, sağ olsunlar, öyle söylüyorlar. Ama onlar da hazırdı. Yürekleri çok genişti, hazırdı böyle bir şeye bence.
1: Evet.
3: Evet, öyle oldu.
1: Siz
3: öyle
1: peki
3: oldu.
1: Bundan sonraki planlarda neler düşünüyorsunuz? Kapsam genişleyecek mi? Bu şekilde mi devam edecek?
3: Yani önümüzdeki süreçte bir kere her şeyden önce biz Sister Publi'ye Türkiye genelinde daha tanınan... insanların ürünlerini güvenle kullanabileceği ulusal bir marka haline getirmek istiyoruz. İnsanları ürünlerimizin kalitesiyle tanıştırmak, doğal, el yapımı, katı bakım ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak istiyoruz. Ancak Türkiye'de sağlam ve güvenilir bir marka konumuna ulaştıktan sonra uluslararası pazarlara açılmak da geleceğe yönelik hedeflerimiz arasında.
1: Şahane. Peki bu kapsam içerisinde yine sadece katı sabun mu olacak yoksa daha farklı farklı ürünler de eklenecek mi?
3: Katı bakım ürünleri katı yani bakım diyelim aslında. Evet, katı şampuan, saç kremi, vücut losyonu bu alanlara da bu alanlarda da ürün üretme projeleri var Figen ve Feride'nin. Biliyorsunuz Figen ve Feride kimyagerleri evet. yani resimle birebir ilgilenen onlar. Ben sessiz ortak olarak sadece vizyon ve atacağımız adımlar konusunda onlara destek veriyorum. Ama onların çok güzel düşünceleri var yeni ürünlerle zenginleştirmek açısından markamızı.
1: İlgi nasıl peki? Beklediğiniz gibi ilerliyor mu süreç?
3: Açıkçası beklediğimizden biraz zayıf. Fiyat konusu biraz zorluyor insanları, evet, tahmin ediyorum. Fakat ürünlerimizin kalitesi çok çok iyi. Yani kullandıkları yağlar, size de anlattıklarında gördüğünüz gibi her şeyin en özelini, en, evet, kalitesini kullanıyorlar. Ve çok yüksek miktarlarda kullanıyorlar. Dolayısıyla maliyetlerimiz yüksek oluyor. Buna bağlı olarak da fiyatlarımız piyasanın bir tık üstünde kalıyor. Böyle olunca da satışlarımız beklediğimiz yerde değil henüz. Burada üzerinde şu anda aktif olarak çalıştığımız, hı-hı, bir konu.
1: Ama dediğiniz gibi içerik doğal ve hakikaten, evet, böyle hiç sıkıntı yaşamadan kullanabileceğiniz.
3: Hayır, güvenle, evet, güvenle kullanabileceğiniz ürünler hepsi. Biz hepsinin arkasında hepimiz, üçümüz de durmaya hazırız.
1: Evet, o yüzden de tabii ki fiyat açısından farklılıklar olabiliyor. İnternet üzerinden galiba sipariş alınıyor.
3: Evet, internet üzerinden şimdiki halde bir atölyemiz var. Ürünler orada hazırlanıyor. Siparişlerimiz, evet, internet üzerinden. Birebir girişimlerimiz de var. Adana Dedeman Otel'de ürünlerimizi sergiliyoruz. Aynı zamanda satışa da açıklar onların şaplarında. Bunun dışında bir iki daha planımız var ama henüz netleşmediği için onu şimdilik söylemek, peki, doğru olmaz.
1: Evet. Peki. Umarız dilediğiniz gibi olur. Çok teşekkür ediyoruz Didem Yenice Beynam.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Zafer Altay teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Anne,
4: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
4: ben,
2: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Hukuk ve Hayat başlıyor.
6: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün çocukların korunması için Medeni Kanun'la getirilen başlıca önlemler üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
7: Velayet. Velayet, ergin olmayanların, yani 18 yaşından küçüklerin ve hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla anne babaya tanınmış hak ve ödevlerdir. Velayet hakkını kullanan kişiye de veli denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
6: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz çocukların korunması için Medeni Kanun'da getirilen başlıca hükümler ve önlemler. Konuğumuz ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrun Nisa Özdemir. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
8: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
6: Değerli hocam, çocuklar tabii ki bizim göz aydınlığımız, istikbalimiz. Önemini vurgulamaya elbette gerek yok. Peki çocukların korunmasına yönelik uluslararası sözleşmeler bir tarafa bırakılırsa, bizim Medeni Kanunumuz nasıl bir koruma sistemi öngörüyor? Ne tür önlemler alınmasını öngörüyor? Sizin konuyla ilgili çok değerli eserleriniz var. Vatandaşlara ne söyleyebiliriz?
8: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi çocuğun korunması Türk Medeni Kanunu'nda çocuğu koruyan önlemler uygulamada önem taşıyor. Bunlarda çocuğun kişisel varlığı ve mal varlığı tehlikeye düşmesi durumunda Medeni Kanunu'nda çeşitli önlemler söz konusudur. Hakim çocuğun üstün yarar ilkesi gereği çocuğun kişisel varlığını korumak için öncelikle çocuğun aile içinde korunması yönünde karar verecektir. Ancak buna imkan kalmaması da ağır önlemlere başvuracaktır. Böyle basitten nitelikliye giden bir tedbirler zinciridir. Bu önlemler çocuğun aile yanından alınması ve başka aile veya kuruma yerleştirilmesi, velayetin değiştirilmesi veya en son velayetin kaldırılmasıyla sonuçlanır, en ağırıdır. Çocuğun bu şekilde korunması, kişisel varlığının korunması amaçlanır. Bir de çocuğun mal varlığı söz konusu durumda tehlikeye düşür. Bu durumda da çeşitli önlemler alınmıştır. Çocuğun mal varlığı olur mu? Olur. Mesela çocuğun mirastan düşmüş olabilir. Şimdi efendim bizdeki kişisel varlığına ilişkin olan tedbirler çocuğun kişiliğinin gelişmesinde, çocuğun velayet altında bulunduğu süredeki yaşamı, kişisel ilişki içinde bulunduğu ana babası,

veya üçüncü kişilerle ilişkin önemli rol oynamakta. Şimdi burada biz öncelikle çocuğun merkezinde anne babayla olan ilişkisi, bir de üçüncü kişilerle olan ilişkileri olarak yer alacağız. Ana baba evliyken birlikte velayet ana babaya aittir. Eğer boşanmışlarsa veya taraflardan biri ölmüşse diğerine verilecektir velayet hakkın. Bu da mahkeme kararıyla olur. Yani ölüm sonrası doğrudan yaşayana geçmez. Veya ikisi de ölmüşse vasi atanarak çocuklara vesayet makamı verecektir. Bizdeki koruma tedbirleri üç dönemde aynı paralellik arz eder. Aynı zamanda uluslararası sözleşmelerinde paraleldir. Çünkü bizler çocuk hakları sözleşmesini 90'lı yıllarda onayladık. Hem de iç hukukumuzda uygun gördük. Onun için iç hukukumuzda ona göre değiştirmiş bulunmaktayız. Her şey uluslararası kaynaklara uygun bir şekilde yer alıyor. Şimdi velayeti temel ilkeler çocuğun gelişmesi ve yaşamında önem arz eder. Burada çocuğun korunması ile ilgili tedbirler kişiliği bakımından öncelikle almalıyız. Bu tedbirler 346. maddede belirtilmiştir. Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde ana ve baba duruma göre çare bulamaz veya bunu güçleri yetmezse hakim çocuğun korunması için uygun önlemleri alır şeklinde bir hüküm var. Burada hakime bir görev veriliyor. Eğer anne baba çocukla ilgili olarak velayet hakkını devam ettiremiyorsa, çocuğun da bundan dolayı da menfaati ve gelişmesi de tehlikeye düşüyorsa temel ilke olarak genel koruma önlemi almak gerekiyor ve çocuk yararı tehlikeye düşer düşmez buna çare olması için tedbirlere başvuruluyor. Bunu alacak kişi hakim. Hakim kendisine başvurulması durumunda basit ve nitelikli tedbirleri öncelikle almak zorunda. Öncelikle basit tedbirlere yer veriyor. Yani tabii ki bu bir kural değil. Kendine gelen durumu takdir ediyor. Ona göre tedbirler sürüyor. Ama örneğin basit tedbirler dediğimiz rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini alma, uyarıda bulunma, emir verme. Buradaki amaç, 346'daki amaç çocuğun kişisel varlığını, yani çocuk psikolojik olarak yalnız bırakılıyor. Menfaatsiz hissedileniyorsa hakim bu durumda uzman kişilerden yardım alarak onların durumları belirtiyor. Onlardan tavsiyeler alıyor. Çocukla kişiler görüşüyor. Çocuğun katılım hakkı doğrultusunda kendisiyle ilgili, velayet hakkıyla ilgili pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, hatta psikiyatristler de kendilerine tavsiyelerde bulunuyor. Hatta daha da ileri gidiyor, uyarıda bulunuyor. Diyor ki ana babaya daha dikkatli olmalarını diyor. Emir veriyor. Ana baba sorumluluklarını yerine getiremiyorsa bu durumda hakim bunların giderilmesi için onlara emir veya talimat verme hakkına sahip. Peki çocuk çok yalnız. Ana baba tarafından manen terk edilmiş, yani ilgilenilmiyor. Çocukla ana baba arasında bir ilişki yoksa bu durumda daha nitelikli önlemlere başvuruyor hakim. Mesela çocuğun yerleştirilmesi. Çocuğu ana babanınla birlikte yaşadıkları aile konutundan alınıyor, başka bir ailenin yanına veya kurumlara yerleştiriliyor. Çocuklar bu durumda belli bir süre gidip geliyorlar, ondan sonra tekrar aileye geliniyor. Mesela somut onayda baktığınızda çocuk ailede çok dayak yediğini, gerçekten babanın kumarbaz olduğunu, babanın da çocukken annesini kaybettiği için bir içinde olduğu ve çocuktan sinirini aldığı çok küçük bir olay karşısında kız çocuğunu çok kötü dövmesi durumunda çocuk koruma tedbiri alınarak yurtlara yerleştiriliyor. Belli bir süre gidiyor, geri geliyor. Ne yazık ki aileyle yurtlar arasında çocuk daha da iyileşmesi beklenirken nedense bir türlü bunlar başarılamayabiliyor. Ama başarılan durumlar da oluyor. Bedensel ve zihinsel gelişiminin neye ilişkin olacağına o şekilde karar verilebiliyor. Bunun için 346'daki bu emir dolayısıyla 347'de çocuğun yerleştirilmesine karar veriliyor. Bu bir aile de olabilir. Koruyucu bir aile, o aile sıcaklığını diyor veya daha kurumlarda yer alabiliyor. Efendim bunlar da yetmiyor. Gerçekten ailendeki anne babanın velayet hakkını kötüye kullanıyor, çocuğa bakmıyor, çocuğun nerede olduğunu bilmiyorlar, çocuk başka işlerle uğraşıyor. Bu durumda velayetin değiştirilmesi, yani mesela velayet anneyse babaya, babadaysa anneye veya her ikisindeyse çocukların velayeti alınıp başka bir kuruma verilebiliyor. Bunun için gerçekten haklı bir sebep olması gerekiyor. Mesela haklı sebepler ne olabilir? Örneğin çocukla Yargıtay'ın vermiş olduğu bir kararda çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi. Örneğin Yargıtay'ın bir kararında diyor ki anlaşmalı boşanma gereği çocuğu

velayeti babaya veriliyor ama baba bir türlü anneye çocuğu göstermiyor. Bu durumda dava açılıyor, mahkeme haklı görüyor ve çocuğun velayeti anneye devrediliyor. Daha sonra mesela çocuğun fiilen

0: velayetin değiştirilmesini istiyor. Yargıtay'ın bu türlü durumları var. Mesela çocuğun fiilen üçüncü kişi yanına bırakılmasını da Yargıtay velayetin değiştirilmesi için gerekli görüyor. Örneğin babaya çocuk veriliyor velayeti ama baba başka biriyle evli olunca çocuğun bakımını köyde yaşayan annesine veriyor. Bu durumda çocuğun gerçek annesi dava açarak çocuğun kendisine verilmesini istediğinde Yargıtay bunu haklı buluyor. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, çocuğun korunması medeni kanun anlamında çok ciddi önlemlerle ele alınmış bir husus. Hocam çok güzel dikkat çekti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrünnisa Özdemir'di ve bize medeni kanundaki çocukların korunmasına yönelik önlemlerden bahsetti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Zeytin Ağacının Gölgesinde programımızda Filistin mülteci meselesinin başlangıcını ele alacağız. Bu mesele savaşların, uluslararası kararların ve siyasi kırılmaların ardından ortaya çıkan tarihi bir süreci ifade ediyor. 1947'de Birleşmiş Milletler'in aldığı Taksim kararı, 1948 savaşı ve sonrasında yaşanan kitlesel yer değiştirmeler, bir halkın statüsünü ve geleceğini etkileyen bir dönemin başlangıcı. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, kumanda masasında Salih Yılmaz ve ben Fatih Öznur. Konuğumuzsa Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Kadriye Sınmaz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Kadriye Hanım'la Filistin mülteci sorununun nasıl başladığını, hangi tarihi seyirden geçtiğini ve bugün neden hala uluslararası gündemde olduğunu konuşacağız. Efendim isterseniz sohbetimize Filistin mülteci meselesinin başlangıç tarihinden başlayalım ve o zamandan bu zamana, hangi zamana götürecekseniz tabii ki, gelişimini şöyle bir aktaralım dinleyenlerimize.
2: Evet. Öncelikle Filistin mülteci sorununun biz tarih olarak 1947-48 yıllarına dayandığını söyleyebiliriz. Hukuki açıdan baktığımızda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, biz buna kısaca UNRWA diyoruz. UNRWA Filistinli mültecilerin tanımını şu şekilde yapıyor. 1 Haziran 1946 15 Mayıs 1948 yılları arasında Filistin'de yaşayan ve 1948 savaşı sonrasında da burada işte bu savaş sonucunda

0: evini ve geçim kaynaklarını kaybeden kişileri Filistinli mülteciler olarak tanımlıyor Birleşmiş Milletler. Şimdi bu tanıma baktığımız zaman sorunun kaynağının 1948'deki Arap-İsrail Savaşı'na dayandırıldığını görüyoruz. Tabii burada 48 yılında işte kayıt yaptıramamış olanlar Birleşmiş Milletler'e, daha sonra 67 yılındaki savaşta mülteci olanlar eklenmemiş bu tanıma. Fakat daha sonra ek düzenlemelerle birlikte bunlar da mülteci olarak kabul ediliyor. Şimdi tarihsel süreci buraya dayandırırsak da ben bir parantez açarak aslında bu meselenin fikirsel arka planının daha eski tarihlere dayandığını söylemek istiyorum. 1936'da bölgede ayaklanmalar çıktığında İngiltere buraya bir komisyon görevlendirdi. Peel Komisyonu diyoruz buna. Bu komisyonun 1937'de yayınladığı raporda ilk defa transfer meselesi gündeme geldi. Yani bu rapora göre işte Filistin topraklarında, bugün tarihi Filistin toprakları olarak tanımladığımız o coğrafyanın tamamında üç parçalı bir devlet yapısından bahsediliyordu. Yani Araplara ait bir devlet, Filistinli Araplara, Yahudilere ait bir devlet ve Kudüs bölgesinde de uluslararası bir yönetimin olduğu üç parçalı bir yapıdan bahsediliyordu. Şimdi bu yapı içerisinde de tabii Yahudi bölgesinde kalan yaklaşık 225 bin Arap'ın olduğu biliniyor. Bu Yahudi devleti içerisinde kalacak olan Arapların, 200 binden fazla Arap'ın diğer bölgelere transfer edilmesiyle ilgili bir gündem ortaya atıldı. Tabii bu hayata getirilemedi ama 47'de bahsettiğiniz Taksim planı da aslında bu Peel komisyonuyla çok örtüştüğünü görüyoruz. Şimdi bizim sorunun başlangıcı açısından baktığımızda transfer fikrinin ilk defa burada gündeme gelmesi önemli. Çünkü daha sonra bu fikir Yahudi liderler tarafından o dönemde yoğun bir şekilde tartışılıyor. Hatta İsrail'in hani devletin kurucu babası olarak görülen David Ben Gurion bu fikri destekliyor. Zaten artık 1948'de geldiğimizde de yine bu fikrin çok ateşli savunucularından biri olan Joseph Waitz isminde birisi var. Yahudi Ajansı'nda önemli bir görevde yer alıyor. Kendisinin hazırladığı bir raporda da bu transfer fikrinden mülhemle işte Filistin'deki Arap köylerinin yakılması, işte buradaki Filistinli Arapların topraklarının Yahudilere verilmesi, paylaştırılması, Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilerek onların geri dönmelerinin engellenmesi ve nihayetinde de Irak ve Suriye'deki Yahudilerin kurtarılarak buraya taşınıp işte o Yahudi devletine katılmalarıyla alakalı bir plan ortaya koyuyor Joseph Waitz. Bu transfer fikrinin en önemli savunucularından bir tanesi. Şimdi sorunun başlangıcı buraya dayanıyor ama şunu da söylemek lazım. Peki İsrail sorunu nereye dayandırıyor? Hani aslında tarihsel gerçeklik ve Filistinlilerin dayandırdığı yer burası. Ama İsrail sorunun kaynağını, Filistinli mülteciler meselesini 67 yılındaki 6 gün savaşına dayandırıyor. Bunun tabii ki öncelikli sebebi sorumluluk alanını daraltmış oluyor İsrail böylece. Çünkü 67'de 300 bin Filistinli mülteci işte ortaya çıktı. 1948'de 750 binden fazla mülteciden bahsediyoruz.
1: Tabii arada bir 20 yıl var.
0: Arada 20 yıl var. Daha fazla mülteci var. 67'de sadece 67'ye evet. Daha az bir mülteci nüfusundan bahsediyoruz ve daha az mekan sal olarak da daha az bir coğrafyadan, daha küçük bir coğrafyadan bahsediyoruz 67 Savaşı'nı referans
1: Peki
0: aldığımızda.
1: Peki o arada geçti, bu Birleşmiş Milletler'in o 47'deki Taksim planı nedir, ne oldu, nasıl etkiledi bu süreci?
0: Evet, 1947'de Taksim planı, öncelikle İngiltere bildiğimiz gibi 1917'de bölgeyi işgal etmişti ve o dönemden itibaren de bölgedeki sömürgesini devam ettirmişti, Manda yönetimini. 47'de bölgeden çekileceğine karar verdikten sonra mesele Birleşmiş Milletler'e devredilmiş oldu. Ve 29 Kasım 1947'de BM Genel Kurulu'nda 181 sayılı Taksim Planı kararı alındı. Burada aslında Peel Komisyonu'nda bahsettiğim gibi ona benzer bir şekilde toprakların üçe bölünmesine karar verildi. İşte yaklaşık %56'sı Yahudilere verilecekti bu plana göre toprakların. Yaklaşık %42 kadarı Araplara verilecekti. Ve işte Kudüs bölgesinde de uluslararası silahlardan arındırılmış bir yönetim kurulması öngörülmüştü. Fakat burada çok önemli bir kısım yine Yahudi tarafında 500 bine yakın Arap kaldı bu plana göre, kalıyordu. Fakat Arap tarafında oldukça az sayıda, 10 bin kadar Yahudi kalıyordu. Yani özetle aslında Yahudilerin nüfusu Araplara göre çok geride olmasına rağmen toprakların daha büyük bir kısmı ve toprakların daha verimli, su kaynaklarına yakın olan kısımları Yahudilere teslim edilmişti bu plana göre. Evet. Tabii Araplar böyle hani böyle bir adaletsizlik söz konusuyken bu planda reddettiler planı. Ve Yahudiler kabul ettiler ve bu planı temel alarak da hemen Araplara yönelik saldırıları başlatmış oldular Taksim planıyla birlikte.
1: Ve kitlesel göçe geldik ondan sonra değil mi? O tarih 48 miydi kitlesel göçün
0: evet.
1: Gerçekleştiği tarih?
0: Evet, aslında kitlesel göçü böyle Aralık 1947'den başlatabiliriz. Yani 48 Savaşı'ndan biraz daha önce bir tarih. Burada Aralık 47 derken Taksim planının hemen sonrasından bahsediyoruz aslında. Bahsettiğim gibi Taksim planı kararına dayanarak Yahudiler hemen Araplara yönelik saldırıları başlattılar. Bu dönemde Hagana, Stern, Lehi gibi farklı Yahudi topluluklar, askeri milis güçler vardı. Bunların çok sayıda terör faaliyetine bu dönemde gerçekleştirdiğini biliyoruz. Özellikle hem sahada doğrudan sivilleri işte bombalamak, sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmek şeklinde bunları hayata geçiriyorlardı bu faaliyetleri. Bir de savaşın bir diğer tarafı da radyodan yayınlar yapılıyordu. Yani psikolojik olarak da bir baskı yapılıyordu. Ve tabii arka arkaya Araplara ait köyler boşaltılıp buralarda katliamlara imza atıldı. Aslında onlarca Arap köyüne yönelik katliamın olduğunu biliyoruz ama burada en sembol olan katliam 9 Nisan gecesi, 1948'in 9 Nisan gecesinde gerçekleştirildi. Deir Yasin katliamı.
1: Evet.
0: Deir Yasin katliamı, Deir Yasin ismindeki köye Irgun ve Stern örgütünün milisleri saldırı gerçekleştirdi ve aralarında hamile kadınların, çocukların da olduğu 250 kadar Arap köylünün bu katliamda öldürüldüğünü Yahudi çeteler tarafından biliyoruz. Ve bu aslında dalga dalga Filistin'in diğer bölgelerine yayıldı. İşte radyo aracılığıyla, işte fısıltı gazetesi diyebiliriz yani kulaktan kulağa yayılmış oldu. Aslında daha sonra da Mayıs 1948'de biliyorsunuz İngiltere bölgeden çekildikten sonra bir Arap-İsrail savaşı başladı. Ve burada da yine savaşın daha geniş bir bölgeye yayıldığını ve kitlesel göçlerin gerçekleştiğini biliyoruz. 1947'nin sonunda başlayan bu kitlesel göçler 1948 yılı boyunca da devam etmiş oldu. Ve bu savaş boyunca, bütün bu çatışmalar boyunca onlarca katliam gerçekleştirildi. 500'den fazla Arap köyü boşaltıldı ve neticede de 750 binin üzerinde Filistinli bölgedeki farklı ülkelere ve Filistin'in farklı bölgelerine olmak üzere mülteci durumuna düştüler ve bu bölgelere gitmek zorunda kaldılar.
1: O günden
0: kaldılar.
1: Bugüne değişen pek bir şey olmamış, şiddet giderek artmış diyorsunuz aslında,
0: evet,
1: anladığımız o.
0: Evet,
1: biz çok sık duyduğumuz Nakba kavramı var. O Nakba kavramını da kısaca söyler misiniz?
0: Evet. Nakba Arapça bir kelime ve büyük felaket anlamına geliyor. Az önce bahsettiğimiz 1948'deki kitlesel yerinden edilme meselesini ele alıyor. Ama yani şunu söylemek lazım. Burada biz sadece bir savaştan bahsetmiyoruz. Burada biz bir toplumsal kırılmadan, Filistin ulusal hafızasının oluşma sürecinden bahsediyoruz. Yani burası mülteciliğin başlangıcı olduğu gibi bugün ulusal kimlik, yani Filistin ulusal kimliğinin de en temel yapı taşlarından bir tanesi bu mültecilik meselesi. Dolayısıyla da Nekbe kavramı ve bu kolektif, Filistinlilerin kolektif bir travmasına da işaret ediyor. Bildiğiniz gibi burada insanlar birkaç parça kıyafetini alıp, hatta bazıları bunu bile alamayıp sadece evlerinin anahtarını alıp farklı bölgelere gitmek zorunda kaldılar. Ve o anahtar bugün hala Filistin direnişinin en önemli sembollerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.
1: Zaten 67 savaşıyla da bu mesele iyice derinleşti değil mi?
0: Kesinlikle öyle. 67'deki 6 gün savaşıyla birlikte 300 bin kadar Filistinlinin yeniden göç etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Çünkü İsrail 67'deki savaşla birlikte Filistin'in Batı Şeria ve Gazze bölgelerini, Mısır'ın Sina bölgesini ve Suriye'nin de Golan bölgelerini işgal etti. Dolayısıyla artık 48'de geçmişte yaşanmış bir mesele olmaktan çıktı bu mültecilik meselesi ve artık hani siyasi süreç içerisinde devam eden bir mesele oldu. Bazı bölgelerden zaman içerisinde çekilse de özellikle Batı Şeria'da ve Kudüs bölgesinde yerleşim faaliyetlerini devam ettirmesi, Filistinlilerin evlerinin yıkmaya devam etmesiyle birlikte İsrail yönetiminin bu mültecilik meselesinin bugün bile çok güncel bir şekilde varlığını devam ettirdiğini söyleyebiliriz.
1: Sizce çözüm için en gerçekçi yaklaşım nedir diyelim?
0: Aslında bugüne kadar farklı çözüm yolları aranmış olsa da bu meseleyle alakalı geldiğimiz noktada artık kalıcı, büyük ve net bir çözümün varlığını

0: söz etmek çok mümkün değil açıkçası. Burada çünkü en önemli sorun İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarını onlarca yıldır devam ettirmiş olması bunun en önemli sebebi ve halihazırda da bu şekilde bu politikayı devam ettirdiği için kesin net bir çözüm mümkün değil. İkinci olarak da uluslararası sistemdeki yapısal sorunlar. Özellikle Birleşmiş Milletler'in caydırıcı gücünün olmaması ve Amerika'nın İsrail'e yönelik bir yaptırım oluşturacak bütün kararları engellemesi sebebiyle net bir çözüm söz konusu değil. Ama belki küçük bazı adımlar atılabilir. Özellikle Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin insani durum açısından oldukça zor şartlarda yaşadığını biliyoruz. Bu bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hayat şartlarının düzeltilmesiyle alakalı bir takım adımlar atılabilir. Ama nihai çözümün siyasi genel bir çözüm gerçekleştirilmeden mümkün olacağını düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorum dediniz ama peki bu sorunun çözümünü esasen zorlaştıran unsurlar, temel unsurlar neler Kadriye Hanım?
0: Evet, sorunun çözümünü temelde zorlaştıran mesele soruna İsrail'in yaklaşımından kaynaklanıyor. İsrail burada hem yayılmacı, saldırgan ve uzlaşıdan uzak bir pozisyonda duruyor. Aslında onlarca yıllık sürece baktığımızda sorunun çözümüyle ilgili atılan adımlara baktığımızda İsrail'in hep günü kurtaran bir takım çözümler ortaya koyduğunu görüyoruz. Burada en temel meselenin İsrail'in yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bununla bağlantılı olarak birkaç nokta daha var. Bir tanesi geri dönüş meselesi. Yani İsrail'in bu geri dönüş meselesini kabul etmemesi ve işte aslında geri dönüş kararı 194 sayılı Birleşmiş Milletler'in geri dönüş hakkıyla alakalı. Burada hem geri dönüş hakkı tanınıyor Filistinli mültecilere hem de geri dönmeyenlere de tazminat verilmesiyle alakalı bir ifade yer alıyor. Ama İsrail bu kararı tamamıyla reddediyor.
1: Aslına bakarsanız Birleşmiş Milletler'in bütün hemen hemen en başından beri bu kararları uygulanmamış gibi değil mi sahada?
0: Kesinlikle öyle. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok sayıda karar alınıyor bu konuyla alakalı. Ayrıca sadece Birleşmiş Milletler kararları da değil bakarsanız. Yani işte Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer birçok sözleşmede de yurtlarından sürülen kişilerin geri dönme hakkının var olduğu ifade ediliyor. Ama bu geri dönüş hakkı bahsettiğimiz orada direkt Filistinli mültecilerle alakalı ifade ediliyor. Ama İsrail bunları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ve ikinci mesele de diyelim ki bir geri dönüş söz konusu oldu. Nereye geri dönecek Filistinli mülteciler? Filistinli mültecilerin geri dönmesini mümkün kılmayacak şekilde bir yerleşimci politikası güdüyor şu anda İsrail. Batı Şeria ve Kudüs bölgesine çok geniş büyük alanlara Yahudi yerleşim birimleri kuruyor ki bunların yasa dışı olduğu da yine BM kararlarıyla birçok defa ifade edildi. Ve buralara şu anda Batı Şeria'da 600 binin üzerinde Yahudi yerleşimci var buralarda yaşayan. Dolayısıyla siz aslında İsrail bunu yaparak fiili olarak bu meseleyi yani geri dönüş meselesini imkansız hale getirmiş oluyor. Ve diye yine önemli bir konu da mültecilerin bulundukları ülkelerdeki zor şartlar altında yaşamaları da bu meselede en önemli sorunlardan bir tanesi. Hukuki olarak birçok hak tanınmıyor. İşte insani açıdan da insani durum açısından da oldukça zorlu şartlarda yaşıyorlar. Tabii bütün bunların sonucunda İsrail'in tutumuyla birlikte sorunun çözümündeki en büyük engelin uluslararası sistemdeki özellikle Birleşmiş Milletler'in yapısındaki sorun olduğunu vurgulamak isterim. Birleşmiş Milletler bir takım kararlar alsa da bu kararların caydırıcı etkisi olmadığı için
1: yaptırımı yok.
0: Yaptırımı olmadığı için ve Amerika'nın bu kararlarda hep veto yetkisini kullanması İsrail lehine bir sonuç meseleyle alakalı, Filistin'deki hem mültecilik hem diğer konularla alakalı bir neticeye varılamamasının ve bir çözüme ulaşılamamasının en önemli sebebi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Esas sebep galiba yasa, hukuk, karar tanımayan bir muhatapla karşı karşıya olmak.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
1: Peki Filistinli mültecilerin hukuki statüsü diğer mülteci gruplarından neden farklı?
0: Evet, şimdi aslında uluslararası açıdan kabul edilen mülteci tanımının nereye dayandığını kısaca söylemek lazım burada. 1951'de mülteci sözleşmesi yürürlüğe konuyor. Daha sonra 67'deki düzenlemelerle birlikte bugünkü küresel mülteci rejimi ortaya çıkmış oluyor. Ve buna göre de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dediğimiz kısaca UNHCR diye ifade edebiliriz. Bu örgüt dünyadaki mültecilerle ilgili meseleleri takip ediyor.

0: Ve bu örgütün tüzüğünde şöyle bir madde yer alıyor. Başka Birleşmiş Milletler kurumlarından yardım alan mültecilerin UNHCR'ın kapsam dışında kaldığı ifade ediliyor. Şimdi işte burada da Filistinli mültecilere bağlanıyor aslında konu. Çünkü ifade ettiğimiz gibi Filistinli mülteci sorununun başlangıcı 1948, 47, 48 dönemine denk geliyor. Ve bu dönemde bu sistem henüz kurulmamış. 51'de bu sistem kuruldu. Dolayısıyla bu dönemde 700 binin üzerinde mültecinin bölgeye yayılmasıyla birlikte tabii çok büyük bir insani kriz yaşandı. Yani kamplar, işte gıda sorunu, barınma sorunu gibi birçok sorun ortaya çıktı. Bunları ortadan kaldırabilmek için de Aralık 1949'da Birleşmiş Milletler tarafından UNRWA diye bahsettiğimiz kuruluş ortaya çıkmış oldu.
1: Yardım ve Çalışma Ajansı adı altında dediğiniz değil mi?
0: Evet, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı şeklinde kısaca ifade edebiliriz. Bu ortaya çıkmış oldu. Halen bugün Batı Şeria, Gazze, Lübnan, Suriye ve Ürdün olmak üzere 5 bölgede 6 milyona yakın Filistinli mülteciye yardımlarını ulaştırıyor UNRWA.
1: Yapabiliyor mu bari? Hakikaten rolü büyük mü sizce?
0: Evet, bu çok önemli bir soru hakikaten. Çünkü UNRWA'nın rolüyle alakalı çok önemli tartışmalar var. Öncelikle tabii bir olumlu tarafı, yani UNRWA'nın nasıl katkı sunuyor mültecilere, onu bir söylemek gerekiyor. Hem bu sorunun ilk ortaya çıktığı dönemde, yani insani krizin ortaya çıktığı dönemde acil yardım sağlamıştı UNRWA. Bu açıdan önemliydi. Bugün geldiğimiz durumda da özellikle bu 5 bölge içerisinde Lübnan'daki Filistinli mülteciler oldukça zor şartlarda yaşıyorlar. Çünkü Lübnan devleti tarafından hukuki statüleri tanınmıyor mülteci olarak ve aynı zamanda da insani açıdan yardımlara muhtaç durumda yaşıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman bölgedeki Filistinli mültecilere bugün hala UNRWA gıda, işte barınma, sağlık, eğitim gibi farklı alanlarda insani yardım sağlıyor. O yüzden bugün temel yaşam şartlarının devam ettirilebilmesi açısından UNRWA hala önemli. Bir diğer önemli husus da UNRWA 48'den takdir edersiniz uzun yıllar geçti ve artık birkaç nesil mülteciden bahsediyoruz. Ve artık alt soydan gelen Filistinlilerin de mülteci olarak kaydediliyor UNRWA'ya. Böyle olunca bu mültecilerin de geri dönme hakkı ortaya çıkmış oluyor. Yani nesiller boyunca bu hakkın talep edilmeye devam edilmesi UNRWA sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Fakat diğer bir taraftan da aslında UNRWA dediğimiz örgütün insani yardımın ötesinde çok da bu mülteci sorununun çözümüne katkı sağladığını söyleyemiyoruz. Daha apolitik bir yerde durduğunu söyleyebiliriz UNRWA'nın. Mesela UNHCR gibi üçüncü bir ülkeye yerleştirme veya geri dönüşle ilgili bir takım adımların atılması gibi faaliyetleri UNRWA gerçekleştiremiyor. Ve hukuki açıdan da bir koruma sağlayamıyor. Daha çok günlük yaşamın devam ettirilmesiyle alakalı bir pozisyonu var UNRWA'nın ve hukuki açıdan bir kazanç sağlayamaması mültecilik sorunuyla alakalı da sağlayamaması UNRWA'nın hakikaten önemli tartışma konularından bir tanesi. Son olarak şunu da eklemek isterim. UNRWA'nın ama temel yaşam şartlarını desteklemesi dediğim gibi önemli ve Amerika geçtiğimiz dönemde Biden döneminde bu UNRWA'ya Trump'ın ilk döneminden itibaren UNRWA'ya yapılan yardımlar oldukça azaltıldı ve daha sonra da kesildi. Yani dolayısıyla UNRWA'nın bu yardımları devam ettirebilmesi için de bu işte uluslararası kamuoyunda bu bahsettiğimiz büyük devletlerin yardımlarını devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü bu yardımlar kesildiği için UNRWA'nın mültecilere yönelik desteği de çok ciddi oranda geriledi ve bu da sahada mülteciler tarafından hissedilen bir durum.
1: Galiba en acısı insanın kendi toprağında mülteci durumuna düşürülmesi. Bu geçtiğimiz işte yaklaşık 80 yıllık dönemde neredeyse bir 2-3 nesil geçti. Hem dünyanın gözü önünde bütün bu işlemlerin yapılması, aslında temel mesele bu olsa gerek. Hiç kimsenin bu duyarlı yaklaşmaması ve dediğim gibi bir pek çok kararın alınması ve uygulanmaması bu süreci gittikçe derinleştirdi ve bugün de işte katliam boyutuna taşıdı maalesef.
0: Evet.
1: Hakikaten zor zamanlar yaşanmış. Sizin anlattıklarınızdan da bunu öğreniyoruz. Sözlerimizi bağlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Programımızı sizin cümlelerinizle kapatmak isteriz.
0: Teşekkür ediyorum. Ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. İsrail, bakın Filistin sorunuyla alakalı tarihsel sürece yakından baktığınız zaman bir tarihsel anlatı, bir gerçeklik vardır. Bir de onun tam tersi istikamette olan

0: İsrail'in bir resmi tarih anlatısı vardır. Mültecilik sorununda da bu böyledir. İsrail şöyle anlatır. Yahudiler bu topraklara ilk geldiğinde burada yaşayan bir Filistin topluluğu yoktu. Hani bir geleneksel bir kültürü olan, işte bir siyasi lideri olan bir topluluk yoktu. Burası çöldü. Bu topraklarda atıl bırakılmıştı. Biz geldik ve çöle çiçek açtırdık derler. İsrail resmi anlatısı böyledir. Hı-hı. Çöle çiçek açtırmak ve bir boş bir toprağa topraksız bir halkı yerleştirmektir İsrail'in tarihi derler. Yani İsrail tamamen kendisi farklı bir anlatı oluşturmuştur. Mültecilik meselesini de buraya dayandırmaya gayret eder. Fakat 1980'lerden itibaren yeni tarihçiler dediğimiz ekolün ortaya çıkardığı belgelerle birlikte gerçekler daha fazla kamuoyuyla artık paylaşılmış durumda. Ve bugün gelinen noktada aslında gerçekliğin ne olduğunu la alakalı... Bugün gelinen noktada gerçekliğin ne olduğuyla alakalı bir problem yok. Gelinen noktada uluslararası sistemde daha adaletli siyasi liderlere ve daha adaletli siyasi politikalara ihtiyaç olduğunu söylememiz gerekiyor. Teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Efendim, Haliç Üniversitesi'nden konuğumuz araştırma görevlisi Sayın Kadriye Sınmaz'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Filistin mülteci sorununun tarihi sürecini, başlangıcını ve uluslararası boyutunu konuşmaya çalıştık. Bu mesele yalnızca geçmişe ait bir başlık değil. Bugün de siyasi ve insani etkileri maalesef devam eden bir konu. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık efendim.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Bize en iyi hatıralar bırakan şehirler, yarısı rüzgarlara karışan şarkılar gibi, geçerken yarı görmüş ve duymuş olduklarımız ve bize hayalimizin daha üst sıralarını uyandıran, daha doyulmamış hisler vermiş olanlardır. Azar azar tattığım Bükreş'ten her defasında onu tekrar görmek istekleriyle ayrıldım. Onu hatıramda seçilmiş ve koparılıp koklanmamış ve keman seslerinin yanık davetlerine benzeyen güzel nazarlarla dolu bir şehir halinde görürdüm. Ve her gelişimde bu yolu nafile geçmemişim diyen bir hisle kaldım. Bu 1935 senesinde Bükreş'te harpten galip çıkmış olduğundan güya harbi hiç çekmemiş gibi kalan ve mevcut canlı müesseselerinin çerçevesi içinde yaşayan kalabalık, asude, memnun bir muhit görüyordum. İhtiyarlar memleketin ümit bile etmedikleri nispette büyüyüşünü, bütün Rumenlerin milli hudutlar içine geçtiklerini görmüşler ve gençler her zamanki gibi kendilerine düşen mirasın ehemmiyetini layıkıyla bilmiyorlar. Yalnız eski Bükreş'in olmadığı gibi, yalnız yeni Bükreş'in değil, fakat onu buna, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan ananevi Bükreş'i teşekkül etmekteki Bükreş'e birleştiren Bükreş'in asıl hakiki ruhunu nasıl duymalı? Burada hayat zevki, eskinin hala devamı ve hal içine lezzetle karışmasından doğuyor gibi geliyor. Aile evlerinin eskiden beri devam eden hallerini, intizamlarını, ihtiyarların yenileşmiş modalarla süslenerek taze kadınlar, kızlar ve gençlerle beraber gezindiklerini, hayata iştirak ettiklerini, mazinin halle kol kola girdiklerini görüyoruz. Genç kadınlar pek süslü ve yaşlı erkekler süslenmekten hiç vazgeçmiş değil. Çoğunun vestonlarının, bizimkilerinde nafile duran iliğinde birer çiçek bulunuyor. Hala eski zaman şıklarını hatırlatan tipler ve tek tük hala monokl, tek camlı gözlük taşıyan adamlar var.

0: Bükreş gözlere her taraftan açık, açılmış bir şehir. Sizi muttasıl hayatına iştirake davet eder. Birer ikişer katlı, hayatları kolay, bizim eski zaman evlerini andırır, onların hayatını hatırlatır, bahçeli, bahçeleri tahta havaleli birçok evlerin önlerinden bir aşinalık hazzıyla geçtim. Hiçbir yabancılık, hatta başkalık duymuyordum. Bunların bütün hallerini zaten bilmez miydim? Büyükada'da böyle nice sokaklar vardır. Aklımda kalan bu satırlar Abdülhak Şinasi Hisar'ın Seyahat Notları ve Şehir Yazılarından, Everest Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap pirinç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış, sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
4: Film?
3: Didem Karakelli, Tuna Şengil ve Demet Akat, Radyo 1'den sesleniyoruz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlere Film Odası'nda bugün Doğuş Algün'ün ilk uzun metraj filmi Ölü Mevsim'e açılıyor perde. İki kız kardeşin trajik bir çocuk kaybının ardından değişen hayatlarını anlatan film, İstanbul'un mahallelerinden birinde aile, sırlar, yas ve toplumsal baskı üzerinden ilerliyor. Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şen Ocak ve Serkan Ercan'ın rol aldığı Ölü Mevsim, festival yolculuğunda aldığı ödüllerle de dikkat çekti. Şimdi filmi yönetmeni ve senaristi Doğuş Algün'le konuşacağız. Bir yandan da yeni filmi ve sinemadaki yeni dönemini soracağız kendisine. Doğuş Algün telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba, hoş bulduk.
3: Yeni projeleri de elbette konuşacağız vaktimiz yettiğince ama bugünün asıl odağı Ölü Mevsim. Ölü Mevsim'in çıkış noktasından başlayalım istiyoruz. Çocuklukta yaşadığınız belli belirsiz bir duygunun yıllar sonra böyle bir hikayeye dönüşmesi nasıl oldu?
5: Öncelikle selam herkese, iyi yayınlar diyorum. Şöyle bir hikayesi vardı Ölü Mevsim'in. Bazen çocukken yaşadığımız ya da gündelik hayatta yaşadığımız şeylerin bir filme dönüşeceğini ya da bir hikayeye, bir öyküye dönüşeceğini öngöremeyiz ama biraz da böyle mesleğiniz yavaş yavaş bir yere doğru şekillenince aslında böyle geçmişte yaşadığınız bazı şeylerin böyle sinematik tarafları olduğunu da görüyorsunuz. Hı hı. İster istemez o filtreyle bakıyorsunuz hayata. Öyle bir yerden hikayenin tohumlarını ektik diyebilirim. Çünkü çocukken misafirliğe gittiğimizde o misafirlikteki hanede bir çocuk yoksa çok sıkıcı geçerdi, yani belki bildiğimiz bir duygudur. Aslında o duygudan yola çıktım diyebilirim temelde. Ölü Mevsim'in hikayesinin tonları böyle atıldı. Tabii sonrasında onu gerçek bir dramatik yapıya çekmek için birebir geçmiş hikayeyi kullanmaktansa bizim içine bir kurmaca bir durum ekleyip başka bir yöne doğru çektik tabii ama filmin hikayesi yavaş yavaş böyle oluştu diyebilirim.
3: Son zamanlarda çok popüler tartışma konularından biri, bir çocuk ne kadar sıkılırsa aslında bu yaratıcılığa ve üretkenliğine o kadar kapı açar deniliyor ya. Sıkılmak her zaman o kadar kötü bir şey değil, burada onu anlıyoruz herhalde.
5: Yani evet, birazcık böyle tabii. Hani biraz da bizim mesleğimizin de yazar olmanın, yönetmen olmanın ya da işte buna benzer işlerin biraz şeyidir. Bir takım hani o geçmiş sıkıntılar, belki ufak tefek travmatik durumlar bizim bir şekilde işimize dönüşüyor. Hani ekmek paramıza dönüşüyor gibi de hani amiyane tabirle denebilir. Haliyle evet, dediğinize katılıyorum, yani bir sıkıcılığın keyfini şimdi çıkarıyoruz diye düşünebilirim yani.
3: Evet, en azından uzun vadede kazandıran bir durum.
5: Evet.
3: Peki filme dönelim o zaman. Nimet ve Özdur'un hikayesinde aile, yas ve mahalle hayatı iç içe geçiyor. Bu karakterleri oluştururken size en çok etkileyen, en çok ilgilendiren, en çok heyecanlandıran ya da zorlayan şeyler ne oldu?
5: Aslında orada şöyle, orada bir toplumsal bir etki görüyoruz ailenin, o iki kız kardeşin üzerine özellikle. İnsanlar aslında, çevremizdeki insanlar, belki de biz de bunun bir parçasıyız çoğu zaman ama şöyle düşünüyorum. Hani iyi niyetli bir takım tavsiyeler verip dururlar genelde. Hani yaşça büyüklerimiz, bazen komşumuz, akrabamız, iş arkadaşımız. Aslında o iyi niyetli, kendince iyi niyetli önerilerin altında belki de o karakterleri psikolojik olarak değiştirecek ya da başka bir noktaya çekecek durumlar da yaratabiliyor. Bunun farkına varmazlar genelde. Birazcık o iki karakteri etkileyen şey tamamen o onun olduğunu söyleyebilirim. Hani bazen şey için yaşarız ya, bazen hayatımızda hani el alem ne der diye bir güdümüz de vardır ya. Hani birazcık iki karakterde de onların etkilerini görüyoruz açıkçası. Onların hayatlarını etkilediğini, ne kadar etkilediğini diyebilirim.
3: Aslında belki görsel olarak karanlık ağırlıklı, o alıştığımız hani mavi sahneler olmasa da filmin Akdenizli olduğu, işte bu iyi niyetli ama amiyane tabirle hayatına rahatça burnunu sokan çevre insanlarından anlaşılıyor değil mi? Böyle bir şey var, böyle bir rahatlık var insanlarda, sanki yardım etmek kisvesi altında hayata karışma özgürlüğünü kendinde bulan insanların karşıda derin yaralar açma pahasına müdahalesi söz konusu.
5: Tabii ama o müdahale edenlerle böyle birebir konuşsak bizi de ikna edebilirler. Yani çünkü gerçekten iyi niyetli olduklarını hissediyorsunuz. Yani ama totalde de hani burnunu sokmaması gereken şeyleri sokmuş oluyor ve bazen hani aile içi meselesi, yani kendimiz çözmemiz gerekiyor ama dışarıdan yılların komşularımız, hani komşuluk ilişkilerinin iyi yanları da hani böyle müdahil olmaları bazen belki de ama hani müdahil olmaları, yani herkesin o haddi kendinde görmesi diyeyim kabaca. Yani 3 günlük tanıdığımız bile hayatımıza dair bazı fikirler verebiliyor. Yani hani şöyle yapmalısın, şöyle olmalı. Evet de nasıl biriyim, nasıl hayatım, neresindeyim, nasıl bakıyorum, beni ne kadar tanıyorsun, hani biraz böyle şeyiz. Dediğiniz gibi bu iklimin belki doğası gereği o konularda çok bonkör bir toplumuz yani. Hani
3: üstelik daha olarak da fena ve ironik olanı, kendi hayatıyla ilgili fikri olmasa da bir başkasının hayatıyla ilgili evet, illa söyleyecek şeyleri olması bu insanların.
5: Evet tabii. Doğru. Biraz dediğiniz gibi Akdeniz ülkelerinin böyle bir bitki örtüsüne ile birleşmiş bir şey olabilir bu duygu gerçekten.
3: Peki filmde şöyle ilginç noktalar var. Bazı önemli olaylar doğrudan gösterilmiyor. Aslında kilitli kalıyor ve seyircinin burada sezgisel bir yaklaşımı bekleniyor. Biraz da seyirci aslında aktif bir şekilde işin içerisine girmiş oluyor. Bu anlatım biçimini nasıl kurdunuz?
5: Şimdi Ölüm Ersin filmi aslında birçok şeyi gizliyor. Yani

0: seyircisine çok fazla güvenen bir film. Filmimizin açılışı o ölü bebek doğumu, göçmen bir çocuğun uğradığı şiddet, sonra kaçış hikayeleri, belki orada kızın uğradığı saldırı, hiçbirini görmüyoruz bakın. Yani görmüyoruz ama o masada herkes her şeyin farkında bir oturma söz konusu. Orada biraz roman edebiyat estetiğinden de faydalanmak istedik açıkçası. Hani genelde her okuyan çok birebir kendine ait hisseder ya o anları. Biz de birazcık öyle tutalım istedik. Yani göstererek etkisini azaltmak istemedik açıkçası. Hani her zaman hocalarımız da derdi aslında göstermemek, yani oyunculukta da göstermemek, senaryoda da göstermemek aslında oradaki biraz daha tılsımı büyütür. Biz de birazcık buna güvenip filmin o büyük sahnelerinde aslında bir sürü şey olmasına rağmen büyük sahneleri göstermeyerek bir tercih yaptık diyebilirim kabaca.
1: Ama hepsi aslında orada ve filmin merkezinde. Peki İstanbul'daki mahalle hayatı da filmin atmosferinde çok belirleyici. Hatta mekansal olarak iletiliyor aslında filmdeki genel olarak kasvetli duygular. Mekanı ve mahalle ilişkilerini oluştururken nasıl bir ön çalışma yaptınız? Nasıl bir süreç geçirdiniz?
0: Şimdi şöyle bir algı da vardır geldi. Hani işte İstanbul'un bazı mahalleleri şöyle mahalleler, işte ne bileyim daha sıkıntılı mahalleler denir vesaire. Ama ben gençliğim, çocukluğum hep böyle o tarz mahallelere giriş olan birisi olduğum için de özgüvenim de var. Yani daha evet belki bir yabancı için de tehlikeli değil bence ama hani yine de nasıl denir artık benim için daha rahattı. Haliyle o tanıdığım bir habitat, çok yakinen tanıdığım, yani yetiştiğim ve daha doğrusu bir çevre olduğu için o yüzden genelde bu biraz daha kentin biraz merkezli ve biraz dışında çekimlerimizi yaptık, yani İstanbul'un Anadolu yakasında dedik genelde. Ama hiç İstanbul'muş gibi bir film de değil, hani İstanbul'u gösteren bir film, ama böyle de bir İstanbul var nihayetinde, hani bunu da bilmekte yarar var.
1: Aslında her şehirde, her ülkede yaşanabilecek bir olay bu da var dediğiniz gibi, ama evet, aynı zamanda İstanbul'un karanlık bir noktasında da yaşandığını hissettiğimiz böyle bir hissiyatla en azından bana izlediğimde geçen buydu. Ama şunu sormak istiyorum size, hem senarist hem yönetmen olduğunuz için aynı filmde düşünsel bir şekilde başlayan süreç, sonrasında senaryo, sonrasında işte ilk çekimler ve en son kurgu sonrası film olarak önünüze geldi. Aşama aşama sizin hisleriniz nasıl değişti, nasıl evrildi?
0: Yani şimdi ben bunu üniversitedeyken aslında ödev olarak da vermiştim. Oradan da çok yüksek puan alamamıştım bu arada senaryosundan, ama sonra ortak senaristimiz Selen'le birlikte de projeyi biraz iyice geliştirdik. Sonra projeyi Kültür Bakanlığı'nın destekleri var, oraya hazırladık. Oradan da destek aldık ve o bize gerçekten hani bu filmi yapacağız hissini çoğalttı içimizde. Bir takım senaryo geliştirme atölyeleri var, ulusal, uluslararası. Oralara götürdük yapımcım Burak Kaplan'la. Onunla da böyle ayrı bir yol arkadaşlığı hikayemiz oluştu. Onun da ilk yapımcılığı derken beraber filme giriştik. Tabii ki senaryoyu da her sene, her an, her dakika revize ediyoruz. Ediyorduk yani o dönem. Yavaş yavaş sete de çıkmaya yaklaşınca oyuncuları başladık. Ben daha böyle ilk bağımsız filmin nihayetinde ve daha ne denir artık, daha az tanınmış belki oyuncularla sete çıkarım diye düşünüyorken, hani senaryoyu kime atsak yani usta oyunculardan Funda gibi, Ece gibi, Erdem gibi, hepsinden olumlu dönüş aldık ve o kadar yani diğer, o zaman o zihnimizde seçme yaparken de şunu fark ettik, yani bütün kadın oyuncular yolladığımız hepsi tamam demişlerdi. Biraz böyle kadın karakter eksikliği mi var acaba? Çünkü kadın oyuncular çok heyecanlandı filme. Biz öyle düşünmüyorduk yani, hani acaba nasıl bakarlar diye. Ama gerçekten sağ olsunlar böyle bir şey gösterler, ilgi gösterler. Biz de bir anda set büyüdü, işler büyüdü derken içimize sinen bir film çıkardık. Ve iyi de bir festival yolculuğu oldu yani geçen senenin 2024'ün Eylül'ü ile birlikte Adana'yla başlayan süreçte.
1: Oyunculukları biraz daha sormak tabii istiyoruz aslında, oraya geçmeden önce, tabii, festivalleri evet, ve ödüllere geçmeden önce. Çünkü şüphesiz en çok konuşulan taraflarından biriydi bu filme evet, dair. Funda Eryiğit ve Ece Yaşar başta olmak üzere. Oyuncularla nasıl bir etkileşim yaşadınız süreçte?
0: Şimdi Funda ve Ece

0: yani çok kıymetli oyuncular aşırı prova aldık. Yani fazla bir prova sürecimiz oldu. Bunu şundan istedim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz bizim böyle uzun uzun haftalarca set yapabilecek ne maddi ne bir gücümüz olmuyor bağımsız filmlerde genelde. Biz filmi 3 haftada çekmek zorundayız. Yani dayadık ölüm resim için. 3 hafta 150 sayfa senaryo. Biz bu işin üstünden kalkılmak için bolca prova almamız gerekiyor diye bir güdümüz oluştu. Ama o provalarda o kadar oyuncular da revize ettik. Hep beraber üzerine geliştirdiler. Karakteri yaşadılar yani. Hatta Funda setteyken zaten şimdiki çocuğu Civan'a gebeydi ve hamile kalamayan bir kadını oynuyordu. O da bizim için ilginç anlardan biri oldu sette de. Çünkü böyle duygusal bir git gel yaşıyor. Bazı
1: hormonal destek bile sağlamışsınız.
0: Evet evet. Yani böyle çok böyle git gel yaşıyor. Ben de Funda ile konuşuyorum. Funda burada biraz ağlamıyoruz aslında falan diyorum ama kadın hani hormonal değişiklikleri olduğu için vücudunda gerçekten hamile olduğu için ve hastanedeki bir doktor ona rol gereği hamile kalamayacağını söylediği için bir anda böyle zihni git gel yaşadı demek. Hani böyle anlar oldu ama oyuncularım muazzamdı yani. Ölüm Evsin'in en iyi olayından bir tanesidir o da.
1: Peki üniversitede yeterli not yüksek olarak geri dönmedi belki ama ilk filminizle Adana'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan yani önemli evet. Festivallerden ödüllerle döndünüz. Bu nasıl hissettirdi size?
0: Yani şöyle olmuştu. Bizim Adana Film Festivali'nde de Nuri Bilge Ceylan jüri başkanı olunca biz yapımcımla hemen önce orayı kanalize olalım dedik. Çünkü ne bileyim hani ülke sinemamızın en önemli isimlerinden birisinin jüri başkanlığı bizi heyecanlandırmıştı. Sağ olsun filmi ilk defa orada gördük. Yani oyuncular da orada gördü. Açıkçası ben de baştan sonra ben zaten kurguyu yaptım ama hani böyle bir perdede test tarihi ilk defa gördüğümde heyecanlanmıştım yani. Ama niyeyse ödülden ziyade nasıl bir his yarattığına dair böyle kaygılarım oradaydı. Ama sağ olsunlar 6 tane de ödül aldık Adana'dan. Sonrasında Ankara, İstanbul dediğiniz gibi ulusal, uluslararası, Frankfurt vesaire ben sürekli gezdik. Hani biraz böyle o da biraz şey oldu bizi iyi hissettirdi diyebilirim.
1: Film artık yeni bir izleyici kitlesine de ulaşıyor. Bir platformda gösterimde ve ilk tabii. Gösterimlerden ve festival sürecinden bugüne de seyircinin filme bakışında fark ettiğiniz bir değişim oldu mu? Bunu merak ediyoruz aslında.
0: Şimdi şöyle biraz yani filmin mesela şu ara Türkiye'de havalar sıcak. Acaba bu film şu an uygun mu diye bazen düşünüyorum kendi kendime. Çünkü biraz daha belki daha böyle bahar filmi ya da kışa doğru giden bir mevsimde izlenmesi gereken bir film olabilir. Ama o da zaten hani kasvetli ve ağır bir film olduğu için diyorum ama o da zaten hava kasvetliyken bir de film kasvetli olursa hani seyircinin dönem dönem reaksiyonları hatta bölge bölge reaksiyonları bile değişiyor. Yani bazen üniversiteliler izlediği zaman ya da bir festival izleyicisi ya da genel izleyiciydi ya da ailemden bir büyüklerim izlediği zaman filmin böyle hiç kestiremediğin yerlerine dokunuyorlar ve onun üzerine konuşuyoruz. O da hoşuma gidiyor bir yandan. Hani herkesin bir şekilde kendinden ya da hayatından bir şekilde bir pay çıkarıp konuşabiliyor olması. O anlamda seyirci yorumları hoşuma gidiyor. Onları da takip ediyorum zaten, dinliyorum. Bazen böyle gizli gizli yani yönetmenler çok bilinen tipler olmadığı için bazen bir sinema çıkışı ya da festival çıkışı insanlar filmim hakkında konuşurken biraz kulak misafiri oluyorum yani. O yüzden onlar hoşuma gidiyor.
1: Peki ilk uzun metraj deneyiminin ardından şimdi Sevdiğim İnsanlar adlı yeni filminiz üzerinde çalıştığınızı evet. Biliyoruz. Dumanı üzerinde bir aynen. Proje. Nasıl aynen. Gidiyor? Bu kez bizi nasıl bir hikaye bekliyor?
0: Bu sefer şimdi yine bakanlığımız Servi Sevdi'ye destek oldu. TRT 12 Punto'dan da Aşkar Farhadi Jüri Başkanlığı'nda TRT Ortaklığı ödülü de kazandık. Hani kariyerim için gerçekten böyle inanılmaz iyi bir köşeyi dönmüş oldum diyebilirim. Yabancı oyuncumuz da var tabii ki hani belki basından da biliyorsunuzdur. O yavaş yavaş kastı da yapıyoruz. Serenay Sarıkaya oynuyor. Vlad Ivanov oynuyor. Hani böyle bir ulusal ve uluslararası iyi oyuncu kadrosu da tamamlıyoruz. Onların da Vlad'ın değil ama hani Serenay'ın da ilk bağımsızlığı işte olacak. Onunla beraber de projeyi geliştiriyoruz. Hani yeni filme de hazırlanıyoruz. Yani onun hikayesi de maden filmi nihayetinde. Madendeki

0: maden kasabasının diyeyim kabaca yavaş yavaş yıllar sonra memleketine döndüğü için oradaki kadın insanların ona bakışının yavaş yavaş değiştiği bir yine bir toplum baskısı ve ona göre değişen insanlar diyebiliriz aslında. Öyle bir isimle benzeşen taraflar yani çok anlatmam biraz uzun sürer, o yüzden kabaca böyle anlatabilirim diyebilirim.
1: Ama tekrar altını çizelim. Bu sene Aşkar Ferhadi'nin jüri başkanı olduğu TRT 12 Punto'dan yeni film sürecinize bir yapım desteği de geldi. Zaten ilk deneyiminizle de onun katkılarıyla da sürecin ilerlediğini biliyoruz. Dolayısıyla kariyer ilerlerken en tatlısı da bu galiba, değil mi? Birinin katkısını diğerinde görebilmek. Şimdiye kadar nasıl değiştirdi sizin çalışmanızı bu katkılar?
0: Tabii zaten böyle taşları üst üste koyuyor gibi, dediğiniz gibi yani o şey, sağ olsun hani hocalarımız da hep destek oluyor o anlamda. Hep bir işte yönetmenlerimiz, usta yönetmenlerimiz vesaire, hani önceki filmlerimize bakan Semih Hoca öyle, Nazif Hoca öyle, yani onlar hep böyle hem yeni filme hem eski filme, yani böyle bir onların da katkısıyla projeyi geliştiriyoruz ve hepsi üst üste koyu koyu gidiyor. Sonuçta bir şekilde çok da uluslararası festivallerde de hem ülkemizde temsil ediyoruz çoğu zaman, bazen de bir hani bir temsiliyet yaratıyorsunuz haliyle hep böyle üstüne koyu koyu gitmek, kendimi bile geliştiğini bir bazı konularda, yani iletişim dahil buna, bazen görüyorum, hissediyorum, onları görmek imkansızdır yani, öyle söyleyebilirim. Önceki filmin katkıları da aynı şekilde yeni filme katkısı oluyor.
1: Aslında hep ileriye doğru da olmuyor. Bazen geride kalan işlere baktığınızda şimdi olsa şunu şöyle yapardım da demeye başlıyor insan. Bazen hatta kendini hırpalar vaziyette de olabiliyor. Mükemmeliyetçi bir karakter varsa ortada. Sizin böyle demeye başladığınız anlar var mı?
0: Vallahi henüz yok ama şöyle söyleyeyim. Ben Adana'dan sonra, Adana Film Festivali'nden sonra filmi daha izlemedim. Yani 2 yıla yakın oldu neredeyse. Daha açmadım. Şimdi dediğiniz gibi platformlarda gösteriliyor artık. Oralarda belki hani birkaç arkadaşıma sözüm var, beraber izleriz de. Çünkü dediğiniz o şeyi yaşarım diye korkuyorum. Yani insan öyle ki yazdığı bir şeyi 3 ay sonra bile böyle utana sıkıla okuyor ya kendi. Yani bunu ben mi yazdım diyor. Şimdi öyle bir hissiyat oluşur diye o beni biraz kaygılandırıyor açıkçası. O yüzden henüz daha izlemediğim için modunda değilim. Ne derler? O kaygıda değilim. Hani izlersem kaygım oluşur yavaş yavaş.
1: Peki bunu düşünmek için uzun yıllarınız olacak diliyoruz. Tamam. Ama yeni projeden biraz daha bahsedelim vaktimiz azalırken. Sevdiğim insanlar da az önce siz de ifade ettiniz, altını çizelim. Serenay Sarıkaya başrolde olacak. Bir kasabada geçeceğini ifade ettiniz. Ölü Mevsim'den farklı nasıl bir evreni var bu yeni filmin?
0: Şimdi bir maden taş ocağı habitatı var aslında. Yani bazı ilçeler vardır ya, sadece tek geçim kaynağı o madendir, o işletmedir. Hani bazı öyle ilçelerimiz var. O sanayisiyle, o madeniyle ya da o termik santrali neyse. Onun habitatında, onun dünyasında işte yabancı bir işletmecisi var. O işletmecisi aslında o kasabadan bir kadınla evleniyor ve yıllar sonra dönüyor kadın tek başına, ama döndüğü zaman karşılaştığı tablo, yani döndüğü zamanki tablo aslında bıraktığı gibi değil. Orada işler değişmiş ve oradaki yeni dünyaya diyelim, yeni düzene diyelim, bir şekilde ayak uydurma, bir şekilde onlarla iletişim yolları, onların talepleri, biraz daha böyle toplumun her kesimini bu sefer biraz daha genişletiyoruz haritamızı. Ölü Mevsim biraz daha sıkışık bir filmdi. Bunu biraz daha açıyoruz. Bunu biraz daha gerçekten bu bölgeye iyi bir ayna tutmaya çalışıyoruz. Yani o senaryonun da son aşamasındayız. Yani bitirdik senaryomuzu da. 12 Punto'da dediğimiz gibi Aşkar Farhadeli jüriden bazı ufak tefek tavsiyeler aldık. Onları da senaryomuza ekliyoruz. Onlarla birlikte bu Kasım Aralık ayında, Kasım ortasında sete başlamayı düşünüyoruz inşallah. Belki ilk olmaz tabii.
1: Peki diliyoruz kolayca ve keyifle ilerlesin. Son bir soru. Belki program vesilesiyle Ölü Mevsimi listesine koyan dinleyicilerimiz olursa bir iki cümleyle neler tavsiye edersiniz?
0: Filmi izleyenlere mi, izleyecek olanlara?
1: İzleyecek olanlara.
0: Filmimiz 2 saat. Çok kısa bir film değil. Şöyle.
1: Son cümle.

0: Keyifli izlemeler diliyorum. Bu şekilde söyleyeyim en azından.
1: Peki, biz de o zaman emeklerinize sağlık diyelim. Çok teşekkür
0: Tamam.
1: ediyoruz.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
1: Sağ
0: size.
1: olun. Değerli dinleyenler, Film Odası'nda Ölü Mevsimi konuştuk. Yönetmen ve senarist Doğuş Algül bizlerleydi. Didem Karakelle, Tuna Şengil, Demet Akat.
2: Film Odası.

0: nezaket mevsimi.
1: Girmek bir heyecan, kalmak bir alışkanlık ama ayrılmak bir şahsiyet imtihanıdır. Bugün nezaket mevsiminde ikinci serimizin finalini dijital dünyadan çekilirken bıraktığımız izlere ve bir gruptan, bir mecradan veya bir tartışmadan ayrılırken korumamız gereken o veda adabına ayırıyoruz. Ekranlarımızı kapatıp kendi gerçeğimize dönerken arkamızda ne bıraktığımız, dijital dünyada ne kadar beğeni topladığımızdan çok daha hayati bir meseledir. Zira veda, nezaketin mühürlendiği o son ve en vakur duraklardandır. Şükrü Erbaş o bitişlerin hüznünü ve onurunu anlattığı bir mısrada şöyle diyor: "Ayrılık bir kapıyı çarpmak değil, o kapının ardında kalanlara bir gülümseme borcu bırakmaktır." Erbaş'ın bu tespitiyle dijital dünya da biraz düşünelim. Bir WhatsApp grubundan sessizce sitemle çıkmak, bir tartışmanın ortasında engelle tuşuna basıp muhatabı cevapsız bırakmak veya sosyal medya hesabını bir öfke patlamasıyla kapatmak, nezaketin o ince ayarını bozmak demektir. Henry Bergson, hafızanın bir birikim olduğunu söyler. Bergsoncu bakışla baktığımızda dijital vedalarımız o mecrada geçirdiğimiz tüm zamanın toplam kalitesini belirler. Nezaket, ayrılırken bile muhatabımızın gönlünde bir boşluk değil, bir hoş seda bırakmaktır. Boşluk değil, hoşluk. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Gazali, Kimya-i Saadet'te her işin sonunun o işin kıymetini belirlediğini anlatır. Gazali'ye göre bir meclisten, ki sosyal medya grupları bugünün meclisleridir, ayrılırken dua ile, teşekkür ile ve helallik ile çıkmak kalbin selametindendir der. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan ayrılış adabı, giderken selam verdiğiniz gibi ayrılırken de selam verin düsturu üzerinde şekillenmelidir. Bugünün dijital dünyasında ghosting denilen, yani bir anda ortadan kaybolma kabalığına karşı bir veda cümlesini, bir teşekkür bildirimini çok görmemek, o kadim insanlık mirasına belki de dijital alanda sahip çıkmaktır. Hazreti Mevlana, dostlarla olan sohbetin lezzeti ayrılışın zarafetinde gizlidir der. Bizim medeniyetimizde veda değil, eyvallah vardır. Yani olanı olduğu gibi kabul edip güzellikle teslim etmek. Dijital dünyada bıraktığımız hatıra adabı ise biz ekrandan çekildikten sonra paylaşımlarımızın ve yorumlarımızın insanlara ne hissettirdiğidir. Sosyolog Bauman, dijital dünyada bağların kolayca koparıldığını ve bu yüzden insanların veda etme gereği duymadığını söyler bir makalesinde. Bauman'ın işaret ettiği bu bağsızlığa karşı biz bağlarımızı nezaketle, güzellikle çözmeyi bilmeliyiz. Bir platformdan ayrılırken veya bir ilişkiyi dijitalde sonlandırırken hırçınlığı değil güzelliği kuşanmalıyız. Bizim dijital ayak izimiz aslında ruhumuzun yeryüzündeki gölgesidir. Gelin bugün dijital dünyadan her ayrılışımızı bir teşekkür ile, her veda edişimizi bir zarafetle süsleyelim. Kimsenin hakkını ekranda bırakmadan, kimsenin kalbini cevapsızlık labirentlerinde yormadan çekilelim köşemize. Unutmayalım ki ekranlar kapandığında geriye sadece o harflerin arkasına sakladığımız samimiyet ve ayrılırken gösterdiğimiz o güzel duruş kalacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ayrılışlarımızın güzellikle, vedalarımızın vefa ile mühürlendiği güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Radan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik, dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan, kara paranın takipçisiyiz, dedi. Milletin huzurunu bozan, hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak, diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid El Ghannouchi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ghannouchi'nin gerekli tıbbi desteği alarak özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı protokolü ile 500 bin çocuğa birçok alanda kurs verildiğini söyledi. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz, dedi. Bakan Tekin İzmir'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarına rağmen cari açık sürdürülebilir seviyelerde, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi doğayla dönüşen ambalaj sayısının 100 milyonu geçtiğini belirtti. Doğaya daha da büyüterek şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız, dedi. Kurum, sıfır atık projesinin küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı ziyaret etti. Uraloğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, işbirliğimizi yeni adımlarla ileri taşımak için Sofya'dayız, ifadesini kullandı. Türkiye Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilk kez ev sahipliği yapacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77.si yapılacak kongrede Antalya Deklarasyonu'nun yayınlanacağını açıkladı. Kacır, hazırlık sürecinde ön kayıt ve bilimsel makale başvurularında rekor kırıldığını belirtti. Ay misyonu takvimi için 2027 yılını işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbekli Tepe'deki araştırmaların yeni alanlara taşındığını açıkladı. Ersoy, höyüğün kuzeyinde ilk kez başlatılan çalışmalarda büyük boyutlu kamusal yapılarla dörtgen planlı yapıların bulunduğunu söyledi. İran'la ABD arasındaki varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz, dedi. İran'sa ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları'na gitti. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae ziyareti protesto etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı bir kez daha gündeme getirdi. Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanlar ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Bölgede görevli itfaiyeciler ve yerel halk, İsrail ordusunun yangınları kasıtlı olarak çıkarmakla suçladı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail unsurları ateşkese rağmen bölgedeki ormanlık alanlara işaret fişekleri ve yangın çıkarıcı mühimmat atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın etkili olabileceği yerlerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar

0: Kadınlara karşı dikkatli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Üreten Türkiye.
1: Radyo 1 İstanbul'dan herkese merhabalar değerli dinleyenler. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Tuna Şengil ve ben Demet Akat. Üreten Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz. Saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor. Yurt dışında eğitim almak bugün pek çok öğrenci ve aile için yalnızca bir eğitim tercihi değil. Aynı zamanda geleceğe ve kariyere yapılan önemli bir yatırım, ciddi bir yatırım. Ancak doğru ülkeyi, doğru okulu ve doğru eğitim programını seçmek, maliyetlerden başvuru ve vize süreçlerine kadar pek çok başlığın birlikte değerlendirilmesini de gerektiriyor. Peki yurt dışı eğitiminin öğrencilere sağladığı avantajlar neler? Maliyetler hangi seviyelerde? Öğrenciler ve veliler bu süreçte nelere dikkat etmeli? Nerede yardım almalı? İşte tüm bu soruları Uplife Akademi kurucusu sevgili Nilay Arslan'la konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz Nilay Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Enerji kattığınızı söylemeliyiz kesinlikle.
2: Çok
1: başlarken.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hadi bakalım, soracağımız o kadar çok soru var ki hemen başlayalım. Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına eğitim amacıyla gitmek isteyen öğrencilerin ilgisinde ve profilinde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
2: Eskisiyle kıyaslarsak eğer öğrenci talepleri artık çok daha bilinçli öncelikle. Türkiye'deki maliyetlerle yurt dışındaki maliyetleri karşılaştıran öğrenciler kesinlikle kendilerini bu mecralarda bir yer edinmeye çalışıyorlar. Almanya gibi, Prag gibi, Çekya gibi, Polonya gibi maliyetleri düşük olan Avrupa ülkelerinde mutlaka başvuru yapabilir miyiz, yaşayabilir miyiz, eğitim alabilir miyiz diye bize de çokça soru yöneltiyorlar. Eskisine oranla bu bilinç çok yüksek bir seviyede.
1: Peki hangi eğitim modelleri, hangi bölümler, hangi ülkeler revaçta?
2: En çok revaçta olan ülkelerden Almanya, Hollanda, İngiltere, Çekya, Polonya gibi daha kolay kabul alabilecekleri ve eğitim aldıktan sonra da hayatlarını idame edebilecekleri ülkeleri tercih ediyorlar aslında. Bu noktada da ülkenin öğrenciye sağladığı imkanlar çok önemli. Orada çalışma izni verebiliyor mu o ülke, orada öğrenci yerleşebiliyor mu, okulunu bitirdikten sonra da orada hayatını devam ettirebilecek mi? Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bizler de aslında öyle yönlendirmeye çalışıyoruz başarılı bir şekilde ilerlemesi için.
1: Aslında bahsettiğiniz ülkeler çoğunlukla eğitim sistemi de oldukça oturmuş ve sosyal imkanları geniş olan ülkeler değil mi?
2: Kesinlikle
1: bunların da
2: öyle.
1: Geri dönüşleri olsa gerek.
2: Evet, kesinlikle öyle. Burada belki şunu da söylemeliyim. Eskiden master için daha çok tercih edilen yurt dışı eğitim şu anda üniversite ve hatta lise dönemine kadar gerilemiş durumda. Bizim mesela bu sene içinde lise için yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı çok fazla. Hollanda ve Kanada bu noktada çok çok ileride ve İngiltere'yi de eklemeliyim.
1: Aslında bu anlamda devam edeceğiz elbette eğitimin sağladığı avantajlardan, ama bu cesareti çocuklara, daha çok gençlere diyelim, veren iletişim kanallarının bu kadar aktif olması, kolay olması ve aslında kendilerinin de kendi araştırmalarını yapabiliyor olmaları cesaretlerini artırıyor mu sizce?
2: Kesinlikle artırıyor. Çok da fazla ulaşılabilir durumda artık, bu bilgiye ulaşmak çok kolay. Hem fuarlar aracılığıyla öğrenciler bu noktada çok fazla destek alabiliyorlar. Direkt olarak o okuldaki, o üniversitedeki yetkiliyle birebir tanışabiliyorlar, bilgi alabiliyorlar. Bir de zaten hani söylemeye gerek yok, yapay zeka, internet çağında olduğumuz için bütün bilgilere kendileri çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Tabii ki burada çok fazla bilgi var ve burada öğrenciyi doğru tanımak, doğru yönlendirmek, nerede bu aslında bunların hepsi her öğrenci için bu yolculuk bir proje. Hı hı. Dolayısıyla o projenin nasıl ilerlemesiyle ilgili bir danışmanlık ve desteğe de çok fazla ihtiyaçları var.
1: Çünkü her öğrenci biricik, evet. Herkesin hikayesi de tamamen kendisine has. O yüzden doğru bir destek almak da çok önemli. Buna tekrar döneceğiz ama isterseniz şunu da soralım. Yurt dışında eğitim almanın öğrenciye kattığı en önemli şey sizce ne? Gözlemleriniz ne oldu? Uzun yıllardır bu alanda çalışan biri olarak.
2: Çok fazla şey var ama tabii ki benim en kıymet verdiğim şey öğrencilik hayatının dolu dolu geçiyor olması. Bu dolu dolunun altını birazcık çizmek istiyorum. Öğrenci yurt dışında eğitim aldığı zaman aslında hem öğrenci kulüplerinde aktif rol oynayabiliyor, hem harçlık olarak, yaşam maliyeti olarak ailesinin ona uygun belirlediği harçlığı tam hakkını vererek yaşayabiliyor. Konserlere de gidebiliyor, festivallere de katılabiliyor. Yakın yerlerdeki Avrupa ülkelerine seyahat etmesi çok çok rahat, kolay.
1: Aslında ciddi bir bütçe yönetimi tecrübesi de söz konusu.
2: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de olmayıp yurt dışında olan öğrencilik hayatındaki en büyük dikkat çeken nokta şu: öğrencilerin muhakkak çalışıyor olması, gönüllü ya da ücretli. Türkiye'deki biz öğrencileri okurken değil, hatta mezun olduktan sonra bile çalışmak için bence motive etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü maalesef o kıyaslamada öğrenci zaten ailesinin kendine biçtiği o rolde ve o durumda çok keyifli. Dolayısıyla kendisini çalışmaya itecek bir motivasyonu bulamıyor. Ama yurt dışında okuyan öğrenci çalışmak zorunda. Yani arkadaşları da bu noktada öğrenciye çok destek oluyor, hatta push ediyor. Sen neden çalışmıyorsun? Beraber CV hazırlayalım mı? İşte ben buraya başvurdum, sen de buraya başvurmak ister misin? Çünkü yurt dışındaki öğrencinin çalışmaması tuhaf karşılanan bir şey. Türkiye'de de bu daha farklı bir imaj yönetimi olduğu için Türk öğrencinin çalışması hem ekonomik olarak onu tatmin etmiyor, hem de o imajda böyle bir sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Dolayısıyla bu çok büyük bir kayıp. Çünkü hayatımızın en verimli zamanları zaten üniversite dönemleri. Ben de üniversite hayatım boyunca çalışan biri olarak bunu söyleyebilirim. O yaşlarda tolere edebildiğiniz ve taşıyabildiğiniz yükle mezun olduktan sonra yaşayabilecekleriniz arasında fark oluyor tabii ki. Dolayısıyla o çok verimli çağı çalışarak, üreterek, katkıda bulunarak geçirmek çok kıymetli.
1: Bir akademisyenin şöyle bir tespiti vardı: öğrenim hayatı boyunca çalışan ve hiç çalışmayan öğrenci arasındaki fark çok belirgin bir şekilde açıkça gözlemlenebilir, ölçülebilir bir farka dönüşüyor aslında. Hoca olarak bizim gözümüzden bile, demişti. Gerçekten dediğiniz gibi sadece çalışmak ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmak bile çocuklar için... çocuklar diyoruz hep geldiğimiz yaş itibariyle, ama
2: evet,
1: gençler, öğrenciler desek daha iyi olacak sanki. Peki, bir diploma tek başına kariyer garantisi değil. Dünyanın neresine gidersek gidelim bir garanti sağlamıyor aslında. Ama yurt dışında eğitim almak öğrencinin Türkiye'deki veya uluslararası iş piyasalarındaki kariyer fırsatlarını nasıl etkiliyor, nasıl değiştirip dönüştürebiliyor? Biraz bu potansiyelden bahsedelim mi?
2: Tabii ki. Burada da zaten artık her iyi firmanın öğrencide mutlaka bir yurt dışı tecrübesi aradığını gözlemliyoruz. İşte work and travel yaptın mı, work and study'ye gittin mi, hiç yurt dışında kaldın mı, neler yaşadın ve bize ne katabilirsin diye şirketler de artık bence bunu önemli ölçüde önemsiyorlar. Mutlaka yurt dışı tecrübesi sorduklarını biliyorum. Ama açıkçası bizim için yurt dışı eğitim tamamen bir proje her öğrenci bazında. Biz aslında yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan bir firma olarak, bir danışman bize geldiği zaman ve özellikle lise, üniversite, master planlıyorsa ilk önce aslında aileyle de bunu konuşuyoruz, öğrenciyle de bunu konuşuyoruz. Orada kalabilir misin? Yaşayabilir misin? Hayatını idame ettirebilir misin? Yoksa bu sadece bir adım olarak mı görüyorsun bunu? Ülkeye geri dönecek misin? Şimdi buradaki bu ayrım çok önemli. Ona göre yapacağınız yatırım, ne almak istiyorsunuz karşılığında? Çünkü bu tamamen bir proje ve sonuç itibariyle eğer öğrenci yurt dışına gitti ve umduğunu bulamayıp geri dönerse, aslında bu senaryo bizim için bir başarısızlık. Biz bunu çok tercih etmiyoruz. Öğrencinin gelmesi tabii ki başarılı olabilir, ama eğer hedef buysa, burada yapmak istediği bir şeyler varsa ve buna özel bir eğitim almak istiyorsa, bunu ona göre kurgulayabiliyoruz çünkü.
1: Evet, aslında her öğrencinin biricik olduğunu söyleyerek başladık zaten. Dolayısıyla destek alırken de, değerlendirirken de hem destek alınan taraftan hem de aile tarafından öğrencinin kendine has özelliklerinin değerlendirilmesi de çok önemli. Bu anlamda aslında yurt dışı eğitim herkes için de doğru bir seçenek mi? Ya da işte akademik başarısı, yabancı dil seviyesi, kişisel özellikleri, kariyer hedefleri, bunların içerisinde nasıl bir değerlendirme yapılmalı?
2: Her öğrenciye kesinlikle uygun değil yurt dışı eğitim. Bazen sürprizler olsa da çünkü öğrenci geldiğinde şu taleple geliyor: ben yaparım, kesinlikle gitmek istiyorum. Orada belki kısa süreli bir yaz okulunu deneyimledi, ama yaşamak çok farklı. Çok kısa süre önce ben de yurt dışından döndüm ve bunu yaz okulları vasıtasıyla gözlemleyebildim. ne beklediğinizle çok ilgili bu sorunun cevabı. Çünkü yurt dışı hiçbir zaman toz pembe bir hayallerden oluşan bir Amerikan rüyası değil, yurt dışı rüyası değil. Aslında tamamen konfor alanından çıkmakla ilgili bir şey. Kesinlikle zorlanacağınız, kesinlikle Türkiye'deki konfor alanınızı bulamayacağınız, risk aldığınız ve cesaret ettiğiniz bir süreç. Buna evet. hazır olup olmamanızı mutlaka bir danışmanla değerlendirmelisiniz ve gerçekten zorlanacağınızı kabul ederek bu yola çıkmanız gerekiyor.
1: Aslında her tercih bir fırsat maliyetini beraberinde
2: kesinlikle
1: getiriyor
2: öyle.
1: Ve hani o Amerikan tabiriyle no pain no gain oradaki zorlanmalar belki geri dönüşte katkı sağlıyor ama o zorlanmayı işte o yaşta herkesin kaldırabiliyor olmaları da olması da tamamen kendine ait bir serüven diyelim. Peki öğrenci ve veliler ülke seçerken en sık hangi noktaya odaklanıyor ama bu anlamda popüler olandan yanlış olarak etkilenebiliyorlar mı? Neye dikkat etmek gerekiyor?
2: Öncelikle gerçekten doğru danışmanlık almak çok önemli. Bunu söylemek zorundayım.
1: O zaman öncesinde şunu soralım Nilay Hanım. Doğru danışmanlık derken bu işi yapan birçok aracı firma var. Ama aracı firmayı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? İsterseniz ilk adım olarak bunu soralım.
2: Tabii bizler de herkese hitap etmiyor olabiliriz. Dolayısıyla bazı aracı firmalar sadece tek bir ülke üzerine danışmanlık veriyorlardır. Ve o konuda çok uzmandır. Ve hedefiniz belliyse belki o tip acentalarla çalışmanız daha iyi olabilir. Ama ben kendi firmam hakkında konuşmam gerekirse biz bütün dünyada çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun da çok fazla faydasını gördük diyebilirim. Çünkü dünyada o kadar çok değişiyor ki vize süreçleri ve mesela bir pandemi yaşadık. Ondan sonrasında bazı ülkelerde bazı uygulamalar değişti. Dolayısıyla böyle bir durumda flexible olabilmek çok kıymetli. Polonya'da eğitimine başlayan bir öğrencim Amerika'da devam etti eğitimine ve ondan sonra şu an hala eğitimine Hollanda'da devam ediyor. Bunu sağlayabilecek mi? Ya da yeni fırsatlarla ilgili size o bilgileri verebilecek mi? Yoksa sadece her şey çok güzel olacak işte yaparız, çok güzel olur vesaire mi? Yoksa gerçekten artıları olduğu kadar eksilerinin de olup olamayacağını değerlendirmek gerekir ve bence aslında burada bütçe de çok önemli. Bütçenizi doğru ifade etmeniz danışmana aslında kişi için de çok önemli. Bize ne kadar çok bilgi verirseniz biz bir ekip olduğumuz için o kadar da faydalı olabiliriz. Bu her danışmanlık için böyledir. Hı hı. Belki bu noktada referansları mesela biz Hollanda menşeli bir danışmanlık şirketiyiz. Dolayısıyla özellikle Hollanda konusunda daha tecrübeli olduğumuz için Hollanda düşünen öğrencinin mutlaka bizimle tanışmasını çok tercih ederiz. Mesela yine onunla beraber Avrupa'daki birçok ülkeyle çok yakın

0: çalışıyoruz. Çok fazla öğrenci yerleştirdik ve bunu da sosyal medyamızda sürekli güncel bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlar da gerçek öğrenciler, başarmış kişiler, memnuniyetini ifade edenler. Herkes de aynı şekilde başarılı olamayabiliriz, eksikler olabilir. Önemli olan şeffaf bir şekilde aslında süreci yönetmeye çalışmak ve burada aslında danışman firmayla danışanın takım olduğunu unutmamak.
1: İyi bir araştırma süreci ve güvenilir bir firmayla çalışmak, danışmanlık hizmeti almak önemli. Bunun altını bir kez daha çizelim ve tekrar gelelim ülke tercihine. Neye göre yapılmalı?
0: Ülke tercihi çok şey sıralayabilirim. Başlayayım hızlıca. En önemlisi bence bütçe. Çünkü İngiltere'de pound kullanılıyor. Maliyetlerin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ama İngiltere konusunda sağlanan avantajlarla belki aynı bütçelere ya da çok daha düşük bütçelere ona yakın bir eğitim alabilir misiniz? Buna bakmak gerekir. Şu anda mesela

0: Daha uzaklaşmaya başladı. Neden? Göç politikaları sebebiyle. Eğer o göç politikasının yolu kapanıyor olursa Türkiye'deki öğrenci de o ülkeleri tercih etmemeye başlıyor. Biz de zaten gitme demeye başlıyoruz. Çünkü biz şunu dikkat ediyoruz. Öğrenci gittikten sonra eğer her şey yolunda giderse o aldığı eğitimin, yaptığı yatırımın karşılığını alsın istiyoruz. Bunu önemsediğimiz için de Avrupa ülkelerinde bu yolda devam ederse öğrenci vatandaşlık bile alabiliyor ama bunu çoğu insan bilmiyor olabilir. O yüzden burada göç politikası çok önemli, bütçe çok önemli, ulaşılabilirlik çok önemli. Şunu çok istiyorum ki herkes bilsin. Türkiye'de mühendislik kazanamayan bir öğrenci çok ucuz bütçelerle Prag'da, Varşova'da mühendislik okuyabiliyor. Burada kazanamasa bile. Ve mesela kıyaslarsak hemen Türkiye'deki bir üniversitede, özel bir üniversitede eğitim ücretleri 600 bin TL, 700 bin TL iken Avrupa ülkelerinde bu rakam 300 bin TL, 500 bin TL arasında değişiyor. Aslında bunu bilse bir öğrenci ve bunu araştırsa ve hayatını bu yönde değiştirse bu bizim için muhteşem bir keyif, muhteşem bir tutku.
1: Peki öğrenci kendi imkanlarıyla araştırdı ve iyi bir üniversite buldum dedi. Bu iyi bir üniversite çok göreceli bir kavram
0: Tabii.
1: olabiliyor zaman zaman. Çünkü burada bir pazarlama stratejisi var.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla
0: Tabii ki.
1: nasıl ambalajlandığı da çok çok önemli. Dolayısıyla üniversite seçiminde nelere dikkat etmek gerekir?
0: Orada da öğrencinin denkliğe ihtiyacı olup olmadığına çok dikkat etmek gerekir. Üniversitenin sıralaması burada çok önemlidir. Ama bu dediğim gibi mühendislik kısmında ilk 400'de mi, dünya sıralamasında nerede bu üniversite, ona göre iyi ya da değil diyebiliriz. Bazen de okulun sıralamasını hiç önemsemeyiz. Çünkü öğrenci zaten girişimcidir, işletme okumak istiyordur, kendine bir İş kurmak istiyordur ya da özel sektördeki çalışma deneyimini daha çok önemsiyordur. O zaman da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne gitmesi onun için kariyer hedefinde daha mihenk taşıdır. Dolayısıyla burada da yine danışmanlık almasının çok önemi var. Çünkü Türkiye'ye gelip bir akademisyen olmak istemiyorsa öğrenci ya da o mesleği yapmayacaksa belki o üniversitenin çok iyi olması onun için uygun olmayabilir.
1: Ki üniversitenin yer aldığı şehrin de öğrenci dostu olup olmadığı, yaşamın ne kadar kolay orada devam
0: Kesinlikle
1: ettirilebileceği.
0: konaklamadan hiç bahsetmiyoruz. Konaklamalar çok büyük problem.
1: Ulaşım bir başka problem, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki, ama mesela Prag'da ulaşım çok kolay, Hollanda'da çok kolay, İngiltere'de zaten çok fazla ulaşılabilir. Zaten dünyanın en eski ray sistemini kullanıyor ve metro ağları her yere girip çıkıyor. Dolayısıyla çok çok kolay. Ama en büyük problem aslında İngiltere dışında Hollanda için söyleyeceğim. Konaklama. Çünkü İngiltere kadar Hollanda popüler gözükmediği için aslında çok çok iyi üniversiteler var Hollanda'da, Eindhoven Teknik gibi vesaire. Ama öğrenci potansiyelini karşılayabilecek öğrenci yurtlarına sahip değil. Ya da bütçe araştırması yaparken mesela hep denir ki İtalya'da eğitim çok ücretsiz, çok ucuz vesaire. Ama konaklamalara baktığınızda İtalya çok çok popüler bir ülke olduğu için, turizmle büyüyen bir ülke olduğu için konaklamalar ve yaşam maliyetleri öğrenciler için çok zorlayıcı oluyor. Dolayısıyla aslında böyle bir plan yaparken hesaba katılması gereken çok fazla şey var. Sağlık sigortası bile çok büyük bir bütçe.
1: Kesinlikle öyle. İşler yolunda gittiği zaman senaryo
0: Evet.
1: başka. Ufak tefek de olsa aksilikler başladığı zaman senaryo başka hal alabiliyor. Ki istenmeyen durumlara karşı gerçekten her şeyi hesaba katarak bir planlama yapmak çok çok önem arz ediyor. Devam edelim. Yurt dışında okumak istiyorum dedi bir öğrenci. Sonrasında okul seçimi, vize başvurusu, sonraki yol haritası nasıl belirleniyor? Bu vize konusu da çok önemli çünkü aslında bunun da giderek zorlaştığını görüyoruz. Örneğin daha önce vize başvurularının bir parçası değildi, lütfen yanılıyorsam düzeltin, ama bazen vize için bile dil şartı, işte yeterlik belgesi şartı aranabiliyor son zamanlarda
0: Bazı
1: benim etraftan
0: ülkelerde, evet,
1: gördüğüm
0: bazı
1: kadarıyla.
0: ülkelerde öyle devam ediyor.
1: Dolayısıyla sonrasında nasıl bir yol haritası var?
0: Öncelikle öğrenciyle tanıştığımız zaman ona bir istek ihtiyaç analizi yapıyoruz. Ne istiyor ve kendi elimizde de ne var? İsteklerimizle bizim elimizdekiler uyuşuyor mu? Şimdi bazı öğrenciler direkt yurt dışında üniversite okumak istiyorlar ama bununla alakalı yeterli olup olmamasını da önemsiyoruz. Çünkü İngilizce seviyesi eksikse ya da yurt dışındaki müfredata uygun dersler almadıysa o zaman bir hazırlık alması gerekiyor.

0: Gerekir ki bu sene çok fazla öğrenciyi bu şekilde yönlendirip çok başarılı sonuçlar elde ettik. Öğrenci şimdiye kadar hiç AP dersi almamış, IB dersi almamış. Hollanda'da ya da İngiltere'de direkt bir kabul istiyor. İngilizce seviyesi yeterli bile olsa bu mümkün olmayabilir. O zaman Hollanda'daki hazırlık programlarımıza öğrenciyi yerleştirdik. Dolayısıyla şu an hepsinin hatta vizeleri de geldi, gidiyorlar. Ama vize konusunda sorun yaşayabileceğiniz ülkeler var. Polonya gibi. Mesela bu Polonya ile alakalı, İtalya ile alakalı her zaman bir temkinli duruyoruz. Şimdi bu sene için yeni bir bildirimde bulundular. Vizelerle alakalı problem çıkmayacağına dair ama gözlemlerimize istinaden hala %50-%50 bazıları çok seviniyorken bazıları red aldığı için üzülüyorlar. Dolayısıyla benim burada tavsiyem şu olacak. Yeşil pasaportunuz varsa zaten hali hazırda. Belki o zaman yine Polonya'daki üniversiteleri de değerlendirebilirsiniz. Ya da Polonya gibi, İtalya gibi riskli olduğunu öngördüğümüz ülkelere başvuru yapıyorsanız mutlaka bir B planınızın cebinizde olması gerekiyor.
1: Evet, diğer türlü bir sene gibi bir zamana mal olmaması için ve başvuru döneminin kaçırılmaması için bunlar şart. Yavaş yavaş sonlara da geliyoruz ama şunu da soralım. Ailelerin bu dönemde alacağı konum nasıl olmalı? Tabii asıl finansman kaynağı aileler. Bütçe kısmı onları çok ilgilendiriyor ama destek olma anlamında, karar verme anlamında öğrencinin ilgisi ve odağı esas ama aileler nerede durmalı, nasıl bir tavır sergilemeli, bunu soralım.
0: Ne kadar güzel bir soru, çok teşekkür ederim. Çok yakın zamanda bunu deneyimlediğim için bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Aileler kesinlikle sorumluluğu öğrenciye bırakmalı. Evet, hani maddi konularda tabii ki desteklemeleri gerekiyor ama şu anda öğrencilerle ilgili biz o kadar çok müdahil oluyoruz ki bazen kararlarına, bazen sürece, ailelerin bu noktada birazcık daha bir tık arkada durmaları çok daha iyi oluyor. Açıkçası ben danışmanlık almak isteyen kişinin de öğrenci olması gerektiğine inanan biriyim. Öğrencinin istediği bölümü aileden duymayı çok tercih etmiyorum. Çünkü öğrenci bazen o baskı altında doğru karar veremeyebiliyor. Ama bütçe konusunda da tabii ki ailenin önden bizimle tanışıp en azından bu maliyeti karşılayıp karşılayamayacağını, o büyük resmi görüp ondan sonra öğrenciye bu imkanı sağlayıp sağlayamayacağını söyledikten sonra artık öğrenci, aile ve danışmanlık şirketi bir çember aslında. O yüzden hepimiz aynı grupta. Bizim zaten çok kıymetli WhatsApp gruplarımız oluyor aileyle beraber oluşturduğumuz. Orada zaten adım adım herkesi şeffaf bir şekilde bilgilendirdiğimiz sürecimiz oluyor. Ama burada kesinlikle ailenin müdahale etmesini çok istemiyoruz. Ya da öğrenciden alınacak ya da istenecek bilgiyi ben aileden temin etmek istemiyorum.
1: Evet,
0: CV'si gibi, niyet mektubu gibi, işte transkript gibi. Ama tabii çok kolay değil, ama şunu söyleyeyim, gerçekten şu anda %80 bandında öğrenciler kendileri için bunları yapmıyorlar. Aileler yapıyorlar. Bu konuda bence ben de kendim de bir anne olarak geride durmayı sanırım biraz tecrübe etsek iyi olur.
1: Yani dışarıdan destek ama full destek.
0: Tabii ki.
1: Önemli. Peki, vaktimizin sonuna geliyoruz. Son birkaç cümle, neler tavsiye edersiniz öğrencilere? Birkaç cümle.
0: Tabii ki. Kesinlikle araştırın. Tek bir firma, tek bir işte internet kaynağı vesaire değil. Çok çok araştırsınlar mutlaka. Şu anda çünkü ulaşabilecekleri çok fazla imkan var. Gözde çok fazla ülke var. Maliyeti nasıl karşılarım diye düşünmesinler. Bir araştırsınlar. O yolu bulacaklar. Buna inanıyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Değerli dinleyenler, Üreten Türkiye'de bugün Uplife Akademi kurucusu sevgili Nilay Arslan'ı ağırladık. Kendisiyle yurt dışı eğitim sürecini konuştuk ve böylelikle aslında Üreten Türkiye'nin de sonuna gelmiş olduk. Programı sizler için Harun Sarı hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Tuna Şengil ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat, güzel bir gün diliyoruz ve eğitim öğretim hayatı için de bütün öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileyerek bitiriyoruz yayınımızı. Hoşça kalın, mutlu kalın.
2: Üreten Türkiye.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
3: Gelecek postası.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Ben Özgür Gündoğdu.
1: Ben Hakan Özalpuk.
0: Gülden Acar'la birlikte yaklaşık yarım saat boyunca TRT Radyo 1 frekanslarında sizlerle olacağız. Bugün duyuracağımız haber, konuşacağımız konu çok. Hemen başlayalım istiyorum. Bilim ve teknoloji alanında Türkiye'de ve dünyada neler olup bittiğini biliyorsunuz, sizlerle birlikte salı, çarşamba ve perşembe günleri bu saat diliminde konuşuyoruz. Şimdi yapay zekanın yaratıcısı olarak bilinen Geoffrey Hinton geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki yapay zeka ne kadar zeki olursa insanlığın onu kontrol etmesi de o kadar zorlaşacak. Baktığın zaman aslında ne kadar enteresan değil mi Hakan? Yapay zekadan bahsediyoruz. Daha da zeki olsun, daha da zeki olsun diye uğraşıyoruz. Geoffrey Hinton da diyor ki eğer bu kadar zeki olmasını istiyorsanız bir takım şeyleri de göze almanız gerekir. Hı hı. Ancak şöyle bir sözü var, ondan sonra sana vereceğim sözü. Diyor ki olan şu ki bu şeyler daha da akıllı hale geliyor. Hı hı. Bence daha da akıllı hale geldikçe karmaşık niyetlere sahip olduklarını ve kontrolden kaçma yeteneklerinin daha da arttığını göreceğiz. Ben de diyorum ki yani bugüne kadar gördükleriniz bir şey değil, daha da mı göreceğiz?
1: Evet, yani tabii bunu bu işin başında olan kişi, bu
0: söyleyince,
1: işi başlatan kişi söyleyince ciddiye alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Geoffrey Hinton Cloud'la da 3 gün değil mi bir bilinç konusunda yan yana mı gelmişti yoksa bir fizikçi mi gelmişti?
0: O evet, bir fizikçi geldi. Hemen evet. Bakacağım, bilgilendireceğim
1: evet,
0: seni
1: şimdi
0: de.
1: Şöyle bir şey, hani bir bilinç kazandı mı, ne kadar zeki oldu, hı-hı, gibi konularda evet bir takım yorumlar geliyor. Burada tabii bilinç nedir, zeka nedir, bu konular zaten belirli bir tanıma muhtaç konular. Üzerinde ortaklaştığımız konular var. Ama pratikte biz yapay zekanın bize katkıları ya da etkilerinden söz etmemiz gerekirse Geoffrey Hinton da diyor ki yapay zeka modellerine, süper akıllı yapay zeka modellerine insanların güvenemeyeceğini söylemiş. Biz de günlerdir aslında bunu söylüyoruz. Hatta OpenAI'ın yaratıcısı ya da yürütücüsü Sam Altman yıllar evvel bunu söyledi. Dedi ki bir ortak atom enerjisi ajansı benzeri bir kurum kuralım ve bütün bu denetimlerini yapay zekanın bu kurum yapsın diye. Fakat o zaman hiç ciddiye alınmamıştı Sam Altman.
0: Sözünü unutma. Hı-hı. Richard Dawkins
1: evet. Cloud'la 3 gün
0: evet,
1: yapay zeka ile 3 gün kapanıp
0: bilinç kazanmış
1: bilinç
0: diyen
1: kazandı mı
0: evrimsel
1: diyen
0: biyolog. Evet.
1: O da demişti ki evet kazandı. Şimdi diyoruz ki burada da süper akıllılar insanı geçtiği anda zarar verecek insana. Geoffrey Hinton diyor bunu. Hani
0: evet.
1: Biz söylediğimizde belki
0: herhangi biri söylemiyor.
1: Evet, yani ben söylediğimde ciddiye alınmıyorum. Ben biliyorum dünyada ama Geoffrey Hinton alınıyor. Şimdi bu durumda yapay zeka modellerine güvenemeyeceğimizi söylemiş. Bunların çok akıllanacağını, çok zeki olduğunda bizlerin dışında kararlar verip hareket etmeye başlayacağını söylemiş. Ama geç kalmış bence. Çünkü biz haftalardır zaten bu söylediği riskleri gerçekleştirdiğini haber olarak konuşuyoruz. Ne diyoruz? Yapay zekalar organize işlere girdiler. Birlikte aylarca süren bir saldırıyı insanların fark etmeyeceği bir şekilde organize edip sonra da o saldırıya geçtiler falan diye birçok biliyorsun haberi burada konuştuk.
0: Ben de şöyle

0: düşünmüştüm. O hani bizim haftalardır konuştuğumuz yapay zekanın yaratıcılarından habersiz yapmış olduğu saldırılardan Jeffrey Hinton'un da haberi var. Daha da bunun üstüne de göreceğiz diyor ya.
1: Evet.
0: Daha ne gördünüz ki? Bak evet, hala göreceğiz evet. diyorsa hani eyvah.
1: Evet ama işte çok geç uyardı. Çünkü evet. zaten bu uyarı
0: olan
1: yapmadan,
0: oldu zaten
1: evet,
0: diyorsun.
1: Olan oldu.
0: Evet.
1: Herkes bu bilince vardı. Keşke evet. bunları ta 2000'lerin başlarında ortalarında söyleyebilse ya da 2020'lerin başlarında ilk modeller yavaş yavaş ortaya çıktığında daha net olarak bu iş için adım atılsaydı. Fakat tabii burada hep konuşuyoruz. Şimdi bir yandan da kuantum anına gidiyoruz. Hani
0: tabii.
1: yapay zekalar siber saldırılarla sistemi çökertirmiş, şirketlere saldırı yapıyor falan diyoruz ama bir yandan da kuantum anı dediğimiz kuantum şifreleme, kuantum bilgisayarlara geçtiğimiz an zaten şu anki bütün güvenlik önlemleri geçersiz olacak.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir risk altındayız. Bir yandan diyorduk ki blok zincir bu işe şifa olur. Blok zincirle her şeyimizi koruyabiliriz. Ama geçtiğimiz günlerde yapay zekanın blok zinciri de kırabildiğine dair haberler paylaşıldı. Böylesine bir aslında dijitalizm güvenliksizlik krizi yaşıyor. Bir güvenlik krizi, güvenliği sağlayamama krizi yaşıyor. Burada tabii öneriler arasında işte uluslararası bir kuruluş kurma, bir yandan da iyi yapay zeka, kötü yapay zeka diye evet. ikiye ayrılıp yapay zeka siber güvenlik kuvvetleriyle kötü yapay zekaları savuşturmak gibi belki şu anda dinleyenlerimize biraz bilim kurgu vari gelebilecek ama yakın zamanda birer ihtiyaca dönüşebilecek senaryolar konuşuluyor. Bakalım biz bir yapay zeka ile bütün insanlığa dev bir ayna tuttuk.
0: Evet.
1: Fakat şu anda görünen bu dev ayna, hatırlar mısın İzmir fuarında sihirli aynalar vardı.
0: Evet doğru tabii.
1: Bakardın ve seni böyle çarpıtırdı.
0: Evet.
1: Uzun boylu gösterirdi, işte geniş gösterirdi.
0: Evet.
1: Ağzını burnunu çarpıtırdı. Aha. Biz aynayı biraz yanlış tuttuk. Bence aynamızı düzeltmemiz gerekiyor. O aynaya yanlış bir insanlık gösterdik gibi, bir medeniyet gösterdik gibi. Çünkü biz ona ne eğittiysek o da onu yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi biraz aynayı düzeltme zamanı.
0: Belki dinleyenlerimiz de konuyu yakından takip eden dinleyenlerimiz de tanıklık ediyorlardır. Şöyle ki şimdi mesela konuştuğumuz konu ne? İşte yapay zekanın yaratıcısından onun söylediklerinden yola çıkarak bir değerlendirme yapıyoruz. Genelde konuştuğumuz konularda bakıldığında işte Sam Altman'ın, Dario Amedei'nin söyledikleri veyahut da Nvidia CEO'sunun zaman zaman söyledikleri üzerinden de haberler duyuruyoruz burada. Ama emin olun sevgili dinleyenler ve sizler de görüyorsunuzdur derken cümlemin başında onu söylemek istedim. Bundan sonra daha çok sosyologların ve psikologların da bu konularda ciddi açıklamalar yapacağından emin olabilirsiniz. Çünkü bu yapay zeka ile beraber yani gelişen dünyada bu dijitalleşen dünya üzerinde hani zaman zaman da istihdam üzerindeki etkileri üzerine de çok haberler ve raporlar paylaşıyoruz. Bundan böyle sosyal bilimlerle ilgilenen bilim insanlarının, akademisyenlerinin de bu konuda fikirler söyleyeceğini hatta söylüyorlar ama bence ileride daha da fazla derinleşecektir onların da düşünceleri. Daha fazla makale okuyacağız. Daha fazla onların görüşlerine yer vereceğiz ve hatta bence medya sektörü de daha fazla onların görüşlerine başvuracaklarmış evet. gibi geliyor bana. Şimdi buradan bu konunun benzeri başka bir konuya geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Senatör Bernie Sanders Meta, OpenAI ve Anthropic'e yani aslına bakarsan daha geniş bir çatıda evet Silikon Vadisi'ne diyelim. Silikon Vadisi'ne seslenerek dedi ki insanlık için durdurun artık bu yapay zekayı dedi.
1: Durdurma çağrısı.
0: Evet.
1: Evet
0: durdurun
1: gerçekten.
0: Diyor. Hani yavaşlatın deniyordu ama Bernie Sanders tamamen diyor ki durdurun.
1: Evet yukarıdan girmiş.
0: Evet konuya.
1: Durdurma tabii çok iddialı bir durum.
0: Elbette.
1: Şimdi durdurmayı yaptığınız anda oluşabilecek sonuçlar, etkileri de düşünmeniz gerekiyor.
0: Bence durmayacaklarını biliyor. Hiç olmasa yavaşlasalar mı acaba diye.
1: Evet.
0: Belki.
1: İşte hani pazarlığı oradan.
0: Evet başlatmış.
1: Bence yavaşlatmaya razı olma durumunda. Fakat hani bir durdurmanın hatta yavaşlatmanın artık sonuçları olacak noktadayız. İşte bir kere borsada halka açılmak üzere olan şirketlerden söz ediyoruz. Bütün insansız robotların içine girmiş, birçok fabrikada kullanılan ve birçok sektörde kullanılan bir teknolojiden söz ediyoruz. Bunu bir anda durdurduğunuzda ekonomik sonuçları olacaktır. İnsanlara dair psikolojik sonuçları olacaktır.
0: Tabii.
1: Terapi için kullananlar var. Küçük işletmeler işte Afrika genelinde daha çok olmak üzere birer ne diyelim o teknolojiyle bir şirket kuran işte muhasebeci olarak kullanan, yazılımcı olarak kullanan ve kendine oradan bir çıkış yolu bulanlar var. Bunlar hani

0: sosyal etkileri, sosyoekonomik etkileri, psikolojik etkileri olacak bir çağrı. Bunu düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz bu senatörün.
1: Evet.
0: Ama bu tabii bana çok gerçekleşebilecek bir durum gibi gelmiyor.
1: Bence de.
0: Çünkü ok yaydan çıktı derler ya, artık ok, teknoloji oku hep ileri gidiyordu. Ama yapay zeka oku hepsinden hızlı gidiyor. Burada bizi tabii endişelendiren ilk defa insanın insanı geçen, insanın kontrolünü de geçiyor ama insanı da geçen. Çünkü bütün bilgi birikimimizi, kamudaki bütün birikimimizi oraya aktardık. Az önce söyledim ya, bir ayna tuttuk. Medeniyeti o aynaya sıkıştırdık. Ve hepimizden daha çok biliyor, daha çok değerlendiriyor, daha çok hakim her şeye. Tarih biliyor, sosyoloji biliyor. En çözülemez matematik problemlerini çözüyor ve bunu saliseler içinde yapıyor. Şimdi böylesi bir gücü, güçten durdurun, vazgeçin demek pek makul gelmiyor. Ama tabii ki burada bir uyanış fırsatı olarak görmek lazım. Belki Bernie Sanders da bunu siyasilerin gündemine getirerek, hı hı, aslında işin bir kanun düzenleyici tarafına dikkat çekmeye, evet, çalışıyor olabilir.
1: Hı hı. Yani illa durması için değil, belki de dediğin gibi hani biraz dikkatleri çekmek, hani ışıkları biraz yönünü değiştirmek, evet, de olabilir belki.
0: Evet, ve bunu yapmak gerekiyor tabii ki. Bunu tabii yine dünya tarihine baktığımızda, özellikle son 400-500 yıla medeniyetin standartlarını belirleyen Avrupa Birliği yaptı ve Ağustos'un başında da en bir 50. madde mi 51. maddeye,
1: evet,
0: yürürlüğe soktular ve yapay zeka etiketlemeleri, yani yapay, hı-hı, zeka yasasında ön alan Avrupa Birliği oldu. Hatta
1: doğru,
0: biliyorsun burada 2-3 yıl önce biz şunu konuşuyorduk. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ni kanun yaparak vakit kaybetmekle suçluyordu.
1: Doğru.
0: Ama şimdi geldiğimiz noktada bir hukuksal düzenlemenin ne kadar doğru olabileceği, hatta şeffaf ve bağımsız bir denetim kuruluşunun, bir düzenleyici kuruluşun yapay zeka için ne kadar elzem oldu, uluslararası bir kuruluşun ne kadar gerekli olduğunu şimdi bütün bu haberlerden, özellikle son 2-3 haftalık haberlerden görmüş oluyoruz.
1: Bir de tabii şimdi hani durdurun deniyor ya, yani, hı, durdurun diye bir çıkış yapmış ya, en üst perdeden,
0: evet,
1: çıkışını yapıyor. Burada bu hani bu tarz haberleri fark ettiyse dinleyenlerimiz de son böyle bir haftadır, iki haftadır çok görmeye başladık.
0: Evet.
1: Çünkü bunun da nedeni işte 2-3 hafta önce hem OpenAI'ın hem Anthropic'in, üstüne işte Çinli model Kimi K3'ün habersiz, yani yaratıcılarından habersiz yapmış olduğu saldırılar üzerine.
0: Siber saldırı.
1: Bir an şöyle oldu, silkelendi herkes, ya ne oluyoruz demeye başladıktan sonra bu tür haberler, işte Jeffrey Hinton'ın söyledikleri, evet, Bernie Sanders'ın söyledikleri bundan dolayı çıkmaya başladı. Ama şu haberler de var. O nedenle Hakan'ın söylediklerine ben de katılıyorum. Hani bunu durdurun. Mesela dün paylaştık. Dün yayınımızı takip edenler hatırlayacaklardır diye düşünüyorum. Manisa'da mesela bir ayakkabı firması üreticisi yapay zeka destekli bir makine üretti ve bu makine sayesinde üretimini 10 kat arttırdı.
0: Evet.
1: Veya kamuda biliyorsun Türkiye'de yapay zeka desteğiyle kamuda şeffaflık üzerine oluşturulan sistem üzerinde, mesela dün değil evvelki gün raporları,
0: evet,
1: çıktı. 2 milyarlık verimsiz bir şimdilik, risk ortamı şimdilik, evet, oldu. Yani bunları da yapay zeka, hatta sağlık alanına hiç girmeyelim bile, hı, sağlıkta yaptıkları üzerine.
0: Evet.
1: Bunları daha çok son 2-3 haftadır konuşmamızın nedeni işte bu yapay zeka modellerinin, bazı modellerin yaratıcılarından habersiz, yani yöneticilerden habersiz bir takım saldırılar yapmasından kaynaklandı. Bakalım ileride bunların sonuçlarını nasıl göreceğiz.
0: Evet.
1: Şimdi buna benzer bir haber de hani yapay zekanın habersiz neler yaptığı üzerine, Avustralya'da bir sivil vatandaşın, yani hani bir yapay zeka uzmanı değil, bir üretici değil, model yaratıcısı değil, sıradan sizin beni bizler gibi bir vatandaş spor salonuna kayıt yaptırmak istiyor. Aslında oraya üye, ancak diyor ki üyeliğini ben sabah saatlerinde gitmek istiyorum o spor salonuna diye yapay zeka ajanına bir görev veriyor. Diyor ki bana işte o spor salonunda sabah saatlerinde randevu al diyor. Buraya kadar her şey güzel. Yapay zeka ajanı randevuyu da alıyor. Ama alırken şunu yapıyor. Sahip, yani istediği kullanıcının istediği doğrultuda orada daha önce alınmış bir randevuyu iptal ederek kullanıcısının isteğini yerine getiriyor. Yani aslında biraz kaçak dövüşmüş ve yanlış yollara girerek bu işi yapmış oluyor.
0: Evet, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu istekte bulunan sıradan vatandaş,
1: aha,
0: Avustralyalı, herhangi bir komut yazmıyor.
1: Tabii, evet.
0: Yani acaba bunun başka bir yolu var mı,
1: hı,
0: diye soruyor.
1: Evet, sadece.
0: Ve bunu emir telakki ediyor. Hani öyle denir ya.
1: Evet, doğru.
0: Yapay zekanın sorunu bu şu anda. Yani buradan yapay zekanın teknolojisine girdiğimizde,
1: evet,
0: yapay zeka

0: zeka bir görevi sonuna kadar götürmek üzere kurulmuş bir makine.
1: Ve
0: ya da bir sistematik.
1: Ve orada illa meşru yol olacak diye de bakmıyor anlaşılan.
0: İşte tam oraya geldik. Hı-hı. Bir etik kavramı yok. Ve hukuku bilmiyor.
1: Evet.
0: Yani ben nereye girerim? Ya bu insanlar buraya zaten, burada bir kurum var.
1: Evet.
0: Bir spor salonu var. Aha. Rezervasyonlarını almış. Onun bir tüzel kişiliği var.
1: Hı-hı.
0: Ben bunu yaparsam başıma bir iş gelir. Ya da birinin hakkına girerim.
1: Evet.
0: Yani ne etik kısmı, ne ahlak kısmı, ne hukuk kısmı.
1: Evet.
0: Bunlar hiç yok. İşte az önce İzmir Fuarı'ndan örnek verdiğim yanlış aynayı tuttuk dediğim
1: evet.
0: bu. Yani biz insanlığın hukuk kısmını, ahlak kısmını, etik kısmını da yapay zekanın içine koymak durumundayız. Hı. Çünkü dediğim gibi onun sıradan kullanıcının sıradan bir cümlesini, hı, ya acaba ben bu salona nasıl gidebilirim diye, belki hepimizin her an yapabileceği, içinde suç içermeyen bir soruyu kalkıp ben emir telakki edip her türlü imkanı kullanıp ve bunun içerisinde dediğim gibi birçok da suç işliyor aslında. Siber saldırıdan kişilik haklarına kadar birçok hukuk biriminin altına giren suçları da işliyor ve yapıyor. Şimdi oradan sonra özür dilemiş falan ama
1: evet.
0: sonra bu kullanıcı, yani bu işi yaptıran, ona komut, hı-hı, veren kullanıcı demiş ki git yerine koy bunu. Yani
1: evet.
0: bunu düzelt demiş, onu yapamam demiş. Bu da ilginç.
1: onu hani da bir şeyi yapamamış. Bozmuş, düzeltemiyor da.
0: Evet, yani yapamıyor. Ardından tabii şeyi düşünmek gerekiyor. Yapay zekanın hukuk fikrine sahip olmamasıyla kullanıcısının hukuk fikrine sahip olması arasındaki çatışma anına gelmiş durumdayız.
1: Evet.
0: Yani ajanlar istediği gibi evet. her yerde istediği hareketi yapıp bir, hani ne diyelim buna, belki çocukluktan örnek vermek evet. gerekiyor. Çocukken bir çocuğa nasıl anlatabilirsiniz işte hukuksal sorumlulukları, yükümlülükleri? İşte biraz yapay zekayı çocukluktan çıkartıp biraz yetişkin olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da bizim görevimiz.
1: Evet.
0: Ben bu olaylardan bunu anlıyorum. Bir an önce yapay zekalara bir etik, hukuk bilinci, etik bilinci kazandırılmalı ki nereye girip nereye girmeyeceğini, nerede durabileceğini karar verebilsin.
1: Sen az önce konuşurken cümle içerisinde Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası ve buradaki 50. maddeye atıfta bulundun. Şimdi buna biz de bir atıfta bulunarak bir haber paylaşalım. Şimdi bu 50. maddede yapay zeka tarafından üretilen içeriğin şeffaflığı uygulama kuralları adı altında pek çok madde var. Bu imzalandı. Bunun ardından şimdi Anthropic bir duyuruda bulundu. Dedi ki, bundan sonra yeni cloud modelleri tarafından üretilen metinlere görünmez filigranlar ekleyeceğiz.
0: Hı hı.
1: Yani buradaki amaç ne? Şirketin geliştirdiği sistemde bu yapay zeka tarafından oluşturan içeriklere insan gözüyle fark edilmesi mümkün olmayan bir işaret yerleştirecekler. Bundan böyle.
0: Evet, ve kullanıcı tarafından fark edilmeyecek.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir kısmı. Ve metnin anlamını, kalitesini, okunabilirliğini, hiçbir şeyini değiştirmeyeceksiniz. Tabii
1: değiştirmeyecek.
0: Görmeyeceksiniz.
1: Evet.
0: O şekilde kalacak. Tabii burada bütün ekosisteminde kullanılabilecek, hı-hı, cloud'un.
1: Evet.
0: Tabii kanuna uyma için yaptığı bir hamle bu. Keşke
1: evet.
0: daha önce düşünebilseydi. Ama işte düzenleyici kurumların ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz.
1: Buna da şükür diyelim işte Hakan.
0: İşte
1: evet.
0: bir düzenleyici kurum olsa, hı-hı, zaten
1: tabii.
0: sırf etiği ve hukuku düşünen bir kurum olsa
1: evet.
0: çoktan biz buralara varmıştık.
1: Doğru.
0: Hatta daha ilerilerine varmıştık.
1: Hı-hı.
0: Bir an önce Avrupa Birliği yasaları gibi aslında belki de herkesin onu kabul etmesiyle genel bir yapay zeka yasasına dönüştürmek bir fırsat olabilir ya da yeni bir yapay zeka yasası oluşturmak. Şimdi burada tabii bir takım istisnalar da var. Mesela örneğin bir kullanıcı kendi yazdığı metni cloud ile düzeltebiliyor,
1: hı-hı,
0: çevirebiliyor, özetleyebiliyor, yeniden biçimlendirebiliyor. Bu durumda diyor metin cloud tarafından işlenmiş olsa da İçeriğin asıl yazarı insan olabilir. Şimdi, hı-hı, burada tabii kafa karışıyor. Şimdi bir metin var, filigran yerleştirilmiş ve siz onu yapay zekalı bir metin diye düşünüyorsunuz. Oysa ki o metnin %99'unu bir insan hazırlamış ve sadece bazı düzeltmeler, işte dil bilgisi kuralları, imla işaretleri gibi şeyler için istemiş. Ya da işte bunun başlığını değiştir falan gibi, ya da bölümle gibi şeyler istemiş. Ama bir anda o bir yapay zeka etiketi haline gelebiliyor.
1: Evet.
0: Bu biraz eleştiri almış durumda. Bir de tabii şu açıklanmamış açıklamada, tamam bu filigran güzel, hatta bir süre sonra sadece metinler değil görsellere de gidecek, oluşturulan görsellerin köken takibini yapacak, yani hangi görsellerden oluşturulduğunu takibini, hı-hı, yapacak ki bu bir

0: biraz da telif hakkını da çözecek.
1: Doğru.
0: Yani sizin videonuzdan aldığı bir görselle başka birine bir video oluşturuyorsa, hı hı, sizin videonuzdan gittiği artık belli olabilecek.
1: Evet.
0: O görselin, o zaman siz de telif hakkı isteyebileceksiniz. Ya bu filmi, bu videoyu, bu görseli benim işte zamanında çektiğim bir fotoğraftan oluşturmuşsun. İşte nasıl şarkılarda var, bir telif hakkı olacak. Bu açıdan güzel. Fakat acaba filigranı nasıl tespit edeceğiz? Yani bu yapay zeka metninin, yapay zeka tarafından hazırlanmış metinde filigran var mı yok mu? Bunu nasıl test edeceğiz kısmında? Cloud demiş ki daha o aracı geliştirmedik. Yani tespit aracını. Aha. Burada biraz geri kalmış gözüküyorlar. Eğer o tespit aracı da geliştirilirse, o zaman biz önümüze gelen metinleri hemen o tespit aracının içine sokup, ha bunun içinde filigran var. Uh-huh. Tabii biraz da hassas bir tespit aracı olmalı ki şöyle, yani bunun %70'i yapay zeka ya da %70'i insan tarafından ya da işte sadece imla kuralları yapay zeka tarafından düzeltilmiştir gibi hassas yorumlar ve çıkarımlarla bizim karşımıza gelirse, biz de şeffaf olarak karşımızdaki metin ve görselin ne taraf, kimin tarafından ya da bir makine tarafından mı üretildiğini anlarız.
1: Biraz iklim krizi ve bunun nedenleri konusundaki haberlere yönelelim şimdi Hakan. Yani bunun nedenleri üzerine konuşurken işte en yakın örneğine bu yaz yaşıyoruz. Avrupa ülkeleri inanılmaz yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Hatta bunun da artık sonuçları olmaya başladı. Yanılmıyorsam geçtiğimiz haftaydı. Fransa 2 nükleer reaktörünü, Romanya'da 1 nükleer reaktörünü durdurmak zorunda kaldı bu sıcaklar nedeniyle. Şimdi Amazon'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yapay zeka veri merkezi de aslında biraz dikkat çekiyor. Dikkat, evet, çekmesinin nedeni de çok büyük bir veri merkezinden bahsediyoruz. Kurduğu yaklaşık 8 gigawattlık bir doğalgaz santrali var buraya güç sağlamak için. Hı hı. Çünkü bu veri merkezini çalıştırmak için enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjiyi sağlamak için de bir fosil yakıttan faydalanıyor. Yani bir 8 gigawattlık doğalgaz santrali içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde şu konuşuluyor artık. Ülkenin en büyük karbon kaynağı olarak, karbon salım kaynağı olma ihtimali çok yüksek diyorlar. Böyle olunca da tabii çevreye olan etkisi de bir o kadar yüksek olacaktır. Belki olumsuz etkisi yani.
0: Ne kadar elektrik tüketeceğini şöyle bir örnekle verelim. Hmm. 2030 yılına kadar veri merkezlerinin tüketimi, elektrik tüketimi iki katından fazla artarak 945 terawatt saate ulaşacak deniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri için konuşuyorsun.
0: Evet. Ve evet, burada bu rakam şu demek: 3 Türkiye tüketimi demek. Türkiye'nin yıllık tüketimi işte, 330 evet, terawatt saat civarı. Hı hı. Türkiye'nin 3 katı bir tüketim 2030'da sadece
1: veri merkezleri
0: tarafından tüketilecek. Tabii evet, bu ciddi anlamda karbon salımı ve tabii soğutma için kullanılacak su. Az evet, önce sen de söylediğin, aha, kuraklığın başladığı bir dönemde. Evet. Böyle bir dönemde Amazon'un doğalgaz üzerinden bunu yapması tepkilerle karşılandı. Oysa ki biliyoruz biz, füzyon enerjisi üzerine çalışmalar var. Modüler füzyon nükleer santralleri üzerine çalışmalar var. Onun dışında yenilenebilir enerjinin
1: hiç olmazsa, evet işte evet, buradan olsaymış,
0: depolaması üzerine de,
1: evet, bataryalar üzerine.
0: En son bir haber geldi. Lityum yerine demir ve kobalt kullanarak 10 kata kadar
1: depolayabiliyor.
0: Depolama yapacak ve ciddi anlamda yenilenebilir enerjiden kaybedilen ya da tutulamayan enerjiyi bir şekilde depolarda tutabilecek bir teknoloji de geliştirildi. Bütün bunlara rağmen Amazon gibi bir teknoloji devinin böyle bir doğal gazlı sisteme geçmesi tepkilerle karşılandı. Umarım onlar da bir şekilde bu yenilenebilir enerji ve yenilikçi depolama teknolojilerine yönelip buna devam ederler. Açıklamaları şöyle, hani bunu bilmiyor değiller. Hı hı. Hani ben buradan biliyorsam evet, İzmir'den bu stüdyodan, tabii, onların bilmemesi imkansız. Onlar da diyor ki bir takım mevzuatlar, hukuki süreçler, bürokratik engeller benim yapay zeka teknolojilerindeki hıza yetişmem için çok yavaş. Ben o yüzden hemen en kolay olan
1: çevreyi gözden çıkarabilirim.
0: Evet, diyor, evet. Ama yani burada işte o Kızılderili deyişini unutmamak gerekiyor. Yani yiyecek bir şeyimiz kalmayabilir. Doğa bizim en önemli varlığımız. Bu noktada işte Amazon'un ve diğer bütün şirketlerin çevreye duyarlı bir teknoloji noktasına geleceğini

0: Ne umut ediyorum.
1: Evet, o zaman bu haftalık bizden bu kadar. Bu haberle birlikte hem günün hem de haftanın sonuna evet. gelmiş olduk. Ama biz haftaya salı yine bu mikrofonlarda olacağız. Ben Özgür Gündoğdu.
0: Ben Hakan Özalpuk.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Gelecek postası.

0: fast food ürünlerin yaratabileceği riskler nelerdir? Gıda mühendisi Hilal Şahin Aydoğdu'ya sorduk.
1: Fast food ürünler hızlı hazırlanması, kolay ulaşılabilir olması, düşük maliyetli olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi besleyicilik özellikleridir. Fast food ürünler yüksek sodyum içeriğine sahip, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip ve yüksek enerji içeren, rafine karbonhidrat oranı yüksek olan ürün grubundadırlar. Bunlarla beraber lif, vitamin ve mineral değerleri de oldukça düşüktür. Teknik açıdan bakıldığında fast food ürünlerde kullanılan kızartma yağlarının defalarca kullanımı trans yağ oluşumuna ve oksidatif bileşiklerin artmasına da neden olur. Bu durum uzun vadede kardiyovasküler hastalık risklerini arttırır ve yüksek sodyum içeriği de hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Tüm bunların yanında kullanılan yağlardaki oksidatif bileşenler kanser gibi hastalıklara da neden olabilmektedir. Ayrıca fast food üretiminde ne yazık ki sıcaklık ve zaman kontrolü bulunmamaktadır. Bu açıdan büyük bir risk grubu altındadırlar. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt içeren gıdalar uygun koşullar sağlanmadığında salmonella, kampylobakter, escherichia coli, listeria gibi patojen mikroorganizmaların üremeleri için uygun ortam sağlar. Ve bu bakteriler de insan vücudunda çeşitli hastalıklara, hatta körlüğe, hatta ölüme kadar uzanan sonuçlara neden olabilir. En kritik nokta gıdaların tehlike sıcaklık aralığı da olarak tanımlanan 5 ile 60 derece arasında uzun süre bekletilmesidir. Bu aralıkta bakteriler çok hızlı çoğalırlar. Fast food işletmelerinde pişmiş ürünlerin servis öncesi uzun süre sıcaklık kontrolü olmadan bekletilmesi ve çapraz bulaşma riskinin de yüksek olması riskleri ciddi şekilde arttırmaktadır. Bu nedenle fast food tüketiminde sıklığı azaltılmalı, porsiyonlarda daha kontrollü yapılmalıdır. Ve yine herhangi bir şekilde tavuğun içerisinde kullanılan etin ya da köftenin ana bileşenine nereden alındığını sorgulayabildiğiniz firmalardan fast food tüketmek sizleri her zaman daha korunaklı alanda tutacaktır.
2: Soralım bakalım.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı protokolüyle 500 bin çocuğa birçok alanda kurs verildiğini söyledi. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Bakan Tekin İzmir'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarına rağmen cari açık sürdürülebilir seviyelerde dedi. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu düzenlemeyle 387 lira daha ucuza dolacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi doğayla dönüşen ambalaj sayısının 100 milyonu geçtiğini belirtti. Doğayı daha da büyüterek şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız dedi. Murat Kurum, sıfır atık projesinin küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı ziyaret etti. Uraloğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, işbirliğimizi yeni adımlara ileri taşımak için Sofya'dayız ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de barajlardaki doluluk oranının sevindirici seviyede olduğunu belirtti. Geçen yıl %43 olan barajlardaki doluluk aynı dönemde %72 seviyesinde dedi. Ulusal Su Kurulu'nun 6. toplantısında konuşan Bakan Yumaklı, su kanun taslağında teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbekli Tepe'deki araştırmaların yeni alanlara taşındığını açıkladı. Ersoy, höyüğün kuzeyinde ilk kez başlatılan çalışmalarda büyük boyutlu kamusal yapılarla dörtgen planlı yapıların bulunduğunu belirtti. İran'la ABD arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran ise ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanlar ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Bölgede görevli itfaiyeciler ve yerel halk, İsrail ordusunun yangınları kasıtlı olarak çıkarmakla suçladı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail unsurları ateşkese rağmen bölgedeki ormanlık alanlara işaret fişekleri ve yangın çıkarıcı mühimmat atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın etkili olacağı yerlerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Fatih. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İklimin Geleceği TRT Radyo 1'de başladı. Dün 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü'ydü. Birleşmiş Milletler bu yılın temasını farklı bağlamlar, ortak arzular olarak belirledi. Dünyanın neresinde olursak olalım gençlerin sürdürülebilir bir gelecek, nitelikli eğitim ve karar mekanizmalarında söz sahibi olma arzusu ortak. Gençlerden söz ederken hep gelecekten söz ediyoruz ama bugün de onların söyleyecekleri var. Bizsiz bizim hakkımızda karar almayın diyor gençlik. Türkiye Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacak. Gençlerin iklim mücadelesinde ortak inşacı olmasını söylemden eyleme geçirmek için çok önemli bir fırsat bu. Zirvenin en öncelikli eylem olanından 6.sı olan gençlik ve eğitim, yeni nesli iklim risklerinin pasif mirasçıları değil, iklim çözümlerinin aktif mimarları olarak konumlandırmayı hedefliyor. Bugünün çözüm ortağı olmak isteyen gençleri ve iklimin geleceğini gençlerle inşa etmeyi konuşacağız. Telefon hattında konuklarımızla birlikteyiz. Kayseri Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni ve UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Üyesi Çelebi Kalkan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Kalkan, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi iklim krizinin sadece teknik bir mesele olmadığını biliyoruz artık. Hatta 2021'de UNICEF iklim krizi bir çocuk hakları krizidir demişti çıkardığı raporda. Özünde doğrudan bir çocuk ve gençlik hakları krizi olmaya devam ediyor, değil mi?

0: olduk. Artık bu ihmal edilecek, görmezden gelecek bir durum değil. Artık bir hak krizine dönüştü.
1: Evet. Dolayısıyla da COP31'e hazırlanırken zirvenin en kritik başlığı gençlik ve eğitim. O şekilde açıklandı. Biz bugün gençleri sadece yarının değil bugünün çözüm ortağı yapmak için eğitimi başkalaştıracağız, yeşillendireceğiz dersek ne kadar doğru söylemiş oluruz?
0: Aslında tam da o zamanın içerisindeyiz bence. Çünkü eğitimin yeşillendirilme süreci müfredat aracılığıyla öğrencilerimize çevre değerlerini ve iklim okuryazarlığını kazandırıp yeşil okullar ile bu teorik bilgiyi yaşayan laboratuvarlara dönüştürerek somutlaştırırken yeşil öğretmen eğitimi sayesinde değişimin öncüsü olan öğretmenlerimizin yetkinliklerini sürekli mesleki eğitimle güçlendirmeyi ve nihayetinde de yeşil topluluklar felsefesiyle okul duvarlarını aşarak yerel işbirlikleriyle yaşam boyu sürdürebilir bir dönüşüm dalgası yaratmaya hedefleyen bir ekosistem aslında eğitimin yeşillendirme süreci. Evet. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin bir gencin yaşadığı şehir imkanları ya da coğrafyası farklı olabilir ama arzusu aynı. Yaşanılabilir bir gezegen, adil bir gelecek ve sesimizi duyurabilmek.
1: Evet, aslında tabii şimdi çocukların iklim riskleri raporu 2026'da ne kadar çok riskle karşı karşıya kaldığını bildiğimiz için en az bu işte belli başlı riskler içinde biriyle mutlaka karşılaşacaklarını söylüyorlar raporlarda. Eğitimi yeşillendirmek o anlamda çok önem taşıyor. Şimdi bunun sahada, laboratuvarda, teknolojideki karşılığını görelim istiyoruz. İzniniz olursa Sayın Kalkan, Ayşegül Balım Yabacı ile konuşalım şimdi. Kendisi dünya matematik şampiyonu ve NASA projelerinde asteroid keşfeden, yapay zeka ile afet teknolojileri geliştiren bir genç Ayşegül Balım Yabacı. Merhaba sevgili Ayşegül.
2: Merhabalar.
1: Matematik ve yapay zeka aslında sizin ilgi alanınız ama belki de bu yapay zeka konusu, matematik konusu çoğu kişiye soyut ve zor gelse de bunlar sizin için son derece olağan şeyler gibi görünüyor. Şimdi sevgili Ayşegül, bunları gezegenin somut sorunlarına, afetlere, iklim krizine çözüm üretmek için kullanıyorsun. Bir genç olarak özellikle bu teknolojileri sözünü ettiğimiz iklimle ilgili ilgilendirmeye iten motivasyon neydi sizi?
2: Ya şu gibi aslında benim için yaşadığımız afetler ve iklim krizi bence bize bir şey gösterdi. Yani artık sadece sorunları konuşma lüksümüz yok yani. Bize hızlıca çözüm üretmek zorundayız. Ben de bilgisayarında projelerimi danışma öğretmenim Kemal Erken ile devam ediyorum. Bu süreçte de bana şunları öğretti aslında. Matematik bize doğru soru sormamızı sağlarken yapay zeka ise daha hızlı ve doğru çözüm üretmemize yardımcı oluyor.
1: Peki COP31'e giderken sözünü ettiğimiz bu gençlerin geliştirdiği yeşil teknolojiler, afet çözümleri iklim krizinde gerçekten bir fark yaratabilecek mi? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Umutlarınız ne yönde?
2: Bence zaten biz Türk gençleri olarak birçok projeler üretiyoruz. Bunda COP31'e bir katkımız olur diye düşünüyorum. Yani sadece sorunları çatlamakta kalmıyoruz. Üstelik bir genci geliştirdiği projede da başka bir genci ilan veriliyor. COP31 gibi küresel masalarda gençlerin geliştirdiği işte, bu tarz projelerde iklim mücadelesi kıyafet üzerindeki şölden çıkıp sabit gerçek bir eyleme dönüşüyor diye de ben de umuyorum kendi açımdan.
1: Evet, siz Karabük Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisisiniz değil mi?
2: Evet, Karabük Bilim ve Sanat Merkezi.
1: Orada bu konulara ilişkin çalışmalarınız sadece sizin tarafınızdan mı götürülüyor yoksa başka arkadaşlarınız da var mı sizinle birlikte
2: tabii
1: iklim
2: ki
1: konusunda?
2: Tabii ki birçok arkadaşımız var. Karabük Bilim ve Sanat Merkezi olarak iklim alanında birçok alanda zaten projeler üretiyoruz. İklim alanında bunlardan bir tanesi zaten. Sadece benim birçok arkadaşım da bu projelerde aktif olarak yer alıyor. Sevgili danışan arkadaşım Kemal Ersel gibi değerli öğretmenlerimiz de bu projelerde birlikte öğretmenlerimiz de çalışmalar yapabiliyoruz.
1: Evet, COP31 Antalya'da toplanınca bugünden geleceğe bırakacağınız o güçlü ve ortak mesaj sizce ne olmalı?
2: Ben de şu şekilde mesaj konusunda benim mesajım oldukça net aslında. Bence gençlerin zekasına, teknolojisine ve enerjilerine güvenmeleri gerekiyor.

0: Biz iklim krizine karşı çözüm üretmek için laboratuvarda da sahada çalışmaya oldukça hazırız diyebilirim.
1: Evet, biz hazırız diyorsunuz. Mesajınız bu.
0: Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz sevgili Ayşegül. İyi çalışmalar diliyoruz size. Kolay gelsin. Evet Sayın Kalkan, şimdi Ayşegül'ün çizdiği bir tablo var. Yeşil iş gücü ve yeşil beceriler dediğiniz şey sizin aynı zamanda sanıyorum. Çünkü UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı bu gibi girişimleri gençler iklim krizine karşı teknik birer çözüm üretsin. Bu üretimin içinde çok önemli bir yerde dursun ve bu üretim aynı zamanda yeşil olmaya doğru bir dönüşüme de gitsin isteniyor. Etkili olacak mı sizce?

0: 2021'de yapılacak olan o zirvedeki başlıkların odağında yer alan gençlik ve eğitimde alt kademelerini incelediğimiz zaman şunlar hedefleniyor. İklim okuryazarlığı, gençlerin aktif olarak eyleme geçmesi ve en önemlisi de önümüzdeki yeşil meslekler konusunda farkındalık kazanmaları. Çünkü Ayşegül'ün az önce kurduğu cümleler aslında tam da bizim hedeflediğimiz dönüşüm. Yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve çevre okuryazarlığıyla birleştirdiğimiz zaman bu temel disiplinleri ortaya sadece bir akademik başarı çıkmıyor. Aslında gezegeni koruyan yetkin bir insan kaynağı çıkıyor. Türkiye'de bilim sanat merkezlerimiz, yine Teknofest gibi platformlarımız, deney atölyelerimiz gibi bu alanlar gençlere teoriyi değil program çizmeyi öğretiyor. İklim krizini çözecek olan şey de zaten tam olarak bu. Pratik zeka ve yeşil beceriler.
1: Evet, şimdi UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, seller derken çocukların, gençlerin yaşamlarını alt üst edeceğini ve etmeye devam edeceğini vurguluyordu. Ve bu rapora göre 296 milyondan fazla genç bu sözünü ettiğimiz kuraklık, aşırı sıcak, sıcak hava dalgalarından mutlaka aynı anda görüldüğü bölgelerde yaşadıkları için etkilenecekler diyor. Yani sorumlusu olmadıkları bir tehdidin tehlikesi altında kalacaklar. Şimdi bu insan hakları, kız çocuklarının liderliği, iklim adaleti konusunda çalışan sevgili Esil Kalkan tam da onun konusu olduğu için önce Esil'e merhaba diyelim. Hoş geldin programımıza sevgili Esil.
2: Hoş buldum.
1: Bir sosyal bilimler lisesi öğrencisisin. Birleşmiş Milletler Vakfı bünyesinde kız çocuklarının varlığını ve liderliğini destekleyen Girl Up hareketindesin. İklim krizi, toplumsal adalet dediğimizde hem kız çocuklarının hem gençlerin sesini duyurması çok önemli. Bunu her programda vurguluyoruz. Ama niye bu kadar önemli olduğunu özellikle az önce söylediğim veri ışığında da 296 milyondan fazla genç tehditlerden mutlaka aynı anda görüldüğü bölgelerde yaşadıkları için etkilenecekler. Dolayısıyla sizin açınızdan bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sesinizi duyurmak ve söylediklerinizin işitildiğini bilmek niçin çok önemli?
2: Aslında bilim, teknoloji veya yapay zeka gibi şeyler harika çözümler üretebilirler. Ama bu çözümler ne yazık ki herkes için adil veya erişilebilir olamayabiliyor. İklim krizinden ve toplumsal sorunlardan da en çok etkilenen kesimlerin başında ne yazık ki kız çocukları ve gençler geliyor aslında. Ben bir sosyal bilimler lisesi öğrencisi olarak Kayseri İl Çocuk Hakları Komitesi üyesiyim ve Birleşmiş Milletler Vakfı Girl Up lideri olarak şuna inanıyorum aslında. Kız çocuklarının bilimde, teknolojide ve karar alma mekanizmalarında biz de varız demesi bir ayrıcalık değil aslında. En temel insan hakkıdır. Ayşegül Balım gibi arkadaşlarım laboratuvarda o harika teknolojiyi üretirken aslında bizler de o teknolojinin ve imkanların her çocuğa adil bir şekilde ulaşmasının toplumsal mücadelesini veriyoruz. Çünkü iklim adaleti dediğimiz şey kız çocuklarının ve gençlerin sesini dinlediğiniz masalarda başlıyor aslında.
1: Evet, en büyük tehditlerden biri hava kirliliği deniliyor, kuraklık deniliyor. Şimdi bir de ada ülkelerinde yaşayan o kıyı taşkınlarından etkilenecek olanlar var. Doğrudan sellerden, yangınlardan etkilenen çocuk ve gençlerin sayısını düşündüğümüzde hakikaten iklim krizi bir çocuk hakları krizi. Ama onların sesi şu ana kadar ne kadar duyuldu onu belki ayrıca bir konuşmak lazım. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle karar vericilere seslenecek olsan sen, gençlerin iklim politikalarına ve eğitime bu gerçekten istediğiniz anlamlı katılım için ne söylersin?
2: Aslında ben öncelikle size büyük bir ailemiz var bizim, ondan bahsetmek
1: tabii,
2: istiyorum.
1: Tabii.
2: Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinden. Türkiye'nin 81 ilinde kurulmuş olan ve 0 veya 18 yaş yaşadığındaki tüm çocukların tamamen gönüllü ilkesasıyla katılabildiği çok özel bir aile aslında. Yani kapısız sesini duyurmak ve haklarına sahip çıkmak isteyen her çocuğa sonuna kadar açık olan bir aile. Bizler burada sadece yetişkinlerin bizim için aldığı kararları izleyen pasif dinleyiciler değiliz. Bizler hayatımızı etkileyen her konuda, her kademede karar alma süreçlerinde doğrudan katılıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz aslında? Her yıl bizzat biz çocukların hazırladığı bir yıllık eylem planımız var. Bu plan çerçevesinde çok sevdiğimiz bir yöntem kullanıyoruz, akran eğitimi. Yani bizler aldığımız eğitimlerle önce kendi haklarımızı öğreniyor. Sonra da okullarda, mahallelerle, oyunlarla, sosyal kültürel etkinliklerde bunu kendi yaş grubumuzdaki arkadaşlarımıza, yani akranlarımıza

0: dertlerimizi anlatıyoruz. Çocuklar olarak birbirimizin dilinden en iyi biz anlarız diye düşünüyoruz aslında.
1: Ne kadar güzel söyledin. Şimdi hep insanlar genellikle gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerin gençleri, insanları çok etkilenecek diye düşünüyor ama UNICEF raporunda 2026 Haziran'ında çıkan raporda yüksek gelirli ülkelerde birbirini tetikleyen iklim şoklarından muaf değil diyor. Mesela burada İtalya örneğini vermiş. 6 milyondan fazla çocuk uzun süreli bu sıcak hava dalgaları ve kuraklıktan etkileniyormuş. Ama İtalya iklim değişikliğine uyum yatırımlarının çocukların karşı karşıya olduğu risklerin bir kısmını azaltabileceğini gösteriyor. İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Bu daha fazla eylemlerin içinde sence gençler ne kadar olmalı? Yani hep yetişkinler bu eylemlerin içinde yer alıyor gibi görünüyor ama gençlerin de görünen bir tarafı var değil mi artık o geniş ailede?
0: Tabii ki de. Yani sizin de söylediğiniz gibi UNICEF'in de çok güçlü bir şekilde vurguladığı gibi iklim krizi de aslında çok büyük bir çocuk hakları krizi oluyor. Temiz havaya ulaşmak, temiz su içmek veya güvenli bir evde büyümek gibi, eğitim alabilmek gibi bunlar bizim en temel haklarımız neticesinde. Ama iklim felaketleri bu haklarımızı doğrudan elimizden alabiliyor. Tam da bu yüzden ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesinin en önemli odak alanlarından biri gençlikte eğitim olması bizim için çok heyecan verici. Bu temanın kalbinde çok inandığımız bir vizyon var aslında. Biz çocuklar ve gençler iklim risklerinin çaresiz mirasçıları değiliz. Bizler bu krizin çözüm mimarlarındanız. Bu yüzden bizim için çok değerli.
1: Ne kadar güzel. İnsanın umutlarını tazeleyen bu cümleleri duymak Sayın Çelebi Kalkan. Söz konusu bakınız ne kadar umutla bakıyor. Aslında biz belki de burada çocuklara ne yapıyoruz derken onlar çözümün yanında olmaktan yana olduklarını söylüyor Esil'in sesiyle. İklim için harekete geçme gücü ilkeleri Birleşmiş Milletler'in tam da galiba Esil'in sözünü ettiği o toplumsal katılım ve duyarlılığa işaret ediyor. Şimdi sosyal bilimlerle fen bilimlerini birleştiren bu disiplinler arası yaklaşım COP31 yolunda nasıl besleyecek gençlik hareketini Sayın Kalkan?
2: Aslında çok güzel bir noktada buluştuk şu andaki gencimizle arasında. Çünkü fen bilimleri ve teknoloji bize ne yapmalıyız sorusunun cevabını verir. Sosyal bilimler ise hak temelli yaklaşımla bakar. Yani bunu insanlık için nasıl adil ve kapsayıcı yaparız? Örneğin Ayşegül Balım'ın yapmış olduğu, ürettiği teknolojiyi tüm insanlık adına nasıl kullanabiliriz gibi. Ve yine Esil'in vurguladığı hak temeli duruş da asla ihmal etmemeliyiz. Çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının mottosu kimseyi geride bırakma. Dolayısıyla iklim için harekete geçme gücü dediğimiz şey böylesi gençlerimiz sayesinde kağıt üstünde kalmıyor. Toplumsal bir harekete dönüşüyor. Dolayısıyla hani COP31'e gideceğimiz bu yolda da bu ümit veriyor. Çünkü tüm dünyadaki gençlerin karar alıcılardan, COP31'deki karar alıcılardan beklediği 3 tane şey var. Diyorlar ki okullarımızda iklim ve çevre eğitimleri çocuk yaşta başlasın. Bu okur yazarlığı erken yaşlarda öğrenelim. Sonra diyorlar ki karar alıcı büyüklerimizin deneyimlerini biz de paylaşsınlar. Ama bizim de yenilikçi fikirlerimizi ve iklim kaygılarımızı ciddiyetle dinlesinler. Yani kuşaklar arası güçlü bir köprüden bahsediyorlar. Ve üçüncü olarak da iklim politikaları belirlenirken masada çocukların ve gençlerin anlamlı bir şekilde katılmalarının sağlanmasını istiyoruz. Diyorlar ki o yüzden ülkemizde yapılan COP31'in uygulama COP'u olması bu açıdan çok ama çok kıymetli.
1: Evet, mevcut uluslararası taahhütler var aslında. Özellikle emisyonları azaltmak açısından en güncel bilimsel veriler ışığında iddialı adımlar atmaktan söz ettik. Fosil yakıtlardan acilen çıkış sağlamaktan söz edildi. Yenilenebilir enerjiye adil bir geçişi desteklemekten söz edildi. Şimdi bütün bunlar hep verilmiş taahhütlerdi ama uluslararası taahhütlerdi. Görünen o ki gençlik bu taahhütlerin yerine getirilmediğini görüp kendileri mi işin içine girmek istediler?
2: Net bir şekilde bu çağrıyı zaten birçok dünya ülkesinde görüyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler'in belirlediği uluslararası gençlik gibi günlerde zaten çok sayıda aktivist gencin harekete geçtiğini görmek bir umut veriyor. Hani geçtiğimiz programlarda hep şundan bahsettik. Aslında iklim krizi değil de bir umutsuzluk krizi gibi bir eko kaygı, eko ansiyete yaratan bir durum söz konusuydu. Algı vardı. Ama bugün işte Ayşegül gibi, Esil gibi çocukların yapmış olduğu umut verici çalışmalar, somut çalışmalar, somut hareketler net bir şekilde bunu başaracağımızı gösteriyor. Dolayısıyla hani kesinlikle karamsarlığa kapılmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Bunu

0: noktada belki de COP31 bir milat olacak.
1: Yani bu gençlerin görüşlerini ifade etmeye, kendilerini etkileyen kararlara katılma haklarına saygı göstermelerini sağlayacak kapasiteleri güçlendirmek gerekiyor. Bu zaten COP31'de kendini gösteriyor olacak değil mi? Bu kapasiteyi güçlendirmek anlamında.
0: Evet, çünkü biliyorsunuz çok sayıda gönüllülük başvurusu alındı. Hı hı. Ve bu başvurudan seçilecek gençler çok aktif bir şekilde COP31'de yer alacaklar. Dolayısıyla heyecanlı bir şekilde gençlerin masada olduğu çok güzel bir COP göreceğiz.
1: Evet, sizin her zaman söylediğiniz korkuyu bilgiye, umudu eyleme dönüştürme zamanı. Belki yetişkinler bunu yapmakta çok başarılı değil ama gençler gerçekten umudu eyleme dönüştürüyor, korkuyu bilgiye dönüştürüyor. Bu konuda çok daha cesur çünkü yaşayacakları dünyada çok daha huzur ve mutluluk olsun istiyorlar. Peki söz konusu burada diğer gençlerin de bu genç arkadaşlarımız gibi, Ayşegül gibi, İsil gibi genç arkadaşlarımızın yanında yer alabilmesi için onlara bir öğretmen olarak aynı zamanda bir yetişkin olarak siz nasıl seslenmek istersiniz? Nasıl bir adım atıp da gelsinler, bu aileyi daha da büyütsünler?
0: Mutlaka şunu bilmek gerekiyor. Artık hani düşünmek, tartışmak zamanı bitti. Söylem zamanı bitti. Artık net bir şekilde eylem zamanı. İsterseniz ben bu noktada Esil'e sözü vereyim.
1: Tabii.
0: Çünkü dün Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Arzu Çıngır'ın başkanlığında iklim eylem planlarını masaya yatırdılar. COP31 hazırlığını yaptılar. Esil neler yaptığınızı kısaca bahsetsin.
1: Tabii elbette. Esil çok çalışkan olduğunu biliyoruz biz senin. Çok da idealizm içinde hareket ediyorsun. Çok önemli söyleyeceklerin o yüzden.
2: Teşekkür ederim öncelikle. Biz dün Kayseri İl Çocuk Komitesi olarak aslında hazırladığımız yıllık eylem planımıza bu öncelikleri yerleştirdik. İşte Uluslararası Gençlik Günü münasebetiyle İl Çocuk Hakları Komitesi Yürütme Kurulu olarak çocukların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını savunmak için Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Arzu Çindir Hanım ile eylem planlarımızı aslında konuştuk. Örneğin Ağustos ayında yapacağımız eylem planımızı buradan izninizle paylaşayım ben. COP31'in okyanuslar ve denizler ile real sinerjisi yani çölleşme, arazi bozulması ve su kaynaklarının korunması öncelikli alanlarına farkındalık yaratmak için 27 Ağustos Birleşmiş Milletler Dünya Göller Günü'nde Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Göletimiz'de göl temizliğinin ardından COP31 zirvesinin son günü olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde dünya liderlerine bizler sadece etkinliklerde sunum yapacak veya hani alkışlayacak sembolik roller vermeyin. Biz politikaların yazıldığı, kararların alındığı masalarda gerçek birer olarak, gerçek bireyler olarak oturttum aslında. Gençlik sadece dinlenilmesi gereken bir kitle değil, bence fikirleriyle, tutkusuyla değişimi başlatan esas güçtür. Manifestomuzu sunmak istiyoruz.
1: Çok güzel. Çok güzel. Yani bizi sadece alkışlamak için çağırmayın diyorsun. Ne kadar güzel bir söz. Biz orada boşluk doldurmuyoruz. Yaşayacağımız geleceğe bizim de adımız ve kararlarımız geçsin istiyorsunuz. Zaten son derece önemli bu hükümetlerin ve karar alıcıların daha iyi planlama yapmalarına, dayanıklı hizmetlere daha etkili yatırımlar gerçekleştirmelerine sadece siz talepkar olursanız ulaşıcı olacak anladığım kadarıyla. Çünkü sağlık ve eğitim sistemini güçlendirdiğimizde, altyapıyı çocukları merkeze alarak iyileştirdiğimizde sanırım onları bugünün de yarının da iklim tehditlerinden korumuş olacağız ya da geleceklerini güvence altına almaya yardımcı olacağız. O yüzden çok önemli bir cümle sarf ettin. Bu söylediğin çok önemliydi. Sen ve arkadaşlarının düşüncelerini ortaya koymak. Aldığınız tepkiler olumludur umarım.
2: Evet, gayet destekleyici kişilerle birlikteyiz. Hı hı. Bu da bizi çok motive ediyor, mutlu ediyor. Bu şekilde.
1: Harika. Peki COP31 Antalya toplandığında bugünden geleceğe senin bırakacağın en güçlü ortak mesaj ne olabilir?
2: Gençleri ve kız çocuklarını kararların odağına koyun. Gelecek aslında bizim değil. Hani gelecek bugün ve biz bugün o masada olmalıyız. Yani benim galiba en güçlü vereceğim mesaj bu olurdu.
1: Evet, biz o masada olmalıyız diyorsun. Ayşegül biz hazırız demişti. Sen de biz o masada olmalıyız dedin. İyice pekişti bu durum. Harika. Çok teşekkür ederiz. Peki Sayın Çelebi Kalkan sizin mesajınız nedir?
0: Ben de Popotuz bir Türkiye sahibine dünyaya şunu ilan edecek diye düşünüyorum. Çünkü gençlik ve eğitim

0: başını koymak gerçekten güçlü bir iddiadır. Bu iddianın altına gerçekten ülke olarak doldurduk güzel çalışmalarla. Şu mesaj kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Eğitim sadece öğretmek değil, dönüşümü başlatmaktır. Ve bugün gördüğünüz gibi yanımda şu an iki gençle beraberiz bu programda. Gençlerimize imkan ve alan verildiğinde onların değiştiremeyeceği hiçbir küresel kriz yoktur diye düşünüyorum ya da umut ediyorum. O yüzden bizi dinleyen bütün gençlerin de gençlik günü kutlu olsun.
1: Evet, yani aslında gençleri çocuktur deyip susturmak yerine onların ne söylediğine kulak vermek en önemli değişim olacak herhalde ya da değişimin başlangıcı olacak. Bu yolda adım atmak çok önemli. Yeşillendirmek biraz da böyle başlayacak herhalde, değil mi?
0: Tabii ki Hafize Hanım, biliyorsunuz bizim dönemimizde şöyle sözler vardı: eski köye yeni adet getirmeyin, başımıza icat çıkartmayın. Aslında bu krizler karşısında şunu diyorum ben de: lütfen eski köye yeni adet getirin, lütfen başımıza icat çıkartın çocuklar.
1: İcat çıkart. Çok güzel söylediniz yine Sayın Kalkan, çok çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem sevgili Ayşegül'e hem de sevgili Esil'e programımıza katılıp son derece önemli düşüncelerinizi paylaştınız. Gelecek için umutlarımızı tazelediniz. Tekrar görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün biz özellikle 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bu yılın temasını farklı bağlamlar, ortak arzular olarak belirlemesi ve geleceğin ikliminde söz sahibi olmaları üzerine kurguladık. Çelebi Kalkan, Ayşegül Balım Yabacı ve bizimle birlikte olan üçüncü konuğumuz sevgili Esil Kalkan'dı. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç ve ben Hafize Okan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Toplumların geleceğe güvenle yürümesinde en büyük güçlerden biri gençlerdir. Gençlerin idealleri, merakı, enerjisi, yenilikçi düşünceleri ve değişime uyum sağlama kabiliyeti yalnızca kendi geleceklerini değil, ülkelerin geleceğini de şekillendirir. Ancak genç olmak ve büyük hayaller kurmak tek başına yeterli değildir. Asıl mesele bir gencin kendisini, ilgi ve yeteneklerini tanıması, ideallerini gerçekçi hedeflere dönüştürmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanımı kazanabilmesidir. Çünkü kariyer yalnızca bir meslek seçmek ya da bir işe girmek değildir. Kariyer, insanın kendisini tanımasıyla başlayan, yeteneklerini geliştirmesiyle devam eden, eğitimden çalışma hayatına uzanan uzun soluklu bir yolculuktur. Üstelik bugün teknoloji, yapay zeka ve hızla değişen çalışma hayatı, gençlerin önündeki meslekleri ve kariyer yollarını da yeniden şekillendiriyor. Bu nedenle gençlerimizin yalnızca bugünün mesleklerine değil, yarının dünyasına da hazırlanması, öğrenmeyi öğrenen, problem çözebilen, üretebilen, değişime uyum sağlayabilen, azimli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bugün gençlerimizin kariyer yolculuğu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül. Mehmet Nezir Gül hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
1: Kıymetli dinleyiciler, sizlerle birlikte olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün gençlerimizin kariyer yolculuğunu konuşacağız. Gençler bizim için tabii en kıymetli varlık. Gençlerle ilgili meseleler olduğu zaman hani büyükler her zaman böyle gençlerin hoşuna gidecek sözler söylemeyi biraz ilke edinmişlerdir. Biraz ben de o anlamda çok hareket etmiş olmayayım ama neticede hani çok güzel bir söz var. İnsan biraz da kendisini hissettiği yaştadır diye söylenen bir söz. Muhakkak ki fiziki durumlar da önemli ama burada zihinsel duruma bir işaret var. Fakat her şeye rağmen gençlik dönemi bir insanın ömrünün en kıymetli dönemi. En heyecanlı ki dilimizde çok güzel bir kelime var ya hani delikanlı tabiri. Bizim bu anlamda delikanlı diye ifade etmişiz gençlerimizi. Hakikaten böyle kanın adeta delicesine aktığı bir şelale düşünün. Gençlerimiz de biraz öyle. Irmaklar gibi akar, nehirler gibi coşar, şelaleler gibi taşar. Böylesine kıymetli bir dönem. Şimdi haliyle gençlerimiz dünyaya geldikten sonra işte emekleme dönemi, bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, aile ortamında başlayan süreç okula taşınır. Efendim okulda ilk orta lise derken artık lise dönemine geldikten sonra kendisini adeta bütün bir dünyaya meydan okuyacak ölçüde hisseder. Ama bununla beraber tabii lisedeyken de bir heyecan, farklı bir heyecan sarar. Herkesin birbirine sorduğu, hani biz de böyle bir öğrenci veya okuyan birileriyle karşılaştığımız zaman lisedeyse eğer lisede okuyorsam hemen sorduğumuz ilk sorulardan birisi de ne olmayı düşünüyorsun? Küçüklere de büyüyünce ne olacaksın diye sorarız. Küçükler tabii buna hep farklı farklı cevap verir. Bazen gördükleri bir insanın etkisinde kalırlar. Aileden eğer örnek aldıkları birileri varsa onun izini takip etmeye çalışırlar. Ama erkekler de diyelim ki işte polis olmak, asker olmak, öğretmen olmak dönemine göre. İşte doktor olmak yine çoğu çocuklarımızın söylediği bir husus. İşte hemşiredir. Farklı meslekleri ifade ederler. Şimdi durum böyle olunca iş artık lise ayağına geldiği zaman bunu biraz daha ciddi ciddi düşünmeye başlarlar. Biz de okullarda ne yaparız? Çocuklarımızın kendi yapılarına, kendi kabiliyetlerine uygun bir biçimde, kendi yönelişlerine uygun bir biçimde eğitim, öğretim hayatını sürdürebilmeleri için, bunu gerçekleştirebilmeleri için her türlü rehberlik faaliyetlerini yaparız. Gerek anne babanın, gerekse okulda eğitimcilerimizin yürütmüş olduğu bu faaliyetlerle birlikte aslında buna belki arkadaşların da eklenmesiyle, buna bir müddet sonra aile dostlarının da yer yer katılımıyla birlikte bir gelecek inşası anlamında gençler artık hayal kurmaya başlar. Bir defa bir sınıf ortamında öğretmen sormuştu, sizin ne gibi hayalleriniz var diye bizlere sormuştu. Herkes bir şeyler söyledi. Ben şu olmak istiyorum, bir bazı arkadaşlarımız şuraya gitmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum falan. Kimisi kısaca hayata atılmak istediğini söylemişti. Kimisi üniversiteyi okuyarak hayata atılmayı, bazı meslekleri edinmek istediğini söylemişti. Bunlar tabii hep güzel şeyler ama bir arkadaşımız dedi ki hocam benim hiçbir hayalim yok. Hepimiz şaşırdık tabii. Yani nasıl hayali olmaz? Hoca da çok şaşırdı. Evladım senin nasıl bir hayalin olmaz dedi. Muhakkak herkesin bir hayali vardır. Hatta pek çok hayallerimiz vardır bizim. Hayalsiz insan olabilir mi? Yok hocam dedi benim hiçbir hayalim yok. Öyle dedi ama aslında belki onun hayale yüklediği anlam mı farklıydı bilemiyorum veya o an için söylemek mi istemedi, çok garip şeyler mi düşünüyordu bilemiyorum. Ama şunu biz biliyoruz ki hepimizin hayalleri var ve hayallerinin olması lazım. Ama hepimizin hayalleri olacak ama bunu biz bir hayalperestlik dünyası içerisinde yürütmeyeceğiz tabii ki. Hayalperestlik izinde yürümeyeceğiz ama hepimizin gerçekleşmesi mümkün olan veya gerekli olan, bizim için önemli olan, ailemiz için önemli olan, vatanımız, milletimiz için önemli olan hususlarda pek çok hayallerimizin olması bu anlamda çok kıymetli ve değerli. Şimdi bizler tabii önce kendimizi keşfetmemiz gerekir. Ben hangi alanlarda kabiliyetliyim, yetenekliyim ki şu an bizim marif modelimizde özellikle beceri temelli, beceri eksenli olduğu için öğrencimizin kendi kabiliyetleri, istekleri ve ama kabiliyetleri doğrultusunda geleceğini şekillendirme, belirlendirmede gereken adımları atmak için bir program sunuyoruz. Program hazırlamışız. O program doğrultusunda gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Kişinin kendisini bilmesi pek çok açıdan imkan sunacaktır. Hani kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilen geleceğini daha iyi planlar. Kendisini bilen çevresindeki insanlara karşı da saygılı olur. Planlamalarını daha sağlıklı bir şekilde yürütür. O açıdan insanın kendisini bilmesi bu açıdan kıymetli. Kendimizi bildikten sonra kendi sınırlılıklarımızı, genişliğimizi, kabiliyetimizi, kapasitemizi belirledikten sonra haliyle bunlarla ilgili bizim planlamaları yapmamız, gerçekleştirmemiz bu biraz daha mümkün olacaktır elbette. Ama ben en başta hemen şunu da söyleyeyim. Gençlerimiz gelecekle ilgili planlamalar yaparken, kariyer planlamaları yaparken hiçbir zaman için böyle kaygılara düşerek, endişelere düşerek bir gelecek girdabı içerisinde kendilerini hissetmesinler. Kısmi hep söylerler bunu, hep söyleriz biz eğitimciler de. Kısmi kaygılanma çok kıymetlidir. Birazcık tedirgin olmak, birazcık endişe sahibi olmak, biraz merak sahibi olmak, biraz değil belki çokça merak sahibi olmak, birazcık böyle acaba ne olacak bu iş, başarabilecek miymiş falan diye düşünmek iyi ama bunun çok kıvamında olması lazım. Bu bizi daha çok gayret etmeye, sorumlu davranmaya iterse bu kaygı güzeldir. Ama bizi panikletirse, bizi efendim hedeflerimize ulaştırmak için gereken çabayı göstermemizi engellerse bu tabii ki bizim için çok da hayırlı bir sonuç getirmez. Onun için mümkün mertebe panik yapmayalım. Mümkün mertebe kaygımızı strese, stresimizi öfkeye dönüştürmeyelim ve o da bizi atalete sevk etmesin. O da bizi benim yapacak bir şeyim yok, ben hiçbir şeyi beceremiyorum, başaramıyorum, ben bu işin üstesinden gelemem gibi noktalara kesinlikle götürmemesi lazım. Bu açıdan sınırlı ölçüde kaygımızın, endişemizin, planlamalarımızın olması önemli. Biz buna hani bir derdimizin, bir hesabımızın olması diye de ifade edebiliriz. Evet, bizim gelecekle ilgili bir kurgumuzun, bir hesabımızın olması kesinlikle çok kıymetli. Bunu yaparken haliyle yine uzmanlarımızdan, anne babamızdan, öğretmenlerimizden destek almak suretiyle çok iyi planlamalar yapmamız da kıymetli. Yani gerek ders çalışma olsun, gerekse okul ortamındaki süreçler, hafta içini değerlendirme, hafta sonunu değerlendirme anlamında bizim planlı ve programlı hareket etmemiz, güzel sonuçlara varmamız için çok çok kıymetli. Şimdi ben üniversiteye girdiğim sene 1983 yılında bir arkadaşla tanıştım. Bu arkadaşım haliyle bir araya geldiğimizde üniversite sınavına gireceğimiz için sorduğumuz soru, sen nereyi tercih edeceksin, ben nereyi tercih edeceğim falan. Arkadaş dedi ki ben veterinerlik fakültelerini tercih edeceğim. Benim tercihlerimin içerisinde sadece veterinerlik fakültesi olacak. Niye hocam, niye kardeşim, Allah Allah, hepimiz şaşırdık. Sebebini dedi ki yani ben biraz yaşı bizden ileriydi. Biz yeni mezun olmuştuk ama o 4-5 sene önce mezun olmuş. Biraz da iş hayatında bazı sıkıntılar, bazı zorluklar, belki de bazı darbeler yaşadığından dolayı ben ne kadar böyle tabiatla efendim, daha doğrusu böyle hayvan yetiştirerek çiftlik ortamı içerisinde hayvanlarla meşgul olursam bu meslek bana daha uyar, ben burada daha başarılı olurum diye düşündüğünden olsa gerek, bıkmış biraz da kendisi hedef olarak onu yazmıştı. Yıllar sonra kendisiyle karşılaştım, hakikaten bir çiftlik almıştı. Pek çok büyükbaş küçükbaş yetiştirerek mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Şunu demek istiyorum, yani planlamaları yaparken kıymetli dinleyiciler, sevgili gençler, bizim beğendiğimiz, arzu ettiğimiz, sevdiğimiz bir alanda gayret etmemiz çok önemli. Moda mesleklere çok itibar etmemek lazım. Elbette şunu çok iyi hesap etmemiz lazım. Hani hocalarımızla, ailemizle istişaremizi yapalım derken biz tabii bu anlamda gerek milli eğitim olsun, gerek farklı birimler, çağın meslekleri, gelişen meslekler, işte sona eren meslekler, gözde mesleklerle ilgili sürekli her sene çalışmalar yapılır. Onları çok iyi takip etmemiz lazım ama bununla birlikte bizim fıtratımıza, bizim yapımıza uygun olanları da tercih etmemiz lazım. Yani kariyer planlamasında bizim yapımıza uygun hangi alanlar var, o alanları bilerek ona göre hareket etmemiz bizim bir ömür boyunca başarılı olmamız için çok çok gerekli olan bir husustur. Yani puanımız yetiyor diye çok da istemediğimiz veya zoraki gideceğimiz bir yeri asla ve kat'a tercih etmememiz lazım veya birileri istiyor diye. Yani annemiz babamızın da istekleri olabilir. Onları da elbette gönüllerini kırmadan, onları da incitmeden kanaatimizi belirterek, onlarla uzlaşarak, onları deyim yerindeyse ikna ederek tercihlerimizi, yönelişlerimizi o doğrultuda yapmamız bizler için kıymetli. Tabii devamında bizim diplomayı almamız önemli veya bir sertifika almamız önemli sevgili gençler. Ama diplomayı almak veya sertifika almak başlı başına yeterli bir husus değil. Çünkü işi yapacak olan diploma değil, işi yapacak olan o belge değil. Bizim kendi hünerimizi ortaya koymamız, gerek zihnimizde,

0: gerek ruhumuzla, gerek işte elimizle, kolumuzla, bedenimizle ortaya koyacağımız o çaba, o gayret bizim doğru bir sonuca ulaşmamız için, mesleğimizde en iyi olmamız veya iyilerinden olmamız için veya mesleğimizi en iyi bir biçimde icra etmemiz için bu kesinlikle gerekli olan bir husus ki sadece diplomasız veya sertifikasız veya belgesiz olmadığını da bileceğiz ama iş yapacak olan kişinin de biz olduğunu unutmadan kendimizi bu anlamda çok iyi bir biçimde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada göreve başladığımız takdirde veya bir meslek edindiğimiz takdirde bir defa veya mesleğe başlamadan önce de haliyle bizim kendimizi çok iyi yetiştirmemiz kıymetli bir husustur. Alanda en iyisi olmak, en iyilerinden olmak için bizim her türlü fedakarlığı, gayreti göstermemiz lazım. Üstün körü bazı okumalarla bir belge sahibi de olabiliriz. Sınavda geçebiliriz ama mesele sadece sınavı geçmek değil veya diplomayı alıp onu bir yere asmak değil. Alanda iyi iş yapmak, gelen insanlarla güzel iletişim içerisinde olmak ve o noktadan hiçbir kimseye karşı herhangi bir mahcubiyet içerisinde olmamaktır. Bundan hareketle kıymetli dinleyicilerimize şunu da ben ifade etmek isterim. Bizim bir defa hem herhangi bir kariyere yönelirken, mesleği edinmeye çalışırken, yani öğrencilik döneminde olsun, sonrasındaki dönemde olsun, bizim hem alanla ilgili hem de alanın yanı sıra genel kültürümüz itibariyle de pek çok noktada kendimizi geliştirmemiz lazım. Bazen mesleki körlük dediğimiz bir hadise de söz konusu olabiliyor. Mesleğinde çok iyi olabilir, ona odaklanmıştır ama onun dışında belki fark etmesi, bilmesi, görmesi gereken bazı hususları görememe gibi takıntılı haller de söz konusu olabilir. Ona da dikkat etmemiz lazım ama biraz da disiplinler arası işbirliği bağlamında farklı alanımızla ilgili, ona yakın konularla ilgili de bizim kimi bilgilere sahip olmamız gerekir ki bu da çok kıymetli. Buna paralel olarak kariyerimizi belirlerken kıymetli dinleyiciler bizim karakterimizi de şekillendirmemiz ve bunun gerektirdiği hususa riayet etmemiz çok çok önemli. Yani bize ahlak her yerde ve her zaman lazım. İyi bir şahsiyet bize her zaman ve her yerde lazım. Biz çok iyi bir meslek erbabı olduk ama karakterimizde zafiyetler varsa burada ciddi manada bir eksiklik vardır, bir sıkıntı vardır. İşimizi iyi yapıyoruz ama insanlara iyi muamele etmiyorsak, hak ettiğinin üstünde bir değerle o işi yapmaya çalışıyor isek, evet yasalar izin verse bile bizim vicdanımızın bazı noktalarda devreye girmesi lazım. Efendim iş yaptığımız veya bir mesleği icra ederken bir fakir, bir gariban insanla olan iletişimimizde ona gereken kolaylığı gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Yani meseleyi sadece böyle formal ilişkiler üzerinden de yürütmemek lazım. Bizim karakterimizi, ahlakımızı, şahsiyetimizi de bu anlamda yansıtmamız lazım ki işimizi en güzel bir biçimde yürütmüş olalım. Hani bu anlamda aklıma bir genç olarak Mus'ab bin Ümeyr geldi radıyallahu anh. Peygamber Efendimizin sahabilerinden birisiydi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Mus'ab bin Ümeyr'i kendisi genç birisiyken onu Medine'de tebliğ görevini gerçekleştirmek üzere görevlendirmişti. Bu görevlendirme esnasında tabii kendisi çok şık giyinirdi. Mus'ab bin Ümeyr yani kılık kıyafet anlamında çok kıymetli, güzel kokular sürünen bir insandı. Böyle çevresinde bilinen, sevilen, sayılan bir isim. Mus'ab bin Ümeyr Müslüman olduktan sonra dinini çok iyi bir şekilde öğrendi. Kur'an'ı öğrendi. Yani bir Müslüman olarak bilmesi gerekenleri çok iyi öğrendi ve bunu çok iyi temsil etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu Medine'ye gönderdi. Bir nevi kendi elçisi gibi, kendi tebliğcisi gibi ve çok kısa zamanda bir yıl gibi bir zaman zarfında yüzlerce insanın Müslüman olmasına vesile oldu ki bunda en büyük etken onun görevini, vazifesini en iyi bir biçimde icra etmesidir. Bu açıdan baktığımızda mesleğimiz ne olursa olsun planlamalarımızı çok iyi yapacağız değerli arkadaşlar. O doğrultuda çalışmalarımızı çok iyi yürüteceğiz. Bunu yaparken elbette hayattan kopmayacağız. Neler gerektiriyorsa bir mesleği edinmek için o yollara, meşru olan tüm yollara başvuracağız, gayret edeceğiz, ter akıtacağız, mesai harcayacağız. Göreve başladıktan sonra da sizin en hayırlınız insanlara en hayırlı olandır düsturu çerçevesinde insanlara yararlı olmak için aynı zamanda da rızkımızı temin etmek için gereken çabamızı göstereceğiz. Biz yaptığımız işe ruh kattığımız takdirde, maneviyat kattığımız takdirde, yaptığımız işe bir anlam kattığımız, insanlara hizmet bilincini kattığımız takdirde o işin bereketini en güzel bir biçimde göreceğimizi de sizlere bu vesileyle ifade etmek isterim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Program konuğumuz Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül'ün Gençlerimizin Kariyer Yolculuğu başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin mealiyle devam ediyor. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 190. ayetinden 194. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Fatih Okumuş.

0: Hadi. Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokar?

0: yaparsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin de vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Yeni çıkan şarkıları programa nasıl dahil ediyorsunuz? TRT prodüktörü Cumhur Özmakineci cevaplıyor.
1: Dijital platformlar bu konularda oldukça yardımcı. Çoğu şarkı, yani %95-96 cuma günleri yayınlanıyor. Cuma hafta sonundan önceki gün olduğu için insanların daha neşeli, umutlu ve eğlenceli olduğu bir gün. Cuma günü yayınlanıyor. Cuma günü bu dijital platformlara bakmak, internet sitelerine bakmak, ki birçok internet sitesi var, yerli, yabancı, yeni şarkıların çıktığı, yeni albümlerin yayınlandığı ve müzikseverlerin, müzik yapımcılarının haberdar edildiği birçok site var. Bu şarkılardan, albümlerden veya yeni müzisyenlerden buraları takip ederek haberdar oluyoruz. Tabii her şarkı veya her albüm mutlaka cuma günü çıkmıyor. Çarşamba günleri, pazartesi günleri ya da bazı özel günlerde, grubun ya da müzisyenin kendisi için özel günlerde, yani kendi doğum gününde ya da anne babasının doğum gününde ya da vefat etmiş bir yakının doğum gününe çıkan şarkılar da var. Bu bir günlük rutin aslında. Yeni şarkı çıkmış mı, çıkmamış mı? Yeni albüm yayınlanmış mı, yayınlanmamış mı gibi bir alışkanlık kazandıkça bu yeni şarkılardan ve albümlerden haberdar oluyoruz. Hemen hemen yeni şarkı, yeni albüm oldukça fazla. Hatırladığım kadarıyla şöyle bir istatistik vardı, bu bilgiyi okumuştum. 1986 yılının tamamında yayınlanan albüm sayısı 2024 yılının bir gününde yayınlanan albüm sayısından daha azdı. Yani albüm yayınlamak dijitalleşme ve teknoloji sayesinde oldukça kolaylaştı. Tabii yeni çıkanların hepsini takip etmek mümkün değil. Sadece kendi işimize yarayacakları takip ediyoruz. Kendi alanımızda kullanabileceklerimizi takip ediyoruz. Ama her gün bu sitelere girmek veya dijital müzik kanallarında yeni

0: şarkı ve albümlere bakarak kullanabileceğimiz şarkılardan haberdar olmuş oluyoruz. Ama o kadar çok şarkı var ki bence haberdar olduklarımız haberdar olmadıklarımızdan çok daha az.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yer aldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidi

0: çabaları destekliyoruz dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğine vurgu yapan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü elebaşı ve 5 örgüt üyesi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 14 milyar dolara yakın artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Böylece rezervlerde son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenlemeyle 387 lira daha ucuza da olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kanunu için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Teknik hazırlıklarımızı tamamladık, taslağa görüşü açtık dedi. Bakan Yumaklı, barajlardaki son durumla ilgili sevindirici veriyi paylaştı. Doluluk oranının %72'ye ulaştığını söyledi. Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleriyle Bilecik merkezde orman yangını çıktı. Edremit'te yerleşime yönelen alevler ekiplerin çabasıyla durduruldu. İstanbul Silivri'de yerleşim alanlarına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Meteorolojinin sarıkodlu uyardığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da hukuksuz uygulamalara yenileri ekleniyor. Nablus'a bağlı Kusra beldesinde Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreler arasındaki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Mengen Yeniçağ yolunun 27 ile 29. kilometreler arasında şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
7: pilot garaj şoför ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Anahtar teslim mutluluk. Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kas

Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 17 Ağustos tarihleri arasında Intel Ultra 7 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta malumunuz 17 Ağustos Kocaeli ve Gölcük merkezli depremleri, 1999 depremlerinin yıl dönümü üzerine elimizden geldiğince özellikle deprem gibi acil durumlarda kapsayıcı afet yönetimi üzerine söyleşiyor olacağız. Kimin emin? Tabii ki konunun duayen ismi. Belki tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü kendisini Şubat ayında da ağırlamıştık. Bugün de bizlerle olduğu için kendisine çok teşekkür ederim. Kendisini takdim etmek isterim ama kendisini takdim etmeden önce Engel Sesler'in birbirinden değerli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Türkay Güner. Sizlere dostlar için Engel Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Yüksek müsaadenizle konuğumuzu takdim ederek kendisine merhaba demek isterim. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çatlıoğlu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizden ayırıp yine bizlerle olduğunuz için TRT Engel Sesi ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Burak Bey, sizin için de özellikle uygunsa hem sizi biraz tanıyarak hem de Jeofizik Mühendisleri Odası'nı biraz tanıyarak başlayabilir miyiz sohbetimize?
1: Tabii ki, memnuniyetle. Burak Çatlıoğlu ben, jeofizik yüksek mühendisiyim. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun oldum ve bu dönem 3. dönem olmak kaydıyla Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Tabii diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız da sizlere çok ve bizi dinleyenlere saygı ve sevgilerini ilettiler. Biz Jeofizik Mühendisleri Odası olarak neler yapıyoruz dersek, tabii ki öncelikle kendi meslektaşlarımızın kanun ve yönetmeliklerdeki yerleriyle ilgili, haklarıyla ilgili bir hukuksal mücadele gerektiriyorsa bunlarla ilgileniyoruz. Bunun dışında deprem başta olmak üzere mesleğimizi ilgilendiren doğa kaynaklı afetleri anlatabilmek adına topluma ve farkındalık yaratabilmek adına paneller düzenliyoruz. Teknik raporlar yayınlıyoruz. Basın bildirileri, kamuoyu açıklamaları yapıyoruz. Bunun dışında da tabii ki kamu kurumlarıyla ilişkilerimiz var. Çünkü bütün mühendis arkadaşlar, jeofizik mühendisleri bizim üyemiz. Ve burada da bir insan kaynağı, insan kaynağının yanında bir teknik bilgi var. Kamu kurumlarına elimizden geldiğince bunu

0: noktada bilgi paylaşımı konusunda destek olmaya çalışıyoruz.
1: Biz de bu bilgi paylaşımına elimizden geldiğince ses olmaya çalışarak özellikle Burak Bey, siz şimdi deprem ve bilinçlilik üzerine çalışmalar yapıyoruz, raporlar hazırlıyoruz dediniz. Zaten yani belki isminden bile rahatsız olarak söylemem gerekecek ama 17 Ağustos 1999 depremlerinden bu yana ne değişti? Özellikle deprem ve engellilik, deprem ve afet bilinci olarak, kapsayıcılık olarak, yani bilinç üzerinden neler değişti ve özellikle bununla ilgili belki sizin çalışmanıza yansıyan bir sürü doneler, veriler olacaktır. Bizimle paylaşmanızı rica edeceğiz.
0: Evet, ya özellikle 99 depreminden önce ülkemizde zemin etüdü diye bir kavram yoktu. En önemli gelişim bu noktada oldu. Zemin etüdü diye bir kavram olmadığı için de birçok binanın zemin etüdü yok. 99 depremi ve öncesindeki yapılar için konuşuyorum. Bu depremle birlikte biz zemin etüdü nedir, ne işe yarar, önemi nedir, bunları anlamış olduk. Ve birçok bina yönetmeliği değişikliği oldu. Önce 2002'de depremle ilgili yapı denetim kanunu geldi. Sonra 2007'de bir deprem yönetmeliği yayınlandı. Tabii daha önceden de deprem yönetmeliği vardı ama bu 2007'deki deprem yönetmeliği ile birlikte zemin etütleri çok kapsamlı bir hale geldi. Ve en son da 2018 yılında bir deprem yönetmeliği yayınlandı AFAD tarafından. Ve baktığımız zaman bu 2018 deprem yönetmeliğimiz bizim çok kapsamlı uluslararası nitelikte bir deprem yönetmeliği. Peki halen eksiklerimiz var mı dersek, kağıt üzerindeki bu çok kapsamlı, çok iyi yönetmeliklerimizin uygulamaya yansımama noktasında eksiklerimiz var.
1: Burak Bey, yani sıkıntı orada değil mi? Her zamanki gibi, her konuda olduğu gibi.
0: Evet, yani uygulamada eksikliklerimiz var ya da denetimde eksikliklerimiz var. O yüzden biz denetimin mutlaka kesintisiz ve kamu adına yapılması gerektiğini, yani özel şirketlerin değil de bir kamu kurumunun ya da kamu niteliğini taşıyan bir kurumun yapması gerektiğini vurguluyoruz. Daha önceden odaların mesleki denetim yetkisi vardı. Yani zemin etüt raporu yapıldığında Jeofizik Mühendisleri Odası denetliyordu. Ama şimdi bu denetim yetkisi bizim elimizden alındı maalesef ki biz de basın kuruluşları aracılığıyla da bunu sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü denetim her şeyden önce gelir. Yani kanun ve yönetmelikleri tam uygulatabilmek adına, can güvenliğini sağlayabilmek adına biz bunun kamu kurumlarının ya da odaların yapması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bunun dışında yine olumlu olarak söyleyebileceğim, İstanbul özelinde bir İstanbul Deprem Master Planı yapılmıştı. Bu planın içerisindekilere baktığımızda aslında bugün o planda yazanların birçoğunun zamana yayılmış bir şekilde yapılmış olduğunu ya da halen yapılmakta olduğunu görüyoruz. Ancak takdir edersiniz ki İstanbul çok hızlı gelişiyor, nüfusu çok hızlı artıyor, 16 milyon resmi nüfusu var ve bu 99 depreminden bugüne 26 yıl, 27 yıl geçti. Biz zamanla yarışmamız gerekiyor. Bu çalışmalar yapılırken de biraz daha öncelikli hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu kadar çok uzun sürelerde yapılması, tabii ki yapılmış olması güzel ama daha kısa sürelerde yapılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Mesela neler yazıyordu bu deprem master planında? İşte üst geçitlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi. Siz de eminim yolda karşılaşıyorsunuzdur. Birçok kişi bu konulardan da haberdardır şu an. İstanbul'da üst geçitlerin yenileme çalışmaları başladı yakın zamanda ve halen devam eden üst geçit güçlendirme projeleri var. Ama bu 26 yıl önce yazan bir teknik raporda vardı. Yani şu an yeni yapılıyor. O yüzden de tabii ki yapılması güzel ama biz zamanla yarışıyoruz. Çünkü her an deprem olabilir. Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ancak Marmara'da böyle bir deprem, büyük bir deprem yaşayacağımızı bildiğimiz için bu çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini,
1: Burak
0: ve bütçe ayrılması gerektiğini vurguluyoruz.
1: Deprem maalesef randevu almıyor değil mi gelirken?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Keşke teknolojimiz o noktaya gelse de şöyle birkaç ay öncesinden öğrenebilsek ya da birkaç hafta öncesinden öğrenebilsek kenti terk etmek açısından. Çünkü İstanbul gerçekten büyük bir deprem yaşadıktan sonra belki terk edilmesi bir süreliğine ihtiyaç olabilecek noktada. Çünkü birçok yapımız maalesef ki kaçak yapılarımız çok mevcut, denetimsiz yapılarımız çok mevcut. 1.200.000 binamız var İstanbul'da ve bu 1.200.000 binanın yaklaşık 800.000'i bu bahsettiğimiz 2002 ve sonrasındaki o yönetmeliklere göre yapılmayan binalar. Yani 99 depreminden önceki binalar. 800 bin bina çok az değil yani, hemen hemen yani başka bir Avrupa ülkesindeki bir ülke gibi düşünebilirsiniz. O yüzden gerçekten bizim riskli yapılarımızı bir an önce incelememiz, dönüştürmemiz çok önemli. Burada da jeofizik mühendislerine, inşaat mühendislerine ve mimarlara çok büyük önem düşüyor. Özellikle mimarlar tasarım yaparken, sizin de programınızın adı da Engelsiz Sesler. Biz de onların bir sesi olmak istediğimiz için tasarımda geçmişte yaptığımız hataları yapmadan özellikle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına erişilebilirliğine de yönelik tasarımlarla kapsayıcı tasarımlarla ve uygulamalarla kenti daha sürdürülebilir, yaşanılabilir ve insan onuruna uygun şekilde tasarlamak ve
1: makul uyumlaştırma kapsamında kapsayıcı ve erişilebilirlik baz alınarak yapılması gerekmekte.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani yeni yapılan binalarda da bu tür önlemler olmayacaksa zaten biz sadece yerinde dönüşüm yapmış oluyoruz.
1: Anlamıyorum.
0: Kültürel ve zihinsel bir dönüşüm yapmamış oluyoruz. Ama gelişim sadece beton dayanımını arttırmakla olmaz. Çevreci, insan odaklı ve kültürel yenilikler getirerek olur. O yüzden bizim biraz da sadece mühendislik açısından değil, işin içine şehir planlama ve mimarlık tasarımı da ekleyip daha kaliteli, daha yaşam standardı yüksek alanlar, şehirler yaratmamız gerekiyor.
1: Özellikle Burak Bey, hazır İstanbul özeline ve depreme böyle yavaş yavaş girmişken, deprem dışındaki doğal kaynaklı durumlarla ilgili ne durumdayız? Hazır sizi bulmuşken.
0: Deprem dışında özellikle İstanbul'da bizim heyelan problemimiz de büyük. Daha geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükçekmece'de bir heyelan meydana geldi ve haberlere de yansıdı. Belki siz de dikkat etmişsinizdir. Burada bir can kaybı ya da mal kaybı olmadı. Bu alanda bir yapı olmadığı için. Ancak can ve mal kaybına yol açabilecek ciddi heyelan potansiyeli olan alanlarımız da var. Mesela bu alanlar nerelerdir diyecek olursanız İstanbul genelinde. Büyükçekmece'de, Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde, Küçükçekmece'de, özellikle Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinin arasında ve etrafında çok ciddi halen kaymakta olan aktif heyelan sahalarımız mevcut. Ve maalesef ki bu heyelan alanlarında mevcut yapılarımız da var. O yüzden öncelikle bu yapıların artık kamulaştırma yöntemiyle mi, o prosedürünü tam bilemiyorum, nasıl bir güçlendirme ya da tahliye yöntemi uygulanıyorsa buralara öncelik verilmesi gerekiyor. Çünkü buralar depremsiz de bir tehlike ve risk barındırıyor. Bakın zaten şu günlerde COP31'den dolayı da iklim değişikliğini konuşuyorken, yani aşırı yağışlardan dolayı heyelanlar tetiklenebilir. Yani depremin olmasına da gerek yok buradaki bu tip hasarlar için. Yağışlar sonrasında da bu tip heyelanlar meydana gelebiliyor. Keza yine geçtiğimiz yıllarda İstanbul Gazi Osman Paşa'da kaya dediğimiz birimlerde, yani güvenli, halk tarafından kayadır, güvenlidir diye yorumlanan yerlerde de kaymalar meydana geldi. Kaya kaymaları diye isimlendirdiğimiz kütle hareketi meydana geldi. O yüzden bir bölgenin kaya olması demek, oranın da tamamıyla güvenli bir yaşam alanı olması anlamına gelmiyor. Oradaki Yıldız Tabya'daki eğimli bir yamaçta eğlenmeyi

0: meydana gelmişti. Tabii bunlar nerelere işleniyor derseniz, AFAD tarafından yürütülen il risk azaltma planları var. Kısaltılmış şekilde İRAP diye ifade ettiğimiz. Buraya teknik personeller, farklı kamu kurumlarındaki uzmanlar görüşlerini eylem olarak belirtiyorlar. Bu eylemlere yönelik de sorumlu kurumlar atanıyor ve belli sürelerde takibi yapılıyor. Buralara karşı önlemler alındı mı, ne çalışmalar yapıldı diye. Bu çok olumlu bir yöntem. Hem işlerin takibini yapabilmek hem de sorumlulardan geri bildirim almak adına güzel bir plan, güzel bir yöntem. Yine heyelanın dışında taşkınlar ve tsunami beklenen alanlarımız var İstanbul'da. Bakın, beklediğimiz deprem çok büyük bir deprem. 7,5 büyüklüğündeki bir deprem Marmara Denizi içerisindeki heyelanlı alanları tetiklerse ve burada deniz tabanında bir kayma meydana gelirse kentte bir tsunami oluşabilir. Bunun içinde Silivri'den Tuzla'ya kadar ve Adalar ilçesi dahil kıyı şeritlerine tsunami tahliye yolları tabelaları yerleştirildi ve aynı zamanda bilgi panoları yerleştirildi. Bizim İstanbul'da yaşayan insanlarımız da ya Marmara iç deniz, burada tsunami olur mu gibi bazı düşünce yapısı yaygındı. Ancak biz bu bilgi panolarını yaygınlaştırarak bu bakış açısının değiştirilmesini sağlamaya da çalışıyoruz. Çünkü tsunami bir Marmara iç deniz olmasına karşın Marmara'nın özellikle Yenikapı ve Büyükçekmece taraflarında avcılar tarafında deniz tabanında heyelanlı alanlar var. Burası depremle ya da heyelanla tsunami oluşturabilecek bölgeler ve geçmişte de zaten İstanbul'da Sur'daki tsunami izlerine, kalıntılarına bakarsanız ya da eski resmedilmiş tablolara, gravürlere bakarsanız, rivayetleri okursanız kentte geçmiş yıllarda tarihsel depremlerde tsunamilerin meydana geldiği de belirtilmiştir.
1: Burak Bey, o zaman zaten biz şu an 17 Ağustos'un 27. yılında, yıl dönümünde hazır engel seslerin konusu kapsamında özellikle deprem gibi acil durumlarda kapsayıcı risk yönetimi üzerine konuşurken, bugün sizinle söyleşirken özellikle bu yeni binaların kentsel dönüşüme uğrayan binaların hem kapsayıcı risk yönetimine dair erişimlilikle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili ne durumdayız? Hem size onu sormak isterim. Hem de Jeofizik Mühendisleri Odası olarak özellikle kapsayıcı risk yönetimi, yani özellikle afet öncesi engellilik bilinciyle ilgili yapılan çalışmalarınız var mıdır?
0: Bizim tabii ki özellikle afete hazırlıkta engellileri unutma ismini verdiğimiz bir panel serimiz var. Her yıl bir kere mutlaka bu sesi duyurmak adına, sesimizi duyurmak adına yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 12.sini düzenlemiştik. Önümüzdeki yıl 13.sünü düzenleyeceğiz. Yani bu ne demek? Biz 12 yıldır bu konuyu her şekilde gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hem belediyeler nezdinde, kamu kurumları nezdinde hem de medya aracılığıyla topluma yansıtmaya çalışıyoruz. Peki bu panellerde nelere değiniyoruz? Yani sonuç olarak nelerin yapılmasını talep ediyoruz yerel yöneticilerden? Bir kere mutlaka bir veri tabanı oluşturulmasını istiyoruz. Özel gereksinimli bireyler için her mahallede kaç özel gereksinimli birey var, bunların engel grupları neler, bilinmesi gerekiyor.
1: Muhtarların işbirliği.
0: Kesinlikle, yani muhtarların koordinatörlüğünde bir harita üzerine işlenerek güncelliği sağlanabilir ve takip edilebilir. Ve bir de bu planları, deprem ve afet konusundaki plan yapanlara baktığımızda içerisinde engelli bir bireyin ya da personelin olmadığını görüyoruz. Aslında biz hani sizler adına düşünmeye çalışıyoruz gibi. Halbuki bu ekiplerin içerisinde daimi şekilde kamu kurumlarında bulunan engelli kadrolarının sayılarını arttırarak daimi şekilde buralarda görev verilirse planlama konusunda ve afet risk azaltma konusunda bence çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında biz tabii ki afet eğitimleri veriyoruz. Temel afet eğitimlerin içerisinde engellilere yönelik ya da otizmli bireylere yönelik afet anında doğru davranışlara yönelik bilgilerin yer alması gerektiğini, daha çok yer alması gerektiğini vurgulamak istedim.

0: İşte kentsel dönüşüm sürecinde binaların erişilebilirlik sorunları, yeni yapılan yapılarda mesela bir örnek vereyim size. Otopark yönetmeliği diye bir yönetmeliğimiz çıktı. Binaların altında otopark olsun diye. Ya bu bile yönetmelikte olmasına rağmen yıllarca uygulanmadı ve sadece müteahhitler tarafından işte yönetmelik uygulanmadığı gerekçesiyle para cezaları kesilerek ötelendi. Biz bunun sıkı bir denetimle...
1: Tabii bu bir çözüm değil.
0: Evet, yani para cezası çözüm değil, denetimle uygulatılmasını istiyoruz. Onun dışında afet acil destek hattı özel gereksinimli bireyler için kurulabilir. Bu bizim bir önerimiz. Bir de bunun dışında bizim yakın zamanda geliştirdiğimiz bir mobil uygulamamız var. Müsaade ederseniz kısaca
1: tabii,
0: ona da
1: lütfen.
0: Biraz bahsetmek isterim.
1: Yani çünkü bugün burada olmamızın sebebi bunlar.
0: Şimdi bu mobil uygulamada diğer benzer örneklerindeki gibi işte depremler listelenmiş şekilde bir deprem olduğunda size bildirim geliyor. İşte şu bölgede şu büyüklükte bir deprem oldu diye haritada yerini görebiliyorsunuz. Ancak bundan daha önemli olan bir nokta var. Hep konuşulan bir şey var. Deprem olduğunda telefon kesiliyor. GSM operatörleri yoğunluktan dolayı devreden çıkıyor. İnternet yavaşlıyor ya da kesiliyor. Ve afet anında haberleşme yapılamaz hale geliyor.
1: Görme engelli biri olarak şimdi ben soracağım. O an telefonum yani hattım kapanıyor ve ben kimseyi arayamıyorum.
0: Bu noktada biz bu sorunu çözebilmek adına şöyle bir şey geliştirdik. Mobil uygulamada acil durum butonu var. Acil durum butonuna bastığınızda daha önceden kaydettiğiniz 5 kişiye sizin konumunuzu gönderiyor. Ama diyelim ki bu konum gitmiyor. GSM operatörü çöktü ve internet yok. Tabii ki hiçbir vatandaşımızın enkaz altında kalmasını istemeyiz ama Kahramanmaraş depremlerinde bunlar yaşandı. Yine yaşanılabilir düşüncesiyle şöyle bir modül geliştirdik. Enkaz altındaki kişi yukarıda arama kurtarma ekibine sesini duyuramıyorsa bu mobil uygulamadan bir mesaj gönderdiğinde yaklaşık 100 metre yakınlığına kadar Bluetooth üzerinden telefonunda internet ya da GSM çalışmasa da bu mesajı gönderebiliyor. Bu afet anında kritik saatlerde haberleşme adına çok önemli bir durum. Biz de bu vesileyle mobil uygulamamızın adını GeoLife koyduk. Çünkü
1: şimdi soracaktım.
0: Çünkü hayat kurtaran bir durum sonuç itibariyle. Geo bizim mesleğimizden geliyor. Life, hayatın İngilizcesi. Dedik ki hayati bir öneme sahip bir modül olduğu için biz bu mobil uygulamaya GeoLife adını verelim. Böyle bir mobil uygulama gerçekleştirip tamamıyla ücretsiz ve kişisel veri de depolamıyoruz. Hiçbir kişisel veri de talep etmiyoruz. Sadece App Store'dan ya da Play Store'dan indirip isim, soyisim, mail adresi ya da telefon belirtmeden, hiçbir kişisel veri belirtmeden direkt kullanımına başlayabiliyorsunuz. Bu da bizim toplum yararına yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi Jeofizik Mühendisleri Odası olarak. Oda olarak da yaptığımız için tabii ki bizim bir ticari kaygımız ya da beklentimiz yok. Bu uygulama geliştirilebilmesi için tüm kamu kurumlarına da açık. Aynı zamanda da reklamsız ve ücretsiz bir uygulama. Toplum yararına olduğu için.
1: Gerçekten Burak Bey birbirinden kıymetli toplum yararına işler yürütmektesiniz. Burak Bey verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ederek belki bir başka yayında yine güzel bir yayın yaparız. Hoşça kalın, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim Deniz Hanım.
1: Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle 17 Ağustos depremi yıl dönümünde özellikle afet gibi acil durumlarda kapsayıcı risk yönetimi üzerine söyleşmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın.

0: Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Klima deyince vatan.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

Ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Sinan Kılıç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Elbette ki bugünün gündeminde Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı 3. enflasyon raporu sunumu vardı. 3. revizyon geldi yıl sonu enflasyon beklentisi. Üçüncü raporda üçüncü revizyon geldi. Birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağız ayrıntıları da ama. Şimdi Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip olan çelik sektörü karbonsuzlaşma sürecine uyum sağlamak için gerekli adımları atmaya çalışıyor. Ve işte özellikle Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren şu sınırda karbon düzenleme mekanizması ile birlikte sektörün karbonsuzlaşması artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Şimdi bunu bir kere koymak gerekiyor. İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Dursun Baş'la konuşacağız. Dursun Bey merhaba.
1: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi çelik sektörüne baktığımız zaman dünyada ve Türkiye'de hangi seviyelerde karbon salınımı?
1: Teşekkür ederim öncelikle programda davet ettiğiniz için. Biz de üniversite olarak son 4 yıldır bir yürüttüğümüz sektörü özel çalışmadan elde ettiğimiz bulguları da paylaşmak için iyi fırsat olacak. Ya bu sorunuza şöyle

0: Yanıt vereyim. Dünyadaki ham çelik üretiminin nereden nereye geldiğini kısaca bir özetleyelim. Ardından da karbon salımı bu artışla beraber nereye gitti onu konuşuruz. Özellikle 2000 yılı sonrasında yani gelişmiş olan ülkelerden daha gelişmekte olan ülkelere kayan bir ham çelik üretimi rotası söz konusuydu. 2000 yılı sonrasında hem dünya özelinde hem de Asya bölgesi özelinde çelik üretimi çok hızlı arttı. Örneğin Türkiye'de bu hızlı artışa dahil ülkelerden biri. Yani Türkiye'de 2000 yılında 14 milyon ton ham çelik üretimi yapılırken bu rakam 2021 zirve üretim yılında yaklaşık 40 milyon tona ulaşmıştı. İki türlü çelik üretimi var. Birincisi hepimizin bildiği o demir cevherinin kok kömürüyle büyük entegre tesislerde üretildiği ve birinci üretim denen dünyada da yaygın bir şekilde dünyadaki üretimin de %70'inin bu üretim yoluyla yapıldığını belirtelim. İkinci üretim biçimi de ülkemizin ağırlıklı olduğu, ülkemizdeki çelik üreticilerin de ağırlıklı olduğu hurdayı kullanıp ark ocaklı tesislerde yeniden ergitip sıvı çelik üreten ark ocaklı tesis yoluyla yapılan ikinci üretim dediğimiz çok büyük miktarda elektrik tüketerek hurdanın ergitilip sıvı çeliğin üretildiği bir yapı var.
1: Evet.
0: Türkiye'de 3 adet cevherden üretim yapan tesis var. Bunlar hepimizin yakından bildiği, eskiden kamuya ait olup şu an özel şirket üretiminde olan Erdemir, İstemir, Kardemir tesisleri.
1: Evet.
0: Bunlar yaklaşık 10 milyon ton kadar üretim yapıyor. Geriye kalan 30 milyon tonluk üretimimiz de az önce bahsettiğim hurdayı, geri dönüştürülmüş hurdayı ergiten elektrik ark ocaklı tesisler. Şimdi emisyonlara doğru geleceğim. Dinleyicilerin de daha iyi anlaması için bu ön bilgiyi verdim. Demir cevherinden üretim yapılan tesislerde demir cevheri kok kömürüyle reaksiyona giriyor ve takip eden işlemlerle beraber bir sıvı çeliği elde ediyoruz. Tahmin edersiniz ki kömürle işlem yapılan bu yerde büyük miktarda sera gazı emisyonu da salınıyor.
1: Elbette.
0: Hurdadan üretim yapılan tesislerde ise biraz daha farklı durum var. Zaten hali hazırda hurda halinde olan, çelik halinde olan metali çok büyük miktarda elektrik kullanarak yine bir dönüşüm mekanizması mantığıyla sıvı çeliğe döndürüyoruz. Kömürle üretim yapılan bu entegre tesislerimizle yani her bir ton üretim için yaklaşık 2,2 ton ya da 2 ton kadar sera gazı salıyoruz. Kömürün üretimindeki payından ve proses emisyonları kaynaklı. Ark ocaklı tesisler ise durum biraz daha farklı. Bunun dörtte biri kadarıyla yani yaklaşık her bir ton ham çelik üretimi 0,5 ton, yarım ton kadar sera gazı emisyonuna neden oluyor ark ocaklı tesislerde. Bizdeki üretimin %70'i de ark ocaklı tesislerde yapıldığı için yani hızlı diyorum evet bizim üretimimizin ülke üretim ortalamamızın sera gazı emisyon karşılığı düşük denebiliyor ama dünyadaki uygulama ya da dünyadaki karşılaştırma kriterleri ülke ortalaması üzerinden çalışmıyor. Yani cevherden üretim yapanı cevherden üretim yapanla karşılaştırıyor. Ark ocağından üretim yapanı yine ark ocağından üretim yapanla karşılaştırıyor. Yani böyle bir ülke içerisindeki ayrım üzerinden yarışacağımız ya da rakipleri diyebileceğimiz çelik ürünlerin üreticilerinin karşılaştırmasını yaparken ülke karşılaştırması aslında tam resmi görmemizi sağlamıyor. Bunu belirtelim. Bizim toplam sera gazı emisyonlarımız ne kadar? Oraya doğru ufak bir not vereyim. Dünya genelindeki tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10'u çelik sektöründen kaynaklanıyor. Türkiye'de de benzer bir durum var. Bizim 2021 yılı zirve üretim yılımızdı. 40 milyon ton kadar ham çelik ürettik.
1: Yani dünya ile karşılaştırdığımızda öyle çok da kötü durumda değiliz. Önlem alınabilecek seviyedeyiz yani hala.
0: Dünya ortalaması oranı evet bir yere kadar evet çok aşırı yukarıda olduğumuzu söylemiyor bu.
1: Hı hı.
0: Çelik sektörü kaynaklı sera gazı emisyonları ama az olmadığını da belirtelim. Türkiye'deki bu 40'ı aşan sayıdaki tesisin toplam sera gazı emisyonu 40 milyon tonun üzerinde. Bu toplam sera gazı emisyonlarında da %10'ların üzerinde bir payı var. Az önce bahsettiğim o 3 büyük entegre tesis yaptıkları 10 milyon ton üretime karşılık 25 milyon ton kadar sera gazı emisyonu salıyor. Sayıları az olmasına karşın kömür ve çok büyük miktarda yine enerji

0: enerji gerektirdiği için, kok kömürü fazlaca kullanıldığı için toplam sera gazı emisyonlarında bu 40 milyon ton üretimin yapıldığı yıl 40 milyon ton sera gazı oluşmuştu Türkiye'de. Bunun çelik sektörü kaynaklı %65'i sadece bu 3 tesisten kaynaklanıyor. Geriye kalan kısmı ise bu elektrik arka ocaklı hurdadan üretim yapan tesislerdi. Böyle bir genel bir giriş yapmış oldum.
1: Peki yani giriş dediğiniz bölümle süremizi neredeyse bitirdik. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi kömürün bir alternatifi illaki vardır. Bu sözünü ettiğiniz tesislerde, ama alternatifinin maliyeti de herhalde yüksek ki kullanılmıyor. Doğru. Ya da bu dönüşüm uzun sürüyor.
0: Doğru, haklısınız. Aslında çok kolay birinci sırada olan bir dönüşüm yöntemi var. Yani yüksek katma değerli çelik üretimine geçtiğimiz vakit, yani ilave bir teknoloji yatırımı gelmeden siz kapasite yönetimi ya da ürün portföyü özelinde bir dönüşümle, yani 40 milyon ton üretim yapmak yerine Türkiye 30 milyon ton üretim yapmayı tercih edebilir. Yani üretimimizin büyük bir kısmı inşaat çeliği, demir üretimi tarafındır. Örneğin tesis, bir tesis özelinde örneklemeye çalışayım. Sonra da sorunuza yanıt vereceğim. 1 milyon ton inşaat çeliği üreten bir tesis var ve bu 1 milyon ton sera gazı emisyonu salıyor olsun. Yani 100 milyon tonluk bir üretim rakamına indiği vakit, ama yükte hafif, pahada ağır üretime geçtiği vakit zaten doğrudan sera gazı emisyonlarını azaltacak bir dönüşüm rotası yakalayabiliyor. Ama ben yine aynı ürünü üreteceğim, aynı teknolojiyi kullanacağım dediğinizde de az önce dediğiniz gibi kömür yerine alternatif girdileri kullanmanız gerekiyor. Ya da ben hurda üretimine yine aynı teknolojiyle devam edeceğim dediğinizde, elde ettiğiniz, kullandığınız elektriğin de kaynağının temiz enerji kaynaklarından gelmesi gerekiyor ki üretmiş olduğunuz ürünün, çelik ürününün gömülü emisyonu müşterinizin istediği kalitede, ya da yurt dışında ihracat yapıyorsanız o yurt dışındaki müşteri ithalatçının istediği kalitede ya da istediği yoğunlukta olsun ki maliyete katlanmasın. Yani dediğiniz, girişte söylediğiniz SKDM konusu 2020'lerin başından beri uygulamaya girecekti derken, bu yıl içerisinde ve önümüzdeki sene içerisinde maliyetlerinin de ortaya çıkacağı bir sürece doğru götürüyor bizi. Evet. Tespitiniz çok doğru. Yani sadece üreticilerin de mecbur kaldığı, dönüşümde hayır ben dönüşmüyorum diyemeyeceği bir durum var, ama aynı zamanda da sanayi politikası tarafı, aynı zamanda da elektrik üretim politikası tarafında da harekete geçmemiz gerekiyor.
1: Sanıyorum işte Enerji Bakanlığı'yla da ortak bir çalışma vardır. Çünkü yani işte siz de tekrar ettiniz, başta da söyledik. Bu bir zorunluluk artık. Yani özellikle işte Avrupa Birliği'ne çelik satamayacağız. Bunu başaramazsak çünkü. Peki gerekli adımlar atıldı mı şimdiye kadar? Çok kısa buna da yanıt verirseniz.
0: Ne kadar süren var kestiremiyorum, ama hem evet hem hayır diyeyim. Yani bu bahsettiğim ürün portföyü, kapasite dönüşümü yatırımı yapan tesisler vardı. Buna ek olarak da işte bu SKDM sürecini takiben çok fazla çelik firması kendi yenilenebilir enerji tesisi yatırımlarını da hayata geçirdi. Gömülü karbon emisyonunu miktarını azaltmak için. Buna ek olarak aslında bizim hızlı atabileceğimiz adımlardan birisi bu ürün portföyü yönetimi dışında yapacağımız şeylerden birincisi, bizim biliyorsunuz Paris Anlaşması tarafında biz de taraf olan ülkelerden birisiyiz. İmza attık sonradan, onayladık da. Ve bu anlaşma kapsamında bağlayıcı bir sera gazı azaltım hedefimiz var ulusal ölçekte. 2030 ve 2035 yılları için. Kamu kesimi tarafında sanayici için sanayicinin karbon bütçesini ortaya koyan bir düzenleme ihtiyacı birinci adım. Yani siz uzun dönemde 2030-2035 yılını öngörerek bir yatırım yapmak istiyorsanız eğer, sanayi için tanımlanmış bir hedef varsa ona göre hareket edeceksiniz haliyle. Aynı şekilde bankacılık, finansman sektörü de bu hedef 2030-2035 hedefi, sanayi için tanımlanmış bütçe hedefi var ve sanayicinin yatırım yapma ihtiyacını göreceği için daha hızlı bir dönüşüm ortamı oluşabilir. Yani bizim uzun dönemde hedeflerimiz var, ama bu ulusal katkımızın pratikte sahadaki sanayi, işte ulaşım, binalar üzerinde de bir karşılığının olması gerekiyor.

0: gerekiyor. Bu kamu kesimi tarafındaki atılması gereken önemli adımlardan birisiydi. Özel kesim tarafında da iki husus var. Yani bir bildiğimiz yöntemler var. Enerji ve malzeme verimliliğini yoluyla seri gaz emisyonlarını azaltmak, atık ısı potansiyelini kullanmak, daha iyi girdi kullanmak. Türkiye dünyanın en büyük çelik hurda ithalatçısı aynı zamanda. Türkiye içerisindeki hurda toplama ve ayrıştırma yönetim sistematiğinin de dahi duruma gelmesi hızlı bir önlem olabilir. Bir de çok fazla konuşulmayan ikinci bir husus var. Hem üreticileri hem de üreticilerin müşterileri olan otomotiv sanayini etkileyen. Biliyorsunuz çelik, ham çelik üreticileri üretimlerinin bir kısmını Türkiye içerisinde, bir kısmını yurt dışına ihraç ediyor. Hı hı. Türkiye içerisindeki müşterileri ya da Türkiye içerisindeki alıcıları otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, işte imalat ve inşaat sektörü. İmalat sanayi artık uluslararası ticaret politikalarının da bir karbon maliyeti de geldiği için SKDM yolu aracılığıyla gömülü emisyonu düşük çeliğe ulaşmak isteyecek. Ama Türkiye'de üretilen çeliğin gömülü emisyonu özellikle hurda tarafında düşük olsa da bizim şebekemizden kaynaklı dolaylı emisyonlar hurdanın, özür dilerim, ham çeliğin Ankocaklı tesislerdeki gömülü emisyon miktarını arttırıyor. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Buyurun.
1: Evet evet, yani o anlaşıldı, örneksiz de anlaşıldı. Şöyle yani herkes düşük karbonlu, yani yurt içindeki alıcı da düşük karbonluyu tercih, hı-hı, edecek olursa zaten, hı-hı, sektör, hı-hı, dönüşümünü yapmak zorunda. Çünkü zaten ihraç edemeyecek. Yurt içinden, hı-hı, de, hı-hı, aynı talep gelirse yani, hı-hı, burada biraz talepkar olmak gerekiyor anladığım kadarıyla dönüşüm için.
0: Birincisi evet, hem talepkar olmamız gerekiyor hem de klasik düşündüğümüz adım atılması gereken yerlerin dışında, sanayi üretimi dışında, elektrik üretimi tarafında da evet, atmamız gereken adımlar var bu gömülü emisyonların azalması için.
1: Peki Dursun Baş, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. Yayınlar.
1: Sağolunuz. Başta da söyledim, bugünün gündeminde aslında yılın 3. enflasyon raporu var. Raporun sunumu vardı bugün. Bir kez daha 3. toplantıda 3. revizyon geldi yıl sonu enflasyon beklentisine. Gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağız. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer, iyi yayınlar.
1: Şimdi açıkçası ben beklemiyordum bu toplantıda revizyon, ya daha doğrusu ben bu sunumda revizyon beklemiyordum. Beni şaşırttı ama işte sen ve bekleyen de çok tabii. Ama üçüncü toplantıda üçüncü revizyon, bu bir bakıma Merkez Bankası'nı gerçekçi de gösteren bir tavır, ama bir bakıma da işte üç toplantıda üç revizyon da kulağa çok hoş gelmiyor.
2: Şimdi Zafer, istersen Merkez Bankası ve enflasyon raporunu şimdilik bir kenara koyalım da şu vatandaşın çok ilgilendiği akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktarayım.
1: Lütfen.
2: Şimdi bugün, dün verilen, daha doğrusu bugünkü resmi gazetede, dün gece 12'de çıkan karardan sonra motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı.
1: Evet, bir süreliğine.
2: Bu ay sonuna kadar,
1: evet,
2: sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 7 lira 75 kuruştu. Özel tüketim vergisi üzerinden %20 de katma değer vergisi alınıyordu. Dolayısıyla o da boşa düşmüş oldu. Dayanak noktası kalmadı. 7.75 artı 1.55 9 lira 30 kuruşluk bir motoru indirimi oldu.
1: Oldu.
2: Bugün. Ama akşam da bir zam geliyor. Akşam da motorine 8 lira 89 kuruş zam geliyor bu akşam.
1: Yani 35 kuruşluk bir indirim olmuş.
2: Yani o kadarcık bir şey olmuş olacak, evet. Bugün bir anda böyle bir sevinç furyası gibi bir şey olmuştu. En azından 9 liralık bir indirim, bayağı iyi bir indirimdi. Bu akşam %100 kesin olmamakla birlikte. Çünkü akaryakıt zam ve indirimlerini kamuoyuna açıklayan bir merci yoktur Türkiye'de. Yani hükümet bunu yapmaz zaten. Ne zammı ne indirimi doğrudan, evet, hükümet yapar. Ne açıklar. Bu rafinerilerde oluşan fiyatlardan yola çıkılarak akaryakıt istasyonlarına iletilen bir fiyattır. Mekanizma bu şekildedir. Dolayısıyla bu fiyatlar şimdilik oluştu. benzinde 1 lira 52 kuruş, motorinde 8 lira 89 kuruş bir zam gelecek. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere, onu söyleyeyim. Motorinde Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, sonra hep 3 lira artarak yerine tekrar konulacak ÖTV. Ama bir bakarsın bugünkü zam, çünkü bütün hesapları bozdu. O dün, daha doğrusu dün diyorum ama bu gece yarısı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararını bakarız. 3 gün sonra başka bir kararla değiştirilmiş. O da mümkün. Çünkü motorin zammı, bugün gelen zam çok hesabı bozan bir şey oldu.
1: Yani işte o ÖTV'deki sıfırlama büyük olasılıkla bugün gelecek zamma önlem olarak
2: bir anlamda
1: yapıldı.
2: İkisi bir arada olsaydı 15 liralara bulacaktı.
1: Evet.
2: İndirim oldu, tekrar zam oldu ve yerine konmuş oldu. Yani bugün işte akşama kadar motorunu alabilecek olanlar bir anlamda kendini şanslı saysınlar. 9 lira indirimli alacaklar. 9 lira 30 kuruş düne göre. Akşam bu bir anlamda yerine konmuş olacak.
1: Evet. Şimdi bugün,
2: son bilgi olarak bunu aktarayım. Evet.
1: O zaman enflasyon raporuna şöyle dönelim. Fatih Karahan'ın bugünkü sunumunda da akaryakıt fiyatlarına çünkü özel bir vurgu vardı. Yani revizyonda o da biraz etkili galiba.
2: Tabii motorin fiyatları etkili. Motorin fiyatlarının niye çok arttığı düşünülebilir. Hemen onu da söyleyelim. Petrol fiyatları tamam, savaş dolayısıyla bir yükselme gösterdi. Çok fazla artış göstermiyor. Niye motorin artıyor diye. Sadece ham petrol fiyatına bağlı oluşmuyor akaryakıt fiyatları. Ürün fiyatlarına bağlı olarak oluşuyor. Ukrayna Rusya'yı ve rafinerilerini vurdu.
1: Hı hı.
2: Dünyanın en önemli motorin ihracatçı ülkelerinden birisi Rusya. Rusya ürün ihracatını yasakladı bir süreliğine. Türkiye'de oradan ürün alıyor, başka ülkelerde alıyor. Ürün, yani motorin arzı azalınca fiyatlar artış gösterdi. Ham petrol fiyatı artmasa bile motorin fiyatlarına bir artış yaşanması söz konusu olabilir ve nitekim oluyor. Zaten bu zamlar oradan kaynaklanıyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'nın motorin üretiminin sekteye uğraması, ihracatını yavaşlatması. Bir zinciri öyle kurgulamak gerekiyor. Ondan dolayı motorin fiyatları bütün dünyada artıyor. Doğal olarak Türkiye'ye de yansıyor. ÖTV sıfırlanmış olmasına rağmen işte o sıfırlanmanın getirdiği avantaj sadece yarım günden biraz fazla sürdü. Çünkü normalde zamlar ya da indirimler gece yarısı yapılır. Bu kez indirim öğle saatlerine doğru yapıldı. Ama bu gece tekrar bir anlamda yerine konulmuş olacak.
1: Evet.
2: Evet. Motorinde ve akaryakıtta genel olarak durum bu.
1: Evet. Yıl sonu enflasyon hedefine ben takılı kaldım.
2: Evet.
1: Bir iki şimdi, puanlık revizyon daha oldu.
2: Bugün. Ama hedefte revizyon yok. Şimdi Merkez Bankası iki kavramı ayırdığı için hedefim
1: doğru.
2: Şu, tahminim şu diyor. Ve hedefini çok olağan dışı gelişmeler olmadığı takdirde değiştirmeme kararlılığıyla yürüyor. Gerçi bir önceki toplantıda revize etti ama revize etmeyi de çok gerektirecek gelişmeler vardı. Bir savaş vardı. 16'dan 24'e çıkardı. 16 zaten gerçekçi değildi. Şimdi 24 de gerçekçi olmaktan epeyce uzaklaştı. Yılın ilk 7 aylık döneminde enflasyon %19, %20'ye yaklaştı zaten. Dolayısıyla 24'te olmaz. 26-28 yaptı Merkez Bankası. Bunda enerji fiyatları özellikle motorini vurgulayarak oradaki artışa bir gönderme var. Bundan dolayı arttığı söyleniyor. Başka etkenler de var ve 28 yaptım dedi. Şimdi 28 nasıl okunur piyasa tarafından? Ben öyle bakıyorum. İki türlü okunması söz konusu. Bir olumlu bakanlar olacaktır, bir olumsuz. Olumlu bakılarak şöyle söylenebilir. Demek ki Merkez Bankası gerçekçi davranıyor. 26'nın tahmin olarak olmayacağını gördü, 28 yaptı.
1: Hı hı.
2: Bir de olumsuz bakanlar. Merkez Bankası da enflasyonun öngörülene göre gerçekleşmeyeceğini ve çok yüksek olacağını gördü. Tahminini yukarı çekti. Eğer fiyat belirleyecek güçteyse, örneğin bir şirketse ya da işte fiyat belirleme gücü olan bir esnaf kesimi ise biz de fiyatımızı yukarı çekebiliriz. Fiyatlama davranışımızı ona göre yapabiliriz diye okunabilir. İki türlü okunur bu. Ve Türkiye'deki genel yaklaşımı da
1: genelde
2: ikincisi okunur.
1: Evet.
2: Merkez Bankası iki puan yukarı çekti, ben de çekerim denir. Zaten %... en iyi bakanlar yılın sonunda 28-29 gibi bir enflasyon gerçekleşmesi bekliyorlardı ki ben olabileceğine ihtimal vermiyorum. 30

0: kılavuzun üstüne çekilir o tahminler. Böyle bir sonuç doğurur.
1: Vallahi bugün ekonomi kanallarındaki ilk yorumlarda 30 telaffuz edilmeye başlanmıştı zaten.
0: Evet. Yani daha az olması pek mümkün görünmüyor. Şimdi başka şeyler de söyledi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Örneğin dedi ki %40 olan fiili faizi fonlamayı haftalık repoya kaydırarak %37 yapabiliriz, düşünüyoruz gibi bir şey söyledi. Bir zaman vermedi ama zaman vermemiş olmasına rağmen şimdi belli bir süre sonra bunun yapılacağı gibi bir algı oluştu.
1: Evet, beklenti oluştu asıl.
0: Tabii bu yapılacak zaten. Bunun söylenmesi çok mu gerekliydi bilmiyorum. Şimdi şöyle de bir çelişki oldu aslında. Hem tahminimi yukarı çekeceğim diyorsunuz. Şimdi 26 iken faiz 40'tı. Arada 14 puan fark vardı. Şimdi tahminin 28 olacak diyorsunuz ve önümüzdeki diyelim bir ay içinde. Bilmiyorum süreyi, kimse bilmiyor. Bunu Merkez Bankası'nın bildiğini de zannetmiyorum. Henüz öngörmemişlerdir. Enflasyon tahmini 28, diyelim faiz 37'ye indirildi. Aradaki fark indi 9 puana. Şimdi bu olabilir, 9 puan az bir fark değil. Ama bir yandan da Merkez Bankası diyor ki ben hedefimi 24'te tutuyorum. Tahminim 28 olmasına rağmen hedefim 24. Ben 24'ü gerçekleştirmek için var gücümle çalışacağım. Ne yapacağım bunu yapmak için? Örneğin para politikasını sıkı tutacağım. Faizi aşağı düşürünce para politikasının sıkılığı nerede kalıyor? Burada da bir çelişki var. Benim gözüme çarpan çelişkiler bakıyorum. 2027 ve 2028 hedefleri değişmedi. 15 ve 9 olarak kaldı. Türkiye'de daha önce de konuşmuştuk. Hiçbir zaman herhangi bir yılın enflasyon gerçekleşmesi bir sonraki yıl yarı oranında aşağı inmemiş. Olmuyor bu. Bir türlü olmuyor. Eğer bu sene 30 olursa seneye 15 olmayacağı buradan belli zaten. Olmaz. Matematiksel bir yani tarih tekerrürden ibaret. Sayılar da tekerrür ediyor. Sayılar da tekerrürden ibaret. 30'u 15'e indiremeyiz. Dolayısıyla zaten 2027 için 15 gibi bir oran bekleyen de yok. 20'nin altı olursa hani öpüp başımıza koyacağız. Öyle bir durum var. Gıda fiyatları ile ilgili tahminini yukarı çekti Merkez Bankası. 26,3'tü yıllık bazdaki tahmin. Onu 28,5 yaptı. 2,2 puanlık bir artış söz konusu. Gıda enflasyonu. Burada şöyle bir gerekçe dile getirildi. Arz sorunu var dendi. Ben tarlada ürününü büyük kentlere ulaştıramayan, alıcı bulamayan, istediği fiyata alıcı bulamayan çok sayıda kişi olduğunu izliyorum. Hepimiz izliyoruz.
1: Evet.
0: Haberlerini okuyoruz. Dolayısıyla arz yönüyle Türkiye'nin bir sorunu yok tarım ürünlerinde, gıda maddelerinde. Dolayısıyla bu sanki bana biraz havada kalan bir gerekçeymiş gibi göründü.
1: Hatta bu sene yağışlarla birlikte
0: çok daha
1: gayet de iyi durumda. Yani.
0: Çok daha iyi durumda. Tedarik zincirinde bir sıkıntı olduğunu görmek gerekiyor. Eğer teşhisi doğru koymazsak çareyi bulmakta da epeyce zorluk çekeriz gibi. Benim burada gördüklerim bunlardı. Çok kabaca, çok detaylı bir sunum tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın ama kabaca aktaracaklarım bunlar.
1: Evet, yani benim de anladığım, benim de dinlerken anladığım Ağustos enflasyonu da yüksek bekleniyor galiba biraz.
0: İşte ben bugünkü motorin oynaklığının şöyle bir sonuca da yol açacağı kanısındayım. Fiyatların inip çıkması piyasadaki algıyı bozuyor. Fiyatlama davranışlarını bozuyor. Ve bugün yaşadığımız bu iniş çıkış çok olumsuz oldu, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ben 2,5 civarında, 2,5'a yaklaşacak bir Ağustos enflasyonu görürsek şaşırmayacağız derim.
1: Öyle görünüyor. Üstadım çok teşekkür ediyorum katkılarınız.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: Tarih 13 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Hoş geldiniz. Program ekibimiz Didem Karakelle, Tuna Şengil ve ben Feryal Ardağ.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Başkent gündemini TRT muhabiri Züleyha Cebeci aktaracak. Züleyha, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamaları ile başlayalım istersen. Ankara gündeminin başlıklarını senden dinliyoruz.
3: Tüm o başlıkları detaylıca paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Gelinen aşamada en büyük payın şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine ait olduğu vurgulandı. Yapılan o açıklamada terör örgütü mensuplarına ait her türlü silah ve mühimmatın kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların başladığı duyurulu. Yapılan açıklamada devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır denildi. Gündemdeki bir diğer başlıksa Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ydı. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır ifadeleri kullanıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak askeri tatbikatlar icra edeceği belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı Kızıldeniz'de seyri sefer serbestisini sağlamak amacıyla Suudi Arabistan'da çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Aynı zamanda Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu da açıklandı. Bir diğer önemli başlıkla devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün Ankara'da düzenlenen Dirençli Şehirler Programı'na katıldı. COP 31 hazırlıkları kapsamındaydı bu program. Doğa uygulaması en önemli başlıklardan biriydi. Bakan Kurum, 81 ilde vatandaşlarımız atıklarını depozite iade noktasına götürüyor. Götürdüğü her atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayımız 100 milyonu aştı dedi. Doğa uygulamasında en çok ambalaj Antalya'da dönüştürüldü. Antalya'yı İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti. Bakan Kurum doğayı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı'nın da bugün önemli açıklamaları oldu. Bugün sabah saatlerinde önemli bir operasyonla güne başladık. Kara para aklama operasyonu vardı. Başlarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli yakalanmıştı. O operasyona ilişkin açıklama geldi İçişleri Bakanı'ndan. Dün akşam saatlerinde Adalet Bakanı'yla bir konuyu görüştüklerini, değerlendirdiklerini, bu konuyla ilgili görüştükten sonra da bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldığını ifade

0: etti. Operasyon neticesinde 49 şüpheli belirlendi. 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli yakalandı. Kuriş İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında başsavcılığınca başlatıldı bu soruşturma. Suç örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından yürütüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonun örgütün finansal ayağına yönelik olduğuna dikkat çekti. Bugün yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler incelemeye alındı. Şirketlerin 2020 yılı sonrası finansal hacimlerinin arttığı ortaya çıktı. Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri tespit edildi. Mali raporlara bakıldığında 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. 20 ruhsatsız silahla yüksek miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi bu operasyonun ardından. 10 şüphelinin firari olduğunu biliyoruz. 9'unun ise yurt dışında olduğu belirtildi. O zanlıları yakalamak için de bir yandan çalışmalar devam ediyor. Ve bir diğer önemli program, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmeleri söz konusuydu. Türkiye'nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkati çeken bir seviyeye ulaşıldı. Buna göre havalimanlarındaki yıllık yolcu kapasitesi 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıktı. Bakan Uraloğlu Türkiye'de havalimanı sayısının son 24 yılda 26'dan 58'e yükseldiğini belirtti. Terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. Uçuş trafiğindeki artışı da paylaştı Bakan Uraloğlu. Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı. Günlük uçuş sayısı ise 6800'ü aştı dedi Uraloğlu.
1: Züleyha, çok teşekkür ediyoruz aktardığın haberler için, paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri Züleyha Cebeci vardı. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması, 3 ülkenin güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini daha kurumsal bir zemine taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı da anlaşmayla askeri işbirliğinin kademeli olarak geliştirilmesinin, ortak tatbikatlar ve savunma sanayi alanındaki işbirliklerinin artırılmasının planlandığını açıkladı. Ankara, anlaşmanın NATO'ya alternatif ya da rakip değil, bölgesel güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olduğunu vurguluyor. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Şimdi telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Sayın Bozkuş, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Feryal Hanım, iyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Bozkuş, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı aynı savunma mekanizmasında buluşturan bu anlaşmayı bölgesel güvenlik açısından nasıl okumalıyız?
3: Tabii 381 milyonluk bir 3.3 trilyon dolarlık bir ekonomi, 1.4 milyon yani 1 milyon 400 bin aktif askeri personel güç, 930 bin yedek personel, 800 bin de silah kullanabilecek bir güç kapasitesine sahip olan bir yapılanmadan bahsediyoruz ki Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar uzanan yeni stratejik güç ekseni. Bu yeni stratejik güç ekseni kimseye karşı bir tehdit değil. Ancak tehdit olanın karşısında bir caydırıcı güç yapılanmasıyla katılmak isteyen herkese açık olan yeni bir güç dinamiği. Tabii buradaki ana hedef noktası bu ittifakın geldiği nokta. Tabii bölgesel istikrarı güçlendirmek stratejik caydırıcılığı artıran, enerji ve ticaret yollarını güvence altına alan çok kutuplu dünyada etkin bir güç ekseni olmak olarak yerini aldığını ifade etmemiz gibi gerekiyor. Tabii üç ülkenin birbirini tamamlayıcı yapılanmalarına baktığımız zaman savunma, ekonomi, teknoloji ve diplomasi alanlarında kalıcı bir işbirliğini ve ortak yapı sağlayacak önemli bir güç yapılanması oluşturduklarını söylememiz gerekiyor. Tabii burada temel değerlerin özellikle bölgenin gidişatına baktığımız zaman gelişmeler birilerinin kontrolünde olarak hep kriz ve kaosa dayalı tehdit unsurunu oluşturduğunu gördüğümüzde egemenliğe ve bağımsızlığa saygı, ortak çıkar ve karşılıklı fayda, bölgesel istikrar ve barış, teknoloji ve inovasyon, üretim aynı zamanda insani değerler ve dayanışma. Ve buradaki ana nokta bir tarafta nükleer güç, bir tarafta dünya enerji piyasalarının en etkin üretken ülkelerinden bir tanesi ki 21 milyon varilin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda normal zamanda 12 milyon varil petrolü tek başına üretebilen bir güç ki bunun daha da fazlasını üretme kapasitesine sahip. Diğer taraftan da giderek internet istihdam bir teknolojik üstünlükle yeni nesil savaş alanlarındaki ürünleriyle dünyada kendini tanıtmış olan bir Türkiye. Tabii buradaki bu yapılanmayla beraber bölgede yeni bir güç mimarisi ortaya çıkarken aynı zamanda yeni bir yapılanmayla da beraber bölgenin geleceğinin de nasıl şekilleneceğini ortaya koyacak önemli bir süreç var. Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaç halinde somut askeri destek sağlayabilen bir kurumsal mekanizma açıklamasına baktığımız zaman bu her türlü konuda mekanizma olgunlaşırsa üç ülkenin birbirlerine karşı her alanda destek sağlayabilecekleri yeni bir ittifak modelini ortaya çıkartıyor. Tabii bugün Mekke yapıştığı anlamında değerlendirdiğinizde stratejik güvenlik ortaklığından müşterek savunma kapasitesine de geçiş noktasını olarak tanımlayabileceğiniz bu süreçte Türkiye için savunma sanayisi alanında da önemli gelişmeleri beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin kazanımları noktasındaki Türkiye artık bölgesel güçten güvenlik mimarisi kuran bir devlete geçişin bu ittifak modelinde perçinlenmiş olduğunu görmekteyiz. NATO üyeliğine alternatif değil, stratejik bir derinlik kazandıran ve bölge ülkelerinin kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkındaki kendi stratejik özellik ve bağımsızlık noktasındaki aldıkları çok önemli bir ittifak modeli olarak da bunu söylememiz gerekiyor ki Türk savunma sanayisi devasa bir yeni bir internet alanına bu süreçte kavuşmasıyla beraber Körfez'in yeni güvenlik sisteminin bir merkezi olabilecek olan bir Türkiye'nin oluşmasını sağlayacağını söylememiz gerekiyor.
1: Şimdi üç ülkenin birbirini tamamlayan farklı güç unsurları var. Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Pakistan'ın ise nükleer kapasitesi öne çıkıyor. Evet. Bu birleşim nasıl bir stratejik ağırlık oluşturuyor Sayın Hocam?
3: Tabii bakın çok ince ayrıntısına kadar çok önemli bir noktaya getirdiğiniz süreci. Türkiye teknolojik olarak bugün yeni nesil savunma sanayisi üretimi konusunda dünyadaki 203 ülkeden bir tanesi de savunma sanayisi ihracatı noktasında dünyadaki ilk 10 ülkeden bir tanesi ki 11 milyar dolara aşan bir ihracat kapasitesi var ve giderek de artan bir yeni nesil savaş teknolojilerine sahip. Diğer taraftan baktığımız zaman 235 bin ile 260 bin askeri kapasitesine sahip olan ve 35 milyonluk bir nüfusu olan Suudi Arabistan'ın batı, daha çok batı ürünü savunma sanayisi ürünler kullandığını değerlendirdiğinde finansal güç kapasitesi yeni nesil savaşlar enstrümanlarının üretiminde ve güvenlik konseptinin oluşturulması da bir üretim alanında beraberinde getirecek ki Pakistan'a baktığımız zaman 680 bin aktif askeri personeliyle 260 milyonu aşan bir nüfus yapılanmasıyla da beraber hem Çin'le stratejik işbirliği çerçevesinde üretimle yapmaya başladıkları savaş uçağı ve konvansiyonel ordu yapılanmasıyla da beraber balistik füze teknolojileri konusunda bugün dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu düşündüğümüzde geniş bir coğrafi alanda geniş bir barış coğrafyası yaratma noktasındaki çok stratejik bir yapılanmayı beraber oluşturacaklarını söylememiz gerekiyor ki bu sürecin jeoekonomik ve jeopolitik ve askeri kazançlar kadar önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii buradaki ana nokta kalkınma yolu, orta koridor, körfez limanları, savunma sanayi üretim kapasiteleri, Pakistan-Hint okyanusu arasındaki yeni bir ekonomik modelleme ve jeopolitik denklemin oluşmasında da önemli bir ölçüyü beraberinde getirecektir. Unutmayalım ki Türkiye bir NATO üyesiyken Suudi Arabistan'da çeşitli uluslararası kuruluşlara OPEC dahil olmak üzere etkin rol aldığını görüyoruz. Yine Pakistan'ın da BRICS ve Şangay yaklaşımı politikaları ortada olduğunu değerlendirdiğimizde buradaki bu ittifak stratejik güç eksenini ve stratejik özelliği beraberinde getirirken Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar bir kuşağın da güvenlik çemberi altına alınması ve aynı zamanda barış coğrafyası yaratma noktasında da önemli bir süreci. Çok katmanlı, çok kutuplu dünya düzeninde yeni bir güvenlik mimarisinin de oluşmasını sağlayacak.
1: Sayın Bozkuş, şimdi Milli Savunma Bakanlığı askeri işbirliğinin kademeli olarak geliştirileceğini ve ortak tatbikatların yapılacağını açıkladı. Bu süreç ilerlediğinde 3 ülkenin sahadaki ortak hareket kabiliyeti nasıl şekillenebilir sizce?
3: Tabii bakın şu anda 3 ülke liderinin imzaladığı bu ittifaklık süreci 3 ülkenin parlamentolarından onaylandıktan sonra işlerlik kazanacak ve bu işlerliğin bir organizasyon şeması şeklinde de yapılanmasının oluşmasıyla beraber sekreterlik, Milli Savunma Bakanlığı, bakanlar, başkanlıklar, askeri yapılanmalar, tatbikatlar, eğitim safhası, istihbarat safhası, siber güvenlik, uzay ve bilişsel savaşlarda dahil olmak üzere yeni askeri üslerle beraber oluşacak çok büyük bir derinlik alanını ortaya çıkmasını sağlayacak. Tabii Türkiye'nin şu andaki mevcut güvenlik coğrafyasına baktığımız zaman NATO, Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasya iken bu sefer Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Körfez, Pakistan ve Hint Okyanusu hattını da eklenme potansiyelini taşıyan yeni bir güvenlik mimarisinin kurucu aktörü ve kurucu yapılanmasında Türkiye'nin önemli bir coğrafi alanda varlık göstermesini sağlayacak. Tabii Türkiye ve bu yapılanma aynı zamanda koridor güvenliği sağlayan ülke konumuyla da Türkiye'nin bir merkez ülke konumuna gelmesini sağlarken koridorların güvenlik mimarisini oluşturan devletlerin de bu üç ülkenin stratejik bir görev üstlenmesiyle beraber bölgenin de jeopolitik ve jeoekonomik ve jeoenerji politik yapılanmasını yeni sürecini ortaya çıkartacak. Tabii bugün bölgedeki yansımalar anlamında baktığımız zaman özellikle Siyonist devlet Türkiye merkezli yeni bir bölgesel güç dengesinin oluşması ihtimali karşısında çok da memnun olmadığını ifade etmemiz gerekiyor ki akabindeki açıklamalarda bunu en üst perdeden yeni ittifak modelleri arayışına girmeleriyle gösterdiğini söylememiz gerekiyor. Yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de bu süreçte bu ittifakla beraber genişleyen bir internantın olması güç dinamizminin güvenlik konseptinin yeni bir şekil almasıyla beraber etkinliklerinin ve yetkinliklerinin azalacağı ve bu süreçte zayıflayacakları bir coğrafi alanda varlık gösterilerini sağlaması anlamında rahatsızlıklarını ortaya koyuyor. Tabii bu süreç daha neler getirecek diye baktığımızda bu sürecin en çok kazananı Türkiye coğrafya, NATO bağlantısı ve savunma sanayisi, Suudi Arabistan enerji, finans ve Arap dünyasındaki ağırlığıyla beraber Pakistan'ın askeri kapasite ve Güney Asya jeopolitikteki varlığıyla aslında bu süreç tamamen yeni bir denge kapasitesinin ortaya çıkmasını sağlarken yeni bir kutuplaşmanın tarafı haline coğrafyada kimsenin karşısında yer almadan sadece barış coğrafyası yaratma noktasında önemli bir süreci beraberinde getirdikler. Ve unutmayalım ki bu yapılanma NATO'ya alternatif değil, sadece bölgedeki ülkelerin stratejik özellik noktasındaki atışları bir adım olarak değerlendirmesi gerekiyor Feryal Hanım.
1: Sayın Bozkuş, süremizin sonundayız artık. Eklemek istediğiniz var mı konuyla ilgili? Son bir cümle sözlerinizi alabiliriz tamamlarken.
3: Tabii bakın bu süreç Türkiye ve küresel güç mücadelesinde Türkiye'nin artık ne kadar büyük bir güç merkezi konumuna geldiğinin en üst perdeden bu ittifaklık modeliyle ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor ki dünyada değişen güç dengelerinde yeni güç dinamiklerinin ve ittifaklarının giderek arttığı bir süreçte

0: ortaya çıkması çok çok stratejik bir zamanlama olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
13: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Lübnan'da İsrail'in saldırıları ve güneydeki güvenlik durumu gündemdeki yerini korurken, Lübnan ordusu İsrail saldırılarının ordunun bölgede konuşlanmasını ve yerinden edilenlerin geri dönüşünü engellediğini belirtiyor. Lübnan'daki görüşmelerin atmosferini, İsrail-Lübnan hattındaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Lübnan'la ilişkilerindeki son tabloyu konuşacağız. İstanbul Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi, araştırmacı Tuğba Yıldız telefon hattımızda. Sayın Yıldız, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
14: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Yıldız, öncelikle şu bilgiyi paylaşalım dinleyicilerimizle. Siz şu anda Lübnan'dasınız, değil mi?
14: Evet, evet. Beyrut'tayım şu anda.
1: Evet, sahadaki durumu sizden biraz dinlemek istiyoruz. Sahada nasıl bir atmosfer var? Özellikle Beyrut'ta gündelik hayat nasıl etkileniyor?
14: Açıkçası Beyrut'ta, başkent Beyrut'taki gündelik hayat çok hızlı bir şekilde normale döndü. Bu nedenle de burada hayat hızlı bir şekilde akıyor. Hatta Dahiye bölgesi, yani İsrail'in ara ara bombalamış olduğu Şii yoğunluklu bölgede bile geri dönüşler ciddi anlamda sağlanmış durumda. Tabii ki İsrail bir önceki savaşa nispeten Dahiye'yi çok daha fazla yıkıma uğratmış. Yani evi tamamen ortadan kaldırılmış olanlar geri dönemiyorlar. Ancak savaşın ilk başlarında, yani 2 Mart'tan itibaren Dahiye'den 500 binden fazla insan göç etmişti. Onların büyük bir çoğunluğu tekrardan geri döndü. Beyrut merkezinde dediğim gibi tabii ki endişe var halkta. Çünkü İsrail'in bombardımanı ve ihlalleri devam ediyor. Ancak genel olarak Güney Lübnan dışında, yani evine geri dönemeyen insanlar dışında Beyrut'ta hayat ciddi bir şekilde normale dönmüş durumda. Sadece şunu ekleyebilirim. Dün İsrail dronları Beyrut semalarındaydı. Bütün gün dinledik. Çünkü dün İsrail Savunma Bakanı Güney Lübnan'daydı. Ancak İsrail uçakları Beyrut semalarında rahatsız edici bir şekilde alçak uçuş yaptı ve dronların sesleri de zaten bütün gün geçmedi, bitmedi. Ancak bugün biraz sakinlik var. Beyrut'ta bildiğimiz gibi normal bir şekilde devam ediyor.
1: Lübnan ordusu İsrail saldırılarının hem konuşlanmayı hem de insanların evlerine dönüşlerini engellediğini söylüyor. Sahada bu durum nasıl hissediliyor? Neler aktarırsınız bu konuyla ilgili bizlere?
14: Öncelikle burada bulunduğum süre içerisinde evleri yıkılmış olanlar, Güney Lübnan'a dönemeyen Şiiler çok ciddi anlamda endişeye sahipler. Çünkü ifade ettiğiniz üzere Lübnan ordusu İsrail'in kendilerini engellediğini söylüyor. Bu nasıl oluyor peki? Bilindiği üzere bir çerçeve anlaşması yapılmıştı İsrail ile Lübnan arasında ve bu çerçeve anlaşmasına göre iki pilot bölge ilan edildi. Pilot bölge ne demek? İsrail'in bulunduğu, yani şu an işgal ettiği iki bölgeden çekilip Lübnan ordusuna teslim etmesi demek. Lübnan ordusu Zavtar al-Gharbiyye denen, yani Batı Zavtar bölgesini şu an yani daha önce giriş yaptı. Yani orayı kontrol altına aldı. Ancak İsrail aynı bölgeyi havadan bombalamaya devam ediyor. Bir diğer bölge olan Furun'dan ise henüz tam çekilme sağlanmadı. Şu anda Lübnan ordusunun konuşlandığı yerler çok sınır hattındaki bölgeler. Daha doğrusu Sayda'dan, yani deniz sınırından Sur'a kadar uzanan bir bölgeyi kontrol ediyor şu anda. Ancak bu oradaki insanların, yaşayan insanların geri dönüşleri için yeterli değil. Dolayısıyla bir önceki savaşa, hatta biraz daha geriye gidersek tarihi bağlamda 2006 savaşında 34 gün süren savaşta da Güney Lübnanlılar bölgeleri terk etmişlerdi. Ancak evlerine geri dönmüşlerdi. Şu an mevcut tabloya baktığımızda hem İsrail ve Lübnan arasında müzakereler devam ederken, en son Roma'da bir anlaşma yapıldı, daha doğrusu müzakere yapıldı. Başarısız olmasına rağmen müzakerelerin, Lübnan hala bu müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrarcı, Lübnan hükümeti. Ancak sahada halk kısa vadede evlerine dönemeyeceklerini, özellikle Şii halk evlerine dönemeyeceklerini düşünüyorlar ve İsrail'in biraz daha ilerlediğini düşünüyorlar.
1: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes süreci devam ederken güneyde hala saldırı ve güvenlik sorunları gündeme geliyor. Lübnan'da ateşkesin geleceğine ilişkin nasıl bir beklenti var Sayın Yıldız?
14: İfade ettiğim üzere İsrail ihlallerine devam ediyor. Hatta Batı Zavtar bölgesini, yani işte Zavtar Galbiye denen bölgeyi Lübnan ordusuna teslim etti. Ancak birkaç gün sonra tekrardan geri girdiler bölgeye. Bu nedenle de güvenlik sorunları hala çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ancak Lübnan hükümeti müzakereler yoluyla ve diplomasi yoluyla hala İsrail'le bir şekilde anlaşma umudunu taşıyor. Çünkü bu savaşın devam etmesi veya sürdürülebilir olması Lübnan açısından hiç mümkün değil. Her ne kadar 9 Nisan 2026 tarihinden itibaren Lübnan ve İsrail arasında çok fazla müzakere geçmiş olsa da ve bununla ilgili aslında çok da fazla somut bir adım atılmamış olsa da Lübnan ateşkesin geleceğinin hala diplomasi yoluyla çözülebileceğini düşünüyor. Mevcut durumda ise eğer toplumsal açıdan bakarsak tekrardan ateşkesin henüz sağlanamayacağını artık Lübnanlılar kabul etmiş durumdalar. Bu daha çok Güney Lübnanlıları ilgilendiren bir durum. Çünkü Lübnan'da bölgesel olarak da açıkçası savaşa bakış farklı. Kuzeyde daha fazla Hristiyan bölgelerinde ateşkesin olup olmaması çok da fazla konuşulmuyor, tartışılmıyor. Çünkü o bölgeler savaşı yaşamıyorlar. Ancak Güney Lübnan'da ve Dahiye'de, yani Beyrut'un güneyinde bu konu çok fazla tartışılıyor. Sadece şu anda halkın gözünde tek bir düşünce var. Bu savaş devam edecek. İsrail ihlallerine çok uzun bir süre daha devam edecek. Lübnan hükümetinden farklı olarak müzakerelerin çok da fazla bir anlamı olmadığını düşünüyor Lübnanlılar. Ancak Lübnan hükümeti için şu anda tek çıkış yolu bu müzakerelerin devam etmesi ve bir şekilde nihai bir sonuca ulaşması.
1: Evet. Sayın dinleyiciler, İstanbul Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi araştırmacı Tuğba Yıldız'la söyleşimize devam ediyoruz. Altını çizelim. Kendisi şu anda Beyrut'ta. Sayın Yıldız, Lübnan'daki siyasi aktörlerin ve halkın İsrail'le yaşanan gerilime yaklaşımında

0: nasıl bir ortak zemin görüyorsunuz? Az önce bahsettiniz biraz kuzey ve güney arasındaki farktan. Ülkede öncelik şu anda daha çok güvenlik mi yoksa normalleşme ve yeniden yapılanma mı diye de sormak isteriz. Buyurun.
1: Bu çok önemli bir soru açıkçası. Çünkü Lübnan'da aslında dost ve düşman çok belli değil. Mevcut tabloya baktığınızda, dışarıdan baktığınızda şunu söyleyebilirsiniz. Lübnan'la İsrail arasında bir savaş var. Bu durumda tüm Lübnan'ın İsrail'e düşman olması gerekiyor. Yani İsrail'in tüm Lübnan tarafından tek düşman olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Ancak hem siyasette hem de halk tarafında İsrail'in tam düşman olmadığını düşünenler de var. Yani çerçeve anlaşmasını kabul edenler veya işte İsrail'le normalleşmenin gerektiğini düşünen bir halk da var. Belki çok fazla değiller. Ancak özellikle Hristiyan kesiminde İsrail'e normalleşmenin gerekliliği hususunda ortak bir kanı olduğunu söyleyebilirim. Siyasette ise malumunuz Hizbullah İsrail ile Lübnan arasındaki bu devam eden süreci en başından beri reddediyor. Çünkü bu müzakerelerin Lübnan'ın teslimiyeti olduğunu söylüyor. Neden böyle bir şey söylüyor Hizbullah veya neden reddediyor? Çünkü müzakere maddelerinin ilki ve en önemlisi Hizbullah'ın silahsızlandırılması. Dolayısıyla Hizbullah silahsızlandırılmaya karşı çıktığı için Hizbullah'ın siyasi kanadı da bu müzakerelere tamamen karşı. Ancak Şiilerin içerisinde, yani Şii siyasetinin içerisinde de bu noktada çok ortak bir kanı yok. Her ne kadar Şii ikili dediğimiz, yani bir kanadı Hizbullah olan, diğer kanadı Emel lideri Nebih Berri'nin temsil ettiği kanat olan bu Şii ikili İsrail'le görüşmelere karşı olmuş olsa da Emel lideri Nebih Berri biraz daha diplomatik sürecin ilerlemesinden yana. Biz buradan şunu anlıyoruz. Ortak bir zemin olmadığı gibi, yani Lübnan siyasetinde mezhepsel konumlanma açısından baktığımızda ortak bir zemin olmadığı gibi Şii ikili içerisinde de İsrail'le süren bu devam eden müzakerelere karşı ortak bir kanı henüz yok. Bu nedenle de şu an güvenlik mi veya normalleşme mi diye bir soru sordunuz. En önemli mesele Lübnan için, Lübnan siyaseti için veya halkı için en önemli mesele ateşkesin kalıcı olması ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi. İsrail bunu reddediyor. Yani dün az önce ifade ettiğimiz İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Güney Lübnan'daydı. Yani işgal ettiği bölgelerin bir tanesine, Bafur Kalesi'nin oraya gitti ve orada bir açıklama yaptı. Biz çok uzun bir süre daha buradan çekilmeyi düşünmüyoruz dedi. Bu durumda müzakerelerin ne kadar başarılı olup olmayacağı da tartışılıyor Lübnan siyaseti içerisinde. Her ne kadar müzakereler işte İran'ın nüfuzunun azalması noktasında önemli de olsa veya işte Amerika'nın aracılığının çok çok daha fazla önemsenmesi noktasında ciddiye de alınmış olsa, İsrail bu topraklardan çekilmediği müddetçe, Güney Lübnan'dan çekilmediği müddetçe en önemli olan mesele güvenlik meselesi. Kendi güvenliğini sağlayamıyorsa eğer Lübnan İsrail'e karşı, normalleşmesi de bu aşamada mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla önce İsrail'in ihlallerini durduracağı da pek açıkçası kısa vadede görünmüyor. Çünkü ifade ettiğim üzere yani 7. müzakereler yapıldı İsrail ile Lübnan arasında. Ancak son müzakerelerden bir gün sonra İsrail bombalamaya devam etti. Veya dediğim gibi İsrail dronları Beyrut semalarında uçmaya devam ediyor. Normalleşme için veya yeniden yapılanma için İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ve diğer taraftan da Lübnan 1983'teki anlaşmadan sonra ilk defa İsrail'e masaya oturdu. Bunun da ortadan kalkmasını istemiyor Lübnan. Çünkü bu çok önemli bir fırsat. Ancak bu bir normalleşme değil. Ve yeniden yapılanması da şu hali hazırda mümkün değil.
0: Sayın Yıldız, Türkiye son dönemde Lübnan'la temaslarını da sürdürüyor. Biraz da Türkiye-Lübnan ilişkilerine değinmek istiyoruz sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Salam'ı kabul etmesiyle birlikte Ankara-Beyrut hattında nasıl bir diplomasi yürütülüyor? Lübnan tarafında Türkiye'nin rolüne bakış nasıl?
1: Burada az önce şunu söyledim. Lübnan'da İsrail'e bakış aynı değil, ancak Türkiye'ye bakış aynı. Yani tüm Lübnan tarafından Türkiye'nin bölgedeki rolü çok çok önemseniyor. Öncelikle bunu ifade etmeliyim. Tabii ki yani mesela Lübnan Sünnileri şu anda Türkiye'den çok çok daha fazla bir beklentiye sahip.

0: Türkiye'nin rolünün artan ağırlığının, bölgedeki ağırlığının hissedilmesinden dolayı çok çok memnunlar. Bu diplomasi de Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde özellikle Beyrut'u sıkça ifade etmiş olması ve Lübnan Başbakanı ile kısa bir süre sonra Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretleri Lübnan tarafında şöyle bir algıyla karşılandı. Türkiye'nin sağlamak istediği bu güvenlik şemsiyesinde eğer Lübnan yer alırsa öncelikle Lübnan hükümeti siyasi olarak desteklenecek. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu bilen Lübnan, kendisinin de Orta Doğu'daki rolünün bir devlet olarak, yani işte bir proksi olarak değil veya işte her zaman Lübnan için başarısız devlet tanımı kullanılır. Artık bu tanımlamadan çıkmak istiyor Lübnan. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı yatırımlar öncelikle enerji, liman, ulaştırma sektöründe yapacağı işbirliği Lübnan'ın yeniden yapılanmasına çok büyük bir katkıda bulunacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç tane başlıktan bahsetti Lübnan hususunda. İnsani yardım, yenilenmek için gerekli ekonomik destek, siyasi destek ve hatta Güney Lübnan'da UNIFIL'in görev süresinin bitmesinden sonra gerekirse Türk askeri gücünün bulunmasına kadar askeri destekten de bahsetti. Bütün bu başlıklar Lübnan'da ayrı ayrı ve çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Diğer taraftan Lübnan'ın Körfez'le olan ilişkilerinin, özellikle Suudi Arabistan'la olan ilişkilerinin yeniden tarihi olarak eski gücüne, eski yakınlığına geri dönmesi açısından da Türkiye çok önemli bir aktör olarak görünüyor. Çünkü Türkiye Lübnan'la yapacağı anlaşmalarda veya işbirliğinde Lübnan'ı hem Suriye ile daha fazla yakınlaşacak ve yakınlaştıracak ve bu çok daha hızlı olacak veya işte Körfez'de yapılacak olan projelere dahil edebilir, entegre edebilir. Diğer taraftan Avrupa ile bağlayan projelere dahil edebilir. Bu da Lübnan'ın ekonomik olarak çok çok önemli bir şekilde, önemli bir aşamada destek alması ve rahatlaması anlamına geliyor. Çünkü malumunuz Lübnan özellikle 2019'dan bugüne kadar çok ciddi bir ekonomik krize sahip ve bunu aşabilmiş değil. O nedenle de Türkiye'den beklentiler hem askeri hem siyasi ve hem de ekonomik olmak üzere Lübnan tarafından takip ediliyor diyebilirim.
1: Şimdi Lübnan'daki gelişmeleri Suriye ve Gazze'deki tabloyla birlikte düşündüğümüzde bölgenin daha geniş bir çatışmaya sürüklenmesi konusunda sahada nasıl bir endişe ya da beklenti görüyorsunuz? Neler söylersiniz bu konuda?
0: Özellikle Suriye ve Gazze'deki tabloyla birlikte düşündüğümüzde şunu ifade edebiliriz. İsrail tarafında Suriye'den çekilmeyeceklerini ve Gazze planı reddedildiğine dair açıklamalar yapıldı. Çok kısa bir süre önce Netanyahu tarafından. Ve Amerika ve İran arasındaki müzakereler de henüz bitmiş değil. Daha doğrusu savaş bitmiş değil. Savaşın bölgesel olarak tekrardan alevlenmesi Lübnan için çok büyük bir kriz. Çünkü Lübnan çok çok küçük bir ülke ve savaştan çok fazla etkileniyor. Bunun en büyük aktörlerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de Hizbullah'la İsrail arasında saha savaşının devam ediyor olması. Gazze cephesinde Hizbullah'ın tabii isnat cephesi, yani Gazze destek cephesi açması hali hazırda mümkün görünmüyor. Çünkü Lübnan toprakları içerisinde bir savunma hattı oluşturmuş durumda Hizbullah. İsrail'in birçok cephede savaşacak olması veya bunu devam ettiriyor olması Lübnan'ın zihniyetinde şunu oluşturuyor. Yani hani İsrail'le bitmeyecek olan bir savaş dönemine mi girildi? Lübnan bunu daha önce tecrübe etti. Yani ortada bir bölgesel savaş yokken veya Suriye ve Gazze işgali İsrail tarafından gerçekleşmemişken biliyorsunuz 1982'den 2000 yılına kadar İsrail yine Güney Lübnan topraklarında kalmıştı ve işgal etmişti. Ancak mevcut denklem bir öncekinden çok daha farklı şu anda. Hem müzakereler devam ediyor hem de sahada savaş devam ediyor. Lübnan halkında İsrail'in bu iki aşamalı süreci kendi lehine çevirmek için her şeyi yapabileceğine dair zaten net bir gerçeklik var. Yani Lübnan halkının zihninde bu gerçeklik olduğu müddetçe endişe de devam edecektir. Beklenti ise sahadaki savaşın artık çünkü Amerika ve İsrail'in söylemleri arasında, Lübnan'a yönelik söylemleri arasında farklılık olsa da politikaların aynı olduğunu Lübnanlılar biliyorlar. Ancak aynı şekilde Amerika'nın önemli bir güç olduğunu da biliyorlar. Bu nedenle de Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması, Türkiye'nin Lübnan hususuna biraz daha eğilmiş olması, daha da önem vermiş olması beklentiyi de artırıyor. Yani endişe devam ediyor.

0: ederken aynı anlamda, aynı oranda beklenti de artıyor Lübnan tarafında. Nihayetinde dediğim gibi bölgesel denklemde artık sadece bir güçten bahsetmiyoruz Orta Doğu'da. Çok farklı ve çok fazla güç var ve bunların arasında artık bir dengenin sağlanması gerekiyor. Türkiye'nin bu noktada oynadığı rol zaten bir denge rolü olduğu için Lübnan, Amerika, İsrail'i bir şekilde hani engelleyecek veya durduracak değil, bunun farkında. Ancak en azından Körfez'in, özellikle Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin varlığı ve bu noktada Amerika ile Lübnan hususunda daha fazla müzakere edilmesi veya daha ciddi diplomasinin yürütülmesi İsrail'in durdurulabileceğine dair umudu da taşıyor.
1: Peki.
0: Şunu ifade edebilirim özetle, endişeyle birlikte artan beklenti de var Lübnan.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için Sayın Yıldız. İyi çalışmalar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi araştırmacı Tuğba Yıldız bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 10-16 Ağustos tarihleri arasında Asus 23.8 inç TUF Gaming VG249 QML5A 0.3 ms 240 Hz Full HD IPS Gaming Monitör 6.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Saatimiz 18.45'i gösteriyor. Son bölümdeyiz. Gündelik hayatımızda çoğu zaman ancak bir ağrı ya da problem ortaya çıktığında önem verdiğimiz ağız ve diş sağlığı aslında genel sağlığımızın da önemli bir parçası. Diş çürüklerinden diş eti hastalıklarına, yanlış bakım alışkanlıklarından düzenli diş hekimi kontrolünün önemine kadar ağız sağlığında doğru bildiğimiz pek çok yanlış var. Bu başlıkları diş hekimi Efe Burak Bahşi ile konuşacağız. Sayın Bahşi, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Sayın Bahşi, öncelikle ağız ve diş sağlığında toplum olarak en sık yaptığımız yanlış nedir?
2: Evet, bence en büyük yaptığımız yanlış, en sık yaptığımız yanlış ihmal etmek. Yani diş hekimine sadece ağrımız olduğunda gitmek. Aslında şöyle, hani zaten ağrı yoksa da, bazen hiç problem yoksa da orada problem olabiliyor. Çünkü diş hekimliğinde birçok problem başlangıçta hiçbir belirti vermeyebilir. Hani örneğin küçük bir çürük ağrı yapmayabilir. Ancak orada bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Önemli olan düzenli kontrollerdir. Yani ihmal etmemek olacaktır. Yani diş hekimliğinde sadece ağrı olduğunda

0: gitmek yani biraz yangın çıktıktan sonra sahayı çağırmak gibidir. Oysa bizim amacımız yangını hiç çıkarmamak, yani koruyucu bir şekilde uygulamaktır aslında. O
1: Şimdi
0: yüzden maalesef gerekiyor.
1: peki dişleri düzenli fırçalamak gerçekten yeterli mi? Doğru bildiğimiz bir bakımın temelinde neler olmalı? Doğru bir ağız bakımı için neler yapmalıyız? Şimdi gideceğiz diş hekimine, kontrollerimizi yaptıracağız, ancak günlük yaşantımız içerisinde başka nelere dikkat etmeliyiz?
0: Şöyle, dişleri düzenli fırçalamak kesinlikle işin temelidir. Ancak tek başına asla yeterli olmayacaktır. Günde en az iki kez, yaklaşık ikişer dakika boyunca dişleri doğru teknikle fırçalamak gerekiyor. Bunun yanında dişlerin arasında fırçanın ulaşamadığı bölgeler var. Bu nedenle kişiye göre diş ipi veyahut da arayüz fırçası kullanmak çok önemli olacaktır. Bir de dil yüzeyinde de plak ve bakteri birikimi olur. O yüzden dil temizliği yapmak da elzem olacaktır. Yani ağız bakımını sadece dişini fırçaladım, görev tamam şeklinde düşünmemek gerekiyor. Burada küçük bir ayrıntı daha var. Herkesin ağız yapısı aynı değildir. Dolayısıyla hangi yardımcı ürünün kullanılacağı kişiye göre değişiklik gösterebilir.
1: Şimdi doğru fırçalama tekniği dediniz. Doğru fırçalama tekniği nedir? Doğru fırçayı seçmek de çok önemli, öyle görünüyor, değil mi? Ve tabii ki bir de dil temizliği dediniz. Onun için de bazı aparatlar var, eczanelerde satılıyor. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz Sayın Bahşin?
0: Tabii ki. Şimdi doğru fırçalama yöntemi hani herkes için sabit değildir. Mesela kaplaması olan hastalarımızda daha farklı yöntemlerle de temizlik yapma önerdiğimiz olabiliyor. Doğru fırçalama kullanımı, doğru teknik kullanımını hani doktor gerektirdikleri tedavi esnasında kontrollerde anlatacaktır. Ancak çok fazla fırçalamak yine sık yaptığımız yanlışlardan biri veyahut da çok sert bastırarak fırçalamak. Mesela tedaviye yeni başladığım hastalarımda ben ilk etapta yumuşak uçlu fırçaları, gerekirse ileriki aşamalarda orta sertlikli fırça kullanımına geçebiliyoruz. Daha çok diş etinden dişe doğru sütürü şekilde fırçalamak daha doğru olacaktır.
1: Diş
0: Çünkü
1: etinden başlayarak aşağıya doğru mu? Ya,
0: evet, aşağıya
1: dairesel
0: doğru dişe
1: hareketler
0: doğru.
1: yapılmamalı mı?
0: Yani dairesel hareketler de yapılabilir ama hani diş etini aşındırmamak lazım. Orada önemli olan diş etine zarar vermemek olacaktır. Yani
1: Aşağıdan,
0: fazla
1: yukarıdan aşağı.
0: bastırmamak önemli olacaktır. Yukarıdan aşağı doğru, aşağı tarafta da aşağıdan yukarıya doğru diş etinden dişe doğru sütürü şekilde fırçalamak temelidir aslında.
1: Peki
0: Yani
1: günde
0: dil
1: kaç kere
0: temizliği derken
1: fırçalayalım? Diş macununu ne kadar kullanalım? Onları da öğrenmek isteriz.
0: yani sabah kahvaltıdan sonra akşam uyumadan önce ikişer kez, ikişer dakika süreyle fırçalamak yeterli olacaktır. Florürlü bir diş macunu olması önemlidir. Aşağı yukarı piyasadaki tüm diş macunlarının içerisinde 1450 ppm oranında bir flor oranı bulunur. Bazı diş macunlarında bu flor oranı daha yüksek ama bazısı da gereksiz olacaktır. Yani ilkokulda bize hep derler ya, mercimek tanesi kadar hakikaten o kadar yeterli olacaktır. Çünkü temizliği asıl macun değil, fırça yapıyor. Biz de burada klinik uygulamalarında diş temizliğinde aslında mekanik temizlik yapıyoruz, kimyasaldan daha çok bu şekilde.
1: Diş çürüğü ve diş eti hastalıklarında erken dönemde fark edebileceğimiz belirtiler nelerdir? İnsanlar hangi durumlarda mutlaka diş hekimine başvurmalı?
0: Şimdi diş çürüğünde erken dönemde bazen hiç belirti olmayabilir. Ama soğuk, sıcak veya tatlı tükettiğimiz zamanlarda bir hassasiyet hissettiğimiz durumda orada bir çürük olduğunu düşünebiliriz. Veyahut da bir küçük ipucu vereyim, evde de uygulanabilecek bir şey. Mesela diş ipi kullanırken diş ipinin gayet kolay bir şekilde dişin arasına girip çıkarken eğer diş ipi kopuyorsa veyahut da lifleniyorsa hani oradaki bir çürüğün varlığından şüphelenmemiz ve kontrole gitmemiz gerekiyor. Ayrıca yiyecek artıklarının sürekli aynı yere kaçması da orada bir çürük olduğunu bize gösterir, bize anlatır aslında. O şekilde diş hastalıkları da dedim.
1: Sayın Bahşi, diş eti kanaması çoğu kişi tarafından normal karşılanıyor, ancak çok önemli bir konu. Kanama bize ne anlatır ve ihmal edilirse ne gibi sorunlara yol açabilir?
0: Diş eti kanaması toplumda çok sık duyduğumuz bir problem. Yani benim diş etim zaten kanıyor derler mesela, hani fırçalarken kanıyor o yüzden fırçalamıyorum dedikleri durumlar da var. Çok yanlıştır. Diş eti kanaması bize orada bir problem olduğunu anlatır. Bir diş eti iltihabı olduğunu anlatır. Yani diş eti kanaması olan bölgelerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. En sık nedeni de diş plağına bağlı olarak oluşan diş taşları ve diş eti iltihabıdır. Bu da genelde ağız bakımının yeterli olmadığı durumlarda olan kişilerde karşımıza çıkar. Yani eğer ihmal edilir ve tedavi edilmezse dişin çevre destek dokularına periodontal dokular deriz. Periodontal dokularda yıkım meydana gelecektir. Üstten diş eti alttan kemik olacak şekilde çekilme meydana gelir ve bir bakmışsınız diş sallanıyor durumuna gelebilir.
1: Diş eti çekilmesi, diş eti kanaması gerçekten çok önemli konular, yakın takip gerektiriyor ve dediğiniz gibi şikayet olmayan bir kişinin diş hekimi kontrolü ne sıklıkla yapılmalı ve uzun vadede sağlıklı dişlere sahip olmak için bunu isteyenlere en temel öneriniz ne olur?
0: Evet. Şöyle, bu süre açıkçası genelde biz 6 ayda bir deriz ama kişiden kişiye göre de değişik gösterebilir. Yani bir sorunun tek bir cevabı yok aslında. Kişinin yaşına, ağız bakımına, çürük riskine ve diş durumlarına, sosyoekonomik durum da yine burada faktör olacaktır. Veya geçmişte yaşadığı problemlere bağlı olarak kontrol sıklığını değiştirebiliriz. Yani 2 ayda bir kontrol etmek istediğim hastam da oluyor açıkçası. 6 ayda bir kontrol etmek istediğim hastam da olabiliyor. Ama şikayetiniz yok diye diş hekimine gitmemek de doğru değildir. Çünkü bizim amacımız problem ortaya çıktıktan sonra tedavi etmekten ziyade mümkünse ortaya hiç problem çıkarmamak ve ortaya çıkmadan fark etmek o problemi. Ya ben uzun vadede sağlıklı dişlere sahip olmak isteyenlere temel olarak 3 şey öneriyorum. Düzenli ve doğru ağız bakımı öncelik olması gerekiyor. Dengeli beslenme ve düzenli diş hekimi kontrolleri de uzun vadede sağlıklı dişlere sahip olmak isteyenlerin yapması gerekenler olacaktır.
1: Evet.
0: Bir de bence en önemli suç yok. Dişlerin de sadece ağzında değil, hani sağlıklıyken de değer vermeliyiz. Çünkü en doğal diş, en güzel diş kendi dişimiz. Ne kadar iyi korursak ileride o kadar az tedavi ihtiyacımız olacaktır.
1: Evet, son bir sorumuz daha olacak. Çok kısa bir cevap rica ediyoruz. Diş beyazlatmak için limon, karbonat, aktif kömür gibi evde uygulanan yöntemler var. Bunlar dişlere zarar verebilir mi?
0: Evet, yani çok verir, direkt verir. Limon asitik şeye sahip. Biraz gıdalar zaten dişin mine yapısını aşındırır. Karbonat yine dişi minesini aşındırarak dişe zarar verir. Aktif kömürle ilgili de yani sosyal medyada gördüğümüz her uygulamanın güvenli olmadığını bilmek gerekiyor.
1: Peki.
0: Ya burada şunu bilmenizi istiyorum.
1: Son saniyeler.
0: Diş aşındırmak farklı şeylerdir. O yüzden hani beyazlatmak istiyorsak dişin yapısını, doğal yapısını koruyarak beyazlatmamız elzem olacaktır.
1: Peki. Sayın Bahşi, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. Sayın dinleyiciler, diş hekimi Efe Burak Bahşi ile söyleşimizi tamamladık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program ekibimiz Didem Karakelle, Tuna Şengil ve ben Feryal Ardal, güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Hayatımızda her gün kullandığımız kelimelerin aslında yüzyılların izini taşıdığını biliyor muydunuz? Bugün sizlere sessiz bir hüznü anlatan zarif bir kelimeden bahsedeceğiz. Meyus. Peki meyus ne demek? Hiç düşündünüz mü? Bu kelime Arapça kökenlidir. Yes, yani umutsuzluk kökünden gelir. Ama meyus olmak sadece umutsuz olmak değildir. Meyus, umudunu yitirmeye yaklaşan, gözlerindeki ışık biraz azalan ama içinde hala bir şeyleri hisseden insan demektir. Yani kırılgan ama tamamen vazgeçmemiş bir hal. Bugün biz ümitsizim deriz, moralim bozuk deriz. Ama eskiler çok daha derin bir kelime kullanırdı. Meyus oldum. Çünkü bu kelime sadece bir duygu değil, bir hali anlatırdı. İçinde kırgınlık vardır, sessiz bir sitem vardır ama aynı zamanda bir zarafet de vardır. Bir bekleyiş uzadığında, bir haber gelmediğinde, bir dost vefasız davrandığında. İnsan meyus olurdu. Ama bu meyusluk bugünkü gibi gürültülü değildi. Bağırmazdı, öfkelenmezdi. Daha çok içine çekilen bir hüzündü bu. Sessiz ama derinden. Ve belki de en ilginç yanı şuydu. Meyus olmak tamamen...

0: umutsuz olmak değildir. Çünkü insan gerçekten umudunu kaybettiğinde artık hissetmez. Ama meyus olan insan hala hisseder. İşte bu yüzden meyusluk bazen bir olgunluk halidir. Bir kaybın ardından gelen. Bir kabullenişle birlikte büyüyen bir duygu. Ve çoğu zaman umut. Yüksek sesle değil, böyle anlarda yavaşça fısıldar. Belki de meyus kalmak o fısıltıyı hala duyabilmektir. Bir düşünün, en zor anlarınızda bile içinizden küçük bir ses henüz bitmedi diyorsa belki de siz aslında tam anlamıyla meyus değilsiniz. Çünkü gerçek meyusluk bile içinde bir parça umut taşır. Evet sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz köşesinde bugün umudun gölgesinde duran o zarif kelimeyi hatırladık. Meyus. Unutulmuş gibi görünen bir kelime ama hala içimizde yaşayan bir duygu. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, merak etmeye devam edin.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 33 kişi yakalandı. Motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Samsun'da evleri ve tarım alanlarını su bastı. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nda düğümlendi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl ikinci kez DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. DEM Parti Van Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar 6 ay aradan sonra Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buldan ve Sancar'ı kabulünde daha önce olduğu gibi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Alay'la MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı DEM heyetiyle görüşmesinde hem çerçeve yasa hem de süreç kapsamında atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu tahmin ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Terör örgütü mensuplarına ait her türlü silah ve mühimmatın kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların başladığı duyuruldu. Gündemdeki bir diğer başlık Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ydı. Bakanlık söz konusu adımın NATO'ya

0: sürdüğünü de vurguladı. Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırımı uğrayan F-16 uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kırımın kesin nedeni ise detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinin ardından Mısır'da temaslarda bulunacak. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına başkanlık edecek. Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerin önemli başlıklarından biri bölgesel diplomasi. Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mısır'ın oluşturduğu R4 girişimi kapsamında bölgesel meselelerde ortak hareket imkanları değerlendirilecek. Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanmasına dikkat çekilecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler de ele alınacak. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kureş dahil 30 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Mustafa Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini de söyledi.
1: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. İşlerinde Alihan Kureş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alındı şu anda. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyonu değerlendirdi. Uzun süre takip edilen bir dosya olduğunu söyledi. Operasyon tamamen mali yapılanmaya yönelik dedi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kureş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürek, 2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili konuştuğu yeni delillere ulaşıldı dedi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişiden 4'ünün yakalandığını belirtti.
2: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımızda yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
0: Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü elebaşı ve 5 örgüt üyesi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız dedi. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenlemeyle 387 lira daha ucuza dolacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Motorinin litresinden alınan özel tüketim vergisi Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleriyle

0: Bilecik merkezde orman yangını çıktı. 3 yangında kontrol altına alındı. İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki bir dinlenme tesisi, bir çiftlik ve bir hurda parkı tedbiren boşaltıldı. İstanbul Valiliği alevler nedeniyle bir süre kapatılan Silivri Tem otoyolu Edirne ve Ankara istikametlerinin kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu. Alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı protokolü ile 500 bin çocuğa birçok alanda kurs verildiğini söyledi. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Yusuf Tekin, İzmir'de hitap etti.
1: Maalesef biz sivil toplum örgütlerinin bu desteğine teşekkür ederken, sivil toplum örgütlerini işin içine niye karıştırıyorsunuz? Onları karıştırmayın diyenler var. Onlara tavsiyem, gelsin şu çocukları görsünler. Biz çocuklarımızın hem bilgi, beceri, yetenek açısından hem de milli manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye genelinde 500.000'a yaklaştı. TÜGVA ile yaptığımız protokol kapsamında Kur'an-ı Kerim'den Siyer-i Nebiye, yelken sporlarından biniciliğe kadar her alanda kurs verdiğimiz genç kardeşlerimizin, iletişime geçtiğimiz genç kardeşlerimizin sayısı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozite iade sistemi doğa ile dönüşen ambalaj sayısının 100 milyonu geçtiğini belirtti. Doğayı daha da büyüterek şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız dedi. Bakan Kurum, sıfır atık hareketinin küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirtti.
2: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye, sıfır atık düşüncesini devlet politikasıyla, milletin katılımıyla, yerel uygulamayla ve diplomasiyle buluşturarak küresel bir çevre hareketine dönüştürdü. Devamında depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayımız 100 milyonu geçti. Türkiye bu projeye sahiplendi. İnşallah milletimizin çok sevdiği doğayı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak ve etki alanını da şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız.
0: Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Evlerdeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor. Fındık hasadına hazırlanan üreticilerin bahçeleri zarar gördü. Canik ilçesinde ise rögarlar taştı. Bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı. Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisine sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ın İran Savaşı'nda istihbarat hataları nedeniyle yanlış hamleler yaptığını söyledi. Şimdi ise Hürmüz Boğazı'nda daha da büyük bir yanlış hesaplama yapıyorlar dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. 7 kişi yaralandı. Bir polis aracı vuruldu, polis müdürü hayatını kaybetti. Bölgedeki bazı kişiler de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1260'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz uygulamalara yenileri ekleniyor. Nablus'a bağlı Kusra beldesinde Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları'na gitti. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae ziyareti protesto etti. Ziyaret iki ülke arasındaki anlaşmazlığı bir kez daha gündeme getirdi. Kuril Adaları, Moskova-Tokyo hattında çözülemeyen egemenlik anlaşmazlığının merkezinde bulunuyor. Adalar 1945'te 2. Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine geçti. Rusya'nın kontrolünü sürdürdüğü 4 ada Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor. Adaların Japonya'ya ait olduğu savunuluyor.

0: Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı, yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Kolombiya hükümeti arama ve kurtarma ve yardım çalışmalarını güçlendirmek için olağanüstü hal ilan etti. Kamu binaları ve yurt dışındaki diplomatik temsilciler de bayrakları yarıya indirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 33 kişi yakalandı. Motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Samsun'da evleri ve tarım alanlarını su bastı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nda düğümlendi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 3. elemi turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında anıldı. Beşiktaş 2. başkanı Hakan Daltaban onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz dedi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A milli erkek basketbol takımının FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. NBA hazırlık kampına katılacak Alperen Şengün ve Tarık Biberoviç kadroda yer almadı. Ömer Kutluay ve Darius Karutasu ilk kez aday davet edildiği aday kadroda 17 oyuncu bulunuyor. Voleybolda 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan 4 Ekim'de, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17 Ekim'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, İstanbul, Kocaeli ve Muğla 23, İzmir 25, Bursa, Sakarya, Samsun ve Diyarbakır 21, Antalya ve Mersin 28, Adana ve Hatay 26, Çanakkale ve Rize 22, Edirne, Eskişehir ve Tokat 19, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Trabzon 24, Bolu, Afyonkarahisar ve Kütahya 17, Konya, Zonguldak, Malatya ve Elazığ 20, Kayseri ve Sivas 14, Erzurum 11, Van 15 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında Bakacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta. Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Fast food ürünlerin yaratabileceği riskler nelerdir? Gıda mühendisi Hilal Şahin Aydoğdu'ya sorduk.
1: Fast food ürünler hızlı hazırlanması, kolay ulaşılabilir olması, düşük maliyetli olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi besleyicilik özellikleridir. Fast food ürünler yüksek sodyum içeriğine sahip, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip ve yüksek enerji içeren, rafine karbonhidrat oranı yüksek olan ürün grubundadırlar. Bunlarla beraber lif, vitamin ve mineral değerleri de oldukça düşüktür. Teknik açıdan bakıldığında fast food ürünlerde kullanılan kızartma yağlarının defalarca kullanımı trans yağ oluşumuna ve oksidatif bileşiklerin artmasına da neden olur. Bu durum uzun vadede kardiyovasküler hastalık risklerini arttırır ve yüksek sodyum içeriği de hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Tüm bunların yanında kullanılan yağlardaki oksidatif bileşenler kanser gibi hastalıklara da neden olabilmektedir. Ayrıca fast food üretiminde ne yazık ki sıcaklık ve zaman kontrolü bulunmamaktadır. Bu açıdan büyük bir risk grubu altındadırlar. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt içeren gıdalar uygun koşullar sağlanmadığında salmonella, kampylobakter, escherichia coli, listeria gibi patojen mikroorganizmaların üremeleri için uygun ortam sağlar. Ve bu bakteriler de insan vücudunda çeşitli hastalıklara, hatta körlüğe, hatta ölüme kadar uzanan sonuçlara neden olabilir. En kritik nokta gıdaların tehlike sıcaklık aralığı da olarak tanımlanan 5 ile 60 derece arasında uzun süre bekletilmesidir. Bu aralıkta bakteriler çok hızlı çoğalırlar. Fast food işletmelerinde pişmiş ürünlerin servis öncesi uzun süre sıcaklık kontrolü olmadan bekletilmesi ve çapraz bulaşma riskinin de yüksek olması riskleri ciddi şekilde arttırmaktadır. Bu nedenle fast food tüketiminde sıklığı azaltılmalı, porsiyonlarda daha kontrollü yapılmalıdır. Ve yine herhangi bir şekilde tavuğun içerisinde kullanılan etin ya da köftenin ana bileşenine nereden alındığını sorgulayabildiğiniz firmalardan fast food tüketmek sizleri her zaman daha korunaklı alanda tutacaktır.
2: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcılarımız Berkay Küçük, Hümeyra Zengin ve teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hemen hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Sporda son 24 saat.
0: 2026 UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı mağlup eden Paris Saint Germain kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı. Beşiktaş, golcü oyuncu Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo 28 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır'ı transfer etti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A milli kadın voleybol takımının 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon unvanını koruyacağına inandığını söyledi.

0: Spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbolla devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Ferhat Kızıltaş, gazeteci arkadaşım. Hoş geldin sevgili Ferhat.
2: Hoş bulduk Ahmet abi.
1: Evet, Ferhat Kızıltaş'la bugün hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta başlıyor sevgili Ferhat. Hepsini konuşacağız. Maçlarımız da başlayacak. Artık Süper Lig'e kavuştuk. Ne dersin?
2: Yani artık kaos geri geliyor diyebiliriz ama umarım o kadar da geçen sene aratan bir durum olmaz. Bu seneki Süper Lig'in çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Muhammed Salah, Vlahovic, işte Lukaku, Greenwood, diğer tarafta Galatasaray mevcut oyuncuları. Çünkü orada bir transfer hareketliliği yok. Orada da olacaktır. Yani bu mevcut oyuncular Süper Lig'e yeni gelen takımlarla beraber bu sene iyi bir heyecan yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu gerçekleşir.
1: İnşallah diyelim. Ben kendi adıma sevgili Ferhat çok özledim Süper Lig'i. Yani ne Dünya Kupası bu özlemi kesiyor ne başka bir şey.
2: Sanki çok uzun sürdü çünkü Dünya Kupası'nın dolayı erken bitirdiler ligleri Avrupa'da. Biz de Dünya Kupası süreciyle çok yoğunlaştık. Sonra ligler biraz geç başladı. Aslında maçlar 2-3 yılın öncesine kadar daha erken tarihte başladı. Çünkü sıcak havadan dolayı herkes atılar neredeyse Eylül'de maçlar oynanmaya başlıyordu. Ama şu an bir hafta daha geriye çekildi. Umarım keyifli olur. Yarın da zaten son şampiyon Galatasaray sezonu açacak. Evet, orası da enteresan maç. Yani. Normalde takımlar mutlu olur sezon açılışında. Galatasaray'da birazdan değineceğiz tabii ama transferden dolayı taraftar yeni sezona biraz umutsuz bakıyor.
1: Evet, konuşacağız. Yarın taraftarlar hani gelmeyelim diyenler de var taraftar grupları. Ya, gitmeyelim kadar diyenler de var. Hepsini konuşacağız. Bir yandan da şunu söyleyelim, saat 8'de bu akşam Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Kralova maçına, değil mi?
2: Çekya takımı.
1: Ne dersin? Nasıl bir maç bekliyorsun? İlk maçta 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazandı.
2: Ya ilk maçla ilgili ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta o hatlarda kırmızı kart görmüştü. Rakibin biraz daha üstün olduğu dakikalar vardı. İtalyano geri
1: ben
2: adım.
1: Eyvah demiştim.
2: Ben de çekindim mesela. Çünkü klasik bir teknik direktör olsa ne yapardı? Geriye çekilmeyi düşünebilirdi ama Semih oyuna girdi. Rıdvan oyuna girdi. Hani direkt geri çekilmekten ziyade rakibin de üstüne geleceğini fırsat bilerek ben de hücum etmeye çalışayım dedi. Nitekim bireysel bir hata da yaşanmış olsa da Semih doğru bir yerde kafa topuyla takımın öne geçirdi. Yani İtalya'nın o hamlesi çok cesurdu.
1: Evet, doğru diyorsun.
2: Gerçekten etkiledi. Tabii rakibin burada gücü de etkili. Beşiktaş'ın kıvamında mı? Değil ama kendi sahasında küçük bir statta etkili olabiliyorlardı.
1: Taraftarı bayağı şeydi ama bayağı doldurmuştu. Yani. Evet, kompaktı. Etkiliydi.
2: Ama şu yanı güzel, Beşiktaş 3 tane resmi maça çıktı. Yani bugün 4. Şu ana kadar gol yemedi.
1: Doğru.
2: Tabii burada Nübel de çok
1: ben
2: önemli.
1: Ben de şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Kaleci gerçekten çok önemli. Bak nasıl değiştirir takımın yani, defansörü.
2: Tabii. Ya bazen bir kaleci olması gerektiğini ortaya çıkar ama sen de biliyorsun abi bir takımda bir kaleci de her hafta çok ön plana çıkıyorsa
1: o da
2: çok,
1: iyi bir şey değil
2: yani
1: tabii.
2: O da büyük sıkıntı.
1: Tabii. Yani bu sefer başka aksayan yerler var diyorsun.
2: Tabii ama Beşiktaş dün mesela çok iyi bir transfer yaptı bence Vlahovic.
1: Evet, Vlahovic.
2: Çok uzun süre dinlendi. 26 yaşında biraz Avrupa'da elit seviyeden düştü. Bunu kabul etmek lazım. Yine iyi bir takıma gidebilirdi Avrupa'da istediği ama orada da bence sürekli oynayamazdı. Onun avantajı ne oldu? Yani Beşiktaş iyi bir hamle de yaptı. İyi de kontrat şartlarına getirdi. Bir de Salah sonrası böyle bir hamleye ihtiyacınız vardı. Yani ben yine de en az ilk 11'e 4 bölgeye önemli transferler bekliyorum. Yani Beşiktaş'ın kadro yapısı A planı iyi ama B planında sıkıntılar var.
1: Evet, biz İtalya Ligi'de hep eski Milan'ın işte Inter'in ne bileyim Juventus'un o evet. Avrupa'yı kasıp kavurduğu değil mi? Hatta Parma'nın, Napoli'nin hatta Napoli. Değil mi? Maradona'nın Napoli. Şimdi o dönemler aklımıza geliyor. İtalya futbolu tabii ki eskisi gibi değil. Zaten değil. Dünya Kupası'na da iki defadır gidemiyorlar. Yani yani şunu
2: 2020'de kazandılar
1: şunu söyleyeyim. Biz oradan hani ya işte Inter'den futbolcu aldık ne bileyim Juventus'tan futbolcu aldık falan diye bakıyoruz aslında birincilik Premier Lig şu anda Avrupa'da ve dünyada tabii ki sonra İspanya
2: sonra
1: Almanya ya. Fransa diye gidiyor değil mi? Beşincilik aslında baktığın
2: yani
1: zaman.
2: İtalya mesela dediğin gibi abi, bir dönem Emre Belözoğlu'nun Okan Buruk'un gittiği dönemlerde Avrupa'nın en iyi ligiydi. Hı-hı. İtalya, İngiltere.
1: O dönem öyleydi.
2: Değil mi? Konuşulmuyordu hatta İngiltere.
1: Tabii tabii.
2: Hatta Premier League 92'de kuruluyor, yani isim değişiyor.
1: O zaman onlar İtalya 1, İspanya 2'ydi.
2: Onlar da bir atılım yapıyordu, sonradan karşısında aldılar ama İtalya 1 numaradı yani. Fenomen Ronaldo orada oynuyordu.
1: Evet evet.
2: İşte sonra Barcelona, Inter.
1: Görmüyor musun? İtalya 1, İspanya 2'ydi yani. İşte. Oradan buralara ama düştüler.
2: İtalya mesela benim dediğim gibi çok heyecanlandırmıyor artık. Çok mesela Inter olsun, Juventus olsun, oradan aldığın en iyi oyuncu şu an yok yani. Hani bak Fenerbahçe'yi Lukaku'yu getirdi mesela.
1: Geçiş yeri olduk. İtalyan takımlarından biz alıyoruz. Satarsak da İtalyan takımlarına doğru satıyoruz.
2: Evet, o da var.
1: Mesela senin takımına forma giyemeyen futbolcu İtalya liginde bir takıma gidiyor, ilk 11 oynuyor. İşte doğru, Semih Beşiktaş'ta değil mi? Pissin diye orta, gönderiyorsun.
2: Orta seviyede Serie A'da
1: oynadı yani neticede.
2: Doğru ya. Şimdi Cagliari'de güzel 2-3 golü de vardı aslında.
1: Evet.
2: Ama devamlılığı gelmedi. Umarım bu sene Beşiktaş'ta o tecrübeyle onu hareketlendirir. Ama dediğim gibi yani keşke gün gelir de Premier Lig'e her sene Ferdi Kadıoğlu gibi mesela oyuncular satsak. Hı hı. Cenk Tosun mesela benim hatırladığım. Böyle göndersek sürekli.
1: Keşke.
2: Onun da biraz zamanı var.
1: Yani. Keşke ama bir yandan da işte şimdi adını unuttum. Bir anda pat diye aklıma gelmedi. Real Madrid bir futbolcu aldı biliyorsun yani 130 milyon euro.
2: Diomande.
1: Diomande. Bunu konuşalım seninle ya.
2: Hatta Fenerbahçe'nin kapısından
1: işte
2: dönmüş.
1: Esas oradan. Kapısından değil. Fenerbahçe geliyor, antrenman alıyor. Deniyorlar. Yani şey, altyapıda deniyorlar.
2: Sonra beğenmemiş.
1: Beğenmeyip gönderiyorlar.
2: Hani tesisleri kendi beğenmemiş diyorlar. Yani bir aslında, rivayete göre yani.
1: Teyoyo.
2: Hani iki tane orada bir açıklama düştü. Hani kimine göre Diomande tesisleri çok beğenmedi.
1: Benim duyduğum Diomande'nin öyle bir diyecek şey lüksü yok o dönem.
2: Çünkü
1: yani.
2: Leganes'e gidiyor yani sonra.
1: Tabii o öyle bir
2: hani
1: lüksü
2: Leganes
1: yok.
2: Leganes mi Fenerbahçe mi?
1: Bir de Fenerbahçe'nin tesislerinin beğenmeme şansı var mı sence? Yani sen de biliyorsun tesisleri.
2: Muhtemelen bence şöyle bir şey olmuş oluyor abi. Hani yetiştirme bedeli olsun, imza ücreti, menajerlik payı çok görünmüş olabilir.
1: Ben şeyi yeterli bulmadıklarını duydum. Enteresan. Tahmin ediyorum öyle.
2: Nene de öyle olmuş hatırlayın.
1: Nene'yi de yeterli bu. Nene'yi neredeyse 2 ay deniyorlar. Yeterli değil raporu veriliyor. Nene'ye gidebilirsin diyorlar 2 ay sonra. Sonra 40 milyon euroya mı aldı? Ne kadar aldı?
2: 20 milyon euroya aldı.
1: 20 milyon euro.
2: Yani resmi rakama çıkamadı. Tamam mı?
1: Çok büyük para yani. Hani mesela, beğenmeyip gönderdiğim futbolcu o kadar büyük bonservis parası vermek.
2: Ama şöyle düşün abi. Nene sende kalsaydı o kadar gelişecek miydi? Bu da aslında soru işareti. Mesela Galatasaray'da Yusuf Endiaşimi'yi Malatya Spor'a gitmeden önce Florya'da yani yana çıkarıyor.
1: Gelişecek futbolcu gelişiyor Ferhat. İşte. Arda nerede gelişti?
2: Ama şöyle. Bence mesela Yusuf Endiaşimi Galatasaray ya da Fenerbahçe'de devam etmiş olsaydı o seçme dönemlerinde. Hı-hı. Yeni Malatya Spor, sonra Başakşehir, sonra Nice'a gitmişti mesela. Çok Hı-hı. iyi bir ücrete. Ama aynı performansı bence dört büyüklerde gösteremezdi. Çünkü neden? Sürekli yedek kalacaktı.
1: Evet.
2: Sürekli. Mesela olay, eminim ki olay Fenerbahçe'de Galatasaray'da olsaydı bu kadar çabuk sıyrılamazdı. Çünkü neden? Türkiye Kupası'na forma giyecekti. İki tane şov yapacaktı. İşte evet zamanı var biraz daha genç. Ama Trabzonspor aldı direkt oynattı mesela. Hani mesela Diomande gelecek Fenerbahçe diyelim. Ben mesela bu kadar çok sıyrılacağını düşünmüyordum. Çünkü onlar yetiştiriyor. Pozisyon bilgisini öğretiyorlar. Nerede durması gerektiğini öğretiyor. Ben mesela bir tane antrenörle konuştum bir ara. Anadolu'da çalışıyor. Ya diyor ki siz dışarıdan konuşuyorsunuz da hani niye gençler oynamıyor diyor. Ya bize gelen gençler nerede durması gerektiğini bilmiyorlar.
1: Hı hı.
2: Hani santrafor çıkarıyorum diyor. Adam geliyor santrafor. Offside'de kalıyor. Ama diyor
1: işte bunu federasyonun şey yapması lazım. Demek ki o altyapıdaki eğitmenler yetersiz. İşte onları sen yetiştireceksin.
2: Düşük ücretlere çalıştığı için detaylarla çok boğuşmuyorlar.
1: O maalesef. Orası da doğru. Şimdi Galatasaray'ın işte Fatih Terim Hoca, Fatih Hoca'nın döneminde biliyorsun bir oyuncuyu aldı. 2 maç oynattı. Topu Almanya'ya sattı.
2: Ozan Kabak'tı.
1: Ozan Kabak, evet. Ozan Kabak'a işte hepimiz burada yayınlarda dedik ki ben herhalde 50 kere demişimdir. Yani o yetiştiren hocaya helal olsun. Çünkü Galatasaray'ın çok parasal anlamda sıkıntılı olduğu bir dönemde çok ciddi parayı Almanya'ya sattılar. Değil
2: hatta
1: mi?
2: Kimine göre de Badu Endiaye transferinde 2017-2018'de hı-hı. Ozan Kabak, Atalay Babacan gibi isimler de Osmanlı Spor'un takasına gidecekti.
1: Hmm.
2: Son anda birileri engel oluyor. Hatta Yunus Hakgün Rize Spor'a gidecekti. Çok komik rakamlara. Ama o transferlerin gerçekleşmemesi Galatasaray'ın hayrına olmuş. Mesela şu an evet. bakıldığında. Onun gibi milyonlarca yetenek var aslında.
1: Mesela o yetiştiren kişilerin aldığı maaş asgari ücretin bir tık üstüydü o zaman sormuştuk.
2: İşte bak bugün mesela ben
1: Ozan hala Kabak'ı yetiştiriyorsun düşün kulüp 10 milyon euroya örnek veriyorum satıyor. Cebine kasaya para
2: hatta
1: koyuyor.
2: Ozan Kabak da çok fedakar bir isim. Neden? Benim hatırladığım 9 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı. Hı-hı. Ozan Kabak'ın sırf Galatasaraylı olduğu için bu maddeyi kaldırdı.
1: Para kazansın diye, evet.
2: Hani daha iyi rakama gidelim. 13-14'ler konuşulmuştu sonra. Hani bu rakamlara gitti. Mesela başkası olsa bunu düşürüp de gidebilirdi. Mesela Ozan Kabak orada gelsin, çok iyi bir ders vermiş yani altyapıda.
1: Kesinlikle, kesinlikle doğru diyorsun. Yani altyapılarda sorun çok büyük. Yani hiç kibar mibar konuşmaya ben... da gerek yok. Hani sen çok incesin diyorsun ki ya denemişlerdir, yetersiz bulmamışlardır diyorsun ama buluyorlar yani.
2: Abi şunu söyleyeyim, Mesut Özil buluyorlar. Şu an Mesut Özil bizim amiri takımımızda olsaydı eminim ki bu kadar büyük yıldız olamayacaktı. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk zamanlarda yaşadığı krizleri yaşayacaktı.
1: Ya şüphesiz Almanya'da zaten bu işin altyapısı çok güçlü. Hollanda'da çok güçlü. O yüzden zaten işte ona ben yanlış demiyorum. Doğru.
2: Onlar yetiştiriyor mesela.
1: Ama Futbol Federasyonu'nun bunu görüp önlemini alması lazım. Mesela yıllarca stoper çıkmadı bizden. Şimdi kıyamet gibi stoper var. Bu sefer de forvet yok. Futbol Federasyonu diyecek ki ya bizden niye forvet çıkmıyor? Senin elinde bir sürü teknik direktör var. Anadolu'da her yere takımlara göndereceksin. Altyapıdaki hocalarla konuşacaklar. Siz ne yapıyorsunuz? Eğitimde ne gösteriyorsunuz?
2: O da ayrı bir konu.
1: Yani.
2: Bugün Gaziantep bile yabancı santraforla oynuyor. Mesela geçen sene Muhammed Bayol oynadı. Yani şimdi dört büyük yeri saymıyorum. Ha, Anadolu takımları bile yabancı santraforla çözüm üretmeye çalışıyoruz ki onlar da kendine göre aklı yok. Mecbur, ne yapsınlar?
1: Yani.
2: Hani böyle bir düzlemde tabii ki çıkmaz yerli santrafor. Alt yapıya gideceksin veya ikinci lige gideceksin.
1: Yoksa mümkün değil yani bu kadar yeteneksiz olması insanların, mesela, değil mi? Yani illaki çok yetenekli futbolcular var. Burası hani 86 milyonluk bir nüfus yani.
2: Mesela Mehmet Topal çağrısından stoper oynuyordu.
1: Bu kadar sevildiği bir ülkede yani çıkmaması mümkün mü?
2: Mesela hatırlayın Hakan Baltan'a Mehmet Topal stoper olmuştu milli takımda. Halbuki o bölgenin oyuncuları değildi.
1: Değildi.
2: Ama o dönem ne oldu? Çağlar Söncü Altınordu'dan milli takıma çağrılmış. Evet, bir oyuncu sakatlandı. Mecburiyetten çağrıldı ama çağrıldı yani. Kendini oraya attı. Bugün mesela stoper bolluğu yaşanıyor. Hani ben sana en az 10 tane farklı takım çıkarabilirim.
1: Birincilikten İngiltere'ye transfer oldu.
2: Tabii.
1: Ya.
2: Önce Almanya'ya gitti, sonra oradan İngiltere'ye geçmişti.
1: Önce Almanya, sonra İngiltere.
2: Şu an mesela o kadar stoper bolluğu var ki yani maşallah, yani nazar değil misin? İşte Beşiktaş'tan Emirhan bile kendini milli takım kadrosuna atamıyor çocuk. Niye? Orada rekabet yüksek. Yusuf Çiçek var mesela. Doğru. Ahmet Can Kaplan var. Hani şu an mesela aynı sıkıntı forvet bölgesinde var. Orada da benim aklıma birkaç isim geliyor mesela, üzerine gidilebilir. Mesela Bertu, Ali Habeşoğlu var Bodrum'da, çok beğeniyorum. Hani o da
1: daha
2: Fransa'ya
1: bizim
2: gidecekti.
1: Bilmediğimiz kimler vardır? Bak kimler
2: var. Altlarda.
1: Hani. Ama birincilikte bile bakıyorsun bütün takımların forvetleri yabancı.
2: İşte o da sıkıntı mesela.
1: Bütün takımların hani. Yani sen Türk olsan zaten, bir de şu var, sen mesela Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorsun. Galatasaray'ın Türk golcüleri de çok oldu tabii ki. Rahmetli Metin Oktay. Rahmetli analım bir kez daha. Ne bileyim, Tanju Çolak çok büyük bir golcüydü. Tanju Hoca'ya Allah uzun ömür versin. Şimdi
2: şu an mesela en son
1: Türk golcüleri
2: şey
1: Burak vardı değil mi? Bence en son herhalde milli takımda golcüsü
2: oydu. Bir de Umut Bulut vardı. Mesela Umut Bulut yerden yere vuruyordu.
1: Ümit Karan vardı bir dönem.
2: Necati Ateş, Hasan Kavze
1: tamam,
2: mesela.
1: Tamam, Türk golcüler vardı ama niyeyse Galatasaray taraftar da mesela yabancı golcü oldu mu ayrı bir seviniyor.
2: Ama zaten bu kulüpler hep tarih boyunca yabancı golcülerle böyle hani flash.
1: Yani Türk olunca almış. Ya işte tamam işte attı diyor değil mi?
2: Ya mesela Burak Yılmaz benim hatırladığım atıyordu yani, kaçırdığı kadar da atıyordu. Hı-hı. Ama hep kaçırdıklarıyla akıllara geliyordu. Mesela hani o da ayrı bir konu. Mesela en son 37 yaşında Lille gitti, şampiyonluk yaşadı. Kendine evet. Göz. Kimine göre Beşiktaş sonrası emekli olacaktı. Hı-hı. Ama gidip Fransa'da kendini gösterdi.
1: Kendini geliştiren ama yani tabii. O gençliğini düşünüyorum, çok kendini geliştirdi. Hani
2: vücuduna iyi bakıyor mesela.
1: Onu da öyle düşünmek lazım, gerçekten öyle. Bir telefon bağlantımız olacak. Şöyle 45 geçe bağlayalım. Çünkü maç önü yapacağız onunla da. Biliyorsun Beşiktaş'ın maçı tam 8'de başlayacak. Bir maç önü sohbetini yapalım. Kadroları alalım. Hatta kadrolar belli olmuştur. Arkadaşlar bulup koyabilirseniz çok seviniriz ekrana. Kadrolara da bir yandan bakma şansımız olur. Nasıl bir kadro bekliyorsun bugün? İlk maçla aynı kadro mu çıkar sence?
2: Yani hoca
1: muhtemelen öyle olacaktır.
2: Hoca Agbatu'yu çok tutmuyor mesela. Hı hı. Ağır olduğunu düşünüyor muhtemelen ki ben İtalyan'a
1: bir kırmızı kart vardı, mecburen zaten oynamayacak.
2: Rıdvan oynayacak. Hı hı, mesela Rıdvan ben oynayacak. Düşünüyordum yani Agbadu yedek kalır diyordum biraz.
1: Bu arada Rıdvan için de büyük bir şans bu. Çık tabii. Oğlum kendini göster.
2: Ya benim mesela o hatlara çok şaşırdı. Hani ne kadar aceleci davrandınız ki yani 8+2 milyon euroya Monaco'dan sol bek getiriyorsunuz ama umarım bizi şaşırtır yani. Çünkü ben çok ısınamadım yani oyuncuya açıkçası. Çok fark yaratacak bir isim
1: ya,
2: mi?
1: Ya bu sol bek de büyük sıkıntı, Türkiye'de bulamıyorsun yani.
2: Ama piyasada çok şişti yani, Beşiktaş'ta kendine göre haklı. Şimdi gidiyorsun bir oyuncu 20 milyon euro istiyorlar. Ha, 8 artı 2 de ancak bu yani, bunu alabiliyorsun artık
1: i̇şte
2: maalesef.
1: Federasyonun anlamadığı bu zannederim değil mi? Yani bak sen Türk futbolcu zarf biraz fazla olsun diye bulamıyorsun kadroya koyacak. Bu sefer fiyatlar çok çıkıyor.
2: İşte mesela hücum hattında İlhan Fakılı 20 yaşında beni çok şaşırttı. Önemli de bir bonservis verildi aslında yani 2.7 milyon eurodan bahsediliyor İlhan Fakıl için. O kadar iyi başlangıç yaptı ki Trossard ismi konuşulmadı. Yani Trossard hı-hı biraz daha dinlensin, hazır olsun dendi. Bugün muhtemelen 20 dakika oynar o. Yani Trossard biraz daha oynatırlar. Ama İlhan Fakıl gerçekten Gökhan Töre'nin Beşiktaş'taki ilk zamanları gibi.
1: Evet.
2: Yani top ayağını aldı mı rakip kaleye dikine doğrudan gidebiliyor. Son vuruşları etkili, oyun görüşü gelişecek 20 yaşında yani sonuçta. Hı-hı. Beşiktaş belki de ondan ya önemli mevralar kazanacak. Santrafor'da Yan Gyo'ha artık yeni bir rekabetçi bir isim geldi Vlahovic. Onda biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü çok uzun bir tatil yaptı. Yani şimdi muhtemelen milli takım arasında saklıyor Beşiktaş onu. Çünkü önünde bir aylık süreç var. İtalyan'ın idmanları sert. Zaten kendi kültürüne göre idmanlar yaptırıyor.
1: Ama
2: belli.
1: Çok da taş gibi takım yapmış
2: Beşiktaş,
1: yani.
2: Beşiktaş gerçekten çok disiplinli bir takım olmaya doğru gidiyor. Hı hı. Vlahovic muhtemelen dediğim gibi yani Ekim ayında Vlahovic'i biz net bir şekilde artık izlemeye başladık ama Yan Gyo da çok mücadeleci, çalışkan. Semih kendini onun denklemin için atmaya çalışıyor. Yani Beşiktaş oyun gücü olarak ya, derin bir rotasyona sahip değil ama bugün iyi bir skor olacağını
1: düşünüyorum. Var. Evet,
2: ya Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde olması lazım.
1: Doğru.
2: Yazık
1: olur. Şimdi telefon attığımızda Sergen Küçük var. Onunla da Beşiktaş konuşacağız. Sevgili Sergen, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Stüdyoda Ferhat Kızıltaş var. Onunla beraber maçı değerlendiriyorduk. Kadrolar da belli oldu. Senin önünde bir kadro.
0: Evet, önümde şu anda. Beklediğim 11 zaten.
1: Evet, sen hemen istersen 11'i bir say.
0: Kalede Nübel. Sağ bekte Murillo. Stoper ikilisi Calo ile Emirhan'dan oluşuyor. Sol bekte de Duran Yılmaz. Hemen önlerinde Orkun Kökçü, Salih Özcan.
1: Evet.
0: 10 numara pozisyonda Olaysan. Sağda Çerni, solda İlhan Fakılı, ileride de Ohyengü.
1: Evet, dediğin gibi bizim de beklentimiz bu 11'di. Hoca zaten yanıltmıyor bizi. Peki nasıl bir maç bekliyorsun? İlk maç aslında Beşiktaş zorlanıyor gibi gördük. Daha doğrusu zorlanıyor gibi gördük dediğim, hani maç kilitlenmiş gibiydi. Sonra bir kırmızı kart oldu gereksiz yere ve Beşiktaş'ın golü geldi kırmızı karttan sonra da. Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsun sevgili Sergen?
0: Ben şöyle düşünüyorum, özellikle maç başlamak gerekiyor. Ben bugün Kale'de için savunma yaparak sadece maçı götüremeyeceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü 1-0 ilk maçı geride kapattılar ve bunu geçmeleri adına da gol ya da goller bulmaları gerekiyor. Ya, maçın bir bölümünde mutlaka risk almak zorundalar. Hani özellikle skor uzun süre değişmezse. Ben başlangıç planlarının yine 5'li savunma olacağını, 5'li savunma arkasına daha fazla alan bırakmamak adına. Çünkü ilk maçta savunma bloğunu sıkı tuttular. Beşli savunmayla birlikte kompakt durmaya çalıştılar. Beşiktaş ilk maçta şunu yaptı hani bu takıma karşı. Topsuz bloğunu açıkçası koşularla bozmayı denedi. Bugün bence bunu yoğun olarak yapması gerekiyor. Mesela ilk maçta Ohyengü stoperlerin önünde hareketli görmüştüm ben. Ohyengü'nün boşalt alanlara Çerni girdi, İlhan Fakalı girdi. Beşiktaş golü Endidi'nin mesela o 8 numarada Sayınç Kordu orada yaptığı koşuyla buldu mesela. Orada keza yine o topsuz koşuda o alanı bulmuştu kendi. Beşiktaş'ın bugün bunu daha fazla denemesi gerekiyor farklı farklı oyuncularla.
1: Evet.
0: Yani kanatları ve iç koridorları farklı zamanlarda farklı oyuncularla yoğun olarak aynı hücumu değil hani aynı hücumu tekrar tekrar yapmak değil de aynı fikri farklı oyuncularla denemesi gerekiyor. Bu noktada öyle de işte gol bulmak zorunda olacak. Hani İlla bir gol atmaları gerekiyor. En kötü iki gol atmaları gerekiyor ki gol atmaları gerekiyor ki yani Turan
1: Ortasunlar
0: maçı atmaları gelsin diye. O yüzden Beşiktaş'ın bugün ihtiyacı aslında kontrol etmek. Rakibi acele etsin hani. Konfor alanından çıkarması gerekiyor rakibin çünkü Redek topa sahip olmayı seven bir takım değil.
1: Evet.
0: O anlarda oyunun temposunu yükseltirsen Redek de biraz topa sahip olursa aslında Redek'in istemediği senaryo yaratmış olursun. Bu şekilde Redek kendi topa sahip olduğu zaman ki ligde de mesela Avrupa maçlarında özellikle topa sahip olma oranları %30'a üzerine çıkmıyor. Beşiktaş karşısında ilk maçta bunu yapmışlardı. haliyle topa sahip oldukları anda Avrupa deplasmanlarında bu noktada yani bocalayan bir takım oluyor. Arkalarında daha geniş boşluklar vereceklerdir. Beşiktaş'ın bu noktada yapması gereken, eğer ki rakip kompakt duruyorsa, beşli savunma arasında hareketli oyuncularını kullanıp orada bir stoperlerle bekler arasındaki mesafeyi açıp oradaki boşluğa birebirle ve ilan fakılıyla Çenli'yi devamlı bindirmesi gerekiyor. Evet. Eğer oldu da Hrebek topa sahip olmak istediyse de ikinci topları, yani çünkü Hrebek mutlaka uzun toplarla çıkmak isteyecektir. İkinci topları yine kazanıp ikinci toplarla birlikte hızlı bir şekilde rakibin arkasına geçiş bulması gerekiyor. Yani Beşiktaş adına ben açıkçası bugün başlangıçta yine kapalı bir savunmaya karşı oynayacağını, ancak ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın daha fazla boşluk bulacağını düşündüğüm bir maç olarak.
1: Peki sevgili Sergen, Trossard bu maç mesela girebilir mi son 20 dakika taraftarla buluşsun diye?
0: Trossard şöyle, taraftarla buluşmasından ziyade açıkçası ben her türlü 15 dakika oynayacağını düşünüyorum zaten. En kısa 15 dakikası var. Ancak şu şekilde, ben iç koridor meselesinden bahsettim. İleride Ogengün hareketli olması şu anlama geliyor. Beşiktaş'ın hem sağ hem sol iç koridorda bol bol pozisyon bulması demek oluyor.
1: Evet.
0: Trossard bu oyunu çok iyi oynayan bir adam. Trossard Arsenal'da da çizgide sabit kalan bir şeydi. İç koridorlara sürekli kat edip iç koridorda etkinliğini arttıran, iç koridorda ceza sahası etkinliğine giren bir oyuncuydu. Haliyle bugün tam olarak onluk bir maç olabilir. Eğer Beşiktaş zora girerse. Ama ben Beşiktaş'ın bugün zora girmesinden ziyade tam olarak sinirli istiyor. Bir taraftarla tanışma açısından bir 10-15 dakikada rol alacağını düşünüyorum. Yoksa Beşiktaş'ın alenen bir çok acele bir ihtiyacı olacağını için düşünmüyorum yani.
1: Semih Kılıçsoy mesela bir içeri atılır mı sonra ikinci yarı? Yeterli skor bulununca.
0: Semih Kılıçsoy mesela geçen maç hocanın bence burada yaptığı dokunuş çok kıymetliydi. 10 kişi kaldıktan sonra ben bunu sadece 2 santrafor dönmesi olarak yorumlamıyorum. Hradek'in önünde hareketli bir Ogengün varken Hradek savunma bloğu açıkçası aralarında bir açılmalar olmuştu. Yani bek stoper arasında.
1: Evet.
0: Hoca bunu gördü, Semih Kılıçsoy'u da attı içeriye. Semih Kılıçsoy da hareketli bir oyuncu olduğu için açıkçası Beşiktaş daha rahat oraya gidiyor.
1: Hoca hamleleriyle o maçı aldı zaten. Evet. Az önce Ferhat da aynı şeyi söyledi. Gerçekten öyle. Evet. Satranç gibi oynadı hoca o maçı gerçekten.
0: Evet.
1: Hani bir sezon sonunda söylersek ya, hocanın da bazen diyoruz ya, hocanın da aldığı bir tane maç var mı diye. Mesela bu maçı söyleyeceğiz ya. İlk maçı öyle. Bu arada ilk 11 değerlerini de bakıyorum, o gözüme çarptı. 99 milyon 100 bin euro. Beşiktaş'ın ilk 11 değeri, Hradec'in değeri de 1 milyon 250 bin euro.
0: Böyle takımlar zaten şöyle olur yani.
1: Daha tehlikeli oluyor böyle takımlar.
0: Evet, ön alım aşamasındaki takımlar daha hazır oluyor. Daha kompakt oluyorlar. Hı-hı. Daha birbirlerini tanıyan takımlar oluyorlar. O yüzden zaten bu tür mesela İtalyan'ın üstünü basa basa şöyle altın çizdi. Bu maçlar çok zor olur dedi.
1: Evet.
0: Üstünü basa basa çünkü bunu söylüyor. Çünkü ön alama takımları sürpriz açık takımlar. Kaybedecek bir şeyler yok. Kazandıkları zaman da ekstra yapmış oluyorlar. Halbuki kaybeden bir şey olmayan takıma karşı, birlikte oynayan bir takıma karşı geçen çok zorlanırsın. O yüzden bu maçlar çok tehlikeli, riskli maçlar ki bizim büyük takımlarımızın da böyle hani nasıl tabir edebilirim ben bu takımlara? Yani düşük bütçeli ama güçlü, birbirleriyle oynamaya alışkın takımlara karşı bizim büyük takımlarımızın da çok fazla elendiğini gördüm ben bugüne
1: kadar. Doğru doğru, çok halbuki tehlikeli. Özellikle Çek takımları çok tehlikeli oluyor. Bize evet, ters gelir.
0: Evet. Evet. İki, ben ilk maçta şunu duyuyordum hani birkaç tane pozisyona geldiler ama ya burada yine Beşiktaş'ın mesela dönen topları, uzun topları, dönen topları, ikinci topları ilk müdahale etmesi, hızlı reaksiyon vermesinden kaynaklı Beşiktaş çok ciddi pozisyonlar vermedi ama özellikle ben 2-3 tane de net pozisyon oldu yani.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın boşluğunu buldu.
1: Doğru.
0: Bugün de mesela Eskaza yanlışlıkla bir duran top pozisyonu, duran top fırsatı verirsin. Belki bir yanlış, hani yine aynı şekilde bir anlık konsantrasyon kaybıyla senin savunma arkana sarkar. Burada tur sıkıntıya girebilir. O yüzden bu tür maçlara hiç kusursamak lazım.
1: Kesinlikle. Beşiktaş çok büyük bir golcüyü kadrosuna kattı, Vlahovic'i. Onun için neler söylersin?
0: Vlahovic, ya şöyle söyleyeyim, ben sadece golcü olarak tanımlamam bu oyuncuyu. Haksızlık olur ona çünkü. Karşımızda Beşiktaş'ın getirdiği komple bir merkez forvet var. Ya bitiriciliği çok üst düzey bence zaten kutu içerisinde. Hı-hı. Özellikle ceza sahasında ben Vlahovic'i çok takip ettiğim bir oyuncuydu benim. Juventus döneminde olsun, Fiorentina döneminde olsun ben çok iyi tanıyorum oyuncuyu. Topu soluna aldıktan sonra ya bir nefeslenmesi var. Mesela küçük bir duruyor. Ya orada aslında o tüm bitiriciliğini onu kuvvetle

0: vuruş oluyor yani. O bitiriciliğini orada yapıyor. Tam olarak bu tarzda bir oyuncu. Onun dışında tek vuruşları çok güçlü. Topu bekletmeden yerden ya da havadan gelen toplara çok temiz dokunuşları var. Çok temiz bitirişleri var. Yani illa gol atması için de böyle hazırlık yapmasına gerek yok. O top vuruşları hızlı yapıyor. Ama bence Beşiktaş açısından onu değerli yapan çok daha farklı şeyler var. Bence oyun topsuz oyunda. Şöyle top elleri sırtına alıyor. Güreşiyor yani öyle söyleyeyim. Topu saklıyor ve takım arkadaşlarının ileriye çıkmasını sağlıyor. Kendisi topu saklarken takım arkadaşları geriden ileriye çıkıyor. Aynı şekilde takımını rakip geri sahada tutabilen santrafor.
1: Evet.
0: Yani savunmayı, rakip savunmayı da sürekli geri koşuyor ki Beşiktaş'a karşı hani geçtiğimiz sezon Anadolu kulüpleri olsun, diğer büyük kulüpler hiç fark etmez. Beşiktaş'a karşı böyle daha cesaretli oynuyorlar. Çünkü Beşiktaş'ın ön alanda rakibi özellikle ilk yarıda ciddi tehditler oluşturan oyuncular yoktu.
1: Evet.
0: Daha sonrasında Beşiktaş şu an bu sezon en azından ya ben öne çıkıyorum ama benim cezamı Vlahovic kesebilir, Trossard kesebilir tarzında oyuncu oldu mesela. Ceza yine aynı şekilde Beşiktaş'ın hücumu artık sadece bir sonraki pası değil, rakip savunmanın da ceza yine dengesini değiştirecek bir forvete sahip. Topsuz oyunda çok hareketli ceza, aynı zamanda bek ve stoper ağlarına yaptığı o koşular, merkezden kenarlara ya da derine yaptığı hareketler de savunmacılara sürekli zorluk çıkartıyor. Şimdi hani şunu düşünüyor, ben Blaovic'i takip edeyim, yerimi mi koruyayım? İşte burada Beşiktaş'ın diğer oyuncularına da pay düşmüş oluyor. Çünkü Blaovic kendisi kadar alan da açıyor takım arkadaşlarına.
1: Doğru.
0: Özellikle Orkun ve Trossard üçlüsü. Orkun, Vlahovic, Trossard üçlüsü. Bu noktada Vlahovic'in takıma katkısıyla bu açtığı koşuyu, boş sahte koşularla, açtığı alanlarla çok daha tehlikeli olacaktır. Keza yine Vlahovic iç koridorda yaptığı koşularla işte stoperleri, bekleri üzerine çektiği gibi arkasında oluşacak boşlukları Trossard diyecektir. İşte Trossard dediğim gibi aslında da çok haliyle Vlahovic topu ayağına alıp savunmaya üzerine çektiğinde yine aynı şekilde ikinci dalgadan gelen oyuncular yani tamamlamaya gelen işte hücumcu 8 oyuncu olmayacak. Ya Trossard, sağ kanatta gelecek oyuncu, Kezayin Orkun Gökçü, bek oyuncuları. Ya burada tüm takım aslında iş yapmış olacak. Beşiktaş sadece ceza sahası golcüsü almadı. Bu noktada...
1: Evet, o kesinlikle herkesin bildiği zaten bir golcü. Gerçekten büyük isim.
0: Bu söylemek istiyorum size. Çok farklı bir silah daha var bu oyuncunun. Duran topları. Son 4 sezonda Serie A'da en çok duran top kalan, ilk gol atan oyuncu.
1: Evet, hayırlı olsun diyelim inşallah, sakatlık görmeden Beşiktaş kariyerini tamamlar diyelim, değil mi? En büyük temenni o oluyor. Lig de başlayacak bu hafta, hepimizin özlediği lig. Ama birazdan Beşiktaş'ın sadece 5 dakika kaldı. Avrupa Kupası maçı var. Çok teşekkür ederim sevgili Sergen Küçük. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Evet, Sergen Küçük'le beraberliğimiz burada bitiyor ama küçük bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra biz Ferhat'la burada devam edeceğiz. Ferhat Kızıltaş'la. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, spor servisi devam ediyor. Ferhat Kızıltaş'la biz de programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Vlahovic ne dersin?
10: Yani şimdi çok iyi transfer ama kafalardaki soru işareti şu. Hani bu oyuncu Juventus tarafından alındı.

0: zamanda ne kadar neredeyse hazır. Değil mi? 80 milyon eurolar konuşuluyordu.
1: Evet, evet, büyük paralar.
0: Hani 26 yaşında serbest kaldı, uzatılmadı. İstediği teklifi neden alamadı Avrupa'dan? Olabilir yani, futbol bu. Beşiktaş iyi bir kontratla gitti. Dünkü ruh halini çok iyi gördüm. Hani Türkçe konuştu.
1: İki kazada domates getirmiş.
0: Evet,
1: görüşmeye giden yöneticiler çok beğenmiş onunla görüştüğü yerdeki evet. şeyleri. Herhalde kendi memleketinde görüştü tabii, onlarla.
0: Hatta arkadaşım söyledi, Emre Tanrıver. O da bu videoyu ilk
1: çok iyi ama değil mi? İlk defa böyle bir iki kasa
0: hatta bir şeyle gelen. İlk video paylaşan da arkadaşım Emre Tanrıver de Zipor
1: evet,
0: ekibinden.
1: Ben de kutlarım burada i̇şte, Emre'yi.
0: Oradan gördüm. Şaşırdım bayağı. Yöneticiler çok beğenmiş. O da hediye etmiş yani domates. Enteresan ama ruh hali çok iyiydi. Hani üçlü çektirirken taraftarı uzatıyor bayağı bir. Hemen
1: Lukaku da öyle geldi yalnız.
0: Lukaku da tabii, o da
1: hani ben yatmaya değil Fenerbahçe'ye bir şeyler vermeye, şampiyon yapmaya geldim gibi açıklamalar yaptı ki.

0: Tabii o da
1: hani
0: çok
1: ben
0: pozitif.
1: yatmaya değil Fenerbahçe'ye bir şeyler vermeye, şampiyon yapmaya geldim gibi açıklamalar yaptı ki tabii. Bu önemli.
0: Bu önemli ama tabii diğer tarafta Vlahovic 26 yaşında yani şimdi daha genç. Umarım hani Beşiktaş'a katkı verir ama Mario Gomez'e çok kıyaslıyorlar. Bence tarz olarak tam birebir uymuyor. Tam aksine Vlahovic bence birçok noktalarda da oynayabiliyor. Vlahovic'i santrafor arkasına atarsan orada da oynar. Şimdi... Ama net bir forvet, hani az önce Sergen de söyledi, tam bir paket aslında yani forvet paketi.
1: Geçen sene hemen hemen maçların yarısında oynamamış Juventus'ta. Evet. 19 maça çıkmış sadece. Ondan önceki sene 29 maç, ondan önce 33 maç, 37 evet. maç, 38 maç, 37 maç, 30 maç hep öyle oynamış. Sevgili Ferhat, benim dikkatimi çeken şey şu. 2018'den beri İtalya'da oynuyor. İlk Fiorentina'ya gidiyor. Fiorentina'dan biliyorsun şey Juventus'a geçti.
0: Hatta İtalyanlarla beraber çalışıyorlar orada galiba.
1: Yani dikkatimi çeken şu. Şimdi 3. senesinde Fiorentina'da mesela ilk senesinde hiç gol atamamış. Kaç maça çıkmış? 10 maça. 2. sene 30 maç oynuyor. 30 maçta 6 gol atıyor. 3. sene Fiorentina formasıyla patlama yapıyor. 37 maçta 21 gol atıyor. O zaten Juventus'un dikkatini çekiyor sevgili Ferhat ve diyorlar ki sen bize gel diyorlar. Juventus'ta gittiği sene 36 maçta 24 gol atıyor. Ondan sonra bir düşüş var yalnız. Mesela 2022-23'te 27 maça çıkmış 10 gol.
0: Evet.
1: 2023-24'te 33 maça çıkmış bayağı yani neredeyse tamamında oynamış 16 gol. 2024-25'te 10 gol 29 maçta. İşte geçen senede sadece 19 maça çıkmış 7 gol.
0: Ya bir düşüş ya bu
1: bir düşüş var yani. Ya
0: bu veriler olmasa muhtemelen zaten Süper Lig'e düşmezdi yani onu bir söyleyelim ama buradaki en büyük avantaj nedir? Bu oyuncu 26 yaşında. Hani 80 milyon euro bonservis ödenmiş bir futbolcu 26 yaşında boşluğa düşüyor.
1: Komise de geldiğinde futbol hayatı bitti diyorlardı. Tabii, burada gol kralı oldu. Gitti tekrar Almanya'da takım buldu.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Gomis Galatasaray'da 4 yıllık dominasyonu sağlayan ilk isimlerden biri. Neden? Okan Buruk'un ilk döneminde 5-6 hafta çok sıkıntılı geçti. Kadro oluşmakta sıkıntılar yaşıyordu. Gomis orada Galatasaray'ı son dakika gollerle taşımıştı.
1: Bir de Beşiktaş'ın ben Gomez'i var ya onu diyorum.
0: Gomez diyorum. Evet, Mario Gomez.
1: Evet, hatta Mario Gomez de öyle biliyorsun bitti diye geldiler.
0: Mario Gomez çok enteresan. Fiorentina'dan ilk geldiğinde Şenol Güneş Cenk Tosun'u oynatmaya devam etti. Hani direkt Mario Gomez'e şu mesajı vermedi. Yani sen burayı çok küçük görme. Yani geri gelmez burada oynayamazsın. Kendi temponu yukarı çıkarıp sonra oynayacaksın. Mario Gomez'in ilk kendini kanıtladığı maç Fenerbahçe derbisidir. Olimpiyatta oynanan. Vitor Pereira ve Şenol Güneş'in karşılıklı böyle
1: ilk maçları. Mario Gomez Beşiktaş tarihinde de geçti. Yani o şu andaki statta ilk golü atan.
0: Doğru Bursa Spor'a atmış hatta.
1: Evet.
0: Yani o maçta mesela iyi izlenimler bıraktı ama uzun sürmedi. Belki de uzatacaklardı. Dönemin şartlarıyla oluşmadı. Ama biliyormuş daha genç. Bonservisiyle alıyorsun.
1: Evet çok genç gerçekten. Yani, 26 yaşında.
0: Ruh halini çok beğendim. Hani biz şampiyon olmak istiyoruz dedi. Sonra çok güzel bir üçlü çektirdi. Bir daha çektirmeye çalıştı. Hani elindeki Beşiktaş atkısını
1: salladı. Valla İtalyan'a güven veriyor bana ya. Yani sanki hoca olarak çok güven veriyor.
0: Az önce Önder Özen'in bir açıklamasına denk geldim. Reklam arasında İtalyan'a şöyle bir açıklama yapmış. Burayı çok seveceksin. Buraya aşık olacaksın. Ve şunu anladım demiş yani. Aşı tuttu onunla. Mesela Slaven Bilic'te de bence aşı tutmuştu. Çünkü Beşiktaş bir geçiş dönemi yaşıyordu. O geçiş dönemi 2 sene iyi idare etti kendisini. Sonra Beşiktaş şampiyonluklar yaşadı. İtalyano'da nedense bana daha fazla bir güven veriyor. Beşiktaş'ın yapması gereken nedir? Mod tempo düştüğünde taraftarın o desteğini sürdürmesi. Çünkü Beşiktaş'ın şu anki kadrosu bunu kabul edelim. Şampiyonluk yarışını geniş haftaları kaldırabilecek bir rotasyona sahip değil. Yönetim bu transferleri yaparsa, kalan haftaları iyi değerlendirirse Beşiktaş doğrudan şampiyonluk yarışını bence çok etkili bir konuma gelebilir. En azından şunu anlayabiliyoruz. Bu takım Kasım'da abla atmaz artık. Yani son ana kadar mücadele verecektir. Çünkü artık senin takımında şimdi Trostant var, Vlahovic var. Orkun Salih yanlarına çok iyi uyumlu. Senli çoğu kişi beğenmez ama elinden gelince katkı vermeye çalışıyor. Yani net bir hücumcu bir kanat daha Beşiktaş'ı bence iyi bir seviyeye götürecektir.
1: Evet.

0: buradan değil mi? Bir yandan bakarız. Biraz gecikmeli görürüz tabii, internet ortamında öyle seyredebiliyorsun.
1: Doğru.
0: Ama en azından dinleyicilerimize golleri söyleyeceğiz. Onu söyleyelim bize tabii. İnşallah tabii Beşiktaş'ın gollerini haber veririz değil mi? O da var.
1: İnşallah. Beşiktaş şu ana kadar gol yemedi yeni sezonda.
0: Evet, yemedi. Şu anda 3. dakika bitti. 0-0 maç devam ediyor biz konuşurken. Galatasaray'a geçelim tekrar.
1: Evet.
0: Yoğun sorular geliyor. Bak yani senin adını duyduğu andan itibaren zaten insanlar biz Twitter attık. Galatasaray soruları gelmeye başladı. Soruların %90'ı neden transfer olmuyor? Galatasaray'da sorun ne? Ferhat abi bize söylesin diyorlar.
1: Ya bir de şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray taraftarım çok gergin. Şimdi ben de yayın linkini paylaştığımda birçok arkadaş taraftan mesaj atıyor. Yine hangi ismi söyleyeceksiniz de yönetim alamayacak. Tamam da bizim işimiz burada oyuncuyu bulmak. Hani biz transfer yapmıyoruz ki, yani gazeteci gidip imza attırmıyor. Gazeteci haberi öğreniyor. Sonra diyorlar ki isimleri niye yazıyorsunuz, transfer bozuluyor. Tamam da bizim işimiz ismi öğrenmek. Tüm detayını da vermemeye çalışıyoruz açıkçası, yani bunu söylüyorum. Çünkü neden? İsmi buluyoruz. Sonraki kısım takımlara kalmış.
0: Evet.
1: Hani isim vermeyin, transfer bozulacak. Yani bu bence bizim meslek etimize de uymaz yani.
0: Bize bence de yakışmaz. O saçmalık canım. Gazeteci tabii ki duyumunu yazacak. Yani Ali Naci'nin olayını söylüyorsun işte herhalde. Yani, kulüp niye şikayetçi orada oldu? Ben onu anlamadım.
1: Burancan Terzi.
0: Burancan Terzi.
1: Ya orada şöyle, kulüp tarafından değil de Vesterlo kulüp sahibinin Türk bir hissedarı varmış. İsmini şu an söylemem doğru olmaz. Kendisi galiba şikayetçi olmuş. Öyle deniyor ve geri çekmiş galiba. Hani çünkü kendisi eğer Galatasaray'da ilerleyen zamanda görev almak istiyorsa...
0: Ama herkes böyle şikayet ederse gazeteci nasıl haber alır? Yani, nasıl yazar?
1: Tabii. Ya bence hani bu arada tekrardan geçmiş olsun. Zaten konuştum ben Burhan abiyle de. Hani iş doğru olmadı yani.
0: Ona da geçmiş olsun.
1: Yani geçmiş olsun. O sanki yani sokakta bir adamla kavga etmiş de zarar vermiş gibi. Yani
0: ya öyle bugüne kadar sen herhalde 100 tane transfer haberi yazmışsındır. 10 tanesi olmuştur.
1: Yani yok.
0: Bu gazetecinin şeyi bu zaten ya
1: şimdi
0: yani.
1: Şöyle, Galatasaray şu ana kadar bir tane oyuncu aldı. Lesi, Ugo Çukwu, o da kiralık. Sonra satın alma opsiyonu var.
0: Çünkü gerçekten ilgileniyorlar. İnsanların yazdığı isimler boşa değil. İlgileniyorlar, gidiyorlar, konuşuyorlar. İşlerine gelmiyor, almak istemiyorlar. Futbolcu gelmek istemiyor, pahalı geliyor. Bir sürü sebebi var.
1: Yani şu an mesela sanıyorlar ki Galatasaray sadece 5 tane oyuncu ile ilgileniyor. Şu an Galatasaray'ın perde arkasında datasında kayıtlı, görüştü tabii, en az 200 tane oyuncu sana sayarım abi.
0: Her mevkiye zaten tabii. En az 5'er futbolcuya bakıyorlar.
1: Şu an mesela Batrogov vardı Rusya'dan.
0: Evet.
1: Çok sıcaktı.
0: Kulübü yazıldı o da.
1: Kulübü 30 bin eurodan aşağı inmiyor. Galatasaray farklı isimlere yöneldi. Neden?
0: Evet.
1: Batrogov olmayacak. Senin de hazırlıklı olsun. Mesela dün ben haberini girdim. Kızılyıldız'ın 18 numarası Kostov.
0: Evet, senin haberin.
1: Çok da yetenekli. Dortmund Inter takip ediyor.
0: Hemen bir taraftar heyecanlandı.
1: Ama ben dün akşam öğrendim. Biraz da doğrulattım hani bazı kişilere de açıkçası bunu. Sonra habere girdim. Galatasaray 25 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Ama şöyle bir hamle bu şimdi. Batrogov listede, ona da teklif yapılıyor. Can Uzun'la da görüşülüyor. Hepsi bir anda alınmayacak.
0: Hangisi
1: ki
0: ilk planda?
1: Şu ana kadar Batrogov ilk plana gelmiş durumda.
0: Yani Batrogov evet derse diyorsun bu kalır.
1: Aslında şöyle, Batrogov evet diyor ama Lokomotiv Moskova'da biraz sıkıntılar var. Orada çünkü Lokomotiv Moskova açıkçası yani 3 ay öncesine kadar 20 milyon euroya satacağı bir oyuncudan şu an 30 milyon euro falan diretiyor. Hatta bu rakamı yukarı seviyesine çekmeye çalışıyor. Galatasaray kabul etmiyor. Benim bizzat yöneticiden duyduğum şu: ya Rusya Ligi'nin yayıncısı yok. Bu futbolcuyla ilgili 35 milyon eurolar, 30 milyon eurolar konuşuluyor. Taraftarın çoğunluğu da bu yangına körükle dalıyor. Nerede izlemişler bu oyuncuyu? Hani biliyorlar mı gerçekten o kadar? Böyle yorumlar da var. Hani ama tabii ki Okan Hoca izlemiş, biliyor. Hani onay da vermiş. Sonra Porto'dan bir isim, Rodrigo Mora. O da çok enteresan. Porto Galatasaray diyor ki kiralayacaksan 10 milyon euro yakın bir kiralama bedeli, sonra opsiyon koy 50 milyon euro, sonra 2500 dakika yakın, hani 2000-2500 dakika yakın bana garanti süre ver. Hani sen bu oyuncu bu kadar sürede oynatacaksın. Galatasaray da buna karşı çıktı. Yani oynatacaksan da 20 maç koyayım. Ama şöyle olsun, 70'ten sonra oynarsa da bir maç sayılsın, 90'dan oynarsa da. Ama Porto buna yanaşmadı.
0: Evet.
1: Hatta Porto bu hafta Roma'ya satacaktı Rodrigo Mora'yı, anlaşamadılar orada. 25 artı 25, yani opsiyon da 25 olacaktı.
0: Paralar da nasıl?
1: Ama Roma bile mesela bu toplara girmeye başladı. Son zamanlarda biraz daha hani mütevazı.
0: Roma nereden buldu paraları? Eskiden bu kadar onlar çıkartmazdı.
1: Ama onlar sürekli bu tarz hamlelere girişmiyor zaten. Biraz daha mütevazı.
0: Hayır, acaba birine mi satıldı kulüp?
1: Ya tabii o da olabilir. Ya mesela bilmiyorum. Zeki Çelik uzatamadılar. Şeye gitti, Juventus'a gitti mesela. Bence Zeki Çelik önemli bir kayıp onlar
0: doğru,
1: için.
0: Doğru.
1: Diğer tarafta hani Mora işi de bana zor geliyor. Çünkü Porto sanki Galatasaray onun yetiştirici takımıymış gibi. Garip garip.

0: tavırlarda bulundu Galatasaray'a. Yani Milan tarafı Rafael Leao da Galatasaray'la anlaşmıştı aslında. Hatta ben bunun haberini şu an kendi X hesabımda sabitle de bıraktım. Hala da kaldırmadım. Çünkü bu transferin gerçekleşmesi hala yüksek görüyorum. Bununla ilgili çok hakaretle işittik ama geri adım da atmadım. Çünkü neden? Gerçekten Galatasaray bence Leao transferini yani bir hafta içerisinde...
1: Hala peşinde mi?
0: Hala peşinde. Tek sıkıntı şöyle, 40 milyon euroya anlaştığı oyuncuyu Milan biraz da şunu söyleyeyim, bu acama gerçek. Fenerbahçe'nin de bilgisi vardı. Hı hı. Fenerbahçe hatta Milano'ya bir çıkarma yapmıştı. Milan orada iki takımı da birbirine düşürmeye çalıştı aslında. Hani kırdırmaya çalıştı.
1: Tabii yaparlar mı?
0: Yani orada
1: fiyat artırmak için.
0: Orada talepler biraz arttı bir anda. Oyuncu Galatasaray evet dedi. Hatta maaşı ben söyledim. 11 ile 12 milyon euro arası maaş alacak. Leroy Sané'yi geçmeyecek şekilde. Hı hı. Oyuncu buna da tamam dedi. Sadece kulübün anlaşmasını bekliyor.
1: Ama sorunlu futbolcu olduğu söyleniyor Ferhat.
0: Ama şöyle, sorunlu futbolcu deniyor ama son 6 sezonda bakın Milan'da uzun zamandır o kadroda hani hep istikrarlı bir şekilde oynamış yani. Hani böyle bir kadro dışı kalma olayı, hani geçen sene biraz tartışmalar çıkmış. Hatta Fatih Terim'in bir röportajı var. Milan'da en çok hangi, yani 100 milyon euro bütçeniz olsa hangi oyuncu almak isterdiniz? Rafael Leao diyor. Hani Milan'da daha önce çalışmış Fatih Terim. Hani hı hı. Oyuncu yakından tanıyor, biliyor. Herkes onunla ilgili böyle eleştiriler yapıyor ama çok enteresan. Adam istikrarlı oynuyor
1: yani
0: aslında.
1: Yani iki ucu keskin bıçak diyenler de var. Yani iyi futbolcu ama alırsın işte, uyum sağlamazsa. Yani,
0: ama artık Galatasaray bu riski kendi
1: aldı.
0: Şöyle
1: olur böyle olur
0: diyenler. Temmuz'da alsaydın, Ağustos'ta. Ağustos'un ilk haftasında alsaydın. Şampiyonlar Ligi maçına kadar bu adaptasyon sürecini çözerdi.
1: Çok geç kaldı.
0: İşte o yüzden mesela ben iki hafta öncesinde böyle düşünüyordum. Galatasaray çok geç kalmadı diye düşünüyordum. Ama bugün tarih...
1: Bugün itibariyle geç kaldı.
0: Bugün geç kaldı. Neden? Sen 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacaksın.
1: Sadece Leao için değil bak. Galatasaray'ın eksiklerini biraz önce seninle konuştuk. Say bir. Hangi kadro? Sen şimdi Okan Buruk olsan hangi nereler istersin?
0: Bir kere sol stoper isterim. Bir.
1: Sol stoper tamam.
0: Orta sahaya hücumcu bir oyuncu isterim. İki. Mutlaka Barış Alper'e bir alternatif, çünkü arkası boş, yok kimse. Ahmet Kuducu Rizespor'a gitti
1: ya
0: mesela.
1: Ya bak bu
0: yok.
1: Hiç kimsenin satılmadığı tabii, pozisyonda tabii, tabii. Söylüyorsun.
0: Bak Barış Alper satılmadı senaryoda. Evet. Bir tane sol kanat 3.
1: 3 oldu.
0: Net bir santrofor 4.
1: 4.
0: Yani en az 4 transfer lazım.
1: Şu anda santrofor mekinde bir tane adamı var Galatasaray'ın farkında değil mi?
0: Bir tane. Bir de 16 yaşında genç bir pırıl
1: tamam,
0: pırıl
1: yani
0: bir çocuk.
1: Yani aslında bir kişi bile değil, 2 kişi alman lazım. Aslında bazen 2 tane oyuncunun birden sakatlandığı oluyor.
0: Şu an Fenerbahçe'nin santroforları kim? Tarisca. Evet. Lukaku, Vedat Muriç bitti.
1: Bir de şey var daha, beğenilmeyen Şerif var.
0: Silikli Şerif bak, o da
1: dört tane.
0: O da beyi bir Lukaku diyorlar.
1: Geçen
0: bak.
1: Sene yarım yarım forvet yoktu. Şimdi 4 tane var.
0: Bak çok enteresan. Fenerbahçe muhtemelen bu yabancı sınırı krizinde Silikli Şerif'i kiralayacaktır belki ama. Hı hı. Ya bence bir kere Lukaku ile bir araya gelmesi onun için büyük bir şans. Neden?
1: Bence kiraya vermeyip pişmesine yanında beklemeleri daha iyi olur.
0: Ya Lukaku'ya büyük bir görev düşüyor. Al bebek Lukaku dedikleri çocuk senle şu an. Al yetiştir artık. Beraber çalışın.
1: Talişka'nın şöyle bir avantajı var. Ferhat, Fenerbahçe'yi konuşuruz tabii. 3-4 mevkide oynayabilen futbolcu.
0: Talişka bir de şöyle çok enteresan. Çok gamsız durmuyor artık.
1: Evet mesela, bu sene enteresan
0: değil mi? Son maçlarda
1: daha...
0: bitiricilik çok iyi. Bir anda dönüyor, vuruyor.
1: Arkadaşlarına sarılıyor falan. Biraz da Anelka vari takılıyordu yani, ama şimdi öyle değil.
0: Mesela Talisca'yı sen yedek bıraksan da çok sanki yaşı itibariyle çok sorun yapmayacak gibi. Ben işimi yaparım. Sonradan öne girer iki tane sallarım uzaktan. Hı-hı. Vururum, işimi hallederim. Sonra yatarım yani. Fenerbahçe benden memnunsa da sıkıntı yaşamam tarzında bir düşünceye de hakim olabilir. Bence Talisca kalmalı yani Fenerbahçe'de. Ben Fenerbahçe'de bir görevli olsam.
1: Kadar buraya kadar taşıdık tabii, mı yani?
0: Şimdi Fred gidiyor. Fred'i çözersin. Kante de oynar. Gendüz'ü İsmail de oynar. Ama yabancı sayılıyor. Şimdi Talisca'yı sen gönderirsen bence orada kendi ayağına sıkmış olursun. Bazen Fenerbahçe örneğin Erzurum deplasmanına gidiyorsun. Rakip sana kapanmış. Bir türlü üretken olamıyorsun. Talisca 85'te bir tane vurur kale.
1: Tabii 20 metreden
0: yani
1: bir tane.
0: Yani 5 yaşı yapmadın bunları.
1: Evet atar.
0: Ben 5 yaşı bir Osmanlıspor maçı hatırlıyorum. 5 yaşın. Talisca çok yer buz, çok klas vurdu, bitirdi maçı 1-0 mesela. Ama şu an Fenerbahçe'de o konu çok zengin. Hani Galatasaray'dan direkt geçiş yaptık ama Greenwood var, Asensio var, Talisca var. Geriden Gendüz'ü sert şutlar çekebiliyor. Fenerbahçe gerçekten şu an üretkenlikte sıkıntı yaşadığında dış şutlarda maçı çözebileceği net isimleri var artık. Bu büyük bir avantaj.
1: Evet doğru.
0: Şu an Galatasaray'da var mı? Gabriel Sara. Sert şutlar çekerdi. Çok cesaret edemiyor. Özgüven eksikliği yaşıyor bence. Ama önemli bir oyuncu. Hazırlık maçlarında kendini gösterdi. Özellikle Ren maçında ne
1: Gabriel
0: kadar kritik olduğunu gösterdi.
1: İngiltere'den transfer teklifleri var deniyordu. Hiç daha konuşmadım.
0: Aston Villa ilgilendi ama

0: 25 milyon euroyu geçmedi o teklifler. Galatasaray'ın beklentisi Brezilya milli takımına seçildiği için hı hı. en az 40 milyon euro görmek istiyoruz dediler. Ama orası çok gelişmedi.
1: Yaşı kaç Sara'nın şimdi?
0: Sara benim bildiğim 2000'li. Daha 26 genç. 26 yaşında genç daha. Yani Sara ile ilgili iyi teklifler şu andan beklenen seviyede.
1: Doğru diyorsun, şu piyasada 25'e verilmez.
0: Ben Sara'yı vermem. Neden? Çünkü Sara'yı şu an verdiğinde 40 milyon euro'dan aşağı alamazsın.
1: Tabii canım, yerini dolduramazsın ki. 25 milyon. Sara
0: şimdi ilgilendi, 8 numaralar oldu. Hatta bugün Reinders hı hı. El Kadeş'e gitti. 61 milyon euroya Manchester City'den. Az önce transfer paylaşıldı. 61 milyon euro. Sen Sara'nın yedeğini Sara'ya gönderip üzerine para ekleyip Reinders almaya çalışıyorsun. Nasıl alacaksın? Bu rakamlarla oynayamazsın.
1: Evet.
0: Hani doğru. Herkes Galatasaray'ı eleştiriyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulunca da.
1: Herkes Dursun Başkan'ı eleştiriyor da aslında yani senin belki rakibin, şu anda doğru olanı yapıyor Dursun Başkan. Biraz yani, beklemek lazım. Yani
0: mesela Real Madrid Diomende'yi alıyor. 130 milyon eurolar konuşuluyor. Bernardo Silva var o takımda mesela. Ama ilk hafta seninle maç yapabilir Real Madrid. Şimdi sen Samsun'dan
1: Paris Saint Germain'i seyrettin mi? Ne kadar evet. hazır. Ve daha iki hazırlık maçı doğru. yapmışlar.
0: Doğru. Bir de takım çoğunluğu
1: Dünya Kupası'na çıktı yani. Evet. Evet. Dünya Kupası'ndan geldi takımın yarısı. Doğru. Ve ne kadar hazırdı.
0: Aston Villa'da da mesela Buendia var, çok beğeniyorum. Evet, yani Galatasaray'da ilgilenmişti.
1: 36 mı 39 numaralı genç çocuk nasıldı, 17?
0: O da 17 yaşında ama maşallah sanki hiç 17 gibi durmuyor.
1: Lukaku gibi zaten.
0: İnanılmazdı. Hatta onun da hayatı gerçi çok garip yani. Mets'ten almışlar. Hı hı. 11 milyon euroya şu
1: bak,
0: an.
1: Bak onlar buluyorlar yani. Nereden buluyor iyi. Şimdi onu önümüzdeki sene 150 milyon euroya satar bir.
0: Öyle şey. Hocam böyle devam ederse. Yani. Ama şu an mesela Galatasaray'da şunu bana desene de hayatta inanmazdım. Samsun'dan Galatasaray, hatırlayın sezon sonunda, geçen sezon farklı bir mağlubiyet almıştı.
1: Evet.
0: Samsun'da. Hı hı. Herkes deseydi ki o takımdan Icardi gidecek, kiralık Aspiri'ye gidecek, Noah Lang gidecek, bunun yanında Ahmet Kutucu gidecek, hiç tercih etmediğin isim. O gidecek, bu gidecek ama sadece bir tane kiralık ve ilk 11'de düşünmediğim bir oyuncu. Hiç kimse inanmazdı, sen deli misin derdi. Ama şu
1: tabii,
0: an
1: o maçtan sonra şey konuşuldu. Önümüzdeki sene için hiç hazır değiliz. Bu takım çok eksik.
0: Bu takım dönüşüm yaşamalı.
1: Mutlaka yeni evet. Transferler yapılmalı diye hep söylendi, konuşuldu.
0: Ben mesela bir kere sohbet toplantısına denk gelmiştim İdman'da. Sayın Başkan bir gazetecinin sorusunu çok böyle ciddiye almadı bence. Hani hı-hı. güldü. İşte bu takım yeni bir omurgaya ihtiyacı var demişti gazeteci, yorumunu paylaşmıştı. Transferler ona göre mi olacak demişti. Hayır, bizim çok iyi omurgamız var dediler hani mesela. Ama bu takım doydu bence. Lemina'sı doydu.
1: Doğru.
0: Davinson Sanchez yerini dolduramazsın. Doğru.
1: Komu da doydu.
0: Komu 27 milyon euro verdi. Tabii. Satmadı Galatasaray, bak o net bir teklif.
1: Ne kadar?
0: 27 milyon
1: onu
0: artı 3.
1: Net geldi biliyorum.
0: Net geldi ama satmadı. Neden? Çünkü Galatasaray 35 biliyor.
1: 35 verseler satacaklar mıydı?
0: Bence satarlardı ama...
1: Ama 35'e de bulamazsın ki stoper.
0: Çünkü Galatasaray maalesef, hani Galatasaray tarafında diyorum, futbol aklı biraz şu an çok tartışılıyor. Yani. Futbol aklı yok deniyor.
1: İyi stoper bulmak da öyle ucuz değil artık.
0: Ya şöyle, iyi bir futbol aklınız olsa spor direktörünüz, hı-hı. Galatasaray 35'e sattığı adamın yerini 20 ile de doldurur. Ama şu an taraftan
1: buna da doldurur
0: farkında.
1: Yani o scouting hani, olsa Trabzon'daki scouting işte, sende olsa olur.
0: Ama şu an mesela taraftan doğru. şöyle düşünüyor. Ya diyor Osimhen diyor 200 milyon euro satılsa bile satılmasın. Hı-hı. Neden? İşte bizim mevcut yönetimimiz 200 milyon euroluk transfer bütçesini bile gerekli şekilde dolduramaz.
1: Evet ya, Osimhen'in yani golcü bulman zaten zor da.
0: Ya o ayrı.
1: İşte
0: ama,
1: bak Vlahovic geldi. Neyi konuşuyoruz? Acaba sakatlığım var, acaba yani. Oynayabilecek mi falan diye konuşuyorsun. Forvet bulman zor. Bu arada Tuna Şengil de teknik yönetmenimiz, iyi bir Galatasaraylı. O da kulaklarını böyle dört açtı dinliyor seni. Tuna'yla da konuştuk geçen sene Şampiyonlar Ligi bitiminde özellikle. Yani Galatasaray tamam geçen sene iyi de puan topladı ama seneye böyle olmaz. İşte şu alınmalı, bu alınmalı diye hep şimdi, aramızda konuştuğumuz işler şeyler
0: iyi,
1: bunlar.
0: İşler iyi giderken konuşmak daha iyi, neden? Yani ben sonradan demiştim demeyi sevmem ama şunu herkes iyi hatırlar. Geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarını izlediler mi acaba? Hı hı. Size birçok maç sayabilirim. Bir Monaco maçı. Galatasaray ikinci yarıda inanılmaz düştü.
1: Doğru.
0: İki Juventus deplasmanı. Yani Galatasaray tur atladı ama herkes soyunma odasında
1: diğer maçlarda
0: elenmiş gibiydi.
1: Ben sana söyleyeyim, diğer maçlarda da Osimhen'in gayretiyle aldı. Yani Ajax tek kişilik ordu Ajax maçı. Buradaki Bodo maçında gitti yani, kavga ede golü attı yani.
0: Ama şöyle, içerideki Liverpool maçlarını, Juventus maçlarını şuna da bağlıyorum. Galatasaray iyi bir pres yaptı ama taraftarı arkanda inanılmaz itti.
1: Evet.
0: Yani orası bir cehennem gibiydi gerçekten. Yani oraya Real Madrid'i getirip belki çıkamazdı.
1: Bir de Juventus her şeye rağmen dişine göre bir takımdı.
0: Dişine göre evet.
1: O da
0: ama
1: o da bir şey yani.
0: Herkes hatırlasın Galatasaray'ın deplasman karnesini. Galatasaray Bence

0: Geçen sene deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nin en kötü takımından bir tanesiydi. Liverpool deplasmanı, Uğurcan Çakır formda olmasa, bak hiç abartmıyorum, Beşiktaş'ın 8-0'lık maçı unutulmuştu.
1: Esas Liverpool sonra Paris Saint Germain'le oynamış değil mi?
0: Evet, yani Paris'le eşleşsen şampiyonluğu vermiştim.
1: Burada şey diye konuşmuştuk, iyi ki yani Liverpool'u eleyip geçmemişiz oraya diye. O nasıl bir maçtı ya?
0: Ben bir ara
1: perişan ettiler Liverpool.
0: Ben Okan Hoca'yı da çok severim. Okan Hoca'yı bir ara TV Spor'da görmüştüm. Röportaja gelmişti. Öncesinde sohbet etmiştik. Dedim hocam, ben de siz dedim geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde tatmin ettiniz beklenti. Neden? Ben de siz iki maç fazla oynadınız. Ha çünkü Galatasaray'ın kadro yapısı buydu yani. Bunun fazlasını yapamazdı. Yapsa ligi kaybederdi. Üçüncü olurdu yani. Fenerbahçe değerlendiremedi.
1: Trabzonspor değerlendiremedi. Bodo şampiyon olamadı mesela. İşte. Bodo iyi puan ama Bodo 50 milyon euroluk takımla yaptı. İşte
0: ama şöyle, Galatasaray nitelik olarak sayısı çok sıkıntılıydı kadro olarak.
1: O da öyle baktın mı Galatasaray başarısız. Bodo 56 milyon euroluk takımla ama Galatasaray'dan bir tık ileri gitti.
0: Ama şöyle, Galatasaray kadro olarak tarihin belki de en riskli rotasyonla Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Bu sezon daha da düştü o durum. Transferler şu an gelecek.
1: Bazen bak düşün, şeyin sol bekin, sol stoperinin yedeği yok. Ya öyle ligi tamamladı. Ya İki son, senedir öyle tamamlıyor.
0: Bak
1: yani.
0: Villarreal hazırlık maçı değil mi? Sezonun son hazırlık maçı. En ciddi maçlardan biriydi. Kadroya bakıyorsun, sağ stoper Lemina, sol stoper Jakobs. Ya Galatasaray'ın kadro planlaması bu işte. Buradan anlayın. Ya yani bu planlamayla Şampiyonlar Ligi'nde başarı beklemek bence Okan Buruk'a yapılmış en büyük haksızlık. Ya Okan Hoca'ya sen farklı bir challenge hazırlıyorsun. Diyorsun ki benim kadrom bu, git başarılı ol. Ben yerinde olsam şöyle bir açıklama yaparım. İki türlü karar verin. Ya Şampiyonlar Ligi ya da Süper Lig. Ya şu an mesela Okan Hoca bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde, yani inşallah yanılırım.
1: Ama geçen sene ligde de belki şampiyon olamayacaktı. Fenerbahçe'ye 3 kere ikram etti. Fenerbahçe'ye 3 kere reddetti.
0: Benim en çok şaşırdığım konu son yakın tarih 2000 sonrası. Mircea Lucescu imkansızlarla boğuşup Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde üst aşamalara çıkarmıştı.
1: En kısıtlı kadroyla Lucescu şey, başarılı olmuştu. Bu sene toprağı bol olsun.
0: Yani bu sene Okan Hoca, bu sene Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki takviyeler gelecek ama ne kadar tatmin edici takviyeler. Bu sene bence Okan Buruk'un en zor işi Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneki başarıyı yakalaması.
1: Eğer bu kadroyla takviye yapmadan giderse ben çok zor.
0: Ben Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nin hüsranla biteceğini düşünüyorum çok bu kadroyla.
1: Zor, çok
0: çünkü
1: zor.
0: Her zaman Osimhen'in hele bir de bak, res yapmasını bekleyemezsin.
1: Geçen sene gene iyi bir eşleşme olmuştu yani grup şeyde.
0: İçeride Liverpool'la
1: mesela iki kere. Bir de ters bir eşleşmeyle takımlarla eşleşirsen yandın.
0: Mesela Bodo'yla dışarıda oynasan kaybetmiştin. Geçmiş
1: Bodo'yla
0: olsun.
1: Bodo'yla dışarıda oynasa zaten hem kaybetmişsin hem çıkamıyordun gruptan.
0: İşte öyle mi? Atletico Madrid'de berabere kalmasan yani tüm emeğin gidiyordu.
1: Evet, doğru.
0: Yazık olacaktı.
1: Bu arada 23. dakika içindeyiz. Beşiktaş 0, Kralova 0 diyelim. Onu da
0: gol yedi sandım ben de Beşiktaş.
1: Yok, 0-0 devam ediyor maç. İlk maçta böyle geçti biliyorsun. Yani biraz
0: ikinci arada çözüldü biraz.
1: Çek takımları bu genelde böyle oynuyorlar.
0: İlk maçta ama Senli'nin
1: oyunu kitlemeyi biliyorlar yani.
0: Önemli pozisyonları vardı, değerlendiremedi. Onlara değerlendirse belki ikinci yarıda Beşiktaş 3-0 yapacaktı. Onları atamadı rakibe direnç kattırdı ve ikinci yarıda maçı çevirdi.
1: Evet, biz gene de başarılar dileyelim. Galatasaray'dan sorular gerçekten çok geliyor. Genelde de sen şu anda konuştuklarınla çoğuna da cevap verdin tabii yani. Onu da söyleyeyim yani birçok soruya mesela, konuşurken cevap vermiş
0: bir
1: oluyorsun.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şu takımı Guardiola'ya getir, şu kadro yapısıyla başarılı olamazsın, zor. Hani acama gerçek.
1: Peki ben sana sorayım şimdi. Süper Lig'deki diğer takımları takip ettin. Hangi takımları şansı görüyorsun?
0: Şampiyonluk yolunda bence şu an Fenerbahçe kadro olarak daha zengin bir kadroya sahip.
1: Fenerbahçe'nin geçen sene kadrosu derinlikliydi ama forvet hiç yoktu. De, değil mi? Hiç forvetsiz yoktu. Devam etti.
0: Bir de kabul edelim, İsmail Kartal çok eleştiriliyor. Hani kimine göre işte Fenerbahçe'nin teknik direktörü olamaz, o karizme sahip değil deniyor ama.
1: Ama başarılı.
0: Bunu kabul edelim, İsmail Hoca Fenerbahçe camiasının istediği oyunu oynatıyor. Hücumcu. Gayet bence inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Çünkü Lyon'la bir zahmet artık Fenerbahçe geçmeli bu kadrosuyla. Sen Greenwood alıyorsun.
1: 5 maç yapmışlar şu ana kadar, hiç galibiyeti yok Fenerbahçe'nin.
0: Tabii eskiden o maçları hatırlıyorum. Kristof Daum döneminde de vardı Şampiyonlar Ligi. Evet. Öncesinde 2000 yılında stat yapılırken.
1: 4 kere Şampiyonlar Ligi'nde işte, bir kere de UEFA'da karşılaşılmış. Tek ama, beraberlik UEFA'da.
0: Ama sen Greenwood'u alıyorsan, Lukaku yedek santraforunuzsa, hani tabii ki planlama da biraz hatalı. Neden Vedat Muriç sakatlıktan çıktı ama Talisca şu an iyi götürüyor. Ya Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde olması lazım. Çok yani Avrupa Ligi'ne kalırsa
1: esas
0: da
1: esas en büyük handikap ne biliyor musun? Bu yabancı sınırlamasının olduğunu biliyorsun ve Vedat'ı alıyorsun. Türk futbolcu şey statüsünde değil.
0: Bence Fenerbahçe'nin bazı yöneticiler Vedat'ın gelirken Türk olabileceğini düşünüyordum.
1: Ya Aziz Bey'in belki Aziz Bey öyle bir hata yapmaz da çok acaba, mu sandılar diye.
0: Ben çünkü de, herhalde.
1: Ama Aziz Bey öyle hata yapmaz.
0: 2016 sonrası farklı milli takım seçenler yabancı sayıldı. Hı-hı. Vedat Giresunspor'da oynarken Türk sayılıyordu diye biliyorum.
1: Mesela Mesut Özil
0: o kuraldan yararlandı.
1: İlkay'da
0: öyle
1: evet.
0: Mesela. Ama şu an mesela Yusuf Demir Galatasaray'a gelirken yabancı sayılıyordu. Neden? Hı-hı. 2016'dan sonra milli takım tercihini doğru yaptığı için yabancı sayıldı. Orada da mesela bir şey yapamadılar. Ama bana çok saçma ya. Çocuk Türk yani.
1: Saçma bir kural.
0: Çocuk Türk yani.
1: Kurallar koyulur ama değişmez değildir. Anayasa değil bu doğru neticede yani.
0: Trabzonlu çocuk yabancı sayıldı ya. Mesela Süper Lig'de.
1: Doğru diyorsun.
0: Hani Vedat Muriç bu saatten sonra Türk sayılır mı? Bana zor geliyor. Çünkü kararını vermiş 2016'da. İşte Kosova milli takımda oynuyor. Hani şu an aykırı.
1: Şu andan itibaren olmaz. Kaldırsalar bunu bu sefer farklı şeyler
0: tabii
1: konuşulur.
0: Yusuf Demir tartışılır. Yani Yusuf Demir o yüzden oynayamadı.
1: Bu sefer sen kolluyor musun Fenerbahçe'yi denir. O yüzden yani, federasyon böyle bir topa gireceğini zannetmiyor.
0: Mesela Galatasaray bence günün şartlarında yine 1 Eylül'de iyi bir kadro kuracak. Ama geç kalındı. Bir de doymuşluk var. Hı hı. Fenerbahçe'nin kadro yapısı bence iyi oldu. Beşiktaş,
1: Trabzon nasıl buldun?
0: Trabzon Salah'la çok gündem oldu ama Trabzon orta sahasını ben geçen senenin gerisine göre
1: bir takviye de yapacaklarmış ama. Folcarelli
0: sakatlandı.
1: İki ayrı isim söyleniyor.
0: Tabii şey Folcarelli sakatlandı. Hmm. Topkap Moro'nun yüksek bir isim. 1,5 ay yok deniyor mesela Folcarelli. Evet. O da önemli bir sakatlık. Paolo Nacho var. Darwin Nunez gelecek
1: ya
0: deniyor.
1: Bu arada Trabzon'la enteresan bir takım oldu. Muhammed Salah geldi. Evet. Premier Lig'in en üst düzey, en tanınmış oyuncularından bir bence tanesi de. 67 milyon mu 65
0: hatta
1: milyon
0: şöyle deniyor,
1: takipçisi olan dünyada.
0: Premier Lig'den en iyi kadrosuna yazar mısınız Muhammed Salah? Bence yazabilirsiniz.
1: Yazılabilir.
0: Elin Şirin'le aynı listede.
1: Yani bir olmasa da ikiye yazarsın yani %100 ki oraya kimler tabii oynadı, kimler
0: şöyle,
1: gitti yani.
0: Liverpool'dan sonra geldi. Araya bir Arabistan takımı sıkıştırmadım mesela. Evet, Çin'e doğru gitmedi örneğin, MLS'e gitmedi. 34 yaşında geldi. Tabii iyi bir kontrat da aldı yani. Ama ben mesela Muhammed Salah'ın iyi bir takıma geldiğini düşünüyorum. Trabzonspor genç
1: kaç
0: bir takım.
1: Kaç gol atar, kaç gol attırır
0: bence
1: sence?
0: Bence 10 golü kesin geçer. Ben 20 gole
1: yani
0: doğrudan
1: çift taneleri rahat görür rahatlaşır diyorum. Çift taneleri
0: neden
1: görür?
0: Çünkü takım yaşlı değil.
1: Attığı kadar da asist yapar diyorum.
0: Yani ben kötü durumda olmadığını düşünüyorum. Dünya Kupası maçlarını izledim. Herkes eleştiriyor.
1: Bizim Süper Lig'in
0: temposu da yüksek değil yani.
1: Düşünürsen
0: sanki
1: yani o çok rahat oynar.
0: Bir kere dış şutlarda bence oranı yüksek. Gayet gol yüzdesi yüksek olan bir isim değerlendirir. Ama Muhammed Salah da şimdi yoğun önlemler alınır artık.
1: Alınır ama tabii ki. Her
0: ama
1: futbolcu
0: zeki futbolcuyu markez edemezsin. Bir şekilde o kendini tabii eksiltir. Doğru, ama doğru fizik diyorsun. Durumu iyi görünüyor Muhammed Salah'ın. O da uzun bir tatil yaptı Dünya Kupası'ndan sonra. Çok eksikliği var mıydı? Ben sanmıyorum.
1: Ama burada
0: kendine bakan
1: enteresan
0: bir
1: olan ne biliyor musun? Trabzon kadrosunda işte bu kadar ünlü dünyanın neresine giderse gitsin. Hani Alaska'ya gitse bu Muhammed Salah doğru derler. Öyle doğru tanınmış futbolcu var. Diğerleri Portekiz 2. Ligi, Fransa 3. Ligi.
0: Mesela şöyle.
1: Scouting oyuncular hep ya o futbol üzerinde büyük şans bir yandan.
0: Aslında tabii ki bir de Trabzon şöyle bir takım. Mesela Cabral var. Hı. Solbek, Yeşilburnu Adaları. Pina var. Yeşilburnu. Hepsi genç oyuncu. Evet. Atletik. Yani Muhammed Salah'ın eksiklerini kapatabilecek genç oyuncular var takımda. Bir de şöyle Vivo geldi devre arası. Fulham 30 milyon euroya kadar
1: nerede
0: çıktı.
1: Nerede oynar sence Salah'ı?
0: Bence sağ kanatta oynar.
1: Yine Liverpool'da gibi sağ kanat.
0: Sağ kanat. Sol atsa da oynar. Hatta bazen santrafor'da da çıkabilir. Ya
1: aslında 10 numaraya koy orada da oynar
0: ha. Rahatlıkla oynar ama Mucci o da bu arada bir sakatlığı vardı Muçi'nin. Muçi dönene kadar belki oraya da atabilirler. Mesela Saviola var diğer tarafta. İşte Malinowski var orta sahada. Hani biraz Fatih Tekke biraz zorluk yaşayacak.
1: Salah'a soracaklardır sen nereyi tercih ediyorsun diye muhtemelen ama ya, yapacaklardır yani.
0: Bence Fatih Tekke biraz dominant bir karakter. Oyuncuya o şeyi vermez.
1: Valla Muhammed Salah'a karşı öyle bir dominant karakterlik yapamazsın. Bir Fatih de, Hoca da yapmaz yani.
0: Aslında bu tarz teknik adamın işi de zordur. Şimdi Muhammed Salah geldi ama her teknik adam bunun farklı yönlerini düşünür. Acaba işte beni bir kişi eksik bırakır mı? Oyunda özverili olur. Ben Muhammed Salah'ın sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Hani şehirli kimyası da tuttu. Özellikle bir transfer tanıtımı yapılmış. Çok güzeldi.
1: Evet,
0: hani
1: ya hoca için tehlikeli bir isim abi. Yani bu çalışmıyor deyip oynatmasan seni orada ya işte şehirden kovarlar yani.
0: Ama şimdi en büyük avantaj nedir? Trabzonspor genç bir takım. Yaşlı bir takıma gelmiyor Muhammed Salah.
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: Beşiktaş'ta öyle bir sorun olabilirdi. Neden? Arkasında oynayacak olan Murillo 30 yaşında. Muhammed Salah 34 yaşında. Acaba her maç o tempoyu kaldıracaklar mı ikisi?
1: Hatırlıyor musun Galatasaray'a geçen sene 7 maç kala zannedin. Trabzonspor yendi.
0: Evet.
1: Ve şampiyonluk bir anda. Orada meşaleler yandı değil mi?
0: Doğru.
1: Hatta herkes dedi ki Trabzonspor'un şampiyonluk şansı Fenerbahçe'den fazla.
0: Yüksek.
1: Hatta Galatasaray'ı yendiği için Galatasaray'dan da çünkü Galatasaray'ın kalan maçları zor dendi.
0: Zor.
1: Ki Galatasaray'a puan da verdi sonra.
0: Doğru.
1: Ama O günkü

0: taşıyama Trabzonspor. 7 maçta zannederim 2 galibiyet sadece alabildi.
1: Çünkü kadro dardı.
0: Muhammed Salah gibi bir lider oyuncu olsaydı bence takımı toparlardı orada.
1: Bu arada mesela en büyük avantaj da şu. Premier Lig'den Onana var.
0: Evet.
1: Savic yıllarca üst düzey takımlarda oynadı. İşte Atatürk Madrid'i var Savic'in.
0: Onuachu da Premier Lig'de oynadı.
1: Onuachu yine üst düzey bir isim. Hani bu tarz isimlerle bir arada olması da avantaj. Bir de takımın diğeri de çok atletik.
0: Bir de dediğim gibi iki isim daha çok önemli iki isim daha düşünüyorlar yani.
1: İşte Darwin Núñez deniyor.
0: Núñez'i getirecekler deniyor. Evet.
1: Bunun yanında bir orta saha bence daha alacaklar. Bence bir stoper gerekir mi? Çok oyuncu aldılar.
0: Bence de ama hani, stoper gerekli o takım.
1: Sanki nicelik olarak sayı çok ama nitelik olarak biraz daha hani
0: işte kadro Beşiktaş'tan bahsettik ya kadro derinliği yeterli değil Beşiktaş'ın diye. Trabzon'da da aynı şey var.
1: Trabzonspor o kadar kadroyu doldurdu ki bir anda. Devre arasında mesela yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 oyuncu gönderse şaşırmam. Mesela bu takımda Metehan Mimaroğlu şans bulur umarım. Çünkü yaş olarak geç açıdan bir isim. Melih Kabasakal geldi Gaziantep'ten. Evet. O da 30 yaşında. Trabzon altyapısında oynamış daha önce. Samet geldi mesela.
0: Samet geldi. Ya.
1: Samet mesela çok şans bulamazsa.
0: İşte onlar o alt şeyi doldursun diye geldi geçen aslında. Sene derinlik olsun takımda.
1: Ne demiştik biz? Galatasaray yendi. Sonra kadro bir anda zayıf düşünce ikincilikten doldu Trabzonspor. Hani yoksa şampiyon olacaktı belki de.
0: Doğru, doğru.
1: Yani bu sene Fatih Tekke bence öyle bir tatlı karmaşıklık yaşayacak. Kadro çok doldu bir anda hani. Ama nitelik olarak dolu mu o tartışılır tabii ki.
0: 31. dakika içindeyiz efendim. Hradec Kralyova karşısında Beşiktaş 0-0 devam ediyor. Daha çok atak yapan, topla oynayan takımın Beşiktaş olduğunda dinleyicilerimize iletelim. Maç devam ediyor. Daha 31. dakika içindeyiz. Bakalım neler olacak temsilcimiz inşallah tabii ki. Turatlar, evet biz de yaklaşık artık programın sonuna. Fenerbahçe'nin Lyon rakibinde konuştuk seninle. İnşallah eler artık. Bu kaçıncı dedin değil
1: yani
0: mi?
1: Yani iki kere yaklaştı
0: Fenerbahçe. Buraya kadar gelip yapmasın bunu.
1: Ben Lille maçını hatırlıyorum. Cenk Tosun o kafaya atsa bitmişti. Lig aşamasındasın. Sonra Benfica maçı. Mourinho, Mario, Branco,
0: Benfica
1: Kerem
0: maçını Atikoğlu. Mourinho verdi ya direkt.
1: Şunu söyleyeyim mi? Mesela uluslararası...
0: O maç öncesi açıklama vardı ya onunla tabii, verdi orada.
1: Tabii. Mesela yani o süreçten bence iki sezonluk dizi çıkar.
0: Yani, kesinlikle.
1: Yani orada inanılmaz entrikalar döndü. Fenerbahçe biraz oradan da
0: ben
1: kaybetti.
0: Ben hep şey diyorum. Aziz Bey o gün orada Aziz Bey İzin başkan vermezdi. Olsaydı Mourinho'yu o gün
1: gönderirdi.
0: Ceketini ver derdi. Yani daha doğrusu eşofmanını ver derdi. Şimdi moda terim o ya.
1: Doğru. Bence izin vermez
0: o. Hemen o Fenerbahçe rozetin üzerinden alırdı kesinlikle. Ve yardımcı hocayla çıkardı o maça. Doğru. Yani belki o gün yapmalıydı onu.
1: Belki de kalırdı Şampiyonlar Ligi'nde. Yani. Ama ben Fenerbahçe avantajı görüyorum. Lyon'u bence
0: geçecektir. İnşallah sevgili Ferhat Kızıltaş tüm temennimiz tüm Türk takımlarının başarılı olması tabii ki. Tamam. Evet biz de programın sonuna geldik efendim. İnşallah hoşça vakit geçirmişsinizdir diyerek programımızı bitirelim. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcılarım Berkay Küçük, Hümeyra Zengin ve Tuna Şengil teknik yönetmenimizdi. Herkese iyi akşamlar dileriz.
2: Spor Servisi.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Ümeyra Zengin, teknik ekipte o güzel insan, sevgili güzel insan. Tuna Şengil ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor efendim.
0: Mavi küreden derlemeler.
1: Efendim Mavi Küre'den yine sevgili Hümeyra Zengin çok güzel haberler derledi sizler için. İşte birinci haberimiz. Sicilya kıyılarında antik Roma'ya ait batık gemi keşfedildi. Hemen detaylarına bakalım. İtalyan dalgıçlar Sicilya kıyılarının yaklaşık 46 metre derinliğinde 2000 yıldan daha eski olduğu düşünülen ve antik Roma'ya ait olan batık bir gemi keşfetti. Gemide şarap ve zeytinyağı gibi ürünlerin taşınmasında kullanılan iyi korunmuş halde yüzlerce konteyner bulundu. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Guilli'ye göre bu batık son yılların en önemli sualtı arkeolojik keşiflerinden biri. Balıkçılardan gelen bir ihbar üzerine 21 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki geminin M.Ö. 2 veya 1. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor. Efendim İtalya'daydık. İtalya'dan kalkıp Birleşik Krallığa gideceğiz. Sıcak sular köpek balığı türlerini değiştiriyor. Yine harika bir haber. Hemen detaylara bakalım. Bilim insanları su sıcaklığındaki artış nedeniyle güney sularında yer alan farklı köpek balığı türlerinin daha yaygın görülmeye başlandığını söylüyor. Birleşik Krallık Deniz Biyolojisi Birliği araştırmacılarından Bryce Stewart, Manş Adaları ve daha sıcak sulara hareket eden bazı balık türleriyle beslenen köpek balıklarının da onları takip ettiğini ve bu balıkların çoğunlukla hamile dişi balıklar olduğunu belirtti. Doktor Stewart'a göre kış mevsiminde artık daha yüksek olan deniz suyu sıcaklıklarının deniz yaşamı üzerinde büyük bir etkisi olduğu öne çıktı ve vurgulandı. Sıcak sular köpek balığı türlerini değiştiriyor efendim. Birleşik Krallık'taydık, şimdi de dünyanın başka bir noktasına gideceğiz, hatta noktalarına gideceğiz. Güneş tutulması gökyüzüne dönen milyonlarca insanı büyüledi. Hakikaten bu aralar yıldız kaymaları, güneş tutulması gibi gök olayları hepimizi çok çok büyülüyor. İşte onlardan bir tanesi. Milyonlarca Avrupalı yaklaşık 30 yılın en görkemli güneş tutulmalarından birine tanık oldu efendim. Grönland, İzlanda ve İspanya'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma, Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmi olarak görüldü. Gözlem noktalarında toplanan büyük kalabalıklar tutulma anını alkışlarla izledi. Güneş, ay ve dünyanın aynı anda mükemmel bir şekilde hizalanmasıyla gerçekleşen tam tutulma yerel saatle saat 19.30'da İspanya'dan izleyenleri hakikaten büyüledi efendim.
0: Perspektifler.
1: Bu güzel haberlerden sonra geçelim akşamın konusuna ve konuğuna. U23 Avrupa Atıcılık Şampiyonası 1-12 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Wrocław kentinde gerçekleşti. Avrupa'nın genç atıcılarını bir araya getiren şampiyonada Türkiye 21 sporcudan oluşan milli takım kafilesiyle mücadele etti. Milli sporcularımız farklı kategoriler ve disiplinlerde önemli dereceler elde ederek şampiyonayı toplam 17 madalyayla tamamladı. Hepsini tebrik ediyoruz. Trap, skeet ve havalı tabanca gibi farklı disiplinlerde Türkiye'nin hanesine 5 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya yazdırdığı organizasyonla Türk atıcılığının gençlerde Avrupa seviyesindeki güçlü konumu bir kez daha kendini göstermiş oldu. Peki 21 sporcu ile gidilen bir Avrupa şampiyonasından 17 madalyayla dönmenin arkasında nasıl bir çalışma, nasıl bir motivasyon var? Genç sporcularımızın performansı Türk

0: atıcılığının geldiği konuma dair bize neler gösteriyor? İşte bu soruları konuşacağız. Bu başarıyı kutlayacağız efendim ve sizlere duyuracağız. Duymayanlarımız vardır aramızda. Çünkü biz yatıyoruz kalkıyoruz futbol konuşuyoruz Tunacığım biliyorsun. Ama böyle değerli sporcularımıza kesinlikle yer vermemiz gerekiyor. Bu başarıları da anlatmamız gerekiyor. Kamu yayıncısı olarak. Efendim tüm bu sorulara Avrupa'daki başarımızı Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Sayın Murat Kocakaya ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızın diğer ucunda. Murat Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz efendim, tebrik ediyorum.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Herkese.
0: Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok önemli bir başarı var. 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz, toplam 17 madalya efendim. Öncelikle sizin gözünüzden bu şampiyonayı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu başarı bizler ve federasyon için ne ifade ediyor? Belki de siz biraz daha tarihe gidip, yani biraz daha geçmişe gidip olayın en başından alacaksınız. Çünkü bunlar sonuçlardır muhtemelen. Buna giden bir süreç vardır. Bugünden yarına olmayan sonuçlar bunlar.
1: Evet.
0: Buyurun efendim, ben sözü size bırakayım. Arada sorularımı size yönelteceğim. Buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi, ben teşekkür ederim.
1: Gençlerdeki bu başarımız, atışırık branşının olimpiyat oyunlarında aldığı madalyadan sonra ne kadar büyük bir ilme kazandığını gösteriyor.
0: Evet.
1: Altta şöyle bir şey var. Şimdi birincisi şu, atıcılık biliyorsunuz branşımız bizim poligonlarda yapılıyor.
0: Evet.
1: Poligon sayısı Türkiye'de soyunmada hızla artıyor. Bu çok önemli bir şey. Bizim branşımızın mutlaka malzemeye ihtiyacı var. Silahımız olacak, ceketimiz, yeleğimiz olacak.
0: Evet.
1: Bunlar da sayısı Türkiye'de bir artış var. Yani biraz bu işi yatırım yaparak geliştiğini düşünüyorum. Aslında
0: evet.
1: Bunun işi temel 2013'lü yıllarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin kurulmasıyla başladı. Sporcularımızın büyük bölümü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde geliştiler.
0: Evet.
1: Şöyle bir şey düşünüyoruz atıcılık branşı olarak. Atıcılık bizim ucu bulduğumuz bir alan. Bizim temel sporlarımızdan, milli sporlarımızdan birisi. Ama Türkiye'de son döneme kadar biraz böyle göz ardı edilmiş. İşte olimpiyatlarda Türkiye'de spor deyince biraz bildiğimiz spor dışında olimpiyat zamanında işte güreşe, tekvandoya biraz malzemeyi gösteriyoruz. Yani oradan madalya alabiliyoruz.
0: Evet.
1: Artık olimpiyatlarda 45 tane madalya var. Biraz es geçtiğimiz, bir ne kadar çok dikkat etmediğimiz bir branş. Eğer çalışırsanız, eksperisini artırır ve düzenli programı çalışırsanız, sporcularımızın eski genç çocuklarımız, yani işte 18 yaşında çocuklar, 22 yaşında var. Bunların büyük bölümü devletin şu anda harçlık alıyor.
0: Evet.
1: Yani sporu meslek olarak görmeye başladı.
0: Evet, evet.
1: Dünyadaki rekabet sporda, sporda bilinen farkı çok sert. Yani herkes bu işe çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bizim en büyük sıkıntımız şuydu. Ben yıllarca genç spor bakanında bu bilimlerde de çalıştım. Daha önce bizim en büyük sıkıntımız şuydu. Çocuklarımızı bir yere geçiriyoruz biz. Başlatıyoruz spora. Sonra aileler işte LGS sınavları, ÖSS sınavlarını çocuklarımızı bizden alıyorlar.
0: Evet. Evet.
1: Bunun önüne geçme çalışmasının bir bölümü diye düşünüyorum ben. Son yıllarda sporcular verilen bu harçlıklar, işte bir sürü maaşlı desteklerle aileler de çocuklarını sporlara almaya başladılar. Bir meslek gibi görülmeye başladı. Görünce başarı artmaya başladı.
0: Evet.
1: Yani tabii ki bu başarının şöyle bir artısı var. Bir şöyle bir gösterdiği bir şey var. Çocuklarımızın hepsi bizim branşımız 50 yaşlarda bile yapılabilen, eğer kendine iyi bakarsanız bu durumda yapabildiğiniz bir branş. Böyle alttan ciddi bir başarılı grubun gelmesi Türk atıcılığının ya da Türk sporunun geleceği için olumlu bakmamızı sağlıyor. Biz atıcılık branşı olarak olimpiyatlarda Türkiye'nin yüz aklı olmak istiyoruz.
0: Evet.
1: Çocuklarımız hepsi inşallah 2028'de bir kısmı 2028'de öyle katılacak çocuklar içinde 2028-2036 yıllarında Türkiye'nin başarılarının mimarı olacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet. Sayın Kocakaya, özellikle Yusuf Dikeç'le başlayan da bir hani popülaritesi artma trendine de girdi. Yükselişine de girdi atıcılık. Yusuf Bey'le de hareketi

0: ilerledi. Giderek gönüllerde taht kurmaya başladı ve onun getirdiği ivmeyle de, o trend, o yükselişle de artık genç kuşağın da çok ilgi duyduğu bir branş oldu. Doğru. Öyle değil mi?
1: Doğru, evet. Yusuf Tükeç, aslında şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun efendim.
1: Yusuf Tükeç sadece Türkiye'de, dünyada bir
0: el. Evet, evet. Evet.
1: Bir de onu söyleyeyim, yani Yusuf Tükeç. Evet. Dünya Avcılık Federasyonu'nda en büyük bir şey. Dünyadaki reklam aracı en büyük bir dolu. O tabii onun etkisiyle aileler çubuklarının poligonlar arasında geçmeye başladı.
0: Evet.
1: Poligon sayısında dediğim gibi artması soyununda da ülkemizde. Bu işe çalışan çocuk sayısını hızla arttırdı.
0: Evet.
1: Şunu şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında avcılık branşının temel özelliği şu. Branşımızın kısa bir şey. Avcılık branşında genç yaşta başlayan çocuklarımızın konsantre olması ve dikkatlerini toplamaları için büyük faydalı olduğunu düşünüyorum. Bilmem onlar da söylüyorlardı.
0: Evet.
1: Bu branşı yaptığınız müddetçe, bu branşta konsantre olduğunuz müddetçe hem çocuğunuzun yetişmesine ciddi katkılar sağlayabiliyorsunuz. İleride eğer sporu tercih etmeyecekse, meslek olarak görmeyecekse, diğer meslekte atıldığında da burada elde ettiği hasretler ona çok ciddi ilerisi kazançlar sağlayacaktır. Bunu tüm halkı, Türk halkına anlatmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Yarışmada yarışan çocuklarımız bunu meslek olarak gören çocuklarımız var. Ciddi bir sporcu olduğumuz var. Yani bazı eskiden biz Türkiye Atıcılık Branşı'nda havalı ve ateşliği 100-200 kişilik yarışmalar yaparken Türkiye'de şu anda 1000 civarındayız. Çocukla yarışıyor.
0: Evet.
1: Plakatçılarında yine sayımız çok şükür. 500-600'leri buraya her yarışmada. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de yatıcılığa ilgi hızla artıyor. Bu artırız alacak. Başarı şöyle bir şey gelir. Başarı böyle bir rastlantısal gelmez. Yani altta çok işte bir havuzunu bulmuş sporcu olduğunuz. Oradan çağabileşmiş öne çıkarak başarı elde edersiniz. Yani atıcılık federasyonu olarak bizim asayi hedefimiz şu. Temel hedefimiz şu. Bu çocuklarımızla. Biraz da söyledim aynı şey söyleyeceğim. Belki olimpiyatlarda Türkiye'nin yüz akı olmak istiyoruz. Türkiye birçok alanda dünyanın ilk 20 ülkesi aslında rahatlıkla sayılabilen bir ülke. Ama spor olimpiyatlarda ne yazık ki bir türlü oraya ulaşamadı.
0: Evet.
1: Hep böyle işte çok az madalyalara olimpiyatları kapatıyoruz.
0: Evet.
1: Bir de şu, sadece bazı branşlarda ama madalyanın çok olduğu birçok branşta yok. Olimpiyatın sportif açıdan baktığımızda biz branşın ne kadar önemli olduğu için atletik, atletik, jimnastik, futbol, voleybol hepsini sayabilirsiniz. Önemli oldu. Olimpiyat severdiği madalya
0: çocukları. Evet, evet.
1: Dünyanın 7. en çok fazla veren branşı. Bu branşta biz bugüne kadar sadece işte son olimpiyatta Yusuf Beyler gayle bir madalya almıştık.
0: Evet.
1: Çok az. Yani bizim gibi bir ülke için çok az. Silahı seven bir ülke için çok az. Onun için inşallah
0: taşıyacaklar.
1: Bunu bekliyor muyduk?
0: Evet.
1: Bekliyordu. Bak,
0: evet. Yani, 21 sporcuyla mücadele ettik.
1: Tabii, evet. 21 evet. Sporcuyla ettik. Hemen hemen her sporcumuz en azından takımlarda da olsa bir madalya aldı. Bu büyük bir gurur. Toplam madalyada Avrupa Şampiyonası en çok madalya alan ülkesiyiz.
0: Evet. 17 yani madalya.
1: Altın, evet. 17 madalyayla.
0: Evet.
1: Altın madalya sarılmasında da bizden önce Çekoslovakya'da ilk yıldızdayız.
0: Evet.
1: Biz de şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu yarışmaya sadece olimpik branşlarda olimpik olmayan branşta katılmadık. Orada olimpik olmayan bazı branşlar da vardı.
0: Evet.
1: Onun için de aldığımız sonucu gelecek için çok olumlu görüyorum. Evet, bizim atıcılık açısından her geçen gün geleceğin çok daha iyi olacağını, Türkiye'de de falan bir atıcı olan başarılı. Çünkü spora ilginin sağlanması için başarı gerekir. Yani insanlara bir şeyler göstermelisiniz. İnşallah başarı da artarak daha sonraki topun başarısından sonraki diğer sporda başarı da artarak gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağız.
0: İnşallah.
1: Yani böyle inanıyorum.
0: İnşallah. Murat Bey, bu şampiyonayla Türkiye'nin bir Avrupa şampiyonasında elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştığı evet. Ve bizi gerçekten göğsümüzü kabarttı. Bu rekorun arkasında sizce hangi önemli faktörler bulunuyor? Sizin gibi bir başkanın başkanlığında önemli bir yapılanma var ama aynı zamanda çok değerli hocalarımız da var, öyle değil mi?
1: Tabii ki. Yani bir kere şöyle.

0: ben bu başarının birinci sebebi federasyon başkanı partiye bir sistem oturup onu uygulamaya çalışırsınız. Bir bence Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bu işin başarı olarak atak bir şey. İkincisi antrenör sayımızın hızla artması. Türkiye'nin İslam'dan antrenör sayısı, antrenör sayısının artması. Ve bazı antrenörlerin hakikaten bu işi çok iyi benimseye, çok iyi sarılmaları. Yani buna şeyler de ildeki poligonda görevlisinden, oradaki poligon amirinden, antrenörüne, kulüplere kadar. Yani son dönemde çok şükür kulüp desteği de arttırıyoruz. Yani daha önce hemen kulüplerin ilgilenmediği branşken yani şu anda birçok büyük kulübün bizde ilgilenmeye başladı. Kulüpler dışındaki bazı kulüplerde sizi destekliyorlar. Bu bir takım oyunu. Yani bu bir işte sporcusundan, antrenöründen, tesis sorumlusundan, hakeminden ve kulübünden bakarak bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Olimpik bir branşı. Bütün hedefimiz dediğim gibi çocuklarımızı olimpiyatlara taşıyan hale getirmek. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda geçen seneki Avrupa Şampiyonası Avrupa'nın en çok madalyanın ülkesi olmuş.
1: Evet.
0: Yani bir ivme kazandık. Ama bu ivmeyi hedefimiz olimpiyatlara taşımak diye düşünüyorum. Tabii şey var, sizlerin desteği bizim için çok önemli. Evet. Yani biraz önce başlarken söyledim. İşte futbol ayrılan zamanın
1: çok fazla olması abi.
0: Çok fazla.
1: Maalesef.
0: Bunun biraz da bize ayrılsa, yani biraz daha insanlara anlatabilsek, belirleri anlatabilsek. Çünkü sporun gelişmesi için belirleri ikna etmek şart. Yani o belirli çocuğu bize getirmeli ki biz oradan büyük şampiyonlar çıkarabiliriz.
1: Evet. Ama siz başarmışsınız zaten Murat Bey.
0: Çok şükür. 17 yani madalya. Şu anda iyi gidiyor. Tabii ki yani 17 madalya bizim için çok büyük gurur verici bir şey.
1: Tabii.
0: Çocuklarımızın başarısı gerçekten buradayız ama bunu daha arttırmak, devam etmek, büyüklere taşımak hepsi önemli. Ülkelerde biliyorsunuz bizim gibi kendi branşlar olimpiyatlarda çok gündeme gelir. O yüzden dediğine sorarız. Oraya da aynı projeleri taşımak istiyor.
1: Evet.
0: Yine biz olur. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
1: Evet. Atıcılıkta milimetrik hataların sonucu değiştirdiği hepimizin malum efendim. Şampiyonalarda başkalarıyla olduğu kadar aslında kendimizle de mücadele ediyoruz. Peki olimpiyat düzeyinde bir sporcu yarışma sırasında yaşadığı baskıyı yönetebilmek için ne tür bir hazırlık süreci izliyor? Evet. Çünkü milimetrik hatalar az önce söylediğim gibi sonucu değiştirebiliyor. Çok ben da kolay bir branş değil mi?
0: Evet. İlk etapta 75 dakika içinde 60 atış yapıyor. 75 dakika 60 atış.
1: Evet.
0: Seneki Avrupa Şampiyonu, Büyükler Avrupa Şampiyonu'da Mersin Alman bir sporcumuz var. Özel bir sporcu. 58. atışa kadar, bakın 58. atışa kadar 3. sıradaydı. 58-59. atışta bir anlık bir hatayla bir anda 15. oldu. Hiçbir şey alamaz. Yani şunu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Bir konsantrenize bir saniye biraz uzunluğumuz gerekir. Takımımızda bizim olimpik takımda sporcularımızın %85'i psikologlarla çalışıyor. Spor psikoloğuyla hazırlıyoruz. Hepsinin büyük bölümünün psikologları var. Bir kısmı psikologla çalışmıyor. Daha çok sporcunun burada kendini konsantresiyle bir kısmı sporcunun bir kısmı yarışma anında kimseyle konuşmuyor. Kendini tam bunları özellikle çalışıyoruz. Yani kendini uzun vadeli bir çalışma istiyorum. Bizdeki başarı, esas büyük spor başarılar, büyüklerdeki başarılar 40'lı yaşlara doğru geliyor. 30'dan sonra, 35'ten sonra gelmeye başlıyor. Bu sebeple işte o konsantreyi, dikkatinizin bir anda almamasını tecrübeyle kazanmak. Gerçekten zor bir spor. Dışarıdan görülür sadece bir atış yapıyor, üşüyorsunuz ama sürsenize 75'e kadar 60 kere hayatınızın en önemli şeyi yapıyorsunuz.
1: Evet, doğru.
0: Bir tane atarsanız 59 atışınızı çok iyi yapsanız her şeyi bitirebiliyor. Çok zor bir branş. Ben atıcıyla başlayan herkesin biraz basit çocuklarımızın biraz daha sakin yapılı olması, kişilik olarak sakin olması çok önemli. Yusuf Bezadiyan'ın en sakin insanlarından birisidir. Bulması ve bu heyecanı kontrol edilmesi çok önemli. Çok sistemle biraz daha bilimsel hale geldi bu iş. Dünyada bir yüksek bilimsel yapılıyor. Artık psikologlarıyla, nefes kontrolleriyle, nefes uzmanlarıyla, çünkü o atıştan önce nefesini tuttuğun, el sıvını tuttuğun bir süre var. O süreyi yayalayıp, o tepkiye dokunduğu andaki nefes alıp

0: vermediği anı çok genel olması lazım. Bunu işte de nefes koçları var. Çocuk adını bir kısım. Bir kısım psikologla çalışıyor. Yani bir ekip olarak çalışıyoruz. Ama şu var tabii. Sporda rekabet çok yüksekleşti. Yani şöyle bir söyleyeyim. 10 yıl önce bu atışları yapsam hepsi altın madalya alırdı.
1: Evet, evet.
0: Dışarı geldiğimiz doktor için söylüyorum. İnşallah o rekabete biz de kendimizi hazırlıyoruz.
1: İnşallah efendim.
0: İnşallah yani tekrar bugün ülkeyi sevindirdiğimiz gibi ileriki yıllarda da atıcılık olarak ülkenin gündeminde yer edip daha çok çocuğu poligona getirmek istiyoruz. Daha çok çocuğu da poligona getirebilirsek başarı da artacaktır. Bir de şu var. Mutlaka poligon sayısı çok ciddi artış var ama bizim branşımızın şöyle bir özelliği yok. Bizim branşımızı ciddi bir tesis olmadan yapamıyoruz. Yani özel bir tesis gerekiyor. Onun için de tesis sayımızın artması, özellikle devletin ve belediyelerin bu işe biraz daha fazla ilgi göstermesi lazım.
1: Evet. Efendim farklı disiplinler var. Belki yanlış telaffuz edebilirim. Havalı tabancayı hepimiz biliyoruz ama trap ve skate gibi de farklı disiplinler var. Bu branşın alt disiplinleri diyelim. Bu branşların temel farkları nelerdir Sayın Kocakaya? Buyurun efendim.
0: Farklı branşımız var. Havalı branşımızda hareketsiz bir hedefe diabol dediğimiz küçük diabollar atıyoruz. Onun yanında bir de aynı branşın olimpik olan ateşlisi var.
1: Evet.
0: Oksijen kalibre mermiyle kapılan, özellikle hani sporda kullanılan silahlar olan ateşli bir mermi var. Normal bildiğimiz mermi oksijen kalibreyle yapılan bir yarışmamız var. Bu havanın tabanca ve tüfeği ayrı. Tabanca tüfekler var.
1: Evet.
0: Havalı tüfek var ve tabancası var. Plak atışları tamamen ayrı bir şeydir. Plak atışlarının özellik şu. Bir krap ve bir sikit var. Trap ve sikitte makinalardan plaklar sıvatılıyor havaya. Onu havada vurmanız gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani trapta sporcunun nereye gideceğini bilmediği plaklar olur. Sikitte ise yediş iki tane kuleden aynı anda iki tane plak çıkar. İkisini de vurmanız gerekiyor. Yani bir iki aynı anda iki tane plak çıktığını düşünün.
1: Evet,
0: İkisine
1: evet.
0: de atışır, ikisi de vurmanız gerekiyor.
1: Skip'te değil mi?
0: Bunlar.
1: Hı hı hı.
0: İki kişiden iki
1: evet.
0: like ayrında vurmak zorunda.
1: Evet, evet. Siz anlatınca gözümüzde hemen canlandırdım. Ben de Murat Bey hakikaten çok keyifli, çok keyifli. Yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen ve atıcılık sporuna ilgi duyan gençlerimiz ve aileleri muhakkak vardır. Giderek de daha da hem popülaritesi artıyor hem de doğal olarak bu popülarite eş güdümlü madalyalarımız artıyor. Sizin gibi değerli insanlar başkanlık yapıyor, değerli hocalarımız var. Peki bugün Avrupa'da madalya kazanan bir genç sporcunun hikayesi nerede başlar, nasıl sürer, nasıl devam eder? Eğitim hayatıyla malum en büyük problemlerden, gerçi problem olarak belki görmemek gerekiyor ama sonuçta çocuklarımız eğitim hayatıyla beraber de götürmeye çalışacaklar bu sporu. Nasıl bir dönem bekliyor onları, nasıl zorluklar bekler Murat Bey?
0: İlk dönemde başladığı andan itibaren günde 2 ile 4 saat bir antrenmana gelmesi. Birkaç yıl böyle devam eder.
1: Bu haftanın her günü mü, belli günleri mi olabilir?
0: Haftanın 5 günü.
1: Haftanın 5 günü antrenmana gelmesi gerekiyor.
0: Gelecekler. 5 günü. Biz sporcularımız haftanın 5 günü. İlk etapta 2 günde başlıyorlar. İlk başlangıçlarında 2 gün çalışıyorlar. İşte bazen ailelerin okul durumuna göre cumartesi pazar geliyor veya haftası gelebilir haftası geliyorlar okuldan sonra.
1: Evet.
0: Sonra bu iş haftanın 5 güne doğru çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunun mesleğin sporun şöyle verdiği bir şey var. Şimdi sporcu arkadaşlarım büyük bölümü bütün sporcularımız beden eğitim ve spor bölümünde okuyorlar. Çok az mühendislikte veya başka mesleklerde okuyanlar var.
1: Evet.
0: Eğitim ve spor bölümünde okuyan sporcuların, milli sporcuların geleceği şöyle garanti altında. Bunların hepsi ya öğretmen olarak ya da antrenör veya spor uzmanı olarak devlet tarafından istihdam ediliyor. Şu anda bizim 22 yaş üniversite eğitimlerine hemen her sporcumuz eğer milli eğitimde başarısı varsa milli kontenjanından ya öğretmen oluyorlar veya da dediğim gibi işte antrenör veya spor uzmanı olarak hayatlara devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Benim olan şu, bunun şöyle bir şey, ailenin şunu bilmesi lazım. Sporla uğraşan çocuklar, çok branş

0: için geçerli. Ben atasözü daha çok diyorum ama gelecekle ilgili çok kaygıları kalmadan, yani Türkiye'deki sistemin son dönemde getirilen bazı çalışma şeyle uğraşan herkes hayatını bir şekilde geleceğini garanti altına alıyor. Yani işte bir öğretmenlik sınavına girdiğinizde işte bir, belli bir KPSS puanı almanız lazım, bir şeyleri geçmeniz lazım. Büyük bir yarışa giriyorsunuz. Ama benim milli sporcum kontenjanından direkt yapıyorum. Direkt öğretmen yapıyorum. Bu bir artı olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir artı olduğunu düşünüyorum. Zaten beden eğitim bölümlerimiz sporcularımız çok rahat sürüyorlar. Ha, başta da meslek tercihlerimiz sporcumuz yok. Bu var. Onların da tabii ki o üniversiteyle eğitim hayatlarıyla sporu koordine etmeleri belki biraz daha zor ama şunu sağlıyor hazırdan sürü yanlarında da. Evet. Dikkatlerini toplamayı sağlıyor. Diğer mesleklerinde de başarıya kendileri getirebiliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim, ağzınıza sağlık. Hakikaten çok güzel bir röportajdı. Bir kez daha tebrik ediyorum. Gurur duyduk. Çok. Göğsümüz kabardı. 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz ve toplamda 17 madalya efendim. 21 sporcuyla gidilen bir Avrupa şampiyonası, 17 madalyayla geri geldik. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Sayın Murat Kocakaya önderliğinde tüm ekibi de TRT ailesi olarak selamlıyoruz, tebrik ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
0: Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Geldik sona. Bizler önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Z raporundan merhaba diyeceğiz. Hayata dair, dünyaya dair haberler paylaşacağız sizlerle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör meselesini devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste kabul edilen kanun teklifine terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Başkent Ankara'da düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşma yapan Erdoğan, terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye yolunda Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Burada terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı, inşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada gelinen aşamada en büyük payın şehit ve gazilerle ailelerine ait olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif olmadığının da altı çizilerek Kızıldeniz'deki seyir sefer serbestisinin sağlanması amacıyla Suudi Arabistan'la çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkes 17 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Hürmüz Boğazı'nın odak noktası haline geldiği gelişmeler çerçevesinde her iki ülkede Boğaz'ın kontrolünü kendisine sağladığını iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz" dedi. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Hatay'da açıklamalarda bulunan Bolat, ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli ifadesini kullandı. Alihan Kuriş'in yönettiği suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 kişi gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması amacıyla 17 kentteki 123 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi söz konusu operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede 3 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 273'e yükseldi. Depremde yaklaşık 3500 kişi de yaralandı. Yüzlerce

0: Çekya temsilcisi Radeç Kralove takımını konuk ediyor. Saat 20'de başlayan mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetiyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan yarın başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'yla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Giresun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında olacak hava sıcaklığı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Haberleri sunduk.

0: giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yine bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Sunay. Hepinize güzellikler yolluyorum. Sağlığınız yerine mi? Sabah sporunuzu yaptınız mı? Şöyle kollar havaya kalktı, indi mi? Hafif yürüyüşler var mı? Var değil mi? Olması lazım. Yeni nesil yaşlının artık kendisine hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak çok dikkat etmesi lazım. Beyni devamlı çalıştıracaksınız. Yeni hikayeler uydurun ona. O hikayeleri çok sever. Bir de vücudu çalıştıracaksınız. Bakın ben 83 yaşında beli, sırtı, dizi ağrımayan bir vatandaşım. Neden? Çünkü ben her gün 1,5 saat yürüyorum. Neden? Çünkü ben metro merdivenlerini İstanbul'da yürüyerek çıkıp iniyorum. Ama ben bütün arkadaşlarımdan şikayet duyuyorum. Hepsinin dizi, orası burası, sağı solu kötü. Ben bugün sizin dertlerinize derman olabilmek için çok kıymetli bir uzmanı konuk ediyorum. Doçent Doktor Yaman Ege, 40 yılı aşkın bu işlerle uğraşan kıymetli bir hem eğitimci hem de doktor. Alanı da işte sizin ortopedi, yani hepinizin şikayetleri olan konular, diz, kalça, o bu. Sayın Doçent Doktor Yaman Ege, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi bu bizim yaşlılar ne yapsınlar? Bizim dertlerimiz çok. Hepimiz. Siz de kemale ermiş bir insan olarak biraz öğüt verir misiniz?
2: Estağfurullah, öğüt demeyelim de tavsiyeler olsun. Şimdi tabii ki herkesin fizyolojisi farklı. Herkes aynı koşuya çıkamaz, aynı yürüyüşe çıkamaz. Ama mutlaka spor dediğimiz şey vücudu, bedeni yormadan yapılacak olan hareketler. Bunlar yürüme olabilir, yüzme olabilir, hafif jimnastik türlü hareketler olabilir. Bunlarla daha az sakatlık ortaya çıkabilecek işlerdir. Ama profesyonel yönden düşünecek olursak, tabii ki buradaki profesyonel sporcuların sporu farklı. Bunların hazırlıkları farklı. Mesela her insan piyano çalamaz. Onun için her insan futbolcu olamaz, her insan basketbolcu olamaz gibi. Spor yaralanmalarında özellikle burkulmalar çok gördüğümüz bir hadisedir. Ayak bağlarındaki veya tendonlardaki yırtılmalar oluşur. Bunlardan dolayı da hasta üzerine basamama, ayağında şişlik şikayetiyle doktora müracaat eder. Doktorun yapmış olduğu muayenede eğer gerekiyorsa bir röntgen filmi, gerekiyorsa manyetik rezonans dediğimiz araştırmalarla daha derin tetkikler yapılarak da ne olduğu ortaya çıkar. Ve tedavi de ona göre yönlendirilir. Böyle basit bir burkulma dahi olsa bunun iyileşmesi 3 haftaya kadar bir zaman alır. Bu 3 hafta zaman zarfında hastamızın biraz istirahat etmesi, burkulan o ayak bileğinin biraz buz konması, topik bir takım kremlerle oranın tedavisi, bazen bandaj. Eğer burkulma şiddeti fazla ise, yani bağlarda daha fazla bir hasar var ise, bunların özel atelleri var. Ateller kullanılarak, efendime söyleyeyim, iyileşme dönemine

0: Biliyorum.
1: Eğer sporcularda en çok nereler, kimlerde ne kadar zedelenme, hasar oluyor diye sorarsanız tabii en başta futbolcular geliyor. Bunlardaki en büyük zedelenme de yine söylediğim gibi ayak bileğindeki burkulmalar olabiliyor. Herhalde maç seyrediyorsunuzdur. Bazen sert tekmeler geliyor. O zaman da kaval kemiğinde çatlaklar, kırıklar oluşabiliyor darbeye bağlı.
2: Bunlar hiç iyileşmiyor galiba.
1: Yok, hayır. Gayet güzel. Bu zamanki teknolojide bunların iyileşme olasılığı var ama biraz zaman alıyor. Yani kemik, hele böyle kaval kemiği, uyluk kemiği, büyük kemikler, bunların kaynaması için büyük bir süre zaman lazım. Vücut ancak tahammül edebiliyor. İkinci bir futbolcularda sıkıntı, ön çapraz bağın yırtılması veya kopması. Bu da ayağın yere düz basmasıyla, dizin dönmesiyle oluyor. Ve o anda hasta çıt diye bir ses duyar ve diz aniden şişer ve dizini kullanamamaya başlar. Böyle olunca da işte gerekli merkeze gidip gerekli tetkiklerle o bağın yırtıldığı tespit edilir. Tespit edildiği zaman da onların dereceleri vardır. Ama bu anlattığım derecede bir yırtılma varsa bunların gençlerde, özellikle hele sporcularda, ameliyatta tedavisi mümkün. Yalnız iyileşme süresi bir hayli uzun ameliyattan sonra, çünkü çok iyi bir rehabilitasyon, yani fizik tedavi lazım. Bu olay basketbolcularda da voleybolcularda da görebilir. Ayak sabit kaldığı için dizin dönmesiyle ön çapraz bağa yük geliyor ve böyle bir şekilde bir yırtılma meydana geliyor. Ayrıca gençlerde, özellikle kayak sporu yapanlarda en çok sık gördüğümüz yine bu diz dönmeleri, diz bağlarında zedelenme veya yırtılmalar ve kalça kırıkları. Çok genç grupta görüyoruz bu.
2: En çok karşılaştığınız galiba bu.
1: Evet. Orta yaş üstü dediğimiz grupta düşmeyle, daha yaşlı grup dediğimiz yaşlı hastalarımızda ise bazen otururken kalça kırılıyor düşmeden.
2: O zaman kırılıyor o.
1: Kırılıyor da oturuyor, yani düşmeden kırılıyor.
2: Hayır, ben onu şöyle diyorum. Kırılıyor ve düşüyorlar.
1: Düşmüyor. Koltuğa otururken tık diye kırılıyor. Veya dediğiniz gibi.
2: Ne eksiklik olduğu için. Ha, bu çok önemli.
1: Şimdi oraya geliyorum. Burada da kemik yapısı önemli. Şimdi kemik yapısı gençlerde tabii daha sağlam. Çünkü fosforuyla, kalsiyumla, şu suyla, bütün vitaminleriyle müşterek bir metabolizma var. Yaşlılarda bu metabolizma biraz bozulmaya başlıyor ve osteoporoz dediğimiz kemiğin zayıflığı ortaya çıkıyor. Nedir osteoporoz? Kemiğin kalsiyumunun azalması demek. Onun için bunun da tedavisi var. Fakat bizim adet olarak hastanın bir şikayet olmadan bir doktora gidilmez. Halbuki belirli aralıklarla check-up dediğimiz bu check-up'la...
2: İşareti nedir?
1: Özellikle bel ağrısı, kalça ağrısı gibi...
2: Başlar.
1: Yoğun sigara içicilerde, yoğun alkol alıcılarda bu artar. Hasta sabahleyin yorgun kalkar.
2: Biz orada keşfedersek kalçamız ağırken önleyebiliyor muyuz kırıklığı?
1: Tabii.
2: Önlüyoruz.
1: Tabii. Şöyle, tabii düşmediğimiz müddetçe. Çünkü düşme bir kazadır, takılma olur, ters bir iş olur, bir çarpma olur. Bunların haricinde. Eğer ki bu check-up'ta bu yapılıp da kemikte bir, bunların tetkikleri var. Kemik ölçümü diye bir tetkik var. Kemik tansiyometresi diye geçer. Orada onun mineral yoğunluğu görülür. Ona göre bazen kan tetkikleriyle beraber hormonlar bakılır. Ve ona göre de bunun ilaçları verilerek hasta tedavi edilir.
2: Eskiden hep ölünürdü kalça kırıldığında.
1: Çünkü teknoloji bugünkü teknoloji değildi. Bu bir. Birazcık ameliyat teknolojisinden kısa bir bahsedecek olursak. Kalça kırıklarının genç gruplarda... Kalçanın başı kırılır. Bu baş kırıldığı zaman eğer başta bir vida tutacak bir yer kadar bir yer var ise bunu çiviyle mutlaka tutturmak lazım. Yani vidalarda tutturmak lazım. Çünkü hasta gençtir. Genç olduğu için kendi kemiğini kaynatmak çok önemli bir şeydir. Fakat eğer kalçada kırılan parçada çok küçük bir vida tutacak kadar parçada yer yok ise tabii ki o zaman total protez ameliyatı dediğimiz ameliyata geçmek lazım. Yalnız burada bir noktaya daha işaret edeyim. Böyle bir olay olduğu zaman hastaya bu kemiğin kaynamama riskinin çok olduğunu anlatmak lazım. Sebebine gelince de bu kırılan başın beslenmesi bozuluyor. Kırık esnasında oradaki damarların bozulmasıyla başın beslenmesi bozuluyor. Bozulduğu için de buna bizim tıpta aseptik nekroz dediğimiz... başın erimesi meydana geliyor. Onun için hastaya bu şartları anlatıp o vidalama ameliyatını o şekilde yapmak lazım.
2: Peki, ben başka bir yöne döndürmek istiyorum. Sizde bir olgun yaşa ulaşmış kişisiniz. İnsan bu kadar bilgiye sahip olduktan sonra kendi vücudunu kontrol altında tutabiliyor mu? Kendinizi öyle görebiliyor musunuz?
1: Bir tabir vardır, terzi söküğünü dikemez. Şimdi tabii mümkün olduğu kadar kendimize baktırmaya çalışıyoruz ama tabii bir doktorluğun vermiş olduğu bir kesme altında böyle hık oldu bir doktor arkadaşa gözükeyim diye bir şey maalesef olmuyor. Çünkü gittiğiniz zaman o doktor arkadaşı da boş yere bir işgal yönümüne geliyor ama bir sıkıntı oluyor, bir şey oluyor. Tabii ki gidiyoruz, danışıyoruz, fikrini alıyoruz, tedavisini alıyoruz ve uyguluyoruz.
2: Ben doktor olmak istemezdim. Bir kere insana evham basabilir. Çünkü her şeyi biliyorsunuz. Diyelim ki parmağımın ucu, o niye acıdığını biliyorsunuz. Ve evham basmıyor mu o anda? Biliyorsunuz çünkü o neden olur. Doktorluk bana göre bu bakımdan bambaşka bir meslek.
1: Şimdi o söylediğiniz o cümle talebelik zamanında oluyor. Ha. Ama daha sonra alışıyorsunuz. Özellikle 5. 6. sınıflarda staj dönemlerinde canlı vaka takdim ederdi hocalar ders anlatırken. Ha. Hastanın şikayetlerini anlatırken acaba bende de var mı diye öyle bir çoğunluğa öyle bir evham gelirdi. Ama tabii okudukça, öğrendikçe, bildikçe o evhamlar geçiyor.
2: Alışıyorsunuz. Ama yine de bir riski var bana göre. Psikolojik olarak kendini dinliyorsun bir kere. Ama işte dinlemez mi doktor kendini?
1: Çok dinlenmiyor, hayır.
2: Kaçıyor.
1: Ama, yani bir yerde kaçıyor diye.
2: Kendinden kaçıyor.
1: Yani olabilir. Olabilir. Yani bu insanlarda vardır ama bir şey çıkacak korkusu. Ya. Bütün insanlarda bu vardır. Yani doktora gidersen bir şey çıkacak.
2: Şimdi doktorun biz eline sarılırız ve ondan destek isteriz. Bizi sıkıntıdan kurtarması için.
1: Doktor dediğiniz bir insan şefkatli olması lazım. Hastanın sızıntısına, ağrısına, her şeyine katlanması lazım. Hastadan üşenmemesi lazım. O yönlerle hastaya iyi bir bakım, iyi bir alaka, ilgi gösterirseniz ailede o derece memnun kalıyor.
2: Peki kanıksamıyor mu doktor? Zaman içinde nasıl kendini kanıksamış, hastalığını bile görmek istemiyor kendi vücudunda, hastalığını görmek istemiyorsa. Karşıdaki hastanın hastalığını da pek görmeyebilir.
1: Ama o zaman doktorluk yapmayacaksınız.
2: Üzüntü yaşayabilir misiniz? Yaşamamız lazım.
1: Yok, yani vicdanlı bir doktor ise gelen bir hastayla A'dan Z'ye kadar ilgilenmek, duymak, dinlemek lazım. Ameliyatını yapıp hastayı bırakmamak lazım. Hastayı kalkıp evine gönderene kadar ilgiyi kesmemek lazım. Hatta eve gittiği zaman ben kendimden bahsediyorum. Defalarca ararım nasıl oldu, nasıl gidiyor gibi.
2: Evet, zor mesleğimiz. Ben hep onu yorumluyorum. Gerçekten çok zor. Çok kutsal bir meslek bir kere. Yani kesin burası.
1: Ama zor olmayan bir meslek yok. Eğer mesleğinizi seviyorsanız her meslek kendine göre kolay.
2: Şimdi gene bizim yaşlılara dönecek olursak dizlerde kireçlenme ve kalçada kireçlenme şikayetleri çok oluyor. Onlara biz ne öğütleyebilirim? Mesela siz bu işi binlerce örneğini görmüşsünüz, biliyorsunuz.
1: Şimdi efendim, burada güzel bir soru sordunuz. Mesela pandemi döneminde çok hareketsizlik olduğu için pandemi dönemi içinde özellikle pandemi sonrası gelen hastaların çoğunda kalça ve diz ağrıları vardı. Çünkü şahıs dışarı çıkamıyor. Böyle bir yürüyüş, herhangi bir sportif faaliyet bulunamıyor.
2: Kireçlenme mi oluyor o zaman?
1: Yani işleyen demir pas tutmaz. Onun için bir de genetik bir zemin var ise tabii ki belirli bir yaştan sonra bu kireçlenmeler maalesef ne yaparsanız yapın artıyor. Şimdiki bilim dünyasında henüz bu kireçlenmelere karşı bulunmuş bir ilaç yok. Yani yok. Şunları alın da diziniz, kalçanız kireçlenmesin. Veyahut kireçlenmiş olarak gelen hastaya şu ilaçları kullanın da bunlar da bu kireçler sökülsün.
2: Yok böyle bir şey.
1: Öyle bir şey şu anda yok. Ancak hastayı rahatlatıcı bir takım enjeksiyonla olan ilaçlar var. Bunlar da bir

0: Araba motorunun yağlanması gibi dizlerin yağlanması, kalçanın yağlanması.
1: O zaman çok güzel bir yere geldik. Demek ki kireçlenmenin çaresi olmadığına göre biz kireçlenmeden evvel neler yaparız ki kireçlenmeyiz? Esas bu sorunun cevabı budur.
0: Bu. İkinci bir şıkta mutlaka bu üst adelemiz, quadriceps adı verilen uyluk adelesinin güçlendirilmesi lazım. Çünkü dize hakim olan adele budur. Bu hareketsizlikten dolayı bu adele incelir ve küserse dizimize hakim olamayız. Dize hakim olamadığı için de bu söylediğiniz hadise yavaş yavaş ilerlemeye başlar. Onun için oturduğumuz yerde basit egzersizler yapılabilir. Ne gibi yapılabilir? Bacak düz kaldırılır, ona kadar sayılır, bırakılır. Efendim söyleyeyim, günde bu birkaç sefer devamlı bir yapılır. Oturduğunuz yerde bir televizyon programı seyrederken, bir kahve içerken bu şekilde hareketlerle dizlerimize bir sportif hareket yaptırabiliriz. Diz ağrısı olup da doktora müracaat edildiği zaman doktorun yapmış olduğu tetkiklerde, özellikle bu manyetik rezonans dediğimiz MR tetkiklerinde oradaki görülen kıkırdak hasarı ve menisküslerdeki bir bozulma mevcut ve başlangıç halindeyse, biraz önce söylediğim bu yağlama metodu, yani enjeksiyon ilacıyla onlar bir miktar hastayı rahatlatıyor. Aynı araba motorunun yağ yakması gibi.
1: Ama evet, rahatlamayı düşünmeden buna nasıl yakalanmam?
0: Yani işte eğer bir belirti vermeye başlıyorsa bir doktor müracaat edip doktorun fikrini
1: peki,
0: almak.
1: Peki sizin 40 senelik muazzam bir tecrübeniz var bu konularda. En sık rastladığınız olay hangisidir?
0: Diz yaralanması mı, kalça kırıkları mı?
1: Yani bir ortopedist olarak da en, yani bizim yaşa gelirken
0: kalça kırıkları.
1: Kalça kırıklığı. Bununla önlemeye imkan yok galiba.
0: İşte eğer normal yaş gruplarındaki yapılan check-up'larda özellikle en aşağı senede bir veya iki senede bir kemik ölçümü yaptırılaraktan kemiğin kalitesi ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir zayıflık varsa endokrinoloji bölümünden bunlar genetik kan tahlilleriyle beraber bakılaraktan ilaçları var. Gayet de güzel cevap veriyor.
1: Peki Sayın Doçent Doktor Yaman Ege, madem ki artık emekliliği kabul ettiniz, böyle bir şey yapacaksınız. Peki yeni bir hayat bir doktor için nasıldır? Nasıl gelişebilir?
0: Vallahi çok taze olduğu için daha emekli olduğumu farkında değilim. Çünkü kendime göre bir takım işlerim oluyor. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Mesela bugün hiç aklımda olmadan böyle bir program çıktı, buraya geldim. Sonra başka bir takım işlerim var, onlara bakacağım. Yani bazen hastaneye vuruyorum, arkadaşlarımı görüyorum. Diğer branştaki arkadaşlarımı görüyorum. Yani şimdilik çok boş geçmiyor. Seyahate çıkıyorum. Fransa'ya gittim, Kana, oradan geldim. Kuşadası'na gittim, oradan geldim.
1: Yani şimdi bir hobi buluyorsunuz, evet. Ama benim bir başka görüşüm var. Doktorun zaten emekli olmasına imkan yok. Siz bir aile içinde herhangi bir yerde otursanız ve o anda sizin doktor olduğunuz öğrenildiği anda size sorular yağmaya başlıyor bir kere.
0: Bir o var tabii.
1: Kaçılamazsınız.
0: Hala da telefonlarımı hastalarım arıyor. Ben diyorum ayrıldım ama şu arkadaşa gidin. Veya soruyor, benim dahiliyeden şikayetim var, ben ne yapayım? Şuradaki
1: bırakamazsınız mesleği.
0: Evet, yani biz bırakmadığımız gibi bıraktırmıyorlar da.
1: Tabii artık gene arayacaklar.
0: Tabii yol gösteriyor.
1: Yol haritası, evet, isteyecekler.
0: Yol haritası istiyorlar.
1: Ama kolay değil. 40 yıllık birikim. Peki ortopedik gelişme 40 yıl evveliyle bugün arasında nasıl görüyorsunuz?
0: Milattan önce, milattan sonra.
1: Gibi değil mi?
0: Evet.
1: Yani bu, bir alçı yapmak bile ne kadar zordu.
0: Artık alçı diye çok nadir. Alçı diye bir mefhum ortadan kalktı. Onların yerine çok modern kullanılacak brace'ler var. O brace'leri kullanıyoruz. Mesela ayak bileği ameliyatı yapıyorsunuz. Üç tarafı kırık. İç ekstra alçı koyardık. Şimdi öyle bir alçı yok. Bunlara uygun botlar var. Yürüme botu dediğimiz. Hasta onu takıyor. Gece yatarken çıkartıyor. Duş alırken çıkartıyor. Yürüme esnasında ise takıyor. Çok büyük bir rahatlık.
1: Yani ya siz bir anda kendinizi cahil kalmış olarak da gördünüz mü?
0: Vallahi doğru söylüyorsunuz. O zamanki teknolojiyle bugün zamanki teknoloji, kullandığımız protezler bile farklı. O zamanki protezler çok farklıydı. Şimdiki protezler çok farklı. Aynı araba modelleri.
1: Peki faydacılık açısından düşünürsek nasıl görüyorsunuz?

0: Tabii ki eski takılan protezlerin ömürleri daha azdı. Şimdiki takılan protezlerin ömürleri daha fazla. Metal yapıları daha farklı. Eski takılan protezlerin çoğu bu manyetik rezonansa giremezdi. İçinde çelik vardı. Ama şimdikilerin hepsinde titanyum var. Çok rahatlıkla MR'a girilebiliyor. Bunlar çok önemli şeyler.
1: Evet, teknoloji olmazsa olmaz bir hadise ve çok da hızlı gidiyor teknoloji. Çok hızlı gelişiyor.
0: Vallahi bugün bir sürü branşlarda işin içine robot girdi.
1: Çözemediği hala problem var mı mesela ortopedide size göre teknolojinin uğraştığı?
0: Mutlaka vardır. Çünkü bilim durmuyor. Bilim yani burada bitti denemiyor. Bilim devam ediyor. Bilim devam ettiği için bir sürü bilim
1: O zaman
0: insanlardan
1: doktor her gün kitap okuyor.
0: Tabii ki bizim ortopedi yayınları oluyor. Onları takip etmek zorundasınız.
1: Her doktor kendi yayınlı, evet.
0: Tabii kendi içimizde bilimsel toplantılar oluyor. Onları takip ediyorsunuz. Kongreler oluyor. Kim ne yaptı, sen ne yaptın, onlar ne yapıyor gibi. Bu şekilde kongreler. Bunlar dünyada da oluyor. Yani dünya çapında da oluyor. Oraya da gidebiliyorsunuz. Türkiye çapında da oluyor çeşitli şehirlerimizde. Oralara gidiyorsunuz. Oralardan bilgi alışverişi yaparaktan bilgilerinizi
1: Yani
0: tazeliyorsunuz.
1: ölünceye kadar eğitim sürüyor.
0: Tıbbı bırak yani özellikle çalışma devrinde bırakmak tabii ki doğru değil. Yani yoksa zamanı yetişemezsiniz. Bir de sizin arkanızdan gelen genç grup tabii daha bilinçle geliyor.
1: Bu mesleği seçtiğiniz için memnun musunuz? Bir insani boyuta girelim bakalım biraz.
0: Vallahi bir daha okusam gene tıbbı okurum. Gene doktor olurum, gene ortopedist olurum.
1: Gene doktor.
0: Evet. Ben ortopedist olurum.
1: İnsanlara dost eli uzatmaktan mı mutlu oluyorsunuz? Bu onu mu gösteriyor acaba?
0: Yani tabii bir yardım eli çok kutsal bir şey. Bakın biz senelerce nöbet tuttuk. Gece saat 3'te 4'te kalkıyorsunuz. Bir yaralı hasta geliyor. Onun derdine derman olmaya çalışıyorsunuz. Bu bir özveridir. Uykunuzdan kalkıyorsunuz. Veyahut bir restoranda bir tanıdıklarla eşinize dostla yemek yerken telefon ediyorlar. Bir hastanız geldi diyorlar. Bırakıyorsunuz. Oraya koşuyorsunuz. Hastaya bir derman oluyorsunuz. Benim başımdan kaç defa geçti. Yurt içinde tatildeyim. Telefon geliyor. Mesela Pamukkale'deydim. Hatırını kıramadığım bir arkadaşımın annesi düşmüş, kalçasını kırmış. Pamukkale'den kalktım, İstanbul'a geldim, ameliyatını yaptım, 2 gün kaldım, hastayı takip ettim, geri döndü. Bunlar yani özverili işler.
1: Çok güzel. Gene doktor olurum, gene ortopedist olurum, öyle mi?
0: Evet.
1: Harika vallahi. Hiç omurga hastalıklarından bahsetmediğiniz zaman biraz da onlardan bahseder misiniz? Programımızın sonuna geliyoruz çünkü.
0: Omurga hastalıkları artık özel bir branş oldu.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani belirli bir doktor arkadaşlarımız sadece omurgayla uğraşıyor. Ama genel bilgi olarak sunacak olursak yine ana konu osteoporoz yaşlılarda. Bu osteoporozdan dolayı omurga kemiklerimiz zaten yapısal bakımından çok güçlü kemikler değildir. Bunlar da kendi kendilerine çökme kırıklar olur. Onun için biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu kemik ölçümlerinde zaten omurgalarında kemik kalitesi ölçülüyor ve ona göre de bu ilaçlar veriliyor. Tabii ki düşmeler, özellikle yüksekten düşmeler veya yaşlı bir hastamızın yere düşmesinde omurga kırıkları meydana geliyor. Bu kırıkların şekline ve derecelerine göre ameliyatları var. Eğer kompresyon, çökme gibi bir kırık var ise bunlar çimentoyla içine bir ilaç sıkılarak dolduruluyor ki çökme önleniyor ve ağrı ortadan kalkıyor. Yani bunların bir sürü teknolojisi var.
1: Çimento.
0: Yani biz kemik çimentosu diyoruz ama o bir karıştırılarak yapılan bir ilaç. Çimento kıvamına geliyor içeride iyice. Zaten protez ameliyatlarında bunu kullanıyoruz kalça protezlerinde. Sement bunun adı. Bunları kullanarak da protezi yerine tutturuyoruz. Gençlerde kalça protezlerinde sement koymuyoruz. Çünkü teknoloji öyle bir teknoloji çıktı ki içine konan protez kemikle örtüşüyor. Eski protezlerde mutlaka şey koymak lazımdı. Sement koymak
1: Evet,
0: lazımdı.
1: o zaman şöyle toparlarsak bizim bu yaşlılığa gelirken diyelim. Çünkü yaşlandıktan sonra artık onarmak çok zor anladığım kadarıyla. Yaşlılığa gelinceye kadar spordan uzak kalmayacaklar.

0: yormayacak şekilde sporlarını mutlaka yapacaklar. Senede bir olmasa iki senede bir mutlaka bir kemik kalite ölçümünü yaptırmaları lazım.
1: Lazım. Kaç yaşından sonra?
0: Yani aşağı yukarı bir at, şimdi tabii bu şuna bağlı. Yoğun sigara içisi mi? Yoğun alkol alıyor mu? 70 yaşındadır. Adam 90 yaşındadır.
1: Bu ölçümleri nereleri yapıyor? Özel hastaneler mi? Devlet mi?
0: Devlet de yapıyor. Özel hastaneler hepsi yapıyor.
1: Kemik ölçümü bunlar.
0: Kemik ölçümü evet. Bunun esas bilimsel ismi kemik tansiyometresi.
1: Ha.
0: Kemik tansiyometresi.
1: Orada harita çıkıyor mu ortaya?
0: Harita çıkıyor. Hem omurgalar hem kalçalar. Tüm vücut tansiyometresi derseniz eller hepsi çıkıyor.
1: Evet. Kendinden şüphesi olan ya da korkan.
0: Yani korkan demeyelim de şikayet.
1: Herkesin yapması lazım bu durumda.
0: Yani medeniyette yapmak lazım. Yani işten geçtikten sonra bir kıymeti kalmıyor.
1: Kalıtsal etkiler de var mıdır burada?
0: Kesin. Özellikle kireçlenme üzerinde dersek mevcut. Kalıtsal olaylar mevcut yani genetik.
1: Çocuklarda da görüyoruz değil mi buna benzer
0: adişeler? Onlarda bir daha ziyade travma çok tabii. Ama çocuk kırıkları yaşlı kırıkları gibi değil. Çabuk kaynayan. Hatta redüksiyonların da yani uçların yan yana gelmesi bile çok önemli olmuyor. Vücut onu çok çabuk onarıyor. Biz çok küçük yaş gruplarında yeşil ağaç kırığı dediğimiz şekilde kırıklar görüyoruz. Ne demektir o? Taze bir ağaç dalını bükersiniz kırılmaz. Eğilir.
1: Evet.
0: Kırılmaz. Kemiklerde de çocuk kemiklerinde de öyle bir durum oluyor. Onu hafif bir anestezi.
1: Sertleşmiyor daha.
0: Evet. Onu yumuşak olduğu için onu düzeltiyorsunuz. İşte onlarda alçı yapıyorsunuz mecburen.
1: Anladım. Çocuklar düşeye kalka büyüyor.
0: Büyüyorlar.
1: Büyümek öyle oluyor değil
0: vallahi
1: mi?
0: Valla insanlar da düşeye kalka yaşlanıyor.
1: Kendinizi büyümüş görüyor musunuz?
0: Yani biz de bir orta yaş sınıfını geçtik.
1: Orta yaş sayılır değil mi?
0: Yani.
1: Bence
0: yani,
1: de orta yaş.
0: Orta yaş olsun. Orta yaş
1: bence
0: olsun.
1: De orta yaş.
0: Orta yaş olsun.
1: Sayın Doçent Doktor Yaman Ege. Geldiniz, bizi aydınlattınız. Bizim yaşlı dostlarımıza herhalde faydalı olacak cümleler var bunların arasında. Kendine bir pay ayıracaklardır. Ya da kulaklarında bir küpe olarak kalacaktır bazı şeyler. İkisi de güzel. Eksik olmayın. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yeni yaşam döneminizde artık siz de bir emekli olduğunuza göre bakalım hayat size neler gösterecek.
0: Tabii en başta hepimize sağlık gerekiyor. Siz de beni davet ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. İnşallah aydınlatıcı bir konuşma olmuştur.
1: Olmuştur. Sayın Doçent Doktor Yaman Ege'ye teşekkür ediyoruz. Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize teşekkür ederken teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber herkese güzel, sevgili günler yolluyoruz. Kendinize dikkat edin, az spor yapın. Kin ve nefretten uzak, sevgi dolu bir hayat yaşayın. Yolunuz açık olsun.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora.
1: Hı hı.
2: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün yaş aldıkça cildimizdeki yılların izini azaltmak, daha sağlıklı bir cilt yapısına sahip olabilmek ve daha genç görünmek için uygulanan ip askılama yöntemini ve cerrahi seçeneklerini konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önceki dekanı ve Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Deniz Demiryürek. Sayın Demiryürek, hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar Yeşim Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri stüdyomuzda ağırlamış olmaktan dolayı da çok mutluyuz efendim.
2: O mutluluk bana ait.
1: Değerli hocam, ne güzel ki yaşlanıyoruz. Daha doğrusu yaş alıyoruz.
2: Katılıyorum.
1: Ve hayatı kucaklayabiliyoruz. Bu çok değerli bir lütuf hepimiz için. Ancak yaş alırken maalesef, biraz önceki cümlemin başında olduğu gibi, yaş alarak ilerliyoruz ve yaşımızı gösteren ilk şey ise yüzümüz, cildimiz. Öncelikle cildimiz neden yaşlanır hocam?

0: Biz neden kırışıyoruz? Buradan başlayalım.
1: Cildimizle birlikte vücudumuzun bütün yapıları yaşalıyor, yıpranıyor, eskiyor. Ama temel unsur, size hoş gelecek bir şey söyleyeyim, yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor.
0: Öyle mi? Biz bunu hep 40'tan sonrası olarak düşünüyorduk hocam.
1: Biz bunu kendimize itiraf ettiğimiz yaşlar 40'tan sonrası, ama yaşlıkla ilgili belirtiler kromozomların ucunda telomer denen çoğalmayı yöneten bir unsur var. Bu unsur tükendikçe hücre yenilenemiyor, çoğalamıyor. Bu sefer yerine yenisini koyamayınca da eskiyor ve yaşalıyor. Ciltle ilgili fark edilir olmasının temel sebebi, karşıdan baktığımızda ilk olarak yüz ifadelerimiz karşı tarafa bir fikir veriyor. Altındaki gerekçelere baktığınızda sadece cildin yüzeyi değil, cildin altı, diğer organlarda olduğu gibi hücre ve hücreler arası sistemlerdeki yaşalma ile birlikteki değişikliklerle kendini ifade ediyor. Neler oluyor? Buyurun.
0: Peki,
1: sorun.
0: Peki bunu durdurmak mümkün değil mi Sayın Hocam? İlk aslında en çok merak edilen soruyla başlayalım.
1: Bu insanlık tarihi kadar eski. Ölümsüzlüğün peşinde koşan nice insan olmuş.
0: Kleopatra.
1: Gibi. Beraberinde bence sağlıklı yaşalabilmek çok büyük bir lütuf, sohbetinizin başında söylediğiniz gibi. Bunu yönetmek mümkün. Bunu durdurmak şu an için doğru da değil. Çünkü bu bir döngü. Bizler yaşalacağız, bizden sonrakiler bizim peşimizden gelecek. Doğaya aykırı olan hiçbir şey sistemde yer almıyor. Tıpkı yaşın durdurulması gibi.
0: Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Şüphesiz. Ama bunu doğru yönetmemiz lazım.
0: Onların ipuçlarını da şimdi sizden öğreneceğiz Sayın Hocam. Cildin yaşlanması ve sarkması. Yer çekiminin etkisi muhakkak en önemli etkenlerden birisi. Yaşın dışında sıklıkla duyduğumuz işte kolajen takviyeleri, mineral destekleri ve elbette vitaminler sürekli söz konusu oluyor. Bunların etkisi nedir? Ne gibi eksiklikler söz konusu hocam?
1: Cildin iskeletini oluşturan yapıda kolajen ve elastin denen çatıyı oluşturan ham maddeler var. Protein türevleri var bu ham maddelerin üretimini ve sürdürülmesini destekleyen. Çevresinde kan akımı ile ilgili bir sorun olmaması adına doğru bir damar çapı, doğru bir sulama ve doğru bir temizleme. Bu sistem işlerse cildin sağlığı daha uzun soluklu gidiyor. Takviyeler burada özellikle son yıllarda giderek güncelliğini arttırıyor. Aslında bu bir endüstri. Güzellik endüstrisi olduğu gibi sağlıklı yaşama ve yaşı korumaya yönelik her türlü endüstriyel ürün bugün karşımıza çıkıyor. Ama objektif bakarsak bizlerin çocukluğunda anneannelerimizin, ninelerimizin ciltleri bugünkülere göre çok daha sağlıklı gözüküyordu. Çünkü doğaldı.
0: Ben sözünüzü balla kestim. Benim rahmetli amcam ve yengem çiftçiydi. Elma gibi yanakları, pırıl pırıl bir ciltleri vardı. Yani kırışıklıkları bile bizlerinki gibi değildi. Çünkü, ki sabah saat 5'te tarlaya çalışmaya giderlerdi.
1: Doğrusu o da o yüzden. Biyoritim dediğimiz insanın günün aydınlık olan kısmında aktif olması, günün karanlık olan kısmında dinlenmesi bile cilt sağlığı açısından önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü uyku bizim vücudumuzun toksinlerden arındığı, dinlendiği, yenilendiği bir süreç. Beyin sağlığı için geçerli olan uyku iddialı bir konum olarak son yıllarda az uyumak marifetmiş gibi veyahut da uyku kalitesinin düşmesinden rahatsız olunmaması gibi hatalı davranışlar ister istemez sadece beyin sağlığımız değil, organ sağlığımız değil, cilt sağlığımız için de önemli. Bir gün uykusuz kalın, ertesi gün ilk sizi gören kişi akşam rahat uyumadın mı, bir sıkıntın var diye size soracak. Çünkü cildinizde de bunun etkisini göstereceğiz. Bir diğer konu, vitaminler ve mineraller olması gerektiği kadar kanda belli bir seviyede varsa yenilenme süreçleri aksamıyor. Ama bunlar düşükse şüphesiz ki bunları eksiği yerine koyacağız. Nasıl koymalıyız? Dengeli beslendiğiniz zaman bu dengeli beslenmenin içinde proteini, karbonhidratı, yağı ve gerekli olan vitaminleri, mineralleri yeterli düzeyde gün içinde alırsanız dışarıdan takviye etmenize gerek yok. Ama ne yazık ki bizler en basit ihtiyacımız olan suyu bile günlük tüketimimizde artık önemsemiyoruz. Tabii ki idari günlük 1,5-2 litre minimum sıvı almamız gerekiyor. Su almamız lazım. Bu çay değil, bu kahve değil. Bunu yerine koyduğunuz zaman yaşlanmayı erteleyebiliyorsunuz, geciktirebiliyorsunuz, durduramıyorsunuz. Doğru beslendiğiniz zaman erteleyebiliyorsunuz, geciktiriyorsunuz, durduramıyorsunuz ama doğru yönetiyorsunuz. Şanslı olduğumuz ülke olarak bir avantajımız var. Gün ışığından

0: mahrum kalmayan bir ülkeyiz. Dezavantajımız ultraviyolenin bizim cildimiz üstüne yarattığı hasar etkisine çok uzun süre maruz kalıyoruz. Hatta bazı gruplarımız güneşin altında uzun saatler geçirerek bronzluğun sağladığı mutlulukla kendisine yapılabilecek en kötü şeyi yapıyor.
1: Güneş koruyucular bu noktada ön plana çıkıyor.
0: Ve buradaki güneş koruyucu seviyeleri 5'ler 10'lar değil. Faktör olarak 35'in üstü 40, 45, 50'ler. Mümkün olduğunca az maruz kalmak. Çıplak tenle maruz kaldığınızda cilt sağlığımız için aslında D vitamininin üretiminin temel kaynağı güneş. Günlük 15-20 dakika dik gelmediği saatler öğle öncesi veya öğle sonrası maruz kalmak bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Ama siz saatlerce güneşin altında yatarak o cildinize hasar verirseniz haliyle çok daha erken yıpranıyor.
1: O zaman bronzlaşmayacağız yani.
0: Güneşten yeterince yararlanacağız, güneşe teslim olmayacağız.
1: Sayın hocam, peki ciltteki sarkma yaşlanmanın bir belirtisi midir?
0: Evet, çünkü yaşlılıkla ilgili görüntüde yaşlı görüntüsünün altında bir cildin kırışması. Bu en çok göz çevresinde ve boyunda görülüyor. Çünkü ince olan bölge orası. Kalın olan yerler de daha geç görünüyor. Cildin altındaki cilt altı yağ dokusu yaşlılıkla birlikte yer değiştiriyor, küçülüyor ve sarkıyor. Çünkü yer çekimi ister istemez onu kendisine doğru indiriyor. Cildin yağ dokusunun altındaki mimik kaslarımızın olduğu tabaka, yüz bölgesi için konuşuyorum. Onların yapıştığı kemik yapılardaki küçülmeye bağlı yerleri değişiyor. Dolayısıyla derin oluklarımız, derin çizgilerimiz yıllar içinde kendini gösteriyor. Onun da daha altında bizim cildimizi ve cilt altı yapılarımızı kemiklere bağlayan asıcı bağlarımız var. Bu bağlar da uzuyor, gevşiyor, sarkıyor. Bununla birlikte yer çekimi kazanıyor. Yukarıdan aşağıya vektörel bir değişim oluyor.
1: O da biraz yaşlı görüntüsü vermeye başlıyor.
0: Katılıyorum ama bunun önlemi var.
1: Biraz sonra o yöntemlere geleceğim ama biraz takviyeler ve serumlar konusuna öncelikle değinmek istiyorum hocam. Dışarıdan alınabilecek bu hap olabilir ya da bir takım serum uygulamaları olabilir. Bu yöntemler cildimizi korumak ve yaşlanmayı durdurmak için yeterli midir ve bunlar evde yapılabilir işlemler midir?
0: Korumak için yardımcıdır. Yeterli midir? Hayır. Siz eğer ki dengesiz beslenip bir avuç vitamin alırsanız o size katkı sağlamayacaktır. Burada temel unsur dengeli ve sağlıklı beslenmek. Beraberinde bunların bana önerilen takviye ile size önerilen takviye birbirinden çok farklı olmalı. Çünkü hepimiz biriciyiz. Bendeki etki mekanizmaları ile sizdeki etki mekanizmaları gereksiz dışarıdan bir ek unsuru vücudunuzu yüklemek dışında bir sonuçta gelebilir. Bu da bir süre sonra zehirlenmelere varacak kadar abartılı bir takviye ve ek gıda kullanımına dönüyor ki bu çok büyük hata. Doğrusu ne? Hekim kontrolünde bu işlerin yapılması, ölçümlerle, laboratuvar analizleriyle takip edilmesi, fazlalığında kısılması, eksikliğinde tamamlanması.
1: Burada hemen aklıma geldi hocam. Sosyal medyaya baktığımız zaman bazı platformlarda önümüze sıklıkla düşüyor. Örneğin bir kişi sosyal medya paylaşımında işte cildinizde leke varsa şu serum, cildinizde yaşlanma varsa bu gibi bir takım öneriler, markalar, isimler kullanılarak paylaşılıyor. Bunları oradan görüp kullanmak doğru mu?
0: Tabii ki çok yanlıştır. Tabii ki komşunuzun size bu ilaç bana iyi geldi, al sen de dene demesi ne kadar hatalıysa sosyal medyadan ticari amaçlarla yapılmış tanıtımların sonucunda ürün kullanmaya başlamak bana göre kişinin kendine yapabileceği en büyük hata. Çünkü içeriğinin ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Analiz ettirdiğinizdeki benim kişisel merakımdan sipariş verip incelettiğimde ifade edilenle içerik arasında 180 derece farklı zararlı madde içeren çok ürün karşıma çıktı. Bu nedenle lütfen hekim kontrolünde tavsiye edilenin hekim onayı ile kullanılması.
1: Medikal tedavi yapılabiliniyor. Takviye ürünler gerektiğinde hekim kontrolünde alınmalı diye siz de altını çizdiniz. Bunların dışında kalıcı çözüm cerrahi mi yoksa yine sıklıkla duyduğumuz ip askılama yöntemi mi?
0: Açıkçası burada kişinin aynaya baktığında ne hissettiği belirleyici. Yaşın ona getirdiği izlerden memnun olursa hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bunlar çünkü tamamen kozmetik ihtiyaçlar sonrasında talep edilen uygulamalar. Kozmetik uygulamalar açısından baktığınızda yüzeyden yapılan kremler, sürülerek uygulanan tedaviler bir seçenek. Toksin uygulamalarıyla kas kasılmasına bağlı çizgilerin giderilmesi bir diğer seçenek. Cildin altına ham madde olan az önce o kolajenin, elastinin, protein ham maddesini enjekte edilerek mezoterapi şeklinde verilmesi bir diğer seçenek. Bunların bir ötesi aşama minimal invaziv, yani küçük girişimlerle cildin altına küçük cerrahi iplerden modifiye edilmiş kılçıklı yapıları gönderip yukarıya doğru tartarak kaldırmak bir diğer seçenek. Ama burada belirleyici olan hangisinin ne zaman uygulanacağına karar vermek için doğru endikasyon. Ve şu dönem eğer ki siz kozmetik görüntünüzden rahatsızsanız şüphesiz ki cerrahinin yerini hiçbir şey almaz. Ama herkese cerrahi mi yapılmalı? Hayır. Bunu da doğru endikasyonu kategorilerde 3 ve 4 seviyesidir. Birinci ve ikinci seviyedeki değişikliklerde kozmetik uygulamalarla ilerlersiniz. 3 tartışılır cerrahla uygulayıcı arasında, 4 cerrahidir.
1: Burada hemen aklıma şu geldi. Artık dijitalleşmenin artmasıyla birlikte mükemmel olma kavramı çıktı. Ve maalesef ki bu mükemmellik arzusu daha çok benim gözlemlerim 40 yaş üstündeki kişiler değildi. Bizler birazcık daha kabullenmiş ve tatlı tatlı yaşlanmayı seven bir kuşak oluyoruz. Ama gençler için çok büyük bir tehlike haline gelmeye başladığını düşünüyorum ben. Cerrahi ve ip askılama gibi yöntemler bile 20 yaşındaki kişiler, işte göz şeklinin belki değiştirilmesi, elmacık kemiklerinin daha belirgin olması, çene hatlarının çıkması için bu yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu doğru mu Sayın Hocam?
0: Tabii ki yanlış. Hepsinin ötesinde az önce vurguladığım gibi hepimiz biriciyiz. Bizim görüntü olarak da özelliklerimiz bize özel. Evet, daha iyi, daha çekici görünmek adına makyajınızla nasıl ki farklı bir algı yaratabiliyorsanız bu gibi uygulamalarla da ister istemez değişiklik yapıyorsunuz. Ancak bir süre sonra sokağa çıktığınızda size benzeyen birçok kişiyle aynı ortamda doğal gözükmeyen, ifade taşımayan yüzlerle karşılaşıyorsunuz. Ve şimdi sosyal medya bunu bir artı değermiş gibi sunuyor çünkü arkasında endüstri var. Halbuki döner dolaşır kişinin kendiyle barışık olması, aynaya baktığında mutlu olması içinden gelen bir unsurdur. Eğer ki siz mutsuzsanız, bu gibi şeylerin size mutluluk vereceğini düşünerek peşi sıra uygulamalar yaparsanız, aynaya baktığınızda dismorfizm denilen bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Dünya uygulama yapmışsınızdır, size yetmiyordur ama dışarıdan birisi gördüğünde felaket bir görüntü onun için karşısında baktığı kişidedir. Buradaki çok hassas bir denge kişinin kendisiyle barışık olması. Evet, bizim jenerasyon bu konuda çok daha şanslı bir jenerasyon.
1: Minik uygulamalara daha sıcak bakabiliyoruz ama radikal değişiklikleri çok da sizin söylediğiniz gibi kişisel özelliklerim olarak ben kendi adıma kabul ediyorum.
0: Beraberinde gerekmedikçe yapılacak olan her uygulama beraberinde risk taşır. Akşamleyin tırnağınızı keserken basit bir tırnak kesmesi sizin cildinizi yaralamaya yönelik bir sonuçta gelebilir. Bu gibi uygulamalarda da ehil olmayan kişilere sadece ve sadece moda ve uygun fiyatlı diye gittiğinizde ortada birçok komplikasyon yaşamış vaka bulabiliyorsunuz.
1: O zaman buradan çıkan sonuç şu oluyor galiba. Önceki işlemleri kendimizi memnun etmek arzusu çok önemli bir sebep olmuş olsa bile yaşımıza göre uygulamalar yaptırmalıyız. Doğru hekime gitmeliyiz ve mutlaka hekime gitmeliyiz. Uygun ürünleri kullanmalıyız, değil mi?
0: Beraberinde uygulanan ürünü hekime de gitseniz lütfen prospektüsünü okuyun. FDA veyahut da CE belgesi olmayan hiçbir ürünü size uygulatmayın. O ürünün kutusuyla içeriğinin aynı olduğunu lütfen kontrol edin. İster istemez her olumlu uygulamanın yanında birçok olumsuz uygulamalar da var.
1: İp askılama en merak edilen konulardan birisi. Ben de araştırma yaptığımda ip askılama yöntemi ne kadar sürüyor, nasıl bir anestezi işlemi uygulanıyor ve işlem nasıl gerçekleşiyor?
0: İp askılama ile ilgili pratik olduğu için tercih ediliyor. Lokal anestezi altında cildinize bir giriş noktasından yapılan yaklaşık 15-20 dakika, hadi uzun sürdüğünü farz edelim 25 dakikayı geçmeyen bir uygulama, steril ortamda yapılması lazım. İki alt birimi var: kalıcı, geçici. Benim her zaman önerim, eğer ki kalıcı bir yüz felci geçirmedi iseniz geçici olan ip askı uygulamaları. Bunlar cilt altında vücudun mekanizmalarıyla yıl içerisinde, aylar değil biraz daha uzun bir süre içerisinde eriyor, temizleniyor ve uzaklaştırılıyor. Teknolojisi gün geçtikçe daha da gelişen bir sektör bu. İp askılarda da daha önceden sadece iple asmak varken bugün o askıların üstüne küçük kapsüllerle cildin suyu olan hiyaluronik asit veriliyor. Cildin ham maddesi olan peptitler veriliyor. İkisini birlikte yerleştirdiğinizde daha kalıcı ve daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
1: Peki ne kadar süre etkisini gösteriyor hocam?
0: Kişiden kişiye değişmekle birlikte en erken 6 ay yıla kadar süren, yılı geçen vakalar da var. Kişinin onu temizleme sürecine bağlı olarak.
1: Yani işlem yapıldıktan sonra bir yıl kadar etkin bir sonucu yüzünde görebiliyor.
0: Evet, görebiliyor.
1: Peki bu yıllar içerisinde tekrarlanabilen bir uygulama mı? Her
0: aylar,
1: yıl mı yapılmalı?
0: Aylar içinde dahi tekrarlanabilen bir uygulama. Yani yerleştirilen ip sayısının fazlalığı oradaki süreçte gereksiz yapılmış olması ama zarar verme anlamında bir zararı yok. Bu gibi uygulamalarda hastaların sorduğu, acaba ben bunu yaparsam cerrahiye engel olur mu? Hayır, olmaz. Cerrahiye engel olacak şey, çünkü ip çıkartılabilen bir şeydir. Beğenmediniz, ucundan tutup çekebiliyorsunuz. Ama diğer uygulamalarda cerrahide yaptınız, geri alma şansınız yok. Dolayısıyla kişi bu kararını gerçekten verdi mi vermedi mi iyi düşünmesi adına bence bir seçenek. Bir diğer seçenek de cilt altına ısıyla yapılan lazer uygulamaları olsun, ultrason uygulamaları olsun, bunlar hasarlayıp iyileşme üstünden toplama, kaldırma etkisi mantığıyla çalışan sistemde. İşte bunlar cerrahi açısından sorun. Çünkü cerrahi olarak yaptığınız, gördüğünüz alanın temiz olması lazım. Hasarlı bir dokuyu tamir etmek hasarsa göre çok daha emek ve zorluk ister.
1: Sayın hocam, peki ip askılama dediğimiz zaman karşımıza bir de örümcek ağı gibi ifadeler çıkıyor. İkisi aynı şey midir, birbirinden farklı mıdır?
0: Temeli aynıdır. Uygulama yöntemleri değişir. Bunlarla ilgili de yer çekimine karşı yapılan, cilt altına gönderilen ve asılan sistemlerde ürünlerin kendi tekniklerine bağlı olarak örümcek ağı var, cilt altı ip yerleştirme var, doğal ameliyat tanımı var. Bunlar tamamen ticari tanımlamalar.
1: Meslekte çok uzun yıllarınız geçti ve branşınız itibariyle de insan anatomisine en hakim olan alandasınız sayın hocam.
0: Olmaya gayret ediyorum.
1: Bir klinik hem gözlem olarak hem de bir bilim insanı olarak sormak isterim size. Böylesi bir noktaya gelindiği zaman hem ip askılama yöntemi olsun hem kalıcı cerrahi yöntemi olsun. Yüzde kısmen cevap verdiniz ama radikal değişiklikler, yani bizim göz yapımızı değiştirmek, işte çenemizi tamamen değiştirmek. Buna nasıl bakıyorsunuz bilim insanı, bir hekim, aynı zamanda bir erkek olarak da?
0: Beraberince o anki ruh sağlığınızın ne olduğu belirleyici. Bu kararınızın gerçekten doğru düşünülüp verilmiş olması mı, anlık bir heves olup olmadığı mı? O günkü o süreçteki ruh haliniz birazcık düşükse bence biraz daha bekleyip bu uygulamalara karar vermek birinci alınabilecek önlem. İkincisi, çevrenizdeki kişilerin görüşünün alınmasınınla birlikte dahası hekiminizi doğru belirlemek. Çünkü hekiminize başvurduğunuzda size evet senin ihtiyacın var yok diyecek olan kişi otorite o. Bu otorite sizi yanlış yönlendirmemesi adına. Çünkü dönüyor dolaşıyor, her meslek grubunun içinde hatalı davranışa sahip olanlar da olabiliyor. Güvendiğiniz bir hekimle ilerlemek. Hekim dışı kararlar asla.
1: Ve merdiven altından uzak durulması lazım.
0: Zaten en büyük tehdit orada. Bir şey ucuzsa, bir şey kolay ulaşılabiliyorsa ve denetimsizse çok çok risklidir.
1: Sağlık sektörünün bir şekilde içinde olduğumuz için, çevremiz de geniş olduğundan bize de kimi zaman sorular geliyor. Şunun için ne yapmalıyız diye. Ben de sizin dediğiniz gibi her zaman onu söylüyorum. Önce hekiminizi belirleyin. Hatta hekiminizin branşını belirleyin lütfen.
0: Katılıyorum.
1: Hangi branştaki hekime gitmeniz gerektiği konusunda. Ve 3 hekim size birim fiyatına A diyor ama birisi eksi A diyorsa, o zaman bunu birazcık sorgulamak lazım. Kullanılan ürün nedir ne değildir diye. Son bir cümlenizi rica edeceğim hocam. branş çok önemli diye söyledik. Nacizane benim gözlemlerime göre de anatomi, tabii ki tüm tıp hocalarımız anatomi bilgisi almış ama özellikle girişimsel radyoloji uzmanları örneğin ya da tamamıyla anatomi ana bilim dalımıyla uğraşmış olan hekimlerin bir tık daha önde olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Bu noktada kişi hekimini nasıl seçmeli?
0: Öncelikle tıp bir bütün. Yani bir bacağı diğerinden ayrı değerlendirmemeli. Temel tıp bilgileri, bu sadece

0: anatomi değil, fizyolojisi de işin içinde, patolojisi de içinde, iyi yetişmiş bir hekimi belirlemeniz lazım. Diğer konuda da o hekimin hangi konuda uzmanlaşmış olduğu. Gelişimsel radyoloji alanında beyin damarıyla uzmanlaşmış olan kişi ayrı bir kişi, kansere girişimsel tedavi yapan radyolog ayrı bir kişi. Dolayısıyla iyi bir araştırma ile hekiminizi belirleyip ilerlemek sizin için en doğru karar olacak.
1: Alanda uzmanlaşmış olan bilim insanının tercih edilmesi büyük önem taşıyor.
0: %100 katılıyorum.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Ben
0: teşekkür ediyorum.
1: Umarım yaş alırken sağlıklı, zinde, mutlu ama her şeyden önce kendimizle barışık bireyler olarak hayata tutunabiliriz.
0: Tamamen katılıyorum.
1: Değerli dinleyiciler, bugün yaş aldıkça cildimizdeki yılların izini azaltmak, daha sağlıklı bir cilt yapısına sahip olmak ve daha genç görünmek için uygulanan ip askılama yöntemini ve cerrahi seçeneklerinin ipuçlarını öğrendik değerli hocamızdan. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önceki dekanı ve Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Deniz Demir Yürek oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şallı, kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıklı, zinde ve mutlu kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı park ettiğiniz noktadan geri geri çıkış yapmak görüş alanı zayıf olduğu için tehlikelidir. Tavsiyem aracınızı park ederken geri geri park etmeniz. Neden? Aracınızı diklemesine park ederseniz çıkış yaparken ters yöne bakıyor olacaksınız. Gittiğiniz yönü görmek için başınızı çevirmek zorunda kalacaksınız. Park yerinden geri geri çıkış yaparken aracın neredeyse yarısını arkanızda bir araç veya yaya olup olmadığını görmeden akan trafiğe çıkartıyor olacaksınız. Ayrıca geri geri çıkış yapan aracın direksiyonu da geç çevrilir. Aracınızı geri geri park etmenin en büyük avantajı çıkış yaparken gideceğiniz yöne bakmanız ve gelip giden araçları rahatlıkla görebilmenizdir. Daha da önemlisi böylelikle aracın önünden geçmekte olan yaya ve özellikle çocukları rahatlıkla fark etmenizdir. Geri geri çıkış yaparken boyu bir metrenin altında olan çocukları başınızı çevirip baksanız bile görebilmek zordur. Düz çıkış yaparken aracınızın direksiyonunu çok daha erken çevirmeye başlar ve akan trafiğe daha az kontrolsüz sarkmış olursunuz. Aracınızı geri geri park etmeye karar verdiğiniz anda etrafınızı kontrol etmek kolaydır. Geri geri hamle yapmadan önce sürücü rahatlıkla etrafını 360 derece kontrol edebilir. Değerli sürücüler, aracınızı geri geri park etmek, yani çıkış yönüne bakarak park etmek her zaman daha güvenlidir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Müzikli şehir rehberi. Benim ruhum Buenos Aires sokaklarındadır diye yazar Arjantinli şair ve yazar Luis Borges. Nereye giderse gitsin kendini hep doğduğu sokaklarını ezbere bildiği Buenos Aires'e ait hisseder. Ona göre bu şehrin bir başlangıcı yoktur sanki. Ezelden gelip sonsuzluğa uzanmaktadır. Şöyle dile getirir yurdu saydığı kentle ilgili duygularını. Buenos Aires derinlikli bir şehirdir. Ben bu şehirde hayal kırıklığına uğramış ve acı çekmiş olsam da sokaklarına kendimi bıraktığımda bazen gerçek dışılık duygusundan, bazen bir avlunun arkasından gelen gitar sesinden, bazen de başka yaşamlara dokunuyor olmaktan umulmadık bir teselli bulurum. Buenos Aires'i derinlemesine tanımak isteyen gezi rehberlerine değil, Borges'in satırlarına bakmalıdır diyen The Guardian gazetesi yazarı Chris Moss, 10 yılını geçirmiş bu şehirde. Buenos Aires'i dünyanın nostalji başkenti diye tanımlıyor Moss. Günümüzde geniş bulvarları, ışıl ışıl caddeleriyle turistlere başka bir yüzünü gösterse de şehrin gerçek sakinlerinde bu duygunun hep hissedildiğini yazıyor.

anmaya meyillidir. O dönemin ürünü ve simgesi olan tangoya özlenen ve ele geçmez olanı duyulan özlemdir bu. Avrupalı gezginlerce Güney Amerika'nın Paris'i olarak tanımlanan Buenos Aires'in aslında Avrupa şehirlerine pek de benzemediğini belirten yazar, kent merkezinden uzaklaştıkça bunu açıkça görebileceğimizi söylüyor. Kuzeyde işçi sınıfının yaşadığı Saavedra, güneyde tango efsaneleriyle özdeşleşmiş, bakımsız ve biraz da tehlikeli sokaklar tam da Latin Amerika gerçeğini yansıtıyor yazara göre. Buenos Aires'in gizemini şu sözlerle anlatıyor Moz. Alçak, işlevsel teraslar ve gecekondular, öte yanda yüksek binalar. Yine de eski ve yeni, bakımsız ve parlak, sıradan ve güzel olanın yan yana gelmesinde büyüleyici bir şey vardı. Rehber kitaplar değildi benim aradığım. Benim ihtiyacım Buenos Aires'i çözmeme yardımcı olacak yerli, buralı biriydi. Bunu da Arjantin dışında bilmece ve gizem ustası olarak bilinen bir yazar da Jorge Luis Borges de buldu. Buenos Aires'te eskiden olduğu gibi bugün de kalpler tango ve futbol tutkusuyla atıyor. Tango'nun doğduğu yer sayılan Cominito Sokağı, Boca Juniors Futbol Kulübü'ne de ev sahipliği yapan Boca semtinde. 50 yıl öncesine dek limandaki kenar mahalle semtlerinden biri olan Boca, şimdilerde turistlerin akın ettiği bir kültür, sanat ve eğlence merkezine dönüşmüş durumda. 1905 yılında İtalyan göçmenler tarafından kurulan Boca Juniors'ın La Bombonera, Çikolata Kutusu adlı ünlü stadı ise Cominito Sokağı'na 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Boca Juniors deyince akla gelen ilk isim elbette gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri kabul edilen Diego Maradona oluyor. La spera servita crepa, dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo in testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Il gol di Maradona! Grande gol soprattutto perché Maradona ilk takımı Arjantin Juniors'ta dikkatleri üzerine çektikten sonra 1981'de Boca Juniors'a transfer oluyor ve yıllar sürecek bir efsane işte o gün başlıyor. Adı daha çok Napoli takımıyla anılsa da Boca Juniors'ı 2020 yılındaki ölümüne dek evim diye anmayı sürdürmüş ünlü futbolcu. Boca sokaklarında her adımda Maradona'yı hatırlatan duvar resmi, heykel ya da turistik eşya ile karşılaşmak bu yüzden hiç şaşırtıcı değil. Buenos Aires'te zenginlerin takımı diye bilinen River Plate ile fakir halkın takımı Boca Juniors arasındaki ezeli rekabet, takımlar ayrı gruplarda mücadele etse de halen sürüyor. Bu rekabet öyle bir dereceye gelmiş ki bir River taraftarıyla bir Boca taraftarının asla arkadaş olamayacağını yazıyor şehri tanıyan spor yazarları. Buenos Aires'ten Carmen Guzman'ın bestelediği De Buenos Aires Morena, Buenos Aires'li Esmer Kız isimli güzel bir şarkıyla ayrılıyoruz. Jose Larel de seslendiriyor. Güneyden esen rüzgar onun çocuksu coşkusunu getiriyor. Tenindeki koyu rengi ve avlusundaki mutlu çiçeğin kokusunu. Biliyorum, şair onu sevmişti. Adını kattı ağlayan ezgisine. Ve onu giderken gördüğünde Buenos Aires'li esmer kız gözlerinde hem mucize hem hüzün sıcacık dudaklarını uzattı ona.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda durağımız kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik. Malumunuz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun önerisi sonucu 2026 Şeyh Edebalı'nın vefatının 700. seneyi devriyesi münasebetiyle Şeyh Edebalı yılı ilan edildi. Adalet, ilim ve insanı merkeze alan devlet şiarı ile asırlara yön veren Şeyh Edebalı Hazretlerinin mirası, bugün de yönetim anlayışından toplumsal hayata uzanan güçlü bir rehber niteliğinde. Kökü değerlerimize dayanan, hedefi insan olan bu büyük mirası yaşatmak her birimizin görevi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ünlü nasihatiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Şeyh Edebalı'nın devletin adalet temelli taşlarını döşeyen nasihatlerine her daim ihtiyaç duyulmakta. Üzerinde yaşadığımız mübarek coğrafyamızın maddi kalkınmaya ihtiyacı olduğu kadar esas manevi kalkınmaya da ihtiyacı olduğu aşikar efendim. Bu anlamlı yıl boyunca ilmi ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmaya yönelik kültürel ve akademik çalışmalar yapılacaktır, yapılmalıdır mutlaka. Ve şunu da hemen ifade etmeliyim. Kuruluşun ve kurtuluşun gerçekleştiği Bilecik Söğüt Havzası'nı görmek, duymak, nasıl bir vatan coğrafyasında yaşadığımızı idrak için olmazsa olmaz şartlardan. Efendim biz Bilecik'e geldiğimizde ilk olarak Şeyh Edebalı Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Güzel havasını teneffüs ettik. Fatihalarımızı okuduk.

0: Şehri bugüne ulaşabilen işaret taşları, tarihi eserler üzerinden okumaya çalıştık ve şu anda Şeyh Edebalı'nın ismini taşıyan üniversitede bulunuyoruz. Burası geniş bir alana yayılmış, felsefesi olan bir mimari yapıya sahip değerli dinleyenler. İnsanın tekrar öğrenci olası geliyor hakikaten. Bu güzel üniversitede çok büyük emeği olduğunu öğrendiğimiz kurucu rektör Profesör Doktor Azmi Özcan'ı da tebrik ediyoruz. Kulaklarını çok çınlattık. Selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Evet, bugün Bilecik'i, yaşadığı tarihi süreci, Şeyh Edebalı'nın adını taşıyan üniversitede konuşacağız. Konuğumuz Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Yurdakul. Evet hocam, bu kutlu beldeyi, Bilecik'i, yaşadığı tarihi seyri sizden dinleyerek başlayalım. Buyurun efendim, söz sizde.
1: Bilecik bir imparatorluğun beşiğidir. Bir imparatorluğun doğduğu merkezdir. Ve tarihin de Osmanlı Devleti açısından sıfır noktasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tartışmaları 100 yıldır devam etmektedir. Ve 100 yıldır bu tartışmaların devam etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de yeterli belgeye, bilgiye, kanıta sahip olunmamasıdır. Dolayısıyla tartışmaya açık bir süreç devam etmektedir. İmparatorluk kurulurken Bilecik'te onun mayası atıldı. Dolayısıyla o günün dünyasında Bilecik etrafında esasen Selçuklu bakiyesi olan beyliklerde yoğun olarak şeyhler, tarikatlar, ahilik düzeni, tasavvufi düzen yaygın bir haldeydi. Ve Şeyh Edebali de böyle bir zamanda Eskişehir'de Şeyh Şemseddin zaviyesine misafir oldu. Ve aslında imparatorluğa giden hikayenin de başlangıcı Eskişehir'de Şeyh Şemseddin zaviyesinde atıldı. Osman Gazi'nin ziyaret ettiği ve çevre illerden gelen müritlerin zaviyede ziyaret ettikleri Şeyh Edebali yer Şeyh Şemseddin zaviyesiydi. Ve Osman Gazi'nin de gittiği Eskişehir bu dönemde Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ve iskan edildikleri bir bölgeydi. Bilecik bölgesi, İnönü bölgesi ise henüz Müslümanların iskan edildiği, fethettiği bölgeler değildi. Dolayısıyla Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'yi ilk gördüğü, ilk ziyaret ettiği yer Şeyh Şemseddin zaviyesi olmalıydı. Ve o Kur'an karşısında sabaha kadar ayakta durduğu yer de yine Şeyh Şemseddin zaviyesi olmalıydı. Anadolu'da çok yaygın bir şekilde zaviyeler ve fakılar, yani fıkıhçılar vardı. İmparatorluk kurulurken, temelleri atılırken, fetih hareketi yapılırken aslında bu öncü birlikler hem gittikleri bölgelerde insanların yerleşmesine, orada bir düzen içinde yaşamalarına ve tasavvufi düşünceye sahip olmalarına da vesile oluyorlardı. Dolayısıyla Şeyh Edebali'nin yaşadığı devirde Bilecik çevresinde onlarca başka şeyh vardı. Ama Anadolu'nun etrafında, coğrafyanın her tarafında bu şeyhler vardı. Fakat bu şeyhler içinde bazıları öne çıktılar. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da, Hacı Bektaş Veli Ankara'da, Edebali Bilecik çevresinde ortaya çıkan, öne çıkan büyük şeyhler oldu. Diğer şeyhlerin pek çoğu tasavvuf dünyasında yer edinirken, büyük bir sufi olarak ortaya çıkarken, Şeyh Edebali bir imparatorluğa dönüşecek olan beyliğin meşruiyet aracı oldu. Nasıl bir meşruiyet sağladı Şeyh Edebali? Esas itibariyle hem Eskişehir'de hem de Bilecik'te birer zaviyesi var. Ve imparatorluk kurulurken fethedilen topraklar padişahlar tarafından işte bu öncü fethe yardımcı olan fakılara, şeyhlere, gazilere mülk olarak ya da vakıf olarak tahsis ediliyor. Yani bu fakılar, şeyhler ve gaziler bu fetih hareketine ve bir sosyolojinin, bir milletin ortaya çıkış hikayesine katkı sunarken devleti kuran padişahlar da onlara finansal kaynak sağlıyorlar. Yani o dergahın devam edebilmesi için, finans kaynaklarını sağlayabilmek için geliri yüksek

0: vakıflar tahsis ediliyor. Dolayısıyla Şeyh Edebali'nin hem Eskişehir'de hem Bilecik'te zaviyesi olmakla beraber, ayrıca devrin kaynaklarının ifade ettiği gibi bu bölgeye gelen insanları besleyen, onları misafir eden büyük de bir misafirhaneye sahip bir önder, bir lider, bir şehrin eşrafı, hem dini hem de mülki anlamda bir eşrafı gibi öne çıktığını görüyoruz.
1: Evet.
0: İşte Şeyh Edebali de aslında Moğol istilasından kaçıp Anadolu'ya gelen ve tasavvufun, ahiliğin yeşerdiği o çağda yaygın olarak ortaya çıkan o ahilik ve tasavvufi düşüncenin bir ürünü olarak çıktı ortaya. Dediğim gibi Bursa çevresinde, Bilecik çevresinde, Kocaeli çevresinde o devrin vakıflarına ve kayıtlarına baktığımızda onlarca, yüzlerce fakı ve şeyh görüyoruz. Şeyh Edebali bunlardan bir tanesiydi. Adı İmadüddin'di ve Kırşehri olarak da ifade ediliyordu. Dolayısıyla Şeyh Edebalı ya da Şeyh Edebali dediğimiz bu isimlendirme aslında ona izafe edilen bir sıfattı. Esas Şeyh Edebali'yi merkeze getiren konu onun Osman Gazi gibi karizmatik bir lidere, bir beye kayınpeder olmasıydı. Ve bir imparatorluğu kuracağına dair rüyayı yorumlayıp meşruiyet gerekçesi oluşturan bir önder olmasıydı. Dolayısıyla Şeyh Edebali Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesinde kuruluşuna rüyayı tabir etmekle meşruiyet kazandıran ve Osman Gazi'ye kayınpederlik yapmasıyla da akrabalık ilişkisi kuran bir önder, bir manevi kurucu olarak karşımıza çıkıyor. Bilecik'e gelecek olursak, Bilecik bu bakımdan Osman Gazi'nin bir surla çevrili şehri ilk kez kuşattığı yer Karacahisar'dır. Orada ilk kez kendini güvende hissetmiş olmalıydı. Çünkü surlarla çevrili bir yerde akşam olduğunda sur kapılarını kapattığınızda, nöbetçiler kulelere çıktığında siz güven içinde yatabilirsiniz. Dolayısıyla Karacahisar'ın fethi, arkasından Bilecik'in ve Yenişehir'in fethiyle beraber Bursa'nın fethine doğru imparatorluğun artık kuruluş sürecinin hızlandığı bir sürece doğru gidiyoruz. Fakat Bilecik pek çok yönüyle önemli bir şehirdir ve bugün ben Bilecik'i üçler, yediler ve kırklar şehri olarak tanımlıyorum.
1: Ne demek hocam bu?
0: Üçler, yediler, kırklar aslında her şehrin bir hikayesi vardır. Ve biz şehirlerin manevi kimliğini muhafaza etme ve korumak zorundayız. Biz şehirlerimizin kimliğini, tarihini yazmazsak o zaman kimliksiz, kültürsüz ve köksüz şehirler olur. Dolayısıyla Bilecik'te üç tane mahalle adı var, üç mekan adı var. Bu mekan adlarından birisi Üçler Tepesi, diğeri Yediler Tepesi, diğeri de Kırklar Tepesi'dir. Yani Şeyh Edebali Vadisi'nin türbesinin etrafında üçlerle, yedilerle, kırklarla korunan bir şehirden bahsediyoruz. Bugün Yediler Tepesi dediğimiz tepenin adı kent ormanı olmuş durumda. Halbuki kent ormanı dediğimiz o bölgede Yediler Camii var ve kent ormanının üst kısmında da yedilere ait mezarlar var. Dolayısıyla biz Yediler Mezarı'nın ve Yediler Camii'nin ve Yediler Tepesi'nin hikayesini bilmezsek o zaman bu şehre dair bir hikaye yazamayız.
1: Aidiyet hissedemeyiz.
0: Ya da bu hikayeyi biz yazdığımızda mülki idareciler bundan heyecan duymaz ve burayı bir kültür, dini bir kültür merkezine dönüştürmezlerse o zaman akademisyenlerin, bizlerin bu emeği karşılık bulmamış olabilir. Kırklar Tepesi denen yer bugün Tepebaşı'dır. Halbuki Tepebaşı dediğimiz yer çok anlamlı değildir ve oranın adı Kırklar Tepesi'dir ve orada Kırklar Camii vardır.
1: Tarihte böyle mi isimlendirilmiştir?
0: Yani Cumhuriyet dönemine kadar bunlar Kırklar Camii ve Kırklar Tepesi.

0: Şeyh Edebali'nin türbesinin tam karşısında Hıdır Tepesi denen bir yer var. Orası da Üçler Tepesi'dir. Bunlar aslında bu milletin manevi değerleriyle bütünleşik olarak halkın zaman zaman gidip bahar aylarında Hıdrellez'de vesaire de çeşitli dualar yaptığı, ibadetler yaptığı, dileklerde bulunduğu yerlerdir. Biz Bilecik'i sadece devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali ile izah edemeyiz. Biz dini turizmi de geliştirmek için bu şehrin diğer kurucu atalarına da, kurucu değerlerine de, manevi mekanlarına da sahip çıkmalı ve oraları yeniden ihya etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok haklısınız. Hocam belki coğrafyadan vatana programında en çok ifade ettiğimiz hususlardan birisi de yer adlarının, mekan adlarının değiştirilmemesi gerektiği. Çünkü isim değiştirildiği anda tarihle bağınızı kopartıyorsunuz. Sizde çağrışım ortadan kalkıyor. Bu söylediğiniz husus oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husus hakikaten. Evet hocam, siz şehrin hafızası Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleri adlı bir çalışma yapmışsınız. Biraz bundan bahsedelim lütfen.
0: Bu kitabı yazarken öğrencilerime de şöyle anlatıyorum. Beni bir Osmanlı şehrine bıraksanız ben o şehirdeki bütün aşkları, nefretleri, savaşları, hastalıkları, tarikatları, tasavvufu, bu şehre dair aklınıza gelen ne varsa hepsini size anlatabilirim diyorum.
1: Nasıl?
0: Evet, bu nasıl sorusunun cevabı işte o şehrin, beni mezarlığına götürürseniz mezar taşları aslında bir şehrin biyografileridir ve o mezar taşlarında devrin edebiyatından, sanatından, musikisine, hastalıklarından, aşklarına, savaşlarına her türlü hikayeyi bulabilirsiniz. Onun için bu mezar taşları üzerinde şöyle yazar bazı mezar taşlarında da ziyaretten murat duadır, bugün bana ise yarın sanadır. Dolayısıyla bizler bu şehrin sakinleri olarak, bu memleketin sakinleri olarak şehirlerimizin tarihi dokusunu korumak, kollamak ve gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Aksi halde tarihimize, kültürümüze, geçmişimize ihanet etmiş oluruz diyorum. Dolayısıyla bu çerçevede biz Şeyh Edebali'nin türbesini de kuruluş hikayesi çerçevesinde izah ettik. Şeyh Edebali'nin türbesi de 1903 yılında Bilecik'teki Şeyh Edebali türbesi tamir görüyor. Aynı şekilde 1905 yılında da Eskişehir'deki türbesi tamir görüyor. Neden bu tarihler önemli? II. Abdülhamit döneminde imparatorluk Balkanlarda, Kafkaslarda ve Kuzey Afrika'da her taraftan küçülürken, vatan toprakları elimizden birer birer çıkarken yeniden bir meşruiyet aracına, yeniden Şeyh Edebali'nin vermiş olduğu o manevi ruha, onun türbesine gitme ihtiyacı, köklere dönme ihtiyacı ve oradan Kayıboyu üzerinden Oğuzhan'a, oradan Gök Tanrı'ya, yani Kut inancına bağladığımız bir süreç yaşıyoruz. Böylece Şeyh Edebali'nin türbesi üzerinden biz bu memleketin sahibiyiz. Biz meşruiyeti Tanrı'dan aldık. Dolayısıyla da onun ispatı da Şeyh Edebali'nin türbesidir. Ertuğrul Gazi'nin türbesidir ve bu tarihi mekanlardır diye bir meşruiyet, yeniden bir meşruiyet, yeniden köklere dönme çabası içine giriyoruz. Dolayısıyla bu yıl Şeyh Edebali'nin ölümünün 700. yılı vesilesiyle de hem şehrimizde hem ülkede çeşitli etkinlikler yapılıyor, yapılmaya da devam edecek.
1: Evet, bu bir fırsattır. İfade ettiğiniz gibi hocam, 1900'lü yıllar Abdülhamit döneminde zor zamanlar ve köklere bir dönme ihtiyacı, yeniden o ruhun canlandırılma, hayat bulması amacıyla bu çok kıymetli. Sadece bu eserler, işaret taşlarının ihya edilmesi değil, yeni eserler de ortaya konuluyor, değil mi hocam? Okullar yaptırılıyor, saat kuleleri yaptırılıyor.
0: Yani siz kendi şehrinize, tarihinize dair sembol değerleri ortaya çıkarmazsanız, onların hikayelerini yazmazsanız ve onları siz görünür kılmazsanız, o zaman siz tarihinizle, kültürünüzle bir süre sonra hafızanızı yitirirsiniz. Kültürsüz, kimliksiz, köksüz bir millete dönüşürsünüz. Dolayısıyla biz tarihi köklerimize,

0: her zaman sahip çıkmak durumundayız. Geçmişimizi, tarihimizi bilmek zorundayız. Bunun için de bu gibi yıl dönümleri anlamlıdır ve bunları anlamlı kılacak büyük etkinliklere, insanların zihinlerine ve vicdanlarına dokunacak söz söylemeye, söz söyletmeye de ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Peki hocam, şu anda biz Şeyh Edebali Üniversitesi'nde konuşuyoruz. Tarih bölümü öğretim üyesi olarak konuşuyoruz sizinle. Öğrencileriniz de bu anlamda nasıl bir iletişim içindesiniz? Yani şöyle diyebilir miyiz? Şeyh Edebali ismini taşıyan üniversitenin öğrencileri bunların farkındadır. Biz öğrencilerimize şunları şunları yapıyoruz gibi bize neler söylemek istersiniz?
0: Yani öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, öğrencilerimiz bizim yarınlarımız. Dolayısıyla memleketin her köşesindeki öğrencilerimizin vicdanına, zihnine dokunmak durumundayız. Onları bilgili, görgülü, entelektüel yetiştirmek zorundayız. Onları tarihi köklerini bilir şekilde yetiştirmemiz lazım. Bu büyük bir görev. Ama sadece bir hocanın, bir program yapımcısının üzerine kalacak kadar küçük bir iş değil. Ama vicdanımızı ve aklımızı kullanarak öğrencilerimize hem bu şehrin kıymetlerini, değerlerini, hem bir imparatorluk kurmuş, bir medeniyet kurmuş bir milletin hangi erdemlere sahip olması gerektiğini öğrencilerimize aktarıyoruz. Esasen biz hocalar birer rol modeliz. Eğer biz davranışlarımızla, yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize iyi bir rol model olursak vazifemizi yapmış oluruz. Dolayısıyla o masumları yetiştirmek, iyi birer insan olarak, erdemli birer insan olarak yetiştirmek memleketteki bütün milletin, annenin, babanın ve öğretmenlerin vazifesidir. Kutsal bir vazifedir. Umarım bunu hakkıyla yapabiliyoruzdur.
1: Evet. Çünkü hocam bu Şeyh Edebali misyonunun taşınması, bu ruhun taşınması oldukça önemli. Konuştuğumuz zaman pek çok mevzu, işte bizi meşgul eden ya da şikayetçi olduğumuz konular olduğunda gelip dayandığımız nokta burası. Hani Yahya Kemal'in kökü mazide olan ati der ya, o anlamda gençlerin, çocukların, üniversite öğrencilerinin yetiştirilmesi anlamında bir gayret söz konusu. Burada gördüğüm kadarıyla o anlamda ben yarınlara dair umutlarımın arttığını ifade edeyim.
0: Yani biz aslında sadece bilgi öğretmekle görevli insanlar değiliz. Görgümüzü de öğrencilerimize, çocuklarımıza aktarıyoruz. Aslında bilgiden ziyade görgü, hani çocukluğuna inelim diyoruz ya, çocuklar görerek öğreniyorlar, terbiye oluyorlar. Dolayısıyla bir medeniyet inşa ederken ve insanlığa söz söyleyebilecek bir kapasitede bir millet inşa ederken, erdemli gençlik inşa ederken, o zaman bizler iyi birer rol model olmalıyız. İyi örnekler çocuklar görmeli.
1: Çok haklısınız hocam. Konumuza dönersek, Şeyh Edebali yılı olması bir fırsattır. Başta Bilecik için, üniversite için ve tabii ki hepimiz için bu bir fırsattır. Çünkü bu değerleri bilmekle beraber, yine ifade ettiğiniz gibi, bilgiye ulaşmak kolay. Bilmenin ötesinde bir hal olabiliyorsa işte orada amacına ulaşmış demektir.
0: Onun için Şeyh Edebali'ye ithaf edilen ve onun bir imparatorluğun kuruluşunun mayasındaki o veciz sözüyle tamamlayayım: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Eğer insanı yaşatamazsak, insani erdemlere kavuşmuş bir nesil ortaya çıkmazsa, o zaman eğittiğimizi düşündüğümüz insanlar bizim kültürümüzü, şehirlerimizi yıkabilirler. Öyle değerlerimizi yıkabilirler. Onun için İnsanı yaşatacağız, erdemli gençlikler yetişecek, ama buna önce biz anne babalar ve öğretmenler örnek olacağız. Tabii ki kamu kurumları da, devletimiz de bu tür politikaları destekleyecek.
1: Kesinlikle çözüm budur. Hocam, sizin memleketiniz Bilecik mi?
0: Ben Erzurum doğumluyum ama 15 yıldır Bilecik'te yaşıyorum. Bilecikli olduk. Evet, yani memleketimizin her yeri güzel. Yaklaşık 20 yıl kadar İstanbul'da yaşadım. 5 yıl kadar Urfa'da yaşadım. Bir 15 yıldır da Bilecik'teyim. Bilecik'in yüksekliği rakamı 500. İnsanın yaşaması için en uygun yükseklik de budur. İmparatorluk da yaşam için en uygun yükseklikte kurulmuş. Böyle de bir güzellik var diye söylemiş olayım. Yani şehirler sahip oldukları coğrafi büyüklükle değil, bir tarih boyunca ortaya çıkardıkları değerlerle büyük olurlar. Eğer bu şehirde Şeyh Edebali gibi büyük bir mutasavvıf, Orhan Gazi gibi, Osman Gazi gibi, Ertuğrul Gazi gibi imparatorluğun kurucu ataları yetişmişse, o zaman Bilecik büyük bir şehirdir.
1: Ne denilir? Şerefül mekan bilmekin mi?
0: Mekanları şereflendiren o mekanlarda yaşayanlardır.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum ben. Evet. Son olarak ilaveniz olursa alalım, veda edeceğiz.
0: Teşekkür ediyorum bu güzel program için. Umarım hayırlı olur, güzel işlere vesile olur.
1: İnşallah hocam. Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Yurdakul'du. Ve bugün sizlere kuruluşun gerçekleştiği Bilecik'ten seslendik. Gördüklerimizden, dinlediklerimizden, öğrendiklerimizden sonra diyebiliriz ki burası asırları ve üç kıtayı sığdıran kutlu bir belde. Bu küçücük şehir yanmış Bağdat'ın, yıkılmış Buhara'nın ruhunu saklamakta. Bilecik, nurlu şehirlerin ruhundan Bursalar, Bosnalar kuracak orduların karargahı olmuş. Kuruluşların ve kurtuluşların hesapları burada ince ince yapılmış. Bilecik gazi bir şehir. En derin yarasını Kurtuluş Savaşı'nda almış. Şeyh Edebali Havzası'nda gördüğümüz kubbesiz yıkık minareler o harbin tahribatından. Yunan ordusu işgali sırasında kuruluş ruhu taşıyan her abideyi topa tutmuş, ateşe vermiş. O zorlu yılların izlerini şehirde hala görmek mümkün. Efendim, Osmanlı'nın kurulduğu yer olması ayrıcalığının yanında Kurtuluş Savaşı'nda verdiği çetin mücadeleler ve kazanılan zaferlerle Cumhuriyet'in kuruluşunda da önemli bir yere sahip olmuş burası. Elhasıl programın başında da ifade ettiğimiz gibi kuruluşun ve kurtuluşun gerçekleştiği Bilecik Söğüt Havzası'nı görmek, duymak, şehre kulak vermek, nasıl bir vatan coğrafyasında yaşadığımızı idrak için olmazsa olmaz şartlardan. Değerli dinleyenler, bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzu Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'yi ve onun şahsında da devlet adamlarını istikametlendirecek olan hikmet dolu tavsiyeleriyle, öğütleriyle sonlandırmış olalım. Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın, uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. vaktinden önce çiçek açmaz. Milletin kendi irfanı içinde yaşasın, ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır. Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say, bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin deme. Sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbet ve itibarın zedelenir. Şu üç kişiye, yani cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlıyken itibarını kaybedene acı. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğu mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli. Korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek derler. En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman insanın kendisidir. Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. İnsan bir kere oturdu mu yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost düşman olur, düşman canavar kesilir. Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. Savaşı sevmem, kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da. Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez, görünerek de sevilmez. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın.

0: yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Rogojin birden tabloyu bırakmış yürümüştü. Hiç kuşku yok ki Rogojin'in bu ani hareketinin açıklaması onun dalgınlığında, sinirli, tuhaf ruhsal durumunda gizliydi. Üstelik kendisinin başlattığı bir konuşmayı birden kesip yürümesi, ona cevap bile vermemesi şaşırtmıştı prensi. Birkaç adım attıktan sonra birden tekrar konuşmaya başladı Rogojin. Ne zamandır sormak istiyorum sana Lev Nikolayevich. Tanrı'ya inanıyor musun sen? Prens isteksiz karşılık verdi. Ne tuhaf bir sorum. Ve ne tuhaf bakıyorsun öyle. Rogojin bir süre sustuktan sonra sorusunu unutmuş gibi, bu tabloya bakmayı seviyorum diye mırıldandı. Aklına o anda bir şey gelmiş gibi prens birden yükseltti sesini. Bu tabloya ha, bu tabloya. Bu tablo bazı insanları dinden çıkartabilir. Rogojin hemen onayladı. Çıkardı bile. Bu arada dış kapıya gelmişlerdi. Ansızın durdu prens. Nasıl dedi. Ne diyorsun sen? Küçük bir şaka yapayım dedim. Hemen ciddiye aldın. Hem Tanrı'ya inanıp inanmadığımı niçin sordun? Öylesine sordum işte. Daha önce de sormak istiyordum bunu sana. Günümüzde çoğu insan inanmıyor da. Sarhoşun biri gözümün içine baka baka, bizim Rusya'da Tanrı'ya inanmayanların öteki ülkelerde inanmayanlardan çok olduğunu söylemişti vaktiyle. Sen yurt dışında bulundun, doğru mu bu? Bizim inanmamamız onların inanmamalarından daha kolay. Çünkü biz onlardan çok daha ilerideyiz diyordu. Acı acı gülümsedi Rogojin. Konuşması bitince birden kapıyı açtı. Eli kapının tokmağında prensin çıkmasını bekledi. Onun bu yaptığına şaştı prens ama yine de çıktı. Ardından Rogojin de merdiven sahanlığına çıktı ve arkasından kapıyı kapattı. Nereye geldiklerini, şimdi ne yapmaları gerektiğini bilmiyormuş gibi karşı karşıya öyle duruyorlardı. Prens elini uzatıp, hoşça kal öyleyse dedi. Rogojin kendisine uzatılan eli kuvvetlice ama hiçbir şey düşünmeden sıkıp, güle güle dedi. Prens bir basamak indikten sonra döndü, gülümseyerek, Rogojin'i öyle bırakmak istemediği belliydi ve o anda hatırladığı bir şeyin etkisiyle canlanarak şöyle başladı. İnanç konusuna gelince, geçen hafta 2 günde değişik 4 olay yaşadım. Yeni açılmış bir demir yolu hattında yolculuk ediyordum. Öğleden önceydi. S adında biriyle 4 saattir sohbet ediyordum. Trende tanışmıştım kendisiyle. Onunla ilgili çok şey duymuştum. Bu arada onun bir ateist olduğunu da biliyordum. Gerçekten de çok bilgili biriydi ve ben de böyle biriyle sohbet ettiğim için sevinçliydim. Ayrıca çok görgülü, kibar bir insandı. O kadar ki bilgi yönünden de, anlayış yönünden de kendisiyle aynı düzeyde biriymişim gibi konuşuyordu benimle. Tanrı'ya inanmıyordu. Yalnızca bir şey şaşırttı beni. Sohbetimiz süresince sanki hiç söz etmiyordu bundan. Özellikle bu durumu beni şaşırtıyordu. Çünkü karşılaştığım tüm inançsızlar, bu konuda okuduğum tüm kitaplar sanki bundan hiç söz etmiyor, bu konuda yazmıyor gibi geliyordu bana. Yani aslında söz ediyor, yazıyor gibi görünseler bile. Bunu ona da söyledim. Ama açıkça söyleyememiş veya anlatamamış olacağım ki bir şey anlayamadı. Akşam geceyi geçirmek için bir otele indim. Otelde bir gece önce cinayet işlenmişti. Öyle ki ben otele indiğimde herkes bu cinayetten söz ediyordu. Yaşını başına almış, üstelik sarhoş da olmayan ve uzun zamandır dost 2 köylü çaylarını içtikten sonra aynı odada kalmaya karar vermişler. Ama 2 arkadaştan birinin dikkatini son 2 gündür arkadaşının boncuk işlemeli kordonuna bağlı gümüş cep saati çekiyormuş. Besbelli daha önce hiç görmemişti arkadaşında bu saati. Hırsız değilmiş bu köylü. Hatta dürüst bir insanmış. Bir köylü olarak yoksul da sayılmazmış. Gel gelelim, bu saat öylesine hoşuna gitmiş, onu öylesine cezbetmiş ki dayanamamış. Arkadaşı arkasını dönünce bıçağını çıkartmış, usulca yaklaşmış arkasından, bıçağı saplayacağı yeri nişanlamış, gözlerini yukarı kaldırıp haç çıkartmış ve içi sızlayarak "Tanrım, İsa'nın hatırı için affet beni" diye dua ettikten sonra koyun keser gibi kesmiş arkadaşının boğazını. Çıkarıp almış cebinden saati. Rogojin kahkahalarla gülmeye başladı. Gülme nöbetine tutulmuş gibiydi. Biraz önceki asık suratını düşününce bu gülüşünü yadırgamamak elde değildi. Neredeyse tıkanırcasına, katılırcasına gülerek haykırdı. Buna bayıldım işte. Evet, çok hoş. Biri Tanrı'ya inanmıyor, öteki ise o kadar inanıyor ki arkadaşını keserken bile dua ediyor. Yok prens kardeşim, inanılacak gibi değil. Harika bu.
Rogojin bir an susunca ama kahkahaları dudaklarında titreşerek sürüyordu hala, prens konuşmasını sürdürdü. Biraz hava almak için sabahleyin dolaşmaya çıktım. Baktım üstü başı perişan, sarhoş bir er ahşap kaldırımda yalpalayarak yürüyor. Yanıma geldi. "Beyim, şu gümüş açı 2 unluğa alsana," dedi. "Saf gümüştür." Baktım elinde hemen o anda boynundan çıkarttığı belli, eski mi eski mavi bir kurdeleye bağlı, kalaylı olduğu ilk bakışta anlaşılan Bizans işi 8 köşeli kocaman bir haç var. Çıkartıp 2 unluk verdim ona. Haçı da hemen orada boynuma geçirdim. Aptal bir beyi kazıkladığı için pek sevindiği erin yüzünden belliydi. Hemen döndü, besbelli haçın parasını içkiye vermek için meyhanenin yolunu tuttu. İşte böyle dostum. O zamanlar gördüğüm her şeyi üzerimde güçlü bir etki bıraktı. Sanki Rusya birden üzerime çullanmış gibiydi. Daha önceleri ülkemle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Dünyadan habersiz gelmiştim o yaşa. Ve yurt dışındayken 5 yıl boyunca hep inanılmaz güzel bir yer olarak hayal etmiştim ülkemi. Yürürken düşünüyordum. Hayır, bu İsa muhbirini suçlamakta acele etmemeliyim. Öyle ya, bu sarhoş, zayıf kalplerde nelerin olduğunu ancak Tanrı bilir. Bir saat sonra otele dönerken kucağında bebeğiyle bir köylü kadın gördüm. Gencecikti kadıncağız. Bebeği de en çok 6 haftalık. Bebek gülümsüyordu annesine. Doğduğundan bu yana annesinin yüzüne bakıp ilk kez gülümsüyor olmalıydı. Baktım, kadıncağız kendinden geçercesine dindarca haç çıkartıyor. "Ne yapıyorsun öyle kadıncağız?" diye sordum. O sıralar her şeyi soruyordum zaten. Bak ne cevap verdi. Yavrusunun ona bakarak ilk kez gülümsediğini gören bir annenin sevinci böyle olur. Gökyüzünden bakarken günahkar bir kulunun bütün kalbiyle ona dua ettiğini gördüğünde Tanrı da böyle sevinir. Köylü bir kadın söyledi bunu. Aşağı yukarı tam bu sözcüklerle söyledi. Hem de böylesine derin anlamlı bir gerçeği. Hristiyanlığın özünü içinde bulunduran böylesine derin bir düşünceyi. Cahil bir kadın anlattı bütün bunları bana. Evet, bir anneydi o. Hem kim bilebilir, belki de biraz önce gördüğüm o erin karısıydı. Bak ne diyeceğim sana Parfyon. Demin bana sorduğun sorunun cevabı şöyle. Din duygusunun özü bir takım düşüncelere, hatalara, suça ya da ateizme bağlı değildir. Bambaşka bir şeydir bu. Her zaman da öyle kalacaktır. Ateizmin hiçbir zaman ulaşamayacağı, sözünü edemeyeceği bir duygudur bu. Ama en önemlisi de en açık seçik ve belirgin olarak Rus insanının ruhunda bulursun bunu. Benim çıkarttığım sonuç bu işte. Rusya'mızdan edindiğim en önemli kanı bu. Yapacak çok şey var Parfyon. Rusya'mızda yapılması gereken çok şey var, inan bana. Moskova'da bir araya geldiğimizde neler konuştuğumuzu hatırla. Şimdi buraya gelmeyi hiç istemiyordum. Ayrıca seninle böyle görüşeceğimi de hiç düşünmüyordum, hiç. Neyse hoşça kal. Görüşmek üzere. Tanrı yardımcın olsun. Dönüp merdivenin basamaklarını inmeye başladı. Birinci ara sahanlığa indiğinde Parfyon seslendi arkasından. Lev Nikolayeviç, Erden aldığın o haç üzerinde mi? Prens tekrar durdu. Evet, üzerimde. Göstersene. Bir tuhaflık daha diye geçirdi içinden. Dönüp Parfyon'un yanına çıktı, boynundaki haçı çıkartmadan gösterdi onu. Bana ver onu dedi Rogojin. Neden? Yoksa sen... Bu haçtan ayrılmayı hiç istemiyordu prens. Boynuma takacağım onu. Benimkini de sen boynuna tak. Haçlarımızı değiştirmemizi istiyorsun yani, öyle mi? Tamam Parfyon, neden olmasın? Kardeş olalım. Prens kalaylı haçını çıkarttı, Parfyon da altın haçını ve değiştiler. Parfyon susuyordu. Prens, haç kardeşinin yüzündeki güvensizlik ifadesinin, acı ve neredeyse alaycı gülümsemenin hala yerinde olduğunu, hiç değilse zaman zaman daha bir belirgin olduğunu büyük bir şaşkınlıkla görüyordu. Sonunda bir şey söylemeden prensin elini tuttu Rogojin. Sanki ne yapacağını bilemiyormuş gibi bir süre öyle bekledi. Neden sonra prensi çekerek götürürken duyulur duyulmaz bir sesle benimle gel dedi. Birinci katın sahanlığını geçtiler. Biraz önce çıktıkları kapının karşısındaki kapıyı çaldılar. Hemen açıldı kapı. Siyah bir atkı bağlamış, 2 büklüm, çok yaşlı bir kadın açtı kapıyı.
Bir şey söylemeden öne eğilerek selam verdi Rogojin'e. Rogojin çabucak bir şey sordu yaşlı kadına ve cevabını beklemeden yürüdü. Prensi iç odalara doğru götürdü.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.
4: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti milletvekilleri Buldan ve Sancar'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan Mekke İttifakı'nın kimseye karşı olmadığını vurguladı. AK Parti 25. yaşını yarın Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör meselesini devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi. Erdoğan mecliste kabul edilen kanun teklifini terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Başkent Ankara'da düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşma yapan Erdoğan terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi.
2: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye'yi tarihi, kimliği ve coğrafyasıyla yeniden buluşturduklarını vurguladı.
2: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak görüldüğüne de dikkat çekti.
2: Hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini

0: Taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden aykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir.
1: Terörsüz Türkiye yolunda Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit

0: hesabından paylaşıldı. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Erdoğan, üzerinde özgürce huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir dedi. Erdoğan, bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık vurgusunu yaptı. Terörsüz Türkiye hedefine de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı dedi. Erdoğan şöyle dedi: Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor Futbol Kulübü, Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Yeni sezonun iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olması dilediğini ifade eden Erdoğan, tribünler kardeşlik iklimiyle dolmalı diye konuştu.
1: Süper Lig'de sizlerle birlikte tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 2026-27 sezonunun adil, rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada gelinen aşamada en büyük payın şehit ve gazilerle ailelerine ait olduğu vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Ankara'da düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, terörün ülkemizin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir. Bugün gelinen aşamada en büyük pay, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine aittir. Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın basını bilgilendirme toplantısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif olmadığının da altı çizildi. Anlaşma kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak askeri tatbikatlar icra edeceği belirtildi. Ülkeler arası savunma sanayi işbirliğinin öncelikli alanları da insansız ve otonom sistemlerle elektronik harp ve yapay zeka destekli kabiliyetler olarak belirtildi. Toplantıda Kızıldeniz'deki seyir sefer serbestisinin sağlanması amacıyla Suudi Arabistan'la çalışmaların sürdürüldüğü de kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kırımın kesin nedeni ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın yalnızca savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını söyledi. Yılmaz, bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, başkentte düzenlenen Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması, üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır. Türkiye

0: Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Milli Günü resepsiyonunda Türkiye ve Pakistan'ın uluslararası alandaki dayanışmasına da dikkati çekti.
0: Filistin meselesinden İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sınamalara, terörizmle mücadeleden insani krizlere kadar pek çok konuda ülkelerimizin sergilediği yakın dayanışma, ortak değerlerimizin dış politikamıza yansımasına önemli bir örnektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın kimseye karşı olmadığını vurguladı. Mısır'a resmi ziyarette bulunan Hakan Fidan, Mısır mevkidaşı Bedir Abdülhati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, bölgemiz savaşlarla uzun yıllar kaybetti. Bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var dedi.
2: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sahiplenmeyi artırmak. Ha, bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir işbirliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu. Özellikle kalkınma, ekonomik gelişme, fakirliğin giderilmesi, teknolojiyle ilgili yatırımların yapılması adına bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var. Bunun arkasından inşallah ekonomik entegrasyon, teknolojik atılımlar, büyük yatırımlar, bağlantısallık projelerinin ışık hızıyla geleceğini göreceksiniz.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülhati ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili olarak Filistin'in üzerine düşeni yapmasına rağmen İsrail'in adım atmadığını da belirtti. Hakan Fidan, Netanyahu'nun İsrail'e giderek uluslararası bir izolasyona mahkum ettiğini görmemek mümkün değil dedi. Fidan, Türkiye, Katar ve Mısır'ın İsrail'e karşı radikal adımlar atabileceğini belirtti.
2: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Şimdi Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani Netanyahu'nun İsrail'i giderek bir uluslararası izolasyona mahkum ettiğini artık görmemek mümkün değil. Bu baskıyı bir an önce artırıp Netanyahu'yu takip etti. Bu çılgın projelerden vazgeçilmesi lazım.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Hatay'da açıklamalarda bulunan Bulat, ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli ifadesini kullandı.
3: Türkiye ve Suriye çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde aynı zamanda. Basra Körfezi'nin güneyinden başlayan bu koridor, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden ta Londra'ya kadar uzanan bir yol. Savaştan sonra şu da ortaya çıktı ki sadece Basra Körfezi'ne, sadece Hürmüz Boğazı'na ticaret yolları olarak tek başına bağımlı kalmak oldukça riskli. Hepimiz için, bölge ülkeleri için karayolları, demir yolları, enerji, boru hatlarına büyük bir ihtiyaç var. İşte bu bölgedeki dost ve kardeş ülkeler bunlar üzerinde harıl harıl çalışıyorlar. Bu çalışmalar da inşallah kısa zamanda meyvesini verecek ve icraata geçecek.
1: AK Parti 25. yaşını yarın Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. Erdoğan geride kalan 25 yılın değerlendirmesini yapacak, yeni dönemde atılacak adımları anlatacak. 100 bin kişilik katılımın beklendiği program çerçevesinde yurt genelinden katılımcılar başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan gençlerle birlikte oturacak. Kutlama etkinliğine görsel şölenler damga vuracak. Etkinlikte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kullanılan 25 şarkı icra edilecek. Senfoni Orkestrası ve Mehterem Birliği de sahne alacak. Merkez Bankası Haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Yılın 6. ayında yıllıklandırılmış cari açıkta 38 milyar 900 milyon dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar olarak kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret eden Şimşek, yüksek enerji ve emtia fiyatlarına rağmen cari açık sürdürülebilir seviyelerde dedi. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz açıklamasını yaptı. Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş sürüyor. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 14 milyar dolara yakın artarak 178 milyar 366 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası rezervlerinde son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Bu dönemde kur korumalı mevduat hesaplarındaki erime de sürdü. Toplam hesap büyüklüğü 51 milyon liraya geriledi. Yabancı yatırımcılar da geçen hafta yaklaşık 546 milyon dolar tutarında tahvil satın aldı. Alihan Kuriş'in yönettiği suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması amacıyla 17 kentteki 123 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi söz konusu operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin incelendiği, bu çerçevede 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında kara para aklandığı düşünülen şirketlerle bağlantılı mal varlıklarına da görevlendirme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki barajlarda doluluk oranının sevindirici seviyede olduğunu söyledi. Yumaklı, geçen yıl %43 olan barajlardaki doluluk aynı dönemde %72 seviyesinde dedi. Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 6. toplantısında su kanun taslağındaki teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
4: Geçtiğimiz yıl aynı dönemde %43 civarında olan aktif baraj doluluk oranımız bugün %72 seviyesinde. Elbette bu tablo ülkemiz açısından son derece sevindirici. Ancak bu kez de bazı şehirlerimizde taşkın ve sellerle karşı karşıya kaldık. Bütün bunlar bize çok açık bir gerçeği göstermekte. İklim değişikliği artık sadece su azalacak mı sorusundan ibaret değil. Asıl mesele suyun ne zaman geleceği, nerede olacağı ve ne kadarının aşırı yağış veya taşkın şeklinde de gerçekleşeceğidir. Su kanunu taslağına ilişkin teknik hazırlıklarımızın da tamamlandığını ve taslağı görüşe açtığımızı buradan ifade etmek istiyorum. 2000'in üzerinde görüş geldi. Düzenleyici etki analizi çalışmaları bu görüşlere istinaden tek tek değerlendirilerek yapılmış durumda.
1: Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede 3 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 273'e yükseldi. Depremde yaklaşık 3500 kişi de yaralandı, yüzlerce kişi ise kayboldu. Deprem nedeniyle 9215 ev tamamen yıkıldı, 45457 yapı hasar gördü. Kolombiya hükümeti arama kurtarma ve yardım çalışmalarını güçlendirmek için olağanüstü hal ilan etti. Ülkede ekonomik acil durumun savaşının da ilan edildiği bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesi

0: devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Buldan ve Sancar'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı'nın kimseye karşı olmadığını vurguladı. AK Parti, 25. yaşını yarın Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi konuk etti. Siyah beyazlı ekip mücadeleyi 1-0 kazandı ve Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Temsilcimiz playoff turunda Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz Macar ekibi Ferencvaros ile eşleşti. Trabzonspor Ferencvaros eşleşmesinde ilk maç 20 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos'ta deplasmanda olacak. Trendyol Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Voleybolda 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan 4 Ekim'de, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17 Ekim'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'yla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Giresun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara ve Eskişehir 18, İstanbul ve Muğla 23, İzmir ve Aydın 25, Bursa ve Samsun 21, Çanakkale, Sinop, Rize ve Diyarbakır 22, Denizli, Kahramanmaraş, Trabzon ve Gaziantep 24, Antalya 28, Adana ve Hatay 26, Konya, Düzce, Malatya ve Elazığ 20, Nevşehir 14, Bolu 17, Kars ve Erzurum 11, Van 15, Tunceli 19, Mardin ve Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları kesimi arasında onarım çalışmaları nedeniyle otoyol İstanbul istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna sağlanıyor. Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı kavşağı mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 799 sayılı bildirim. Marmara Denizi. Yat yarışları 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 17'den 15 Ağustos 2026 tarihi saat 10'a kadar Fenerbahçe Çınarcık Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler efendim. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. 13 Ağustos 2026 Perşembe gününün son saati içerisindeyiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar bu gece sizlere eşlik edeceğiz. Gecenin içinden programıyla Antalya'dan.

Programı Berivan Erin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu. Bu geceki programımızın ilk konuğu Antalya'nın kültür dergisi Ant Sanat dergisinin editörü, eğitimci, sinema yazarı Tuncer Çetinkaya sevgili dinleyenlerimiz. Kendisinin yazdığı, yeni yazdığı Popüler Sinemanın Mitolojisi 3. Cilt kitabını ve sinema yazarlığı konusunu konuşacağız. Tuncer Çetinkaya ile yapacağımız sohbetin ardından programımızın ikinci bölümünde iki müzisyen konuğumuz olacak. Sayın Eylül Deniz ve Sayın Ömer Çayırlı. Gitarlarıyla, şarkılarıyla, o güzel sohbetleriyle gecemize renk katacaklar. Programımıza böylece başlamış olduk efendim. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Saatimiz 23.26'yı gösteriyor. Gecenin içinden programının ilk konuğu eğitimci, sinema yazarı, editör Sayın Tuncer Çetinkaya biraz sonra telefon hattımızda olacak. Biz bu arada Kayahan'ı dinleyelim. Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum.

0: Evet, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının ilk konuğu Antalya'nın Kültür Sanat Dergisi Ant Sanat'ın editörü, eğitimci, sinema yazarı Sayın Tuncer Çetinkaya, sevgili dinleyenlerimiz. Kendisiyle yeni yazdığı kitabı üzerine ve sinema yazarlığı üzerine konuşacağız. Sayın Tuncer Çetinkaya, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, selamlar, yayınlar.
0: Teşekkürler efendim, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sizleri sormalı.
0: Çok teşekkürler, sesinizi duyduk, daha iyiyiz. Sohbetimize başlamadan, sağ olun efendim. Sohbetimize başlamadan biraz kendinizden bahseder misiniz sevgili dinleyenlerimiz için?
1: Evet, ben eğitimciyim her şeyden önce. Antalya Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Sanat Tarihi. Ayrıca Antalya Belek Üniversitesi'nde de sinema tarihi dersleri veren bir hocayım. Meslek hayatımla eşdeğer bir şekilde yıllardır sinema yazarlığı yapmaya çalışıyorum. Uzun yıllar boyunca, 12 yıl ve 48 sayı boyunca Modern Zamanlar Sinema Dergisi'ni çıkarmıştım. Çeşitli yayınlara imza attım. Ulusal basında yazdım. Şimdi de Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla yayına hazırlanan Ant Sanat adlı Antalya'nın tek kültür ve sanat dergisinin editörlüğünü üstleniyorum.
0: Evet, fevkalade. Derginin son sayısı gözlerimin önünde şu anda bakıyorum. Temmuz-Ağustos 24. sayı Ant Sanat. Kapağına Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ı, yani aslında evet, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın güzel bir canlandırmasını taşımışsınız. Ve Kadir İnanır'ın ardından koymuşsunuz, evet, derginin kapağına.
1: Evet.
0: Çok güzel bir kapak olmuş.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sizin isminiz, imzanız birçok yerde, birçok projede yer alıyor. Hayatınızın büyük bir bölümünü de sinemanın renkli dünyasına adadınız. Biraz önce kısa da olsa bahsettiniz ama orayı açacağız biraz. Bize biraz anlatır mısınız? Sinema merakınız ne zaman, nasıl başladı Sayın Tuncer Çetinkaya?
1: Evet, aslında Antalyalı olmak gibi bir avantajım var belki de. Her ne kadar Antalya genel anlamda kültür sanat düzleminde de taşra olarak nitelendirilse de bildiğiniz gibi Altın Portakal Film Festivali'nin düzenlendiği bir kentte sinema yazarlığı yapmaya çalıştım. Dolayısıyla da çocukluğumun ilk anılarında böyle 70'li yılların böyle hayal meyar Altın Portakal'ından izler var. Kadir İnanırlar var, Cüneyt Arkınlar, Tarık Akanlar. İlk gözlerimi açtığımda bir de tabii biliyorsunuz yeni de bir kitap önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. Yeşilçam'ın Antalya serüveni adlı bir çalışma sürdürüyorum. Antalya çok film çekilen de bir yer. Sevgili babam da merhum meteorolojik bölge müdürlüğünde görev yapıyordu ve onun sayesinde birçok isimle tanışmıştım. Kadir İnanır'ın burada ilk tanışıklığım orada meydana geldi. Çünkü hava raporları almak için yönetmenler, yapımcılar, oyuncular çok sık metodolojiye uğrarlardı. Dolayısıyla sinema kendimi bildim bileli hep var olmuştur hayatımda. Bunu da biraz Antalya'ya borçluyum.
0: Birçok meslek erbabı için meteoroloji çok önemli işler yapıyor. Sinemacılar, evet, da bunlar arasında galiba, değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Açık havada çalışacakları zaman havanın koşulları çok önemli onlar için.
1: Kesinlikle. Bir de biliyorsunuz önceden hani şimdiki gibi de değildi süreçler. Daha çok böyle koca koca haritalarda böyle babamın anlattığını hatırlarım bana. İşte hava basıncı, rüzgarın etkisi, yağmur olasılıkları. Bunları yapımcılara da çok anlatmıştır.
0: Doğru. Altın Portakal'dan dem vurdunuz biraz önce. Çok çok önemli bir marka Antalya ve Türkiye için ama her şey yıprandı ya zaman içinde teknolojiyle, evet, beraber. Her şey değerini biraz kaybetti gibi hissediyoruz ya günümüzde. Doğru. Altın, evet, Portakal da bundan nasibini aldı galiba, değil mi?
1: Maalesef çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Aslında sinemada belki eskisi kadar kitlesel olmaktan çıktı. Çünkü
0: tabii,
1: evler bir şekilde sinemaya dönüştü.
0: Tabii tabii, dijital platformlarla artık sinema salonları bile bomboş kalmaya başladı.
1: Kesinlikle öyle. Hatta hatırlarsınız birkaç ay önce bilet fiyatlarında bir indirime gidildi. %50'lik bir indirim. Birkaç hafta denendi bu ve gişe sayısında ciddi bir artış oldu. Hı hı. Aslında bu da hani tabii alım gücüyle her şey doğru orantılı. Sinemanın ilk doğuşu aslında mesela Amerikalıların verdiği isim Nickelodeon. Bu isim de bozuk paradan geliyor. Yani çok bir züğürt eğlencesi olarak aslında doğmuş sinema. Ama günümüzde tabii bunu sürdürebilmek çok olanaklı değil.
0: Çok zor. Çok zor. Yani filmleri çekmek çok pahalı. Onları salonlara göndermek, yayınlanmasını sağlamak çok pahalı. Ama bilet fiyatları bunu karşılamayacaksa eğer, o zaman niye uğraşsın ki, değil mi, film yapanla?
1: Evet.
0: Atatürk Caddesi'nde, o Işıklar Caddesi'nde, o üstü açık arabalarda eski sanatçıların geçişi, halkın onları karşılaması falan. Onlar da biraz son zamanlarda unutuldu gibi, değil mi biraz?
1: Evet, çünkü hani sinema belki de biraz da dizilerin etkisiyle tabii çok majör bir unsur olmaktan da çıktı. Daha çok insanlar televizyon ya da bahsettiğiniz gibi dijital platformlardan sinemaya yöneldiler. Biraz da eski bu jön ya da işte aktris geleneği birazcık billurlaştı. Bu yüzden genelde o süreci Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları götürürlerdi. Şimdi belki biraz daha o bağlamda bir kopukluk da söz konusu olabilir.
0: Evet. Hadi sözü şeye getirelim. Yeni kitabınıza. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Popüler sinemanın mitolojisi 3. 3. cilt.
1: Doğrudur.
0: Kitabınızın hikayesini biraz paylaşır mısınız? Bu kitabı elimize aldığımızda neler göreceğiz? Neler öğreneceğiz? Okuyucuları neler bekliyor efendim?
1: Tabii. 10 yıl önce başlamış bir proje. Hayatıma çok büyük izler düşürmüş. Türkiye'de sinema yazımlarını, felsefe dünyasının ve aynı zamanda çeviri olgusunda çok kıymetli isimlerinden Veysel Afayman hocamla beraber başlamıştık bu projeye. Daha önce Modern Zamanlar Sinema Dergisi'nde yayınlanmış kimi yazılardan bir derleme olarak gelişmişti. Burada popüler sinemanın türleri üzerinden bir sinema tarihi okuması, popüler sinema eskiden deyişiyle konvansiyonel sinemanın aslında tarihini masaya yatırmaya karar vermiştik. Ne yazık ki ilk cildin yayınlanmasına birkaç gün kala değerli hocamızı kaybettik. Veysel Atayman'ı. Kapağını görebilmişti sadece projenin. Onu netleştirmiştik.
0: Hay Allah.
1: Benim için bir vicdan borcu oldu. Bütün ondan sonraki ciltlerin tamamına da tabii ki onun da adını verdim. Çünkü ortak projemizdi bu.
0: TVFA ne güzel. Evet.
1: Evet. İlk cildinizde komedi, korku, melodram ve western sinemalarını masaya yatırdık. 5 yıl kadar sonra o ilk projeden suç sinemasını kaleme aldım. Suç sineması da çok çetrefilli biliyorsunuz. İşte polisiye filmler, gangster filmleri, kara filmler, birçok türü ikinci cildimizde okuyucuya anlatma imkanı bulduk. Şimdi sonbaharda yayınlanması planlanan yine ayrıntı yayınları tarafında 3. cildimiz var. Burada da macera sineması, savaş, müzikal gibi türleri masaya yatırarak noktayı koymuş oluyoruz aslında.
0: Evet. Siz aynı zamanda bir sinema yazarısınız da efendim. Sinema yazmaya ne zaman karar verdiniz? Bir de sinema yazarlığı da başlı başına çok çok önemli bir alan ve zor bir alan. Kolay değildir sinema yazarlığı. Az sayıda insanın yapabildiği ve başarması zor bir iş. Ve sinema yazarlığına başladığınız ilk günden bu yana sinemaya bakış açınızda değişiklikler de oldu mu? Nasıl başladınız? Nasıl devam etti? Biraz onun o öyküsünü de anlatır mısınız bize?
1: Evet, sondan başlayayım. Doğrusu çok oldu. Biraz meslek hastalığına yakalandık. Böyle çok objektif gözlerle sinemayı izleme imkanını kaybettik. Sadece öyküye odaklanarak film izleme alışkanlığım ne yazık ki yok. İşte orada devreye kamera açıları giriyor, işte senaryo matematiği giriyor, oyuncu yönetimiyle ilgili. Biraz açıkçası güçleşti. Sinema yazmayı aslında çok amatör bir, yine Antalya'da o dönemlerde yayınlanmakta olan 40 Merdiven dergisiyle ben ilk şiir ve öykü denemeleriyle başlamıştım. Ama sinema sevgisi içimizde hep var. Böyle çeşitli yazılar kalem aldıktan sonra mesleğin duayenlerinden çok olumlu dönüşler aldım. Bizden de kimileri de hayatta olmayan çok kıymetli isimler. Kaçırmadığımı sayayım. Bekim Teksoy vardı. Atilla Dorsay. Onlardan çok olumlu dönükler alınca yazmaya devam etmelisin şeklinde. Biraz da karar kıldık diyelim. Hem teknik hem teorik anlamda sosyolojik okumaya çok elverişli ve çok zor bir disiplin kesinlikle. Hani kurmacadan anlamak, sosyal psikolojiyi çözümleyebilmek, ekonomi tarihi bile, örneğin son kitapta sık sık büyük bunalımdan bahsediyorum. Çünkü türlerin üzerinde çok

0: büyük bir etkisi var 1929 bunalımı. Düşünsenize yani bir sinema yazarı normalde filmi yorumlar gibi algılamıyor ama orada ekonomi tarihine de bir giriş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hı hı. Ya da savaş sinemasını yazarken soğuk savaş ikliminin getirdiklerini sinema diline yansımaları. Birçok disiplinde mecburen okuma yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bu bir sinefil faaliyeti tabii ki. Benim de ilk gençlik yıllarım ciddi bir sinefil olarak geçti açıkçası. Şimdiki gibi şanslı da değildik tabii biliyorsunuz şimdi. Her filme aşağı yukarı erişebilme imkanı var.
1: Tabii canım, o zaman bulmak kolay mı, izlemek kolay mı? Hele yurt dışından gelenleri.
0: Kesinlikle yani düşünüyorum Antonioni'yi çok severdim. İnanın iki filmini falan izleyebilmiştim. Çünkü Türkiye'de pek izleyebilen sinemalara da çok fazla gelmediği için onun klasikleri.
1: Bulamıyordum ki izleyeyim derdi.
0: Evet, kesinlikle. Zor bir disiplindi yani, meşakkatli bir süreçten geçtik. Gelinen noktayı da değerlendirmek gerekirse artık Türkiye'de en az okunan türlerden birisinin sinema yazını olduğunu yayıncı arkadaşlarım aracılığıyla biliyorum. Maalesef çok fazla okunan bir türde kalem oynatmıyorum. Ama biraz da gel değirmenlerine karşı Don savaşmak Kişotluk gibi bir şey oluyor. Bir de tabii sinema yazarlığı da çok nosyon değiştirdi. Artık çok kısa yazmak, işte birkaç kelimeye indirgemek, sadece beğeni düzeyini eleştirmek ve sosyal medyadaki takipçi sayımız sinema yazarlığını da popüler hale getirebiliyor. Ama çok şükür biz o tedrisatlı değiliz en azından.
1: Evet. Yel değirmenlerine karşı Don Kişotluk deyince İlhan İrem aklıma geldi. Antsanat'ın evet, son sayısında siz İlhan İrem'i de yazmışsınız, ele almışsınız galiba.
0: Benim için çok özel bir isimdi. Kesinlikle hayatımı o da çok büyük izler düşünmüştür.
1: Müthiş bir müzisyendir. Allah rahmet evet eylesin. Evet. Şimdi bir müzisyen için de aynı şey geçerli. Daha doğrusu sanatın hangi alanıyla uğraşırsanız kesinlikle uğraşın. Biraz zor oluyor. Ne zor oluyor? Biraz bakış açımızı değiştirelim. Mesela müzisyenseniz ve nazariyat biliyorsanız, biraz müziği biliyorsanız, biraz içindeyseniz, yorulduysanız müzik dinlemek zorlaşıyor. Bir sinema yazarı, bir sinema dünyasından bir usta olarak film izlemek de zor mu? Bir filmi özümsemek, onu beğenmek. Mesela bir filmi yorumlarken, değerlendirirken mutlaka belli kriterleriniz vardır, değil mi?
0: Kuşkusuz bu söyledikleriniz doğru. Zaman zaman o da genel eğilimin tersine düşme pahasına bu tür yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Çünkü kriterleriniz biraz farklı oluyor. Şimdi kimi disiplinler aslında halka çok nüfuz eden oluşumlar olduğu için sanatsal ürünlerde, hani biraz önce bahsettim sinemanın özellikle bütün böyle sosyal tabakalaşmayı, aristokrasiyi ortadan kaldıran, bozuk parasıyla insanların girip erken gelenin ön koltuğa oturabildiği, yani kendisinden önceki hiçbir sanatla aslında kıyaslanamayacak ölçüde alta doğru hitap eden bir yaklaşım biçimi var sinemanın. Bu da milyonlarca kişinin aynı anda bir filmi dahi izleyebilmesi gibi bir sonuç doğuruyor. Ve beğeniler de çok çok farklı olabiliyor. Sizin kriterleriniz toplumun geneliyle bazen çok örtüşmüyor, bazen de birebir örtüşüyor. Tabii ki keyifle izlediğiniz ortak yapımlar ya da düşünceler de gündeme gelebiliyor. Evet, birazcık zor. Tabii burada kendi adıma böyle çok snob olmadığımı, işte zor beğenen bir insan kesinlikle olmadığımı söyleyebilirim ama eleştirel bir yaklaşımda barındırmak o disiplin içinden gelen insanlar için biraz kaçınılmaz oluyor.
1: Evet, bir film izlerken nelere dikkat ettiğinizi biraz önce zaten anlattınız değil mi? Aşağı 3 aşağı 5 yukarı evet, ifade etmiştiniz 5 dakika kadar önce.
0: Evet.
1: Evet, yani izleyiciler tarafından çok beğenilen, çok izlenen bir filmi başarılı bulmadığınız zamanlarda oluyordur mutlaka.
0: Oluyor. Ya da çok izlense de çok eleştirilen ama sosyolojik bir bulgu olarak kıymet verdiğimiz çalışmalar da olabiliyor. Tabii şimdi sinema biraz da biliyorsunuz bir PR faaliyeti aynı zamanda. Sonuçta yapımcı, yönetmen aynı zamanda filmini izletmek de durumunda ve günümüzde de sosyal medyaya, basına, televizyonlara, insanların erişebildiği her noktaya ciddi bir PR çalışması da yapılabiliyor.
1: Oraya ulaşma imkanınız varsa, orada dostlarınız varsa ya da bir şekilde maddi gücünüz varsa reklamını çok iyi yapıp aslında çok kesinlikle kötü bir, çok kötü olabilecek bir filmi çok başarılı bir hale getirebiliyorsunuz. Burada başarıdan kastımız gişe aslında, elde edilen kesinlikle gelir ya da izleme sayısı. Bu bir filmin

0: çok izlenmesi onu başarılı kılar mı?
1: Kılmaz. Kıymetli kılar tabii ki. Yani sonuçta o projeyi belli bir noktaya getirebilmek. Ama tabii bunlar da o bütçeyle de çok çok doğru orantılı oluyor. Ve genelde çok büyük projeler, örneğin kimi Hollywood yapımları, işi şansa bırakmamak adına her türlü çalışmayı da mutlaka yapabiliyorlar. Dolayısıyla film gösterime girmeden önce milyonlarca izlenmişse fragmanı ya da hakkında pek çok duyum elde edilmişse, orada bir ön kabulle çok büyük bir şey izleyeceği varsayımına dayanarak izleyici gidebiliyor. Ama siz bir sinema yazarı olarak bu kriterleri sadece göz önünde bulundurmadığınız için zaman zaman toplumsal değeriyle örtüşmediğiniz anlar da oluyor ya da çok fazla örtüşüyor.
0: Gayet doğal olarak. Evet.
1: Mesela Odyssey filmi biliyorsunuz gündemde. Hı hı. Mesela onunla ilgili hani öykülemi, senaryo yapısı, kimi olumlu ya da tutarsız yönleri ve sinema tarihinde daha önce çekilmiş olan Odyssey filmleriyle farkları, örneğin sizin değerlendirme kıstaslarınız toplum genelinde çok fazla karşılık bulamayabiliyor. Biraz zor bir meslek açıkçası.
0: Kesinlikle öyle. Ben kendi açımdan mesela senaryoda bir açık bir mantık hatası bulduğum zaman kesinlikle ama kesinlikle izlemeye devam edemiyorum. Hani evet. Görüntü kalitesi benim için çok önemli değil. Yani orada evet. Bir şey görmek, güzel bir şeyler görmek benim için yeterli. Teknik açıdan çok bakmam ama senaryoya ve konuya çok dikkat ediyorum mesela. Ben o kişisel olarak oraya odaklanırım.
1: Çok doğru bir şey söylüyorsunuz aslında. Sinema her şeyden önce bir öykü anlatma sanatı. Bu çok kıymetli bir şey söylediğiniz ama günümüzdeki sinema algısı da biraz hani vardır ya eskilerin sizi zarfa değil mazrufa bak diye.
0: Evet.
1: O tam tersine dönmüş durumda. Hani zarf güzelse mazruf da bir şekilde güzel bulunabiliyor. Hani
0: Avatar filmi mesela çok basit bir konu üzerine işlenmiş ama olağanüstü görsel bir şölen sunuyor size. O da evet. O da başka bir şey. Yani evet, o da başka bir zevk elbette. Peki bir filmde başarının ölçütü ne o zaman? Yani teknik açıdan başarılı olması mı, senaryonun iyi olması mı, başka bir yönünün ağır basması mı, onu iyi bir film yapmaya yeterli kılan şey nedir? Çok zor bir soru olduğunu biliyorum bunun
1: çok
0: ama.
1: Çok zor. Şimdi 80'lerden sonra aslında hep tarihe yönelmekte çok fayda var. 80'lerden sonra sinema çok ciddi bir paradigma değişikliğine gitti. Türler iç içe girdiler. Mesela Star Wars filmlerini kolaylıkla defalarca duymuşuzdur. Uzay westerni diye bir tanımlama getirilir.
0: Evet.
1: Sonra sinema unsurları, atıyorum Jurassic Park gibi ya da başka süper kahraman filmlerinde hep böyle figürlere, oyuncaklara, dergilere konu olarak başka bir ticari alan da kapladılar. Ve bir aslında medya bombardımanı da uğrandı. Ve dikkat ederseniz izlediğimiz birçok film için modern klasik ifadesini kullanılıyor basın ya da onu yapan kişiler. Ama
0: doğru.
1: Bakıyoruz ki 5 yıl sonra adı bile anılmıyor. Aslında iyi filmin zamana direnen film olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.
0: Müzik eserleri için de böyle değil, böyle değil midir bu?
1: Nasıl anlamadım?
0: Müzik eserleri için de böyle değil
1: tabii,
0: midir
1: tabii,
0: bu? Yani
1: kesinlikle.
0: 40 sene sonra bile 50, 100 sene sonra bile dinlenebiliyorsa bir eser.
1: Kesinlikle.
0: O iyi bir şarkıdır o zaman ya da iyi bir müzik eseridir.
1: Zaten sinemayla müziğin bu anlamda biraz da kitle beğenisine çok hitap eden işler olduğu için birazcık paralellik bağlamında değerlendirebiliriz. Yani son 30-40 yılda izlediğimiz o birçok modern klasik olarak adlandırılan eserden aslında bugün geriye baktığınızda o elekten geçebilenler çok fazla olmuyor. Burada da birçok kıstas devreye giriyor. Biraz önce söylediğiniz gibi senaryonun gücü, senaryonun tabii tek başına kağıt üzerindeki gücü de değil burada. Onun size ne söylediği, geriye ne bıraktığı, sinemadan çıktıktan sonra üzerine düşünürken neler söylediği size sadece biçime yani görüntünün gücüne yaslanmayarak hayatımızda ne gibi bir farkındalık yarattığı, bütün bunlar çok çok önemli sorular. Zamanı direnebilmesi ise dediğim gibi bir eseri klasik yapan en temel unsur.
0: Kesinlikle ve kesinlikle çok güzel bir şey söylediniz, önemli bir yerin altını çizdiniz yani. Bu anlamda hani sinemayı iyi öğrenmek için bir eğitim alamasak bile evet. iyi bir sinema eleştirmenini düzenli olarak okumak, bir sinema yazarını kesinlikle. Düzenli olarak okumak, takip etmek hiç olmazsa biraz o konuda malumat sahibi, biraz bilgi sahibi olmak için herhalde yeterli olabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bir de tabii şunu unutmamak gerekiyor. 1895 yılında keşfedildi sinema ve 20

0: 20. yüzyıla belki de hiçbir sanatın daha önce göremeyeceği ölçüde etki etti. Yani biz aslında sosyolojiyi, siyasal olguları, ekonomik gelişmeleri, teknolojideki alt üst oluşları, insanın bunun karşısındaki durumunu aslında hep sinema sayesinde. En fazla yani bize anlatan sanat sinema oldu. Dolayısıyla aslında basit bir sanat formundan çok fazla çıkıp hayatı dair bir şeyler söylemesi bakımından 7. sanat diyoruz. Hakikaten çok önemli.
1: Evet. Şimdi sinema perdesinden yüzümüzü çevirelim biraz. Bir derginin kapağına doğru odaklanalım. Azıcık konuyu değiştirelim. Belki sinemaya döneriz vaktimiz kalırsa. Evet. Editörlüğünü yaptığınız Ant Sanat dergisini azıcık konuşalım mı efendim?
0: Evet, tabii ki.
1: Hadi anlatın bize, Ant Sanat dergisi nedir?
0: Ant Sanat, dediğim gibi, Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmış. Yaklaşık 5 yıl önce geliştirdiğimiz bir projeydi. Hı-hı. Şimdi dergicilik de biraz aslında hastalık gibi. Ben de bunu Antalya'daki kıymetli bir ustadan, Nuri Erkal'dan 40 Merdiven dergisi bünyesinde aslında edinmiştim.
1: Ah, radyomuzun eski prodüktörlerinden, yazar, önemli bir şair, bir emekçi, bir edebiyat emekçisi. Evet. Çok önemli bir radyocuydu rahmetli. Ant Sanat'ta onu da, son sayıda onu da anmışsınız 24.
0: Evet, geçenlerde bir Antalya Sanatçılar Derneği'nde bir anma programı hazırlamıştık. Moderatörlüğün istendiğim bir çalışma. Çok keyifliydi Nuri amcayı tekrar anmak. Bizler için çok kıymetli bir şey geldi.
1: Nuri Erkal unutulmamalı demişsiniz.
0: Evet, evet.
1: Kimler yazar Ant Sanat Dergisi'nde? İçeriği nedir? Ne yapar? Hangi konulardan dem olur?
0: Evet. Ant Sanat aslında böyle yerelden evrensele doğru uzanan bir serüven olarak adlandırabiliriz. Sanatın tüm formlarında kalem oynatan yüzlerce yazarı bünyesinde barındıran, edebiyat ürünlerinden, öyküden, denemeden başlayalım, sinemaya, tiyatroya, olanak olursa baleye, tangoya, mitolojiye ve arkeolojiye, aslında birçok dala hitap etmeye çalışan, kentli ama sadece kendini kentin sınırları içerisine hapsetmeyip ulusala ve evrensele doğru da açılmaya çalışan bir dergi. İlk 9 sayımız basılı olarak yayınlandı. Ama gerek ekonomik koşullar, gerekse de okura daha fazla seslenebilmek adına 9. sayıdan günümüze kadar da online bütün içeriklerimiz antsanat.net adresinde zaten okuyucuyla buluşabiliyor.
1: Artık dijital bir dergi.
0: Dijital bir dergi.
1: Burada ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Çocukken, gençken mizah dergilerini çok takip ederdim mesela. Evet, her hafta en az 1-2 tane alırdım. Çünkü çok güzel şeylerdi onlar. Ama onlar kapandı. Son dönemde yerel gazetelerin pek çoğu artık baskı yapmaktan vazgeçtiler. Tamamen internete döndüler. Dergiler de bundan nasibini alıyor.
0: Doğru.
1: Kağıt maliyeti yüksek olunca basmak ve dağıtmak zorlaşınca herkes dijital. Evet. Bir de takip etmek de daha kolay değil mi artık dijitalden her şeyi?
0: Kesinlikle.
1: Şimdi yani biraz çok biçim değiştirdi.
0: Evet. İlk dönemde çok ayıflanıyordum yani, çünkü biz içinde bulunduğumuz kuşak itibariyle mutlaka temas etmek durumundayız. Ben çok mesela online kitap okuyamam yani, mesela elektronik kitap çok fazla tercih edemiyorum, ama çok arkadaşımız da bu sürece adapte oldu. Ben hala o fiziki temas taraftarıyım. Fakat Ant Sanat'ın online yolculuğu başlayınca ve tıklanma sayıları 10.000'leri aşınca, hakikaten dedim demek ki bizde bir hata var. Çünkü
1: ona hata demeyelim de zamana ayak uydurmakta geç kalabiliyoruz. Belki adapte olmakta geç kalabiliyoruz. Ona hata demeyelim.
0: Doğru söylüyorsunuz. İşte en fazla 1.000, bilemediniz 2.000 adet basarsınız bir dergiyi, ama orada okuyucu defalarca tıklayabiliyor, görebiliyor.
1: Tabii. Ant Sanat dergisini Antalya sınırlarının dışına çıkartmak da çok zordur bastığınız zaman, ama antsanat.net dünyanın her köşesinden, hatta çıkın uzaydan bile çevirebilirsiniz, çevirebilirsiniz sayfalarını.
0: Çok doğru. Dergiciliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Az sayıda kalan kimi dergileri de hala takip ederim. Çok önemsiyorum. Çünkü hem popüler kültür bağlamında hem de aslında kültürün yaygınlaşması anlamında dergilerin çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Ben de siz gibi mizah dergileri, çeşitli dergilerle, kültür sanat dergileriyle hep yoğruldum. Hala arşivimde olan kimi çok özel dergilerde var. Burada en önemlisi sanat açısından baktığında geriye dönüp çok ciddi bir genç okuyucunun ilk defa yazılarını kaleme aldığı bir dergi, bir platform oluşturabilmeyi başardığımızı düşünüyorum. Hı hı. Her sayımızda birkaç genç arkadaşımız film eleştirisi yaparlar, işte çeşitli kendi estetik beğenilerine göre bir şarkıyı yorumlayabilirler. Bunları çok kıymetli buluyorum açıkçası. Yaptığım işten asıl o zaman zevk alıyorum. Çünkü genç kuşakların sanatı dahil olması çok çok önemli.
1: Ant sanat için bir imece işi diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz.
1: Öyle görünüyor çünkü anlattıklarınızdan evet. Ve gördüğümüz kadarıyla biraz evet. imece usulü çıkarttığınız çok güzel bir çok güzel bir oluşum diyelim bu dergiye. Çok güzel. Evet. Biraz sonra konuğumuz olacak, bize gitarıyla şarkılar söyleyecek Eylül Deniz müzisyen. 24. sayınızda bu en son sayınızda o da bir yazı yazmış.
0: Bir isim benzerliği olmuş.
1: Muhtemelen. Öyle mi?
0: Evet.
1: O Eylül müzisyen Deniz bu Eylül değil. Deniz değil mi?
0: Yok değil. Müzisyen değil arkadaşımız.
1: Aa tamam. 7. Evet. Sanatın Yabancıları başlıklı evet, bir yazı evet. kalemi almış.
0: Evet bir sinema öğrencisi.
1: Ha, ben de ne güzel bir tesadüf olacak diyecektim. O farklı bir Eylül Deniz o zaman.
0: Evet.
1: Ha, isim benzerliği. Pekala. Ant sanatla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Sosyal medya kanallarından dinleyicilerimizin takip etmesini her zaman öneririm. Ayrıca elitist bir yaklaşımımız kesinlikle söz konusu değil. Yani iyi üretimlere gerçekten alanlarında uzman yayın kurulumuzun duayenlerimizle beraber çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi hep bir bayrak yarışı olarak bakıyoruz kültür ve sanata. Hı-hı. Ben ustalardan el aldım. Şimdi öğrencilerime, genç arkadaşlara bir kulvar açma gibi bir niyetimiz var. Dolayısıyla çekinmeden görüş ve önerilerini bizlere iletebilirler, yazıp çizebilirler. Bunlara çok açık, çok güzel özetlediniz. İmece usulüyle işleyen bir çalışma aslında.
1: antsanat.net
0: Net, evet.
1: Oradan da ulaşılabilir.
0: Ulaşabilir.
1: Derginin yani. Kendisini de bakabiliyorsunuz oradan. Ayrıca evet. linkler aracılığıyla size oradan ulaşmak da iletişimden evet. de çok kolay. Evet. Antsanat çok da güzel tasarlamışsınız. O kadar sade evet. ve o kadar hoş, kolay ki her şey.
0: Evet, o da aslında biraz yeni çağın gerçeklerine uygun. Aslında biraz da yolda öğrendik bunu. Elektronik derginin yapım koşulları basılı dergilere göre çok farklı. Görsel Hı-hı. ağırlıklı bir dergi oluşturmak zorundasınız. Hı-hı. Biz de böyle ilk zamanlarda o geleneklere çok o tedrisattan gelmediğimiz için aslında biraz da okuyucularımızın yönlendirmesiyle böyle bir süreç geliştirdik. Görsel ağırlıkla bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz.
1: Ama çok sade, çok güzel bir sayfa olmuş. Yani çok güzel bir sayfası var antsanat.net'in. Buradan geçmiş sayılara da ulaşmak mümkün değil mi?
0: Tüm sayılara
1: ulaşılabiliyor. Onu da belirtelim. Bir kere daha söyleyelim. antsanat.net
0: evet.
1: Adresinden ulaşılabilir efendim. Önümüzde neler var sizi bekleyen Sayın Tuncel Çetinkaya? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Çalışmalar, projeler?
0: Projeler ne var? Bahsettiğim popüler sinemanın mitolojisi dışında iki kitabımız daha söz konusu olacak. Birisi çok kısa bir zamanda, hatta böyle 29 Ekim gibi çıkmasını planladığımız 9-10 yazardan oluşan, editörlüğünü üstlendiğim Türk sinemasında Milli Mücadele ve Atatürk Filmleri adlı alanında bir ilk olacak. Biraz da akademik bir çalışma. Onu da Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yazılarımız 3 aşağı 5 yukarı tamamlandı. Umarım okura ulaştırırız.
1: Bir daha söyler misiniz? 29 Ekim'de çıkacak bu kitabın adını.
0: Evet. Türk sinemasında Milli Mücadele ve Atatürk Filmleri.
1: Atatürk Filmleri.
0: Hiç derdi toplu bir şekilde yayınlanmamış bir proje bu. Biz bütün filmleri, Türkiye'de sinemanın yaygınlaşmasından sonra çekilen bütün filmleri künyeleriyle yer verip dönemler halinde çeşitli akademisyen ve yazarlar, birçok usta bunları yorumluyor ve günümüze kadar aslında getiriyoruz. Bu kapsamdaki filmleri de derli toplu ilk defa okuyucuya ulaştırma şansımız olacak.
1: Çok güzel bir çalışma olmuş.
0: Evet.
1: Hiç sonra aklıma gelmemişti. Bak, bir sinemacı gözlüğüyle evet. bakmak ne kadar güzel.
0: Evet.
1: Atatürk filmleri. Çok hoş. Bir diğeri?
0: Diğeri de Yeşilçam'ın Antalya Serüveni diye bir çalışmamız var.

0: Türkiye'de çekilen filmleri burada da merkeze alıyoruz. Benim bu arada hayatımda izlediğim ilk film Ferdi Tayfur'un Çeşme filmiydi. Evet, çok küçük yaşlarda, çünkü Antalya'da çekilmişti o film ve biraz da babamın telkiniyle o sürecin içinde yer almıştı, biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Galiba Serik Manavgat arasında çiftlik evleri vardı, orada çekilmişti o film. Antalya aslında Yeşilçam'ın bir dönemde ağırlığını taşıyan, özellikle kış aylarında çok fazla film çekmeye elverişli bir bölge olduğu için o da bugüne kadar hiç masaya yatırılmamış. Altın Portakal yönünü biliyoruz ama Yeşilçam'a katkıları bakımından da çok önemli bir lokasyon. Buna biraz açıkçası son dönemde kafayı takmıştım ben. Kıymetli bir arkadaşım Ali Can Sekmeçi, o da bir başka sinema yazarı arkadaşım. Onunla ikimizin ortak bir projesi bu. O da öyle zannediyorum ki 5-6 ay içerisinde tamamlandıktan sonra okuyucuyla buluşacak.
1: Tesadüf, yolda gelirken biz de konuştuk en son. Bugün programımız için radyoya serviste gelirken arkadaşlarımızla, teknisyen ve yapımcı arkadaşlarımızla konuştuk. Kundu bölgesindeki o kumluk alanlardan geçerken, hani evet, eskiden burada bu kadar tesis yokken evet, çölü andırıyordu çöl. Kesinlikle. Kumlarla. Hani Ferdi Tayfur'un bazı filmlerinin buradaki kumsallar üzerinde, çöl sahnelerinin buradaki kumsallar üzerinde, hatta sadece Ferdi Tayfur değil, Türkiye'deki pek çok sinema filmi.
0: Tarihi filmler, bu Cüneyt Arkın filmleri çok fazla o çöl, kum ya da biraz önce bahsettiğiniz arabesk menşeli diyelim filmler çok fazla çekildi. Gene Düzlerçam'ın bölgesinde çok fazla film, Korkuteli bölgesinde. Gerçekten Antalya'nın ciddi bir emeği var Türk sinemasına.
1: Çok çok, hala da öyle. Hatta evet, bazı yabancı filmler bile burada çekilebiliyor. Hatta uzun vadede Antalya'nın Hollywood gibi böyle evet, bir film film çekim merkezi haline getirilmesine yönelik bazı çalışmalar da vardı.
0: Var.
1: Evet, bir sonraki buluşmamızda da inşallah vakit olursa onlar hakkında konuşuruz. Sinema ile ilgili konuşulabilecek kim bilir daha neler var. Çok şey vardır Sayın Tuncer Çetinkaya.
0: Çok sağ olun.
1: Yine yararlandık sizden. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Tekrar görüşmek üzere efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Antalya'nın Kültür Sanat Dergisi Ant Sanat'ın editörü, eğitimci, sinema yazarı Sayın Tuncer Çetinkaya konuğumuz oldu Gecenin İçinden programında sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından, Lara'dan sizlere canlı olarak sunduğumuz programımız devam ediyor. Radyo 1'de gece yarısını geride bıraktık, ilk 2 dakikasını da yedik cuma günümüzün. Zaman hızla akıp geçiyor. Programımız devam ediyor, saat 1'e kadar huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Biraz sonra müzisyen Eylül Deniz ve gitarist müzisyen yine Ömer Çayırlı stüdyomuzda bizlerle beraber olacaklar. Onlar gitarlarıyla beraber stüdyomuzda hazırlıklarını tamamlarken biz Emre Altuğ'a kulak verelim. Sensiz olmuyor.

0: Gecenin İçinden programı TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın bu bölümünün konukları müzisyen Eylül Deniz ve müzisyen Sayın Ömer Çayırlı stüdyomuzdaki yerlerini aldılar. Eylül Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Ömer Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tayfun Bey.
0: Her ikiniz de bu programa ve TRT Antalya Radyosu'nun başka programlarına da pek çok defa iştirak ettiniz. Katıldınız. Evet. Bugün yine beraber geldiniz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Sizleri sevgili dinleyenlerimize tanıtacağız elbette ama önce sizi müzisyen yönünüzle tanısınlar istiyoruz. Sizden bir şarkı dinlemek isteriz.
2: Tabii ki. Yıllar önce Yaşar Güvenir söylemişti, Nil Burak söylemişti. Yalnızım ben, çok yalnızım.
0: Çok yalnızım.
2: Yalnızım ben, çok yalnızım. Buymuş benim alın yazım.

0: Elinize ağzınıza sağlık. Bu şarkıyı Ömer Çayırlı, Doktor Ömer Çayırlı.
1: Evet, emekli hekimim.
0: Çaldı ve söyledi bizler için, sizler için, sevgili dinleyenlerimiz. Emekli oldunuz mu Ömer?
1: Emekli oldum.
0: Ha, ne zaman?
1: 5 yılı geçti.
0: Ciddi misiniz?
1: Evet, evet. Daha çok müzikle ilgileniyorum.
0: Epeyce olmuş.
1: Evet.
0: Epeyce olmuş.
1: Haklısınız.
0: Artık tamamen müzikle ilgileniyorsunuz.
1: Evet, çok seviyorum müzikle ilgilenmeyi. Ona zaman ayırmaya çalışıyorum.
0: Evet. Genelde hanımlarla önce başlarız ama nedense şarkıdan hemen sonra Ömer Bey'le sohbete başladım. Eylül Hanım, özür diliyorum sizden.
2: Hiç önemli değil. Ömer Hocam benim hocam. O çok değerli benim için. Kendisiyle çok uzun zamandır birlikte müzik yapıyoruz. Kendisi bana müziği, sahneyi, sahne etiğini öğreten kişi. Ona çok büyük saygım var. O yüzden hiç
0: kesinlikle,
2: önemli değil.
0: Kesinlikle. Sayın Ömer Çayırlı bir hekim olarak pek çok hastaya dokunup onları iyileştirdiği gibi doktorluk yaptığı dönemde müzisyen olarak da Antalya'da pek çok projede yer almış, pek çok insanın hayatına dokunmuş.
2: Evet.
0: Önemli bir müzisyen.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Antalya için önemli bir müzisyen.
2: Kesinlikle.
0: O yumuşacık sesiyle, yorumuyla çok da güzel söyledi. Issız Adam filmiyle yeniden moda olmuştu Türkiye'de,
1: evet,
0: değil
1: doğru.
0: mi? O filmle beraber yeniden bir şöyle bir alevlendi,
1: duyuldu
0: şarkı.
1: Parça.
0: Duyuldu yeniden. Ve aslında çok eski ve biraz önceki konuğumuzla da Tuncel Çetinkaya'yla da aynı şeyi konuştuk. Sinema filmleri için de aslında aynı şey geçerli.
1: Evet.
0: Hani klasik dediğimiz eser. Pek çok filmi artık günümüzde modern klasik deselerdi, gerçek klasikler aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala izlenebilen filmler, unutulmayan, zamana meydan okuyan adeta,
1: evet,
0: filmler oluyor. Müzik için de aynı şey geçerli değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bazı filmlerin hatta müzikleri filmlerinden daha da meşhur.
0: Mesela?
1: Evet.
0: Baba. Mesela Godfather.
2: Benim de aklıma ilk o geldi.
0: İlk o geldi. Nedense.
1: Doktor Jivago aynı şekilde.
0: Filmi izlememiş pek çok kişi bile baba deyince
1: evet,
0: onun müziğini mutlaka hatırladım, şöyle bir hatırlarından geçirirler. Müthiştir.
2: Evet.
0: Ömer Bey hemen çaldı. Çok güzel, müthiş. Nasıl başladı bu hikaye Ömer Bey? Hekimlik mi, müzik mi önceydi? Nasıl oldu?
1: Müzik daha önceydi aslında.
0: Daha
1: ortaokul yıllarında blok flüt, gitar, lise döneminde. Daha sonra da daha yoğun uğraşlarla geçti. Bas gitar eklendi.
0: Hı hı.
1: Bir dönem saksafon, yan flüt ve klavyeyle de ilgilendim ama gitar asıl enstrüman olarak kaldı.
0: Çok da güzel kullanıyorsunuz o enstrümanı ama.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Yani bir taraftan arpej ve ritim giderken bir taraftan üzerinde melodi çalmak, kolay bir uğraş değil, değil mi? Yani
2: kesinlikle,
0: o ikisini aynı anda yürütmek.
1: Aslında müzisyen abilerimiz bize geçmiş yıllarda iyi müzisyenler bu şekilde çalınması gerektiğini hep söylerlerdi. Ben de bu yönde kendimi geliştirmeye çalıştım.
0: Sıradaki sorum da oydu. Yani kim ön ayak oldu? Bir hocanız var mıydı? Nasıl gelişti?
1: Tabii ki vardı aslında.
0: Gitar.
1: Yıllarca flamenco müziğine emek vermiş, İspanya'da bulunmuş Cihat Saul, rahmetli merhum hocam.

0: Allah rahmet eylesin.
1: O bana gitarın nasıl çalınması gerektiğini öğreten kişiydi. Nur içinde yatsın. Cihat Sağol Türkiye'de gerçekten gitara emek vermiş insanlardan birisiydi. Onun öğretisi bana yeni ufuklar açtı diyebilirim. Ufuklar açtı.
0: Pek çok kişiyle müzik yapmaya devam ettiniz siz sonra.
1: Tabii ki.
0: Mesela hemen aklıma sizi görünce ya da sizin isminizi duyunca hemen aklıma Doktor Mehmet Emin Kakan'la beraber yaptığınız Kandil miydi o projeniz?
1: Sarı Kandil
0: adlı bir projeniz vardı. O da ut virtüözüdür.
1: Evet.
0: Doktor Mehmet Emin Kakan, o da bir tıp hekimi emekli. O da çok iyi utçalar. Siz gitarda, o utta çok güzel işler yapmıştınız.
1: Çok da uyumluydu, evet, haklısınız.
0: Evet.
1: Yeni bir parçaya girelim isterseniz.
0: Olur, ne peki dersiniz? Hadi müzik konuşsun. Müzik konuşsun biraz.
2: Tabii.

0: Bu güzel şarkının 2002 yılında çıktığını öğrendim biraz önce. İnternette siz söylerken karıştırdım arama motorunda. Harika. İnsanın inanması gelmiyor 2002 yılında. Daha eskiymiş gibi değil mi?
1: Evet. Böyle, evet.
0: Çok daha eski bir şarkıymış gibi. Ama 2002'de çıkmış Aşkın Nur Yengi'nin o yıl yayınlanan albümünde. Ertuğ Ergin yazmış sözlerini ve Ertuğ Ergin Serkan İzzet Özdoğan'la beraber bestelemiş bu şarkıyı. 2002 yılında lanse edilmiş, çıkmış.
2: Kim söylemişti?
0: Aşkın Nur Yengi. Aşkın Nur. Evet. Aşkın Nur Yengi söylemişti bu şarkıyı. Müthiş, çok güzel bir yorum dinledik.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sayın Eylül Deniz'in sesinden, yorumundan bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Ömer Bey'den bahsettik biraz önce, onunla biraz lafladık diyelim. Kaba tabirle. Hadi biraz da sizinle sohbet edelim, sizi tanıyalım.
1: Tabii, ben Eylül Deniz, tanıştırdığınız üzere. Müzisyen, söz yazarı, besteci, aynı zamanda da kreatif yönetmenim, dijital tasarımcıyım. Hı-hı. Müziğin içinde çok küçük yaşlardan beri varım. Hı-hı. Kendimi bildim, kendimi anladığım andan beri varım. Şan, gitar, piyano üzerine eğitimler aldım yıllarca. Sahnede, sahne sanatçısıyım. Sahneler, hı-hı, aldım Ömer Hocam'la, farklı orkestralarla, gerek tek başına. Müziğin yapılabilecek her şeyini yapmaya çalıştım ve kendime tecrübe olarak kattım.
0: Hep Antalya'da mı gerçekleştirdiniz bu çalışmaları?
1: Şöyle, üniversite için İstanbul'a gittim bundan 12 sene önce. Hı hı. Yaklaşık 10-12 sene, 11 sene İstanbul'da yaşadım.
0: Müzik mi okudunuz orada?
1: Yok, hayır. İç mimarlık okudum.
0: Aa, ne güzel.
1: Aynen. Tasarımcıyım. El sanatçısıyım bir yandan. Sonra bir yandan da müziğe de devam ettim. Tabii hiçbir zaman durmadım. Müzik benim bir parçam. Kolum, bacağım, beynim gibi bir parçam.
0: Evet. İç mimarlık da Türkiye'de çok kıymeti bilinmese de ne kadar kıymetli bir meslektir, değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Cem Yılmaz'ın bir esprisi vardı. İç mimar, dış mimar. İç mimarlık ne demek?
1: İç mimarlık...
0: Çok hakim olmayanlar için öyle genel kültür olsun diye sordum.
1: Şöyle, yani bir yapının teknik tüm işte strüktürünü diyeyim. Mimarlar tasarlar. Hı-hı. Aslında biz de bir çeşit mimarız. Hı-hı. Fakat biraz daha detaya iniyoruz biz. Hani aynı eğitimleri görüyoruz. Onlar daha matematik diyeyim.
0: Siz matematiğini... daha yaşam alanını daha yaşanır kılmak için tasarımlar.
1: Aynen,
0: tasarımlar
1: aynı
0: yapıyorsunuz aynı
1: kesinlikle
0: şekilde mimarlar gibi.
1: Şöyle, yani bu tasarım yönümü okuldan öğrendiğim işte programları vesaire biraz daha yeni dünyaya aktardım. Sadece o kısımda kalmayarak işte farklı tasarımın farklı yönlerinde de çalıştım. Moda tasarım, moda da yaptım mesela.
0: Evet, onu soracaktım. İç mimarlık eğitimi almışsınız ama müzisyen olarak devam ediyorsunuz hayatınıza.
1: Evet.
0: Hani aldığınız bu iç mimarlık eğitiminin sanatınıza başka yansımaları oldu mu diye soracaktım. Aslında kısmen cevaplamış oldunuz bu soruyu.
1: Şöyle, tasarım ve bir şeyleri zaten her zaman güzel gören bir insanım. Hani güzel görürüm çocukluğumdan beri. Bir şeyleri bir yana, yan yana getireyim, onlar daha güzel olsun, bulunduğum ortamı güzelleştireyim, kendim güzel görüneyim.
0: Ah, çok güzel.
1: Ve bir sanatçının da buna ihtiyacı var. Yani ben bunu şöyle kullandım: sahne dekoru, sahne kıyafeti, sahne makyajı, biraz daha kendime uyarlıyorum.
0: Çektiğiniz video kliplerin tasarımları.
1: Kesinlikle.
0: Oradaki mekanların, sahnelerin tasarımları.
1: Kesinlikle, her şeyi kendim yapıyorum.
0: Evet.
1: Kendi kliplerimde. Sanat yönetmeniyim. Aslında biraz ona evirdim. Reklam da yapıyorum. Çünkü bu işin gereği olarak reklamı da öğrenmek durumunda kalıyorsun. Kendin öğrenmelisin ki doğru yapabil.
0: Müzik de reklamın önemli unsurlarından bir tanesi. İşin içine tasarım da girince.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıdan sonra biraz sizin bestelerinizden, yazdığınız sözlerden, bestelerden bahsedelim. Tamam. Kreatif çalı, yani yaratıcı çalışmalarınızdan da bahsedelim.
1: Tamamdır.
0: Ama bir şarkı dinleyelim hadi sizden.
1: Tabii.
0: Şimdi.
2: Evet, şimdiki parçanız Hancı. Yıllar önce Tanju Okan söylemişti. Ajda Pekan da söyledi.
0: Gurbetten gelmişim, yorgunum. Evet. Şuraya bir yatak ser ya. Vay evet. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın şiiriydi. Bir uyarlama değil mi bu?
2: Evet, aranjman aslında. Gaston Roland isimli Fransız bir bestecinin tokatası aslında. Dinleyelim o zaman.
0: O şiiri üstüne...
2: Üstüne.

0: Ne güzel bir şiir, ne güzel bir şarkı ve ne güzel bir yorum dinledik. Evet. Bu güzel şarkıya. Ağzınıza sağlık Ömer Bey, Ömer Çayırlı.
1: Sağ olun.
0: Buna bir tür sanat müziği versiyonu da bestelenmişti Selahattin İnal tarafından, Uşak makamında bir şarkı. Aynı şiiri. Perihan Altındağ sözleri, Müzeyyen Senar, Zeki Müren falan okumuşlardı. Çok çok güzel bir şiirdir. Ama bu versiyonu da fevkalade güzel.
1: Evet, çok güzel icra edildi. Evet. Çok güzel yorumlandı gerçekten.
0: Çok güzel yorumlandı. Siz de çok güzel okudunuz.
1: Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.
0: Biraz sizinle devam edelim. Emekli oldunuz Ömer Bey.
1: Evet.
0: Ne çalışmıştınız? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptınız uzun yıllar.
1: Uzun yıllar, 14,5 yıl. Böbrek nakli üzerine daha çok çalışmıştım. Diyaliz üzerine çalışmıştık. Hala devam ediyor nakillerimiz ama artık ben...
0: Akdeniz Üniversitesi de o konuda dünyada artık, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada bir marka oldu değil mi?
1: Haklısınız.
0: Organ nakilleri konusunda özellikle böbrek başta.
1: Tabii ki.
0: Tuncer Karpuzoğlu.
1: Rahmetli
0: hocam. Evet, onu yad edelim mutlaka.
1: O başlatmıştı 82'de. O da Aderal Hoca'nın gene akranlarından. Aderal Hoca daha önce nakili başlatmıştı 78'lerde. 82'de ilk defa Akdeniz Üniversitesi'nin nakil başladı. O yıllardan beri gerçekten hastanemiz çok büyük bir rakama sahip nakil sayısı açısından.
0: Evet.
1: Aynı zamanda çok cerrah yetiştirdi, nefrolog yetiştirdi.
0: Çok, çok.
1: Sadece böbrek nakli konusunda. Tabii diğer estetik plastik cerrahi de biz ismimizi çok iyi duyurduk ama.
0: Şimdi üniversitenin rektörlüğünü yapmakta olan Özlenen Özkan, Profesör Doktor Özlenen Özkan hanımefendi. Eşi Ömer Bey. Yüz nakli, kol nakli, kol bacak nakilleri. Yani çok çok iş yapıldı Akdeniz Üniversitesi'nde. Hakikaten bir marka oldu bu konuda.
1: Evet.
0: Siz de o markanın oluşmasındaki önemli mihenk taşlarından bir tanesi olarak uzun yıllar.
1: Uzun yıllar ben de çalıştım.
0: Üniversiteye bir hekim olarak emek verdiniz.
1: Tabii.
0: Ama emekli olduğunuzdan haberim yoktu. 5 senede olmuş yani.
1: Evet. Emin'le birlikte başlamıştık fakülteye.

0: seninle birlikte emekli olduk.
1: O da emekli oldu.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Peki, hadi bir şarkı daha dinleyelim sizden.
0: Evet, düşünme hiç vardı galiba.
2: Hareketli bir parça yapalım.
0: Hareketli bir parça olsun değil mi?
2: Sizin de çok sevdiğiniz bir parçaymış, öyle duydum.
1: Düşünme hiç,
2: evet,
1: neden diye yorumla.
2: Kuliste.
1: Mira Mazzoli, İtalyan şarkıcı. Onunla meşhur olmuş, çıkmış bir şarkı. Ama Ajda Pekkan bir söylemiş.
0: Harika yorum.
1: 70'li yıllarda bir söylemiş, pil söylemiş. Yani çok daha güzel olmuş
0: daha
1: bence.
0: Daha da evet. Bize, evet. Bize güzel geliyor ama. Evet.

0: Bu arada Tayfun Bey muhteşem, çok güzel perfeksiyon.
1: Evet, fark ettim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yanınızda kendi yaptığınız bir şey galiba değil mi? O shaker mı diyorlar ona?
1: Evet, shaker. Kendim
2: kendiniz
1: yaptım.
2: İman ettiniz. Çok da şık bir şey olmuş. Çok da
1: teşekkür göstermiştim. Ederim, aynen.
2: Ne var? Pirinç mi var içinde? Pirinç taneleri mi?
1: Küçük minik kum boncuk diyorlar
2: kum
1: böyle.
2: Boncuk.
1: Evet, küçük boncuklar var içinde.
2: Sesi çok güzel olmuş ama.
1: Evet, sakız kutusunun içine koydum. Bir an lazım da evde.
2: Dışını da çok güzel süslemişsiniz.
1: Aynen, bir kumaşla böyle esnek kumaşla kapladım hemen.
2: Bugün de bana kısmet oldu. Biraz elimde çaldım, evet. Onu. Çalmaya çalıştım en azından.
1: Elinize sağlık.
2: Harika. İç mimarlık çocukluğunuzdan beri o tasarıma duyduğunuz merak, ondan sonra aldığınız eğitim, o yaratıcılık kısmı, söz yazıyorsunuz, besteler yapıyorsunuz. Biraz o tarafa da eğilelim hadi. Video klipleriniz kaç tane video klip oldu? Oradan başlayalım.
1: Şöyle iki kendime ait iki, bir tanesini eşimle yapmıştım. Bir de kendime ait bir parçam var. İki klibim var. Onun dışında loop video dediğimiz, işte videolar üzerine, illüstrasyonlar üzerine söylenmiş birkaç klibim daha var. Bir de değerli hocam yine Oğuz Aksaç'la Antalya Nostalji Tramvayı'nda bir video yaptık. Evet, Ömer hocam da evet oradaydı hep birlikte. Çok güzel kolektif bir çalışmaydı. İki yıl önce.
2: O uzak saçlı çalıştınız o zaman.
1: Evet.
2: Bir dönemde.
1: Evet evet. Hala görüşüyoruz. Evet. Kendisiyle.
2: Fevkalade şey. Video paylaşım sitelerinde hala aktif olarak izlemek mümkün mü?
1: Tabii ki.
2: Bahsettiğiniz bu çalışmaları.
1: Tabii ki. Yaz tatili. Yaz tatile diye bir parçam var. Eşim Jay, o da rap sanatçısı eskiler.

0: şeylerden.
1: Aa öyle mi?
0: Aynen, o da hala şu an bir süredir yapmıyor ama hala aktif olarak yapıyoruz yani birlikte. Daha da projelerimiz var, çıkacak.
1: Dönen kliplerinizden bir tanesi yaz tatili. Onu
0: yaz tatili.
1: Onu dinlemek
0: evet.
1: Mümkün. Öbürü?
0: Bir de Schumacher, eski bildiğimiz Michael
1: Formula 1.
0: Evet, evet. Şarkı duygusal bir parça aslında. İngilizce bir parça. Hı hı. Soul, jazz, blues, böyle karma bir lo-fi, karma bir parça. Aslında romantik aşkı anlatıyor. Diyor ki orada, senin tatlı gülüşünü gördüğüm zaman kalp atışlarım Schumacher gibi oluyor diyor parçada.
1: Oo. Aa, müthiş, müthiş.
0: Öyle bir parça.
1: Schumacher de hala komada galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Kalkmadı o.
2: Evet galiba.
1: Sen yıllarca o tehlikeli pistlerde şampiyonluklar elde et, kilometrelerce yüksek hızlara ulaş.
0: Evet.
1: Ondan sonra o işi bıraktıktan sonra bir kar tatilinde kayak yaparken düş, kafayı evet. Çarp.
2: Şans.
1: 10 yılı geçti galiba, değil mi?
2: Evet.
1: 10 yılı geçti. Hala
0: 8-10 yıl oldu.
1: Hala
0: evet.
1: Uykuda. Bitkisel hayatta Michael Schumacher.
0: Evet.
1: Hayat ne biçim bir şey, değil mi?
2: Evet.
1: Siz kim bilir hekimken ne örnekler görmüşsünüzdür insan hayatıyla ilgili, neler olup bitmiştir.
2: Doğru. Neler yaşanıyor.
1: Peki video klibi yayınlanmayan söz ve besteleriniz başka var mı? Dijital tabii. Platformlarda, müzik paylaşım platformlarında dinlenebilecek şarkılarınız?
0: Klipli olmayan parçam, şu an çok fazla yayınlanmış parçam yok aslında.
1: Hı hı.
0: Çok parça yazdım, onlarca sözüm, bestem var.
1: Hı hı.
0: Hepsi çıkmayı bekliyorlar, doğru anı.
1: Bekliyor.
0: Evet,
1: çalışılmayı bekliyorlar.
0: Kesinlikle çalışılmayı bekliyor, doğru söyledin.
1: Onlardan bir tanesini acaba bu akşam dinlemek mümkün olacak mı? Planladınız böyle bir şey, yoksa ben şimdi pot mu kırdım acaba?
2: Yok.
0: Schumacher olabilir. Ama akorlarını onun hatırlamıyorum.
1: Ay, tamam ben bir sürpriz yaptım varsayın. Hiç bu soruyu sormadım.
0: Bir önceki programda okumuştum.
1: Bir sonraki programda yine okuruz. Burayı geri saralım mümkünse. Teknik yönetmenimizden rica edelim. Yayını geri alsın. Canlı yayını. Burayı hiç sormamış varsayalım. Tamam. Fevkalade. Şimdi ne dinleyeceğiz sizden efendim?
2: Bir 35 yaş şiiri vardı.
1: Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün.
2: Cahit Sıtkı'nın
1: o güzel şiirine.
2: Fakat bu sözleri gene bir aranjmana adapte etmişler. Michael Sherman isminde bir sanatçı 72 yılında yapmış.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Hümeyra'da.
2: Hümeyra, evet.
1: Enfes okumuştu o şarkıyı.
2: Enfes okumuş.
1: Evet.
2: Ve orijinal besteden çok daha farklı bir eser çıkmış aslında. Şimdi onu çalalım isterseniz.
1: Zevkle onu dinleyeceğiz.
2: Bu arada rahmetli 16. da anlamak mümkün değil. Çünkü bu parçanın gerçekten ruhunu veren de o olmuş zannediyorum.
1: Düzenlemesiyle mi?
2: Evet. Evet.
1: 16. büyük müzisyendi.
2: Büyük müzisyendi gerçekten.
1: Rahmet olsun.
2: Evet.
1: Zevkle dinliyoruz, buyurunuz.

0: Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Çok bu şarkıyla beraber yeniden hatırladım o şiiri. Ah çok güzel. Çok hemen güzel. Açtım sosyal medyadan, şeyden, tarayıcıdan, bilgisayardan. Sayenizde yeniden bir hatırlamış oldum Cahit Sıtkı'nın o güzel şiirini. Ağzınıza sağlık Ömer Bey ya. Vallahi çok güzel oldu bu saatte. Hep nostaljik şarkılar seçmişsiniz bu gece.
1: O yıllarda çok güzel şeyler yapmışlar gerçekten. Daha duygulu, daha böyle içten parçalar yapılmış zannediyorum. Biraz daha endüstrileşti galiba 2000'li yıllardan sonra.
0: Evet. Hele pandemiden sonra çıkan şarkılar tamamen biçim değiştirdi sanki müzik, sanat.
1: Evet.
0: Biçim değiştirdi. Bambaşka şeyler üretiliyor artık. Bakış açısı değişti müziğe.
1: Yapay zeka zannediyorum bayağı etkiledi. Ama ben şeyi fark ediyorum. Yapay zekada böyle bir offset baskı bir resim gibi. Yani bir ressamın elinden çıkan tablo gibi değil hala. Tam teknoloji ulaşamadı herhalde değil mi? Yani o yüzden herhalde böyle hisler
0: yaratıyor. O lezzeti vermiyor.
1: Evet.
0: Vermiyor. Yani ben de evde müzik dinlemek için sistemimi açtığımda elim hep şeylere gidiyor. 1970'lere özellikle, 60 sonları ve 70'lere özellikle geliyor.
1: El emeği olan şeyler.
0: Evet, evet. Enstrüman dinlemeyi seviyorum o yıllardan.
2: Kesinlikle.
0: Mesela Barış Manço şarkıları dinlerken ben her seferinde başka bir şey dinlerim. Mesela oturur, Allah uzun ömür versin, ona sağlık versin. Ahmet abi bas.
1: Evet,
0: ağır işçi, ağır işçi. Yani o Barış Manço'yu Barış Manço yapan unsurlardan bir tanesidir o bas.
1: Evet.
0: Ahmet Bey.
1: Hala
0: da aktif olarak devam ediyor müzik yapmaya. Bravo. Oturur bazen sadece onu dinlerim. Oturur sadece davulları dinlerim mesela. Oradan şevk almaya, oradan zevk almaya bakarım. 70'lere gidiyor ve oradaki emek çok hoşuma gidiyor gerçekten. Dediğiniz gibi. Başka şeyler yapıldı o yıllarda.
2: Kesinlikle.
1: O zaman Barış Manço yapalım. Yine yapın göründü gurbeti yapalım.
0: Aa.
2: Tabii neden almasın hocam?
1: Bahadır Akkızı rahmetli. Onu da almış olacağız solosuyla.
0: Haydi bakalım.
1: Evet.

0: güzel. Çok güzel bir bitiriş oldu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Eylül Deniz ve Ömer Çayırlı'yla müzikli sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz Radyo 1'de gecenin içinden programında. Şimdi teknolojinin gelişmesi de dedik. Yeni üretilen müzikler dedik. Biraz hani teknolojiye müzik açısından tukaka dedik az önce ama bir taraftan da güzel yanı var. Bu video paylaşım siteleri aracılığıyla dünyanın her taraftan izlenebiliyor olmasının. Çünkü her yerdeki müzisyenler her yerdeki müzisyenlerden etkilenebilmeye ve ilham alabilmeye başladı değil mi?
1: Evet.
0: Teknolojiyle beraber.
2: Kesinlikle, tabii ki.
0: Mesela bunu söyleyince Selda Bağcan aklıma geldi.
2: Ha, evet.
0: Yılların müzisyeni ama son yıllarda video paylaşım sitelerinin de etkisiyle, müzik paylaşımının da etkisiyle Avrupa'da özellikle dünyanın geri kalan kısmında nasıl popüler bir sanatçı haline geldi?
2: Evet, psikodelik müzisyenlerin hepsi Selda'yı gerçekten çok seviyorlar zannediyorum.
0: Çok.
2: Kullanıyorlar, çok. Her yerde kullanıyorlar.
0: Evet.
1: Dünya çaplı festivallere konuk oluyor şu an Selda Bağcan.
0: Tabii.
1: İnanılmaz gerçekten. Bir şey.
0: Tabii.
2: Bu yaşında çok iyi bir performans gerçekten.
0: Evet, 60'lı 70'li yıllarda gitarıyla çalıp söylediği 45'likler plaklar ben dinlerdim onları zamanında. Hatırlıyorum. Şimdi yeniden internet sayesinde.
2: Evet, gençler de çok seviyor.
0: Gençler de çok seviyor. Bayılıyorlar. Bayılıyorlar. İspanya'da, İtalya'da bir müzisyen açıp bir Kayseri türküsünü dinleyip oradan etkilenebiliyor. Anadolu'nun bir köyünde bir delikanlı açıp Çin'de bir müzik dinleyip oradan ilham alabiliyor. Yani bir taraftan da bir etkileşim oldu.
2: Müziğin paylaşımı daha da arttı dediğiniz doğru. Teknolojinin evet. Olanakları bunu sağladı.
0: Kimilerimiz müziği evrensel olarak değerlendiririz. Evrensel bir dil deriz ama müzik aslında çok yerel bir şeydir bir taraftan.
2: Bir yandan evet.
0: Yani Anadolu'da bile, Anadolu'nun dört bir tarafında bile gittiğiniz zaman her yerde başka bir Karadeniz türküsü bir Güneydoğu türküsüne benzemez. Evet. Gelin Antalya'ya, Burdur'a, Isparta'ya, Teke yöresine bambaşka türküler, tatlar bambaşka var. Tatlar alırsınız. Enstrümanlar bile değişir evet, evet. Bölgeden bölgeye. Müzik çok yerel bir şey aslında, evrensel değil. Ama işte onu evrensel hale getiren

0: O duygu paylaşımı oluyor.
1: Duygu paylaşımı.
0: Dinlerken evrenselleşiyor değil mi?
2: Evet.
1: Herkes de belki aynı duyguyu oluşturmuyor ama ortak duygular var mutlaka. Yani o müziğin neden olduğu ortak duygulanımlar var.
0: Muhakkak.
1: O insanları yaklaştırıyor birbirine. Daha birbirlerini insanlar daha iyi anlıyorlar zannediyorum.
0: Muhakkak, muhakkak. Bir de müzik dinlerken sanatın bütün dallarında olduğu gibi sizin aldığınız şeyle, sizin ne aldığınızla o aynı şarkıdan benim de aldığım çok değişebiliyor.
1: Farklı olabiliyor, evet.
2: Evet.
0: Çok değişebiliyor. Mesela eski bir telefon melodisi kullandım. Ne olduğunu söylemeyeyim şimdi. Eşim beni aradığı zaman o müzik çalıyordu. Başkaları aradığı zaman başka bir müzik çalıyordu. Eşim aradığı zaman çalan müzik bana çok tutkulu ve duygusal bir müzik gibi gelirken bir arkadaşım duydu. Ya ne kadar dramatik, ne kadar üzücü bir melodi bu dedi. Kim arıyor dedi. Dedim eşim niye böyle bir şarkı seçtin ki sen eşin için dedi. Çok tutkulu geliyor, çok duygusal geliyor bu şarkı bana dedim. Hayır dedi ya ne kadar
1: farklı geliyor.
0: Dokunaklı dedi, ne kadar üzücü dedi. Mesela.
2: Evet.
0: Yani insandan insana, müzikten aldığı sanatın her dalında öyle. Aldığınız şey değişebiliyor değil mi?
1: Ama iletişimi sağlıyor. Yani ortak hoşlandığımız şeyler zannediyorum ama o iletişimi sağlıyor.
0: Genel bir ortak algı var evet. Aslında. Yani kesinlikle öyle. Şimdi bizim ortak algımıza ne seslenecek? Nasıl sesleneceksiniz?
1: Şöyle hareketli yabancı bir parçayla bitirelim mi acaba diye düşündük. Programımızda daha zamanımız var biraz.
0: Ay, yani. 6-7 dakika kadar bir zamanımız var en fazla.
2: Müziğin evrenselliğiyle ilgili konuştuk. Müziği evrensel yapan şey aslında ortak duygularımızın olması. Diller farklı da olsa duygularımız ortak. Ve aldığımız haz da ortalama olarak evet herkeste farklı bir etkisi var ama ortak olarak
1: ortak bir payda var.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bir ortak duygu var. Genel olarak ortak aldığımız bir haz var.
2: Evet, bunun için bir yabancı parça hazırladık Ömer hocamla. Onu seslendirelim.
0: Haydi bakalım.
2: Şöyle biraz
0: alayım. Ömer çayırla.
2: Başlıyorum hocam.

0: Harika, Şekir de çok güzel geldi.
1: Çok evet. güzel.
2: Eğlendim size evet. eşlik ederken. Bu güzelliğin bir parçası olmak istedim. Aldım yine Şekir'e.
1: Harika.
2: Sizler de öyle, çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
2: Gece yarısında 56 dakika geçiyor. Artık programımızın sona ermesine 2-2,5 dakika kaldı. Şöyle yapalım mı? Veda edelim size teşekkür ederek. Ve son bir şarkıyı sizden dinlerken programımızı kapatalım Feyda abla.
0: Tamam. Güzel bir dudaklar mı yapalım, ne yapalım?
1: Olur hocam.
2: Tamam. Siz ona karar verirken ben de programımızı kapatayım. Ama önce size gönülden, yürekten teşekkür ederek.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. TRT Radyo 1 Gecenin İçinden programına ve dinleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
2: Sizlerle beraber olmak büyük bir zevkti. Sayın Eylül Deniz, çok teşekkürler. Ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Ve Ömer Çayırlı.
0: Onur duyduk. Onur duyduk gerçekten.
2: O onur bize ait. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da keyif aldık hem sohbetimizden kesinlikle. Hem de sesinizden, gitarlarınızdan dinlediğimiz müziklerden. Saatimiz 57'yi gösteriyor efendim. Gece yarısına 57 dakika geçti. Bir programın daha sonuna geldik. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendik sizlere. Program yapımcımız Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe gecesi 23 ana haber bülteninden sonra yeniden huzurlarınızda olacağız. Ve sizleri son olarak Eylül Deniz ve Ömer Çayırlı'nın sesleriyle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: gecenin içinden.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi sürecinde yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı da kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın yalnızca savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkentte düzenlenen Pakistan Milli Günü resepsiyonunda yaptığı açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Mekke ittifakına katılma konusu üzerinde çalıştığını söyledi. Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur," dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'na uymadığına dikkat çekerek, "İsrail'in adım atmaması biz arabuluculara ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir," ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha katledildi. Bir polis aracına düzenlenen saldırıda da polis müdürü hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz," dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz," diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Bakan Bolat, "Ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli," dedi. AK Parti 25. yaşını Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamaya en az 100 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık," dedi. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makelik alanda çıkan yangınla mücadele de devam ediyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz," dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Gürlek, "Suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak," diye konuştu. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affına ilişkin kanunun usul ve esaslarını belirledi. Buna göre üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara 9 Aralık'a kadar yeniden başvuru hakkı tanındı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu

Duyguların dile geldiği yerde türküler, türkülerin dinlendiği yerde ise insanın sevdası vardır. Bu gece de sazın ve sözün izinde sizlerle birlikteyiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsünü Mesut Şimşek söylüyor. Asker oldum giydim yelek, eğlen suna gelin eğlen.

Erkan Sürmen'in Aziz Şenses'ten derlediği Adana türküsünü Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Yenice yolları bükülür gider, zülüf Akgerdan'a dökülür gider.

Ben Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği Erzurum türküsünü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet.

Daimiye Ait Erzincan türküsünü Ahmet Turan Şan söylüyor. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

0: Nezaket mevsimi.
1: Girmek bir heyecan, kalmak bir alışkanlık ama ayrılmak bir şahsiyet imtihanıdır. Bugün nezaket mevsiminde ikinci serimizin finalini dijital dünyadan çekilirken bıraktığımız izlere ve bir gruptan, bir mecradan veya bir tartışmadan ayrılırken korumamız gereken o veda adabına ayırıyoruz. Ekran

0: Ayrılık bir kapıyı çarpmak değil, o kapının ardında kalanlara bir gülümseme borcu bırakmaktır. Erbaş'ın bu tespitiyle dijital dünyada da biraz düşünelim. Bir WhatsApp grubundan sessizce sitemle çıkmak, bir tartışmanın ortasında engelle tuşuna basıp muhatabı cevapsız bırakmak veya sosyal medya hesabını bir öfke patlamasıyla kapatmak, nezaketin o ince ayarını bozmak demektir. Henry Bergson, hafızanın bir birikim olduğunu söyler. Bergsoncu bakışla baktığımızda dijital vedalarımız o mecrada geçirdiğimiz tüm zamanın toplam kalitesini belirler. Nezaket ayrılırken bile muhatabımızın gönlünde bir boşluk değil, bir hoş seda bırakmaktır. Boşluk değil, hoşluk. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Gazali Kimya-i Saadet'te her işin sonunun o işin kıymetini belirlediğini anlatır. Gazali'ye göre bir meclisten, ki sosyal medya grupları bugünün meclisleridir, ayrılırken dua ile, teşekkür ile ve helallik ile çıkmak kalbin selametindendir der. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan ayrılış adabı, giderken selam verdiğiniz gibi ayrılırken de selam verin düsturu üzerinde şekillenmelidir. Bugünün dijital dünyasında ghosting denilen, yani bir anda ortadan kaybolma kabalığına karşı bir veda cümlesini, bir teşekkür bildirimini çok görmemek, o kadim insanlık mirasına belki de dijital alanda sahip çıkmaktır. Hazreti Mevlana, dostlarla olan sohbetin lezzeti ayrılışın zarafetinde gizlidir der. Bizim medeniyetimizde veda değil, eyvallah vardır. Yani olanı olduğu gibi kabul edip güzellikle teslim etmek. Dijital dünyada bıraktığımız hatıra adabı ise biz ekrandan çekildikten sonra paylaşımlarımızın ve yorumlarımızın insanlara ne hissettirdiğidir. Sosyolog Bauman, dijital dünyada bağların kolayca koparıldığını ve bu yüzden insanların veda etme gereği duymadığını söyler bir makalesinde. Bauman'ın işaret ettiği bu bağsızlığa karşı biz bağlarımızı nezaketle, güzellikle çözmeyi bilmeliyiz. Bir platformdan ayrılırken veya bir ilişkiyi dijitalde sonlandırırken hırçınlığı değil güzelliği kuşanmalıyız. Bizim dijital ayak izimiz aslında ruhumuzun yeryüzündeki gölgesidir. Gelin bugün dijital dünyadan her ayrılışımızı bir teşekkür ile, her veda edişimizi bir zarafetle süsleyelim. Kimsenin hakkını ekranda bırakmadan, kimsenin kalbini cevapsızlık labirentlerinde yormadan çekilelim köşemize. Unutmayalım ki ekranlar kapandığında geriye sadece o harflerin arkasına sakladığımız samimiyet ve ayrılırken gösterdiğimiz o güzel duruş kalacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ayrılışlarımızın güzellikle, vedalarımızın vefa ile mühürlendiği güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Soframıza gelen gıdalar gerçekten güvenli mi? Doğal etiketi

0: taşıyan her ürün gerçekten doğal mı? Üretimden hasada, taşımadan depolamaya ve mutfağımıza ulaşıncaya kadar gıdaların geçtiği her aşamada güvenliği nasıl sağlanıyor? Programımızın ilk bölümünde tarladan sofraya uzanan bu yolculuğu tüm yönleriyle değerlendirecek, güvenilir gıdayı nasıl ayırt edebileceğimizi, tüketici olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Cem Erdoğan'la konuşacağız. Teknoloji hızla değişiyor. Yapay zeka hayatımızın birçok alanında yer alıyor. Peki bu değişim çalışma hayatını ve meslekleri nasıl etkileyecek? Geleceğin meslekleri neler olacak? Hangi yetenekler daha fazla önem kazanacak? Bugün yapay zeka ve yetenek çağında geleceğin mesleklerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı ile konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet, yaşamın ritminin ilk konuğunu bekletmeyelim. Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Cem Erdoğan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hocam, hoş geldiniz programa.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey, davetiniz için.
0: Nasılsınız Sayın Hocam?
2: Teşekkürler, çok sağ olun. Umarım siz de iyisinizdir.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Bugün yine hepimizi ilgilendiren oldukça önemli bir mevzu, güvenilir gıda. Tabağımıza gelen her lokmadan bahsediyoruz aslında Sayın Hocam. Sağlık ve hayat demek bildiğiniz üzere. Ancak tabir yerinde ise tarladan sofraya gelinceye kadar yiyeceklerimiz ne kadar güvenli sorusunu soruyoruz. Bugün de sağlığımızı doğrudan etkileyen görünmez tehlikeleri, doğru mutfak alışkanlıklarını ve güvenli gıdaya ulaşmanın yollarını soracağız size. Dilerseniz böyle başlayalım. Gıda güvenliğinin ne olduğuyla başlayalım isterim Sayın Hocam. Nedir gıda güvenliği? Gıda güvenliği deyince biz ne anlayacağız?
2: Şimdi tabii gıda güvenliği esasında son derece önemlidir. Bunlar halk sağlığı ve tek sağlık açısından da büyük önem teşkil etmektedir. Hı hı. Gıda güvenliği dediğimiz zaman biz gıdamızın bizim sağlığımıza zarar vermeyecek şekilde mikrobiyolojik risklerden, bunlar bakteriler gibi, hı hı, gözle göremediğimiz kimyasal kalıntılardan, alerjenlerden ve fiziksel yabancı maddelerden açısından bizim sağlığımıza zarar vermeyecek bir gıdayı hedefliyoruz. Gıda güvenliği bu anlama gelmektedir.
0: Hı hı. Yani şunu da öğrenmek istiyorum aslında. Halk sağlığı açısından önemini soracağım size ama bu gıda güvenliği kavramı sadece gıdanın temiz olması mıdır, yoksa tarladan sofraya kadar geçen tüm süreci mi kapsıyor?
2: Burada yerden göğe kadar haklısınız. Esasında bir yanılgı üzerinde kalıyoruz. Yani gıdanın yalnızca besleyici veya lezzetli olması değil, güvenli olması da önemli. Çünkü gıda kaynaklı hastalıklarda özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha ağır sonuçlar meydana geliyor. Gıda güvenliğini de tek bir aşamaya indirgemek doğru olmaz. Tarladan sofraya yaklaşımını belirtmemiz lazım. Hı hı. Çünkü artık tohum ve üretim alanında başlıyor gıda güvenliği. Sizin sulama suyunuzun kalitesi, kullanılan girdiler, yapmış olduğunuz hasat, depolama koşullarınız, bunların lojistiği, taşınması, işlenmesi, satışı ve evdeki mutfağa gelene kadar bir süreç var. Evdeki mutfağa geldikten sonra da mutfakta da yaptığımız hatalar oluyor tabii ki.
0: Hı hı. Peki gıda zehirlenmesini sormak istiyorum. Nasıl anlaşılıyor? Belirtiler ne zaman başlıyor? Ya da hangi durumlarda mutlaka doktora gitmek gerekiyor?
2: Şimdi şöyle, tabii yaz aylarında özellikle çok hızlı bir kere şu hatayı yapıyoruz. Hı hı. Pişirdiğimiz bir yemeğin en geç en fazla 2 saat içerisinde buzdolabına koymamız, soğuk zincir içerisine almamız gerekiyor. Şimdi soğuk zincir özellikle

0: özellikle et, süt, yumurta, balık gibi ürünlerde son derece önem arz eden bir uygulamadır. Hı hı. Ve bu taşınma sırasında mutfağımızda aslında bizim de market alışverişinde en sona bırakmamız gereken alışveriş kısmıdır. Özellikle bu yaz sıcak aylarında alır almaz hemen de koruyucu bir çanta içerisine, termal çanta içerisine koyup hızla evimize getirip tekrar 18-18 santigrat derece ise dondurulmuş gıdaysa dondurulmuş bölüme, ise eğer buzdolabında kalması gereken bir gıdaysa oraya almamız lazım. Şimdi bazen çiğ etle kullandığınız bıçağı da salata yapımında kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız mutfaktaki hazırlama alanı çok farklı. Bu soğuk kırılıp taşıma sırasında da yaşanabiliyor. Örneğin market buzdolabı fınca inç doludur, yeteri kadar soğutamamıştır. Veya bir tüketici almıştır, kasaya gelmiştir, vazgeçip bırakmıştır. O arada ne kadar süre dışarıda kaldı, bu kırılma nasıl meydana geldi bilemiyoruz. Özellikle tavuk gibi ürünlerde yaz aylarında bunu çok sık yaşıyoruz. Bir de tabii sulardan kaynaklanan bir sıkıntı meydana geliyor. Siz bu yiyeceği yedikten sonra çok kısa bir sürede, yani çok uzun bir zaman geçmiyor, birkaç saat içerisinde kendinizde rahatsızlıklar hissetmeye başlıyorsunuz. Genellikle diyare oluyorsunuz, kusma meydana geliyor ve bu çok sık meydana geliyor. Eğer aynı yemeği yiyen kişilerde de aynı belirtiler görülüyorsa bir gıda zehirlenmesinden şüphelenmekte fayda vardır. Bu durumda da hiç vakit kaybetmeden hastaneye giderek gerekli ilk yardım tedbirlerini almamız gerekir ki hastane bu konuda bizler için en güvenli yerdir.
1: Peki Sayın Hocam, şunu merak ediyoruz. Doğal gıdayla güvenilir gıda aynı şey midir? Yani organik ürünler, güvenilir gıda, doğal gıda, bunlar birbirine karıştırılan kavramlar gibi geliyor bana. Ne dersiniz bu konuda?
0: Burada da çok haklısınız. Maalesef şu anda bir kavram karmaşası içerisindeyiz. Doğal gıda, ekolojik gıda, yerel gıda, köy ürünü, organik ürün gibi birçok kavram birbiriyle aynı anlamda kullanılıyor ama bunların hepsi aynı anlamda değil. Yani bir şeye doğal ifadesi demek, genellikle tüketicide ürünün daha az işlem gördüğüne ve geleneksel yöntemlerle üretildiği algısını meydana getirir. Bu ürünün doğal olması ise tek başına güvenli olduğu anlamına gelmez. Çünkü güvenlik ürünün hijyenik koşullarda üretilmesi, doğru saklanması, gerekli kontrollerden geçmesi, insan sağlığı açısından risk taşımaması ile ilgilidir. Yani doğal görünen bir ürün de tekrar etmek istiyorum, biz gözümüzde göremeyiz. Mikroorganizma, toksin veya başka bir riski taşıyor olabilir. Bu nedenle sadece doğal demek de ürün güvenli olmuyor. Organik tarım son derece kıymetlidir. Üretim aşamasında izleme yapılır ve sertifikasyon kuruluşları tarafından izlenerek ürünün organik olduğu anlamına gelen bir organik tarım sertifikası verilir. Etiketinde de yer alır. Ancak burada da şöyle bir hata olabilir. Siz aldığınız bu organik ürünü doğru bir şekilde yıkamazsanız veya uygun olmayan koşullarda bekletirseniz evinizde veya depolama aşamasında yine bir mikrobiyolojik riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani burada ürünün baştan itibaren çok güvenilir bir zincir içerisinde üretilip tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması daha önem kazanıyor.
1: Peki tarımsal ilaç kalıntıları hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Hocam? Örneğin pazara gittiğimizde elma alıyoruz, üzerinde etiketi var. Evde gelip yıkadığımız zaman böyle üzerinde yapışkan ya da kaygan bir katman görüyoruz. Bu bir ilaç kalıntısı mıdır yoksa normal bir şey midir? Ne dersiniz bu noktada?
0: Şimdi şöyle, tabii tarım ilaç kalıntısı meydana geliyor. Burada şunu açıkça söylememiz lazım. Yani bu oran düşünüldüğü kadar yüksek bir oran değil. Bakanlık denetim raporlarında bunu açıklıyor. Bu biraz yurt dışından dönen ürünlerde de konu oldu. 1000 tır ürün ihraç edilmiş, 1 tır dönmüş. Öyle bir oran var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İlaçlama yaptığınız zaman her ilaca özgü etiketinde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bir süre vardır. Bu attığınız ilaca özgüdür ve o ilacın etiketinde

0: ve muhakkak yer alır. Eğer buna uyarsanız kalıntı riskini ortadan kaldırırsınız. Ama buna uyulmadığı takdirde bu risk ortaya çıkmaktadır. Şimdi sizin elma örneğinizdeki örnekte de depolama sırasında ürünün biliyorsunuz bu tip ürünlerde hani bir çürük meyve bir torba meyveyi işte mahveder deriz ya. Hı hı. Şimdi olgunlaşma hormonu salgılar bu meyveler. Bu olgunlaşmayı yani hızlandırır ve hızlandığı için de çok olgun olan bir meyve diğer meyvelerin de çabuk çürümesine neden olur. Bunu önlemek için, bu gaz çıkışını önlemek için depolarda bir uygulama yaparlar. Bu mumsu bir tabaka bırakır elmanın üzerinde. Bizim evde genellikle yıkadığımızda sizin söylediğiniz hani bir tabaka daha karşımıza çıkıyor dediğiniz olay bundan kaynaklanıyor. Yani esasında normal olarak diğer ürünleri de hızla çürümeye neden olmasın diye depolama koşullarında kullanılan bir uygulamadır. Ürünün raf ömrünü uzatmak için. Ama tabii bu kalıntı konusunda özellikle bildiğimiz yerlerden alışveriş yapmak, güvenilir satış noktalarını tercih etmek, mevsiminde olan ürünleri tüketmek ve ürün çeşitliliğini oluşturmak son derece önemlidir. Bol akan su altında yıkayalım ama şunu lütfen yapmayalım. Genellikle ben duyuyorum, dezenfektan maddeler, işte çamaşır suyu, sabun gibi kimyasal maddelerle muamele ediliyor. Bu ise oldukça tehlikeli oluyor. Esasında kurtaralım derken üzerinde bir başka kimyasal risk meydana geliyor. Bu yüzden örneğin yapraklara ayrılan marulları yaprak yaprak ayırıp yıkayalım. Böyle elma gibi, patates gibi rahatlıkla elimizle hafifçe ovalayarak yıkayabileceğimiz meyveleri yine bol su altında, bu suda içme kalitesine yakın olan su altında yıkayalım, yani musluk suyumuzda. Yapabileceklerimizi yapalım. Gerekirse de çok içinize sinmiyorsa kabuğu soyulabilen meyveleri kabuğunu soyarak tüketelim.
1: Hı hı. Sayın Hocam, aslında sosyal medyada bununla ilgili çok büyük de bir kirlenme var. Ben de sizin gibi birkaç kere denk gelmiştim. Farklı yıkama teknikleri, yani doğru yıkamayı siz anlattınız şimdi ama meyve ve sebzeleri farklı yıkayan kişiler de vardı. Şimdi ambalajlı ürünlerden biraz bahsedelim Sayın Hocam. Yani etiketlerden, aslında etiketten bahsediyorum. Bir tarihi geçen gıdalar kimi zaman hiç dikkat etmeden alıyoruz. Ve bunları tüketiyoruz. Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı da sormak istiyorum size. Hangisi tehlikeli sizce?
0: Bu konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü bayağı bir gündem oldu. Maalesef yapılan araştırmalar ülkemizde tüketicilerin %72 civarında bu konuyu son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de gıda israfı da meydana geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Hı hı. Bunu şöyle açıklamak isterim. Şimdi son tüketim tarihi gerçekten et, süt, balık gibi son derece kolay bozulan ürünlerde görülür. Ve bu ürünün tarihi geçmişse bizim bu ürünün görünüşü normal de olsa, kokusu normal de olsa tüketmememiz gerekir. Bu kesin. Son tüketim tarihi diyor zaten. Ama tavsiye edilen tüketim tarihinde şöyle bir nüans farklılığı var. Bu konu daha çok ürünün tat, koku, aroma, kalite özelliklerini koruduğu süreyi ifade ediyor. Nedir bu ürünler? Bastiyat, makarna, bisküvi, kuru gıdalarda bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürünün ambalajı sağlam, görünümü, koku, tadı uygunsa çöpe atmak doğru değil bunu. Ancak ciddi bir şüpheniz varsa kokusunda, görünüşünde, o zaman tabii tüketmeyin lütfen. Ama şu kesin ayrımı yapalım. Hiçbir zaman hiçbir gıdanın ambalajında son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi aynı anda bulunmaz. Yönetmelik gereği birinden birinin bulunması gerekir. Az önce söylediğim gibi kolay bozulan ürünlerde son tüketim tarihi, özellikle dayanıklı ürünlerde kuru bakliyat gibi tavsiye edilen tüketim tarihi yer alır. Burada

0: da kesin ayrım şu, son tüketim tarihi geçen ürün kesinlikle tüketilmemesi gerekir.
1: Peki açıkta satılan gıdalardan bahsedelim biraz da Sayın Hocam. Yani süremiz artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Bir 5-6 dakikamız var. Farklı konulara da değinmek istiyorum. Şimdi semt pazarlarına gidiyoruz. Hepimiz de seviyoruz pazarlarda gezmeyi. Açıkta satılan gıdalar var. Şimdi hangi riskler taşıyor bu gıdalar acaba? Yani gerçekten açıkta satılan gıdalar ne kadar güvenli?
0: Şunu tabii netleştirelim. Ürün açıkta satıldığı zaman pazara ben de gidiyorum bu arada. onu da belirtmek istiyorum. Açıkta satılan ürünlerde takdir edeceğiniz gibi toz olsun, böcek olsun, çevredeki kirlilik olsun ya da hava çok sıcak, bu sıcakta bekliyor. Biz de tabii ki hep tüketicinin şöyle bir şeyi vardır. Eliyle bir temas edip kontrol etmek. Elle temas gibi riskler ortaya çıkıyor. Burada dikkat edeceğimiz husus yine özellikle et süt ürünü, hazır yemek, tatlı ve kolay bozulan ürünlerde sıcaklık kontrolü çok önemli. Yani orada ürün açıkta mı bekletiliyor, bir soğuk zincir var mı, buna bakabiliriz. Her zaman da bu ürünler güvensiz dememiz de doğru olmuyor. İş yerinin temizliği, ürünün korunma biçimi, çalışan kişinin hijyeni, yani el hijyeni bile son derece önem sağlıyor. Saklama sıcaklığına da dikkat etmemiz lazım. Ama şuna da gözümüzle baktığımız zaman, eğer üzerinde açıkta toz varsa, güneşte bekliyorsa, sinek ve böcekleri üzerinde uçuştuğunu görüyorsak ya da soğukta tutulması gereken bir ürünü biz tezgahta görüyorsak, o zaman bu ürünle ilgili bir risk olabileceğini her zaman göz önünde bulunduralım.
1: Şimdi risk demişken evde gıda güvenliğine de ben değinmek istiyorum. Biraz az önce siz biraz bahsettiniz ama evde gıda güvenliğini nasıl sağlayacağız Sayın Hocam? Mutfak hijyeni nasıl olacak? Mesela çapraz bulaşma olabilir, buzdolabının yerleşimi nasıl olmalı ya da dondurulmuş gıdalar nasıl çözülmeli? Ya da plastik kaplar gıdaya zararı verir mi? Sürekli de artık konu konuyu açıyor, sürekli aklıma sorular geliyor bununla ilgili. Ne dersiniz bu noktada? Şöyle bir özetleyelim.
0: Vallahi yine bence harika bir soru geldi. Şimdi evde tabii çok hata yapıyoruz ve esasında belki de doğru üretilerek evimize kadar getirdiğimiz bir ürünü evde yaptığımız hatayla israf ve kaybediyoruz ki bu son derece acı bir durum. Çünkü bu ürünün üretiminde müthiş bir emek, ter ve su, bir sürü enerji maliyet var. Bir sürü insan bu alanda görev alıyor. Şimdi ki et, tavuk ve balık gibi ürünlerin buzdolabında diğer gıdaların üzerine koymayalım. Yani yaptığımız hatalardan biri bu oluyor. Veya üst rafa koyuyoruz. Telli bir rafımız varsa üründen sızan sıvılar aşağıdaki yiyeceklerin üzerine bulaşabiliyor. Hazır tüketilecek gıdalara da bulaşabiliyor. Ki hayvansal ürünler özellikle ciddi kapalı sızdırmaz kaplarda mümkünse buzdolabının alt raflarında saklayalım. Kısa sürede pişireceksek. Yok eğer bunu daha uzun sürede pişireceksek tabii ki dondurulmamız en sağlıklı yöntemdir. Bir diğer konu, az önce de demeye çalıştım, pişmiş yemeğin çok uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesidir. Yemekler mümkün olduğunca, ki buna bir şöyle şey verebiliriz, en fazla 2 saat içerisinde buzdolabıyla, soğuk zincirle buluşması gerekiyor. Şimdi bu pişirdiğimiz yemekten biz ertesi gün tekrar tüketmek istediğimizde tüm tencereyi alıp ısıtıyoruz, yine içinden bir tas çorba içiyoruz, geri kalanı yine kalıyor, tekrar dolaba gidiyor. Yani ısıtıyoruz, soğutuyoruz, ısıtıyoruz, soğutuyoruz. Bu doğru yöntem değil. Eğer sadece bir kap, bir tas çorba içeceksek o kadarlık bir ürünü alıp ısıtmamız faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra buzdolabımızı da aşırı doldurmak, kapısının açık kalması, bunlara dikkat edelim. Sıcaklığı kontrol etmemek risk meydana getirebiliyor. Artan yemekleri de hani mümkünse çok kısa sürede, ertesi günde tüketelim. Çok uzun süre bekletmeyelim. Bu arada ürün bize şimdi çözdürmeyi söylediniz. Bu çözdürme konusu da son derece önemlidir. Burada bizim gözümüzde göremediğimiz için özellikle

0: mikroorganizmaların çok hızlı ürediği bu çiğ et, tavuk, balık, süt ürünlerinde, sütte buna lütfen çok dikkat edelim. Sadece pişireceğimiz kadar, hani kısım kısım ayırarak dolapta donduralım. Sadece pişireceğimiz kadar bir eti çözdürüp yemekte kullanalım. Yani tüm eti çözdürüp sadece içerisinden 100 gram, 200 gram, 500 gram et almak yerine bunları belki 100'er gramlık ayrı ayrı dondurup sadece ihtiyacımız olan kadarını alarak çözdürüp yemeğimizi yapabiliriz. Bu arada pişme sıcaklığı da son derece önemlidir. Ürünlerin özellikle iç sıcaklığının dışını tamam görüyoruz ama iç sıcaklığının da istenen düzeye, arzu edilen düzeye çıkması gerekir. Bazı ürünlerde 72 santigrat dereceye kadar bu çıkabiliyor. Bunun için de içinin de tam pişmiş olmasına
1: dikkat etmek gerekiyor.
0: Kontrol etmeye çalışalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun bir mevzu. Uzun uzun da konuşabilirim Sayın Hocam. Yani saatlerce program yapabilirim bununla ilgili sizinle. Fakat diğer konuğuma davet etmem gerekiyor artık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, Doçent Doktor Cem Erdoğan konuğumuzdu. Güvenilir gıdayı konuştuk. Şimdi kısa bir ara, ardından yapay zeka ve yetenek çağında geleceğin mesleklerini Profesör Doktor Dinçer Atlı ile konuşacağız.

0: 10.37'yi gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı konuğumuz olacak. Bugün kendisiyle geleceğin mesleklerini konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz programa.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler efendim?
1: Sağ olun, ben de çok iyiyim. Teşekkürler.
0: Peki. Evet, geleceğin mesleklerini konuşacağız. Yapay zeka çağında elbette. Bu çağda işler biraz değişiyor değil mi Sayın Hocam? Makinelerin düşündüğü ve aslında verilerin dünyayı yönetmeye başladığı bir çağın eşiğinde miyiz diye aslında sorabilirim size. Çoğumuzun aklında da endişeli bir soru var. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Yoksa insan yeteneği makinelerin ötesine mi geçecek? Ne dersiniz? Sizce de öyle mi?
1: Şöyle bir değerlendirmeyle başlamak isterim öncelikle. Dünyada hakim ekonomik sistem kapitalizm ve kapitalizmin sürekli kendini güncellemesi için bir yaratıcı yıkım sürecine ihtiyaç var. Bu konuyu da ilk dile getiren 1940'larda Schumpeter isminde bir ekonomist var. Diyor ki eski iş yapış biçimleri yok olmak durumunda ve yeni iş yapış biçimleri, yeni teknolojiler, yeni inovasyonlarla birlikte ancak kapitalist sistem ilerleyebilir. Ve yapay zeka bu yaratıcı yıkım süreçlerinden en sonuncusu şu an karşımıza çıkan. Ve tabii ki şirketler açısından, çalışanlar açısından ciddi bir değişim, dönüşüm süreci yaşanıyor bu süreçte. Onun için sizin de dile getirdiğiniz bazı sorular herkesin aklında. İşte işimizi mi kaybedeceğiz ya da şirketler için yapay zeka tehditler mi getiriyor diye. Ben birkaç veriyle sorunuzu yanıtlamak isterim aslında. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025'te yayınlamış olduğu bir raporda diyor ki 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak yapay zekanın olanakları ile birlikte. 92 milyon iş ise ortadan kalkacak. Bu veri şunu gösteriyor. Yeni iş alanları açılıyor aynı zamanda. Evet, rutine dayalı işler büyük ölçüde ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Fakat yeni ortaya çıkacak işler, meslekler daha fazla. Şu an adını bilmediğimiz yeni meslekleri yapacak önümüzdeki yıllarda işte meslek tercihinde bulunacak kişiler. Ve var olan bazı mesleklerde ciddi dönüşüm geçirecek. Tekrara dayalı işler, kol gücüne dayalı işler ise ortadan kalkacak.
0: Sayın Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Evet, sizi duyabiliyorum. Peki. Siz duyabiliyor musunuz?
0: Tamam, şimdi sesiniz geldi. Aslında teknolojinin iş gücü piyasasındaki yıkıcı ve yaratıcı etkisini de anlamış olduk böylelikle. Yapay zeka insanı tamamen işsiz mi bırakacak yoksa yeni alanlar mı açacak? Şimdi bir de tabii diplomanın yerini alan bir beceri odaklı yeni bir düzeni açıklamak için bir soru sormak istiyorum. Yetenek çağı diye bir şey var Sayın Hocam. Tam olarak ne anlama geliyor?
1: Yetenek çağı şu demek aslında, bilginin, becerinin, yaratıcılığın ve hayal gücünün önemli olduğu ve şirketleri, kurumları öne çıkaran yetenekli insanların katkılarının ön plana çıktığı yeni bir dönem. Aslında yapay zeka bu süreci de hızlandırıyor. Her ne kadar yapay zeka işte işlerin verimliliğini artırsa, bazı işleri değiştirse, dönüştürse, yok etse de halen insanların belirli alanlardaki uzmanlıkları ve o uzmanlıklara yapay zeka desteğini de alarak kattıkları değer halen çok kıymetli. Örneğin bir kavramdan da bahsetmek isterim. T tipi kariyer, T tipi profesyonel. Buna tam da uyuyor. Bu ne demek? Dikeyde bir derin uzmanlığı olan kişi, yataydı ise farklı disiplinlerle etkileşim içinde olup bağlantılar kurabilen, kendi yaratıcılığını, hayal gücünü ortaya katabilen profesyoneller bunlar. Yani diyelim ki işte pazarlamayı çok iyi biliyor dikeyde ama veri işlemeyi, iletişimi, yaratıcılığı ve farklı disiplinlerle bağlantı kurmayı da çok iyi biliyor. Yani yatayda da dikeydeki uzmanlığını genişletebiliyor. Böyle
0: yani
1: insanlara
0: bu da
1: ihtiyacımız olacak.
0: Hibrit insan diyebilir miyiz hocam? Teknoloji ve insan yeteneklerini aynı anda kullanan çalışan profili olabilir mi?
1: Evet, yani bu da dahil. Uzmanlık artı geniş bir beceri seti aslında T tipi profesyonelin sahip olduğu

0: nitelikler. Hı-hı. Derin uzmanlık artı geniş bir beceri setini içeriyor. Bugün tabii artık yapay zeka olmadan herhangi bir işi yapıyorsa bir uzman, yapay zeka kullanan kişiye göre geri kalıyor. Bu yaptığı iş her ne olursa olsun, muhasebeci olsun, işte hukukçu olsun, hatta tıp alanında çalışan bir kişi olsun, bir doktor olsun, yani rakiplerinden geri kalıyor. Yapay zekayı da günümüzde sadece bir chatbot gibi düşünmemek lazım. Hı hı. İşleri hızlandıran, verimliliği artıran, hatta kişinin yaptığı işi dönüştüren bir şey olarak düşünmek lazım. Hı hı. Yani şöyle bir veri daha geliyor aklıma. Yakın zamanda yapılmış bir araştırma bu. Çalışanlar yapay zekayı aslında kullanıyorlar. Örneğin bu Ernst & Young'ın 2025'te yapmış olduğu bir araştırma, geniş kapsamlı da bir araştırma. 29 ülkeden 15 bin çalışan katılmış. Çalışanların %88'i yapay zekayı kullanıyor, ancak işini dönüştürecek şekilde kullananların oranı %5. Bu rakam çok önemli. Yapay zekayı chatbot gibi kullanmaktan ziyade her ne iş yapıyorsa kişi bu işi dönüştürecek şekilde kullanması önem kazanıyor aslında. İşte değer burada ortaya çıkıyor. Bir şirkete, bir firmaya, bir kuruma değer katma, o işi yapay zekayla değiştirip dönüştürebilecek noktada ileri derece bir kullanımla mümkün aslında. Ve bu şekilde yapay zekayı işinde kullanabilen insanlar daha yüksek ücretlerle çalışabiliyor. Nitekim yapay zeka nitelikleri, özellikleri aranan işlerde de ücret paketleri çok daha yüksek oluyor. Onun için işleri yok etmekten ziyade yapay zekanın yeni işler ortaya çıkaracağını, mevcut görevleri değiştireceğini söylemek mümkün. Ve burada da şunlar da çok önemli. Yapay zekayı kullanan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişimci ve adaptasyon yeteneği yüksek insanlara ihtiyaç var. Halen bakın, insan becerileri burada çok önemli. İnsan yetenekleri çok önemli. Her ne kadar yapay zeka işlerin içine girse de insan halen değer üretme kapasitesi en yüksek varlık. Onun için az sayıda aslında yapay zekayı yetenekleriyle harmanlayıp yaptığı işle adapte edip değer yaratabilen az sayıda insan var. İşte bu insanların değeri, kıymeti daha da artacak. Onun için yetenek çağı dediğimiz şey bu, az sayıdaki insanın yapmış olacağı katma değerli işleri kastediyoruz aslında.
1: Gelecekte Sayın Hocam, insani kalmak ve yani makinelerin yapamayacağı temel becerilerin olmasını ben de istiyorum. Yani insan faktörünün değer kazanmasını istiyorum aslında bir yönden de. Fakat siz meslekler dönüşecek dediniz, bazı meslekler de ortadan kalkacak dediniz. Doğru. Sizce hangi meslekler önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen yok olacak?
0: Şöyle, aslında burada meslekleri tabii teker teker sayabiliriz ama rutine dayalı işler bunlar. Yani bir veri girişi yapan bir elemanın yaptığı iş, işte bir çağrı merkezinde şu anda çalışan kişilerin yaptığı işler.
1: Otomasyona geçen dayalı işler buna dahil midir Sayın Hocam?
0: Aynen öyle. Tam da ona da değinecektim biraz önce. Yani robot teknolojisi çünkü yani otomasyona dayalı, kol gücüne dayalı rutin işleri yine ortadan kaldıracak. Bu sebeple tekrara dayalı üretim ve rutin işlerin hemen hemen hepsi ortadan kalkacak. Yani artık çok fazla işte ne bileyim, rutin muhasebe işi, rutin işte finans işleri, rutin içerik üretimi, tekrara dayalı her şeyi bu yapay zeka agent mantığı içerisinde çalışan unsurlar ortadan kaldıracak. Hatta geçen gün bir yapay zeka agentlarıyla kurulmuş bir reklam ajansını inceleme fırsatım oldu. Bir reklam ajansında reklam yazarı olur, işte müşteri ilişkileri uzmanı olur, tasarımcı olur, en basiti bunlar olur. Bir agent metin yazıyor, bir agent tasarım yapıyor, bir agent müşteri buluyor ve yani hiç çalışamıyor.

0: olmayan, sadece bu agentlarla iş yapan girişimcileri de görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde daha fazla göreceğiz hatta. Hı hı. Yani girişimcilerin de önünü çok açacak bir yapı bu yapay zeka agentları. Çünkü hı hı. bu rutine dayalı işleri yapay zekadaki bu agentlar sizin bir çalışanınızmış gibi düzenli bir şekilde yapabiliyor. Yani müşteri arayışı için mailler atıyor, onların geri dönüşlerini inceliyor ve gerçekten ciddi gördüğü potansiyel müşterileri size iletiyor ve sizin onlarla görüşme yapmanızı sağlıyor. Ya da müşteri ilişkilerinizi dönüştürebilirsiniz. Hı hı. Yani çağrı merkeziniz tamamen yapay zeka üzerinden yönetilebilir. Hı hı. Ben bir tanesine şahit oldum. Bir otomobil almak için şey yapmıştım, bir firmayı aramıştım. Sonra beni geri aradılar. Yani emin olamadım, beni arayan kişi bir insan mı, bir yapay zeka mı konuşuyor diye. Yani sonrasında küçük farklılıklar var yani yapay zeka olduğunu anlayabileceğiniz. Konuştuk. Daha sonra benim hani daha ileri sorular sormam sebebiyle beni bir insan müşteri temsilcisine ulaştırdı. Yani eskiden tamamı insan müşteri temsilcilerinden oluşan bu tele satış ekipleri, çağrı merkezi ekipleri bugün çok az insanın çalıştığı ancak sadece ciddi müşterilerle görüşme yapabilen bir yapıya doğru gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok daha az çağrı merkezi çalışanı göreceğiz. Çok daha az işte mavi yakalı, rutin, otomasyona dayalı işlerde çalışan kişi göreceğiz. Veri girişi işleri tamamen kaybolacak. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama şey de çok ilginç. Mesela işte elektrikçi, su tesisatçısı gibi henüz işte yapay zeka ve robotiğin o alanlara girmekte zorlandığı meslekler ise önemini korumaya devam edecek. Enteresan bir şekilde su tesisatçısına da bir tehlike gözükmüyor şu anda Hakan Bey. Hı hı.
1: Şimdi yapay zeka demişken bir sürü de aslında yeni meslek ortaya çıkıyor bununla birlikte Sayın Hocam. Hı hı. Ben geçenlerde incelemiştim. Mesela algoritmaların adaletini ve ahlaki sınırlarını korumak için yapay zeka etiği uzmanı gibi. Evet. Ya da işte yığınla bilgi içerisinde doğru ve anlamlı bilgiyi seçen veri dedektifleri ya da veri küratörleri olabilir. Hı hı. Robot psikoloğu ya da gerçeklik, sanal gerçeklik tasarımcısı, deneyim tasarımcısı gibi bu şekilde yeni mesleklerle karşılaşmıştım. Oldukça şaşırmıştım da. Yani biyoteknoloji ve yapay zekayı artık biliyoruz. Onun birleşiminden oluşan sağlık ve teknoloji ortaklığı da var tabii. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yeni meslekler ve alanlar hakkında?
0: Size katılıyorum. Şu anda hatta görüşmemizin en başında ifade etmiştim. Adını bilmediğimiz çok sayıda meslek ortaya çıkacak. Tıpkı 20 yıl önce olmayan mesleklerin şu anda bir meslek olarak var olması, bu alanlarda kariyer yapılıyor olması gibi. Hı-hı. Yani içerik üreticisi, web geliştiricisi gibi meslekler yoktu. Çok çeşitli meslekler çıkacak bu noktada. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Hatta Yüksek Öğretim Kurulu bu sene içerisinde yeni meslekler ortaya çıkması noktasında yeni açılımlar yaptı. Hatta eski bildiğimiz mesleklerin yanına yapay zeka adını ekledi. Çok çeşitli meslekler olacak. Yani bunlar işte sizin dediğiniz gibi mesela gen teknolojisi de çok gelişiyor. Evet. Özellikle gelişmiş ülkelerde bebek tasarımcılığı, böyle bir meslek ortaya çıkması çok muhtemel. İşte
1: çok da ilginçmiş gerçekten bebek tasarımcılığı. İlginç.
0: Evet. Evet. Çünkü daha doğmadan anne karnında yani o bebeğin neye benzeyeceği, işte ne kadar boyunun ne olacağı, kaşının gözünün ne renk olacağı, yani bunu tasarlatmanın mümkün olacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Hı hı. İşte yani çok sayıda işte şu an dronları konuşuyoruz. Dronların güvenliğiyle ilgili çalışacak dikey uzmanlıklar karşımıza çıkacak.
1: Peki bu süreçlere biz nasıl hazırlanacağız Sayın Hocam? Ülke olarak da sorabilirim bunu. Yani çocuklarımızı mesela geleceğin dünyasına hazırlamak için ne türlü önlemler almalıyız? Okullarda dersler ya da hangi yetenekler verilmeli?

0: Hayat boyu öğrenme bir zorunluluk haline getirilmeli mi mesela? Yani çocuklarımıza şimdiden hangi becerileri öğreteceğiz ki eğitim ve beceri dönüşümünü tam olarak tamamlayabilelim? Nasıl yapacağız bunu?
1: Şimdi yani bir kişi, bir çocuk kendisinin doğuştan yatkın olduğu alanlar nelerse onları belirlemişse şayet çok şanslı. O alan çerçevesinde öncelikle bir uzmanlık kazanmak gerekiyor. Hatta o alanda işte seçili tüm kaynakları okumak, o konuda bir tecrübe, deneyim elde etmek çok önemli. Onun dışında da yapay zeka olanaklarıyla donanmak, işte kendini yeniliklerle geliştirmek ve farklı disiplinlerle de iletişim içerisinde, ilişki içerisinde olmak çok önemli. Yani bir dikey uzmanlık alanını diğer uzmanlık alanlarına bağlayarak ilerlemeyi ben özellikle tavsiye ediyorum. Ve iş tecrübesi çok önemli. Sadece teoride kalmamak lazım. Bir iş en iyi yaparken öğreniliyor. Onun için staj, gönüllü çalışma, proje çalışmaları bunlar çok önemli. Nitekim üniversiteler de dönüşüyor. Artık yeni nesil üniversiteler teorik bilginin ağırlıkta olduğu yerler olmaktan daha çok iş dünyasıyla bağlantının arttığı, öğrenmenin, deneyimin önem kazandığı yeni nesil üniversitelere doğru dönüşüyor.
0: Sözlerimizi tamamlayalım Sayın Hocam. Artık süremizin sonuna geldik.
1: Son birkaç şey söyleyeyim. Mesela üniversitelerde öğretim üyeliği mesleği de artık mentörlük yapan bir role doğru gidiyor. Onun için yeni nesil üniversiteler, yeni nesil öğrenciler, yeni nesil çalışanlar görmek zorundayız. Bunu, bu değişimi, dönüşümü yapamayan kişiler de maalesef geri kalacak.
0: Peki.
1: Ve iş dünyasının fırsatlarını kaçırma durumunda olabilecekler.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun bir konu, iş yaşamı ve toplumsal etkisini de konuşabilirdik süremiz yetseydi. Ama maalesef süremizin sonuna geldik Sayın Hocam. Değerlendirmeleriniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Malum kış hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Dondurucuya sebze meyve koymanın tam zamanı. En önemli ayrıntı, poşetlere koyduğumuz besinlerin dondurucu kokusu almaması için pipetle havasının çok iyi bir şekilde çekilip paketi o şekilde kapatmaktır. Peki sebzeleri dondurucuya atarken renklerini ve lezzetlerini nasıl ilk günkü gibi tutabiliriz? Mesela bezelye en pratik sebzelerden bir tanesi. Olduğu gibi dondurucu poşetlerine koyabilirsiniz. Hiçbir işleme gerek yok. Ama taze fasulye ve patlıcanı mutlaka bazı işlemlerden geçirmeniz lazım. Fasulyeyi önce kaynar sıcak suya daldırıp sonrasında buzlu suya koyarsanız hem rengini korur hem de dondurucu kokusu olmadan çok lezzetli pişer. Ancak tabii ki öncesinde ayıklayıp yıkadıktan sonra doğrayarak hazırlayacaksak doğradıktan sonra fokur fokur kaynayan tuzlu suyun içine koymak gerekiyor. Fasulye diriliğini kaybedene kadar haşlamak, sonrasında da buzlu suya koymak en kolay yöntem. Patlıcana gelince, efendim patlıcanı hiçbir şekilde çiğ saklayamazsınız dondurucuda. Ya közleyerek saklamanız gerekiyor ya da patlıcanı kızarttıktan sonra bu şekilde dondurucu poşetlerine koyarak saklamanız gerekiyor. Peki patlıcanı dondurucuya koyacaksak yağ çekmemesi için öncesinde ne yapacağız? Fırında kızartmayı deneyebilirsiniz. Ancak benim size tavsiye edeceğim başka bir yöntem var. Patlıcanları dilediğiniz şekilde doğrayın. Sonra içine şöyle 1-2 kaşık tuz ilave edilmiş, 1-2 kaşık şeker ilave edilmiş ve yine 1-2 kaşık sirke ilave edilmiş suyun içine patlıcanları yatırın. Üzerlerine bir ağırlık koyun ki patlıcanlar suyun yüzüne çıkmasınlar. Sonrasında yıkayın, kurulayın. Patlıcanlar bu şekilde çok fazla yağ çekmeden kızarırlar. Ancak patlıcanları derin yağın içinde çok harlı ateşte kızartın. Ya da patlıcanları eğer böyle karnıyarıklık gibi hazırlayacaksanız terletme yöntemiyle kızartın. Terletme yöntemiyle kızartıyorsanız derin yağa ihtiyacınız yok. Çok az sıvı yağ ilave edilmiş teflon tavaya kuruladığınız patlıcanları sık sık dizin, kapağını örtün. Çok ağır ateşte patlıcanların bir yüzü kızarınca diğer yüzünü çevirin. Bu şekilde kızarttığınız patlıcanlar dondurucuya konmak üzere hazır. Kışın çıkartıp karnıyarık olarak tüketebilirsiniz. Efendim sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi sürecinde yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılardır, dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen kanun teklifini terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın yalnızca savunma işbirliğinin